için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası bugün para politikası kurulunu toplayacak. Faiz kararı ve politika mesajları belli olacak. Enflasyon gelişmeleri ve parasal duruşa ilişkin satır araları yakından takip edilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi ziyaret kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulundu. Ziyarette Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyetleri arasında güvenlik, göç, kaçakçılıkla mücadele ve diğer işbirliği alanları ele alındı. Bakan Çiftçi, yeni nesil güvenlik tehditlerine karşı ortak hareket etmenin önemine vurgu yaptı. Erzurum'un Horasan ilçesinde kayıp ihbarı yapılan çoban için arama çalışması başlatıldı. Siirt'te kaybolan çoban ekiplerin çalışmasıyla arazide bitkin halde bulundu. Tunceli'de de mantar toplamak için araziye çıktıktan sonra kaybolan bir kişiye 12 saat sonra ulaşılabildi. Kahramanmaraş'ta ise kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam evine 2 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki önemini vurguladı. O harika bir lider ve çok güçlü bir kişi dedi. ABD, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş 104. gününde uzun süren çatışmasızlık ortamı yerini karşılıklı saldırılara bıraktı. ABD Savaş Bakanı Hegseth, İran'a yeni bir saldırı düzenleyeceklerini söyledi.

0: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya ve Hatay hariç olmak üzere Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Haberleri sunduk.

0: Ayrı Dünyalar. İkinci bölüm. Yazan Aslıhan Gürgün. Yöneten Engin Uludağ. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: anlatan Handan Demiralp, Serap Tijen Par, Leyla Hanım Ayşegül Devrim, Kemal Köksal Engür, Dadı Suna Pekuysal, Fatih Ahmet Uğuz.
1: Büyük hayallerle evlenen Serap ne yazık ki aradığı mutluluğu bulamamıştır. Eşi ve kaynanasıyla olan anlaşmazlığı onu üzmektedir. Evde anlaşabildiği, dertleşebildiği tek kişi Dadı'dır.

0: Günaydın dede.
1: Günaydın yavrum.
0: Çay mis gibi kokuyor.
1: Tabii ya.
0: Kahvaltıyı da hazırlamışsın.
1: Şu tabakları da koyarsak bitti sayılır.
0: Dur sana yardım edeyim.
1: Oldu işte.
0: Evet.
1: Hadi ben de sana çay koyayım, sen seversin.
0: Ben alırım dede.
1: Dur evladım, ben veririm. Aa, işte. Hadi al bakalım.
0: Sağ ol dede. Ah, her zamanki gibi gene çok güzel demlenmiş.
1: Afiyet olsun yavrum. Ama bir de aç karnına çay içme huyundan

0: vazgeçsen daha iyi olacak.
1: Nedenmiş o?
0: Nedeni var mı kızım? Midene dokunur.
1: Sabah keyfi yapmak hoşuma gidiyor. Ayrıca bana bir şey olmaz, merak etme.
0: Şimdi gençsin tabii ki, anlamazsın. Hele benim yaşıma gel, o zaman bana hak vereceksin.
1: Aman dadıcığım, keyfimi bozma ne olur.
0: Senin iyiliğin için söylüyorum evladım. Neyse, bana bakma sen. Kemal kalktı mı?
1: Hala uyuyor.
0: Kahvaltıya inmeyecek mi?
1: Bilmiyorum.
0: Soru verseydin ya evladım.
1: Nasıl sorayım dadı? Yatarken beni sakın uyandırma dedi.
0: Aa, ne demekmiş o?
1: Uyumak istiyormuş dadı. Öyle deyince ben de seslenemedim.
0: Ah bu çocuk, ah her zaman böyledir işte.
1: Çok yoruluyor dadı. Evde olunca da dinlenmek istiyor tabii. Ama gene de bir bakayım, belki uyanmıştır.
0: Uyandıysa bana da haber ver, emin kızım.
2: Günaydın dadı.
0: Günaydın efendim.
2: Az önce kiminle konuşuyordun?
0: Serap'la konuşuyordum efendim.
2: Peki şimdi nerede?
0: Yukarı odasına çıktı.
2: Kahvaltı zamanı burada olması gerekirdi.
0: Haklısınız efendim ama Kemal uyandı mı diye bakacaktı.
2: Bu onun üzerine vazife değil. Canı ne zaman isterse o zaman kalkar.
0: Ama hanımefendi.
2: Aması falan yok dedi. Bu kız fazla başına buyruk olmaya başladı.
0: Bir şey yaptığı yok ki kızın. Yalnız Kemal uyandı mı diye bakacaktı, o kadar.
2: Bak dedi. Sen bu kıza fazla yüz veriyorsun. Madem aranız bu kadar iyi, ona bu evin bazı kuralları olduğunu hatırlatsan iyi olur.
0: Ben ne diyebilirim ki efendim?
2: Neyse boşver, tamam.
0: Çocuğun hiçbir şey yaptığı yok ki.
2: Tamam dadı, uzatma. Zamanı gelince kendim konuşurum.
0: Peki efendim, peki. İsterseniz siz yemeye başlayın.
2: Biraz daha bekleyeceğim dadı. Bakalım ne zaman gelecek.

0: Kemal ne zaman kalktın? Ben de seni uyandırmaya gelmiştim.
1: Buna gerek yok, gördüğün gibi kendim de kalkabiliyorum.
0: O halde birlikte aşağı inebiliriz.
1: Niye?
0: Kemal, dadım kahvaltı sofrasını çoktan hazırlamış. Annem de uyanmıştı.
1: Bana ne bundan?
0: Uzun zamandır ilk kez birlikte kahvaltı edeceğiz. Tıpkı gerçek bir aile gibi.
2: Sana kahvaltı edeceğimi kim söyledi?
0: Ama sevgilim, Kemal, bavulunu neden hazırlıyorsun?
1: Kravatımı bulamıyorum, nereye koydun onu?
0: Lütfen söyle, nereye gidiyorsun?
1: Şu kravatı bulur musun bana?
0: Tamam, işte burada, dolapta asılı.
1: Ver.
0: Ne olur söyle, nereye gidiyorsun?
2: Şimdi bir de hesap mı vereceğim?
0: Ama Kemal...
2: Bak kızım, ben 2 gün eve gelmeyeceğim. Üstüm başım öyle kirli dolaşamam, öyle değil mi?
0: Dün gece bundan söz etmemiştin.
2: O dün geceydi.
0: Bu gizlilik neden Kemal? Ben senin karınım. Bazı şeyleri bana anlatabilirsin değil mi?
2: Anlatılacak bir şey olsa anlatırım değil mi?
0: Seni uyandırmak için buraya geliyorum ve seni bavulunu hazırlarken buluyorum. Üstelik 2 gün eve gelmeyeceğini söylüyorsun. Bunun bir açıklaması olmalı.
2: Peki, iş gezisine çıkıyorum. Bu yeterli mi küçük hanım?
0: Ama nereye gideceğini söylemiyorsun. Seni aramam gerekirse nereden bulacağım?
2: Yalnızca 2 gün. Bu arada önemli bir şey olmaz, merak etme.
0: Peki sen yokken ben ne yapacağım?
2: Canım, annem var ya evde. Ayrıca dadı da var. Daha ne istiyorsun?
0: Onlar senin yerini tutamaz ki. Sen geç geldiğin zamanlar bile seni çok özlüyorum. 2 gün bana çok uzun gelecek.
2: Öyle süslü laflar etmeyi nereden öğrendin sen ha? Tıpkı bir yazar gibi konuşuyorsun.
0: Sadece duygularımı söylüyorum. Seni sevdiğimin farkında değil misin?
2: Ay, şuna da bakın, beni seviyormuş ha.
0: Neden inanmak istemiyorsun?
2: Tamam, çok uzattım bu konuyu.
0: Bunu anlayabilmen için ne yapmam lazım? Lütfen söyle. Ne istiyorsan onu yapmaya hazırım.
2: Ne yapalım yani? Seviyorsun diye dizinin dibinde oturamam ya.
0: Otur demiyorum ki. Yalnızca beni anlamanı istiyorum.
2: Tamam, anladık işte. Beni seviyorsun. Kapatalım artık bu konuyu.
0: Lütfen benimle konuş Kemal. Buna ihtiyacım var.
2: Senin lütfen. Yüzünden geç kalacağım.
0: Ne olur beni anlamayacak.
2: Ben gidiyorum.
0: Hiç olmazsa bir kere beni sevdiğini söyle. Bunu yapabilirsin değil mi?
2: Seni sevmek mi?
0: Evet. Bir kez olsun beni sevdiğini.

0: kurtarmak, seninle mutlu olmak istiyorum.
1: Ne yani, şimdi de mutsuz olduğunu mu söylüyorsun?
0: Mutsuzum demedim.
1: Ama kendi ağzından söyledin demin.
0: Onu demek istemedim.
1: Peki ne demek istedin o halde?
0: Söylediğim hiçbir şeyi anlamıyorsun değil mi Kemal? Ya da anlamak istemiyorsun.
1: Uzattın artık. Kapat bu konuyu. Ben gidiyorum.
0: Ne olur biraz daha konuşalım.
1: Yeterince konuştuk.
0: Lütfen. Sana söylemek istediğim o kadar çok şey var ki, ne olur beni dinle.
1: Yeter Serap, yeter. Yeter artık. Sürekli aynı şeyleri gevereyip duruyorsun. Eğer bu kadar mutsuzsan çeker gidersin. Ama daha fazla üstüme varma.
0: Kemal. Neden beni anlamak istemiyorsun? Neden sana ihtiyacım olduğu zaman yanımda yoksun? Neden bu kadar uzaksın Kemal?

0: Serap. Serap kızım. Benim, hadi aç şu kapıyı bakayım.
1: Geliyorum dede.
0: Aç.
1: Gel dede.
0: Öğle yemeğinden sonra seni göremedim kızım. Merak ettim.
1: Odamı topluyordum.
0: Sen bana bir baksana bakayım.
1: Ne oldu dede?
0: Bak bakayım, bak bakayım. Şöyle yüzüme doğru bir bak bakayım.
1: Neden?
0: Neden mi? Bir de neden diye soruyorsun. Sen ağlamışsın.
1: Hayır dede, bunu da nereden çıkardın şimdi?
0: Benden gizlemeye kalkışma. Ağladığın her halinden belli oluyor.
1: Sana öyle gelmiş olmalı. Benim ağladığım falan yok.
0: Hadi oradan küçük yalancı. Söyle bakayım ne oldu?
1: Bir şey yok dedim ya.
0: O haylaz oğlan yüzü seni değil mi? Bu çocuk hiç akıllanmayacak. Bu sefer ne yaptı?
1: Beni hiç anlamıyor dedi. Onu sevdiğimi bilmezlikten geliyor. Hayatını benimle paylaşmaktan kaçıyor. Ona karşı nasıl davranacağımı bilemiyorum.
0: Onunla açıkça konuşsana kızım.
1: Bunu denemedim mi sanıyorsun? Ama o her defasında bundan kaçıyor.
0: Peki ne istediğini de söylemiyor mu?
1: Hayır, hayır. Ne zaman konuşmak istediğimi söylesem hep beni susturup yalnızca kendi konuşuyor. Sonra da bu konuyu kapat artık diyor.
0: Hiç olur mu öyle şey?
1: Oluyor dedi. Her defasında aynı şey oluyor. Onu kazanmak için artık ne yapmam gerektiğini bilmiyorum.
0: Ay bir de ben konuşsam.
1: Sakın dedi. Ha? Sakın öyle bir şey yapma.
0: Neden kızım?
1: Bu onu daha fazla kızdırır.
0: Bana bir şey diyemez ki.
1: Tabii tabii sana bir şey diyemez ama aramızda geçenleri sana anlattığım için bana kızar.
0: Hay Allah, hay Allah. Peki ne yapacağız şimdi?
1: Şu an yapılacak hiçbir şey yok. Dönmesini bekleyeceğim.
0: Peki kızım, peki yavrum. Ama kendini daha fazla üzme çocuğum.
1: Bunu bir başarabilsem.
0: Merak etme, bir gün her şey düzelir.
1: Umarım dedi. Umarım dediğin gibi olur.
0: Hadi hadi şimdi sen üzerine çeki düzen ver de bir salona in bakayım.
1: Yok yok, inmek istemiyorum.
0: Olmaz dedi. Kızım olmaz, bak saat 5'e geliyor. Leyla Hanım'ın çay saati geldi.
1: Biliyorum dedi ama hiç keyfim yok. Biraz uzanmak istiyorum.
0: Eğer çaya inmezsen çok kızacağını da biliyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Ayrıca seni bu halde görmesini de istemezsin değil mi?
1: Haklısın.
0: O halde şimdi kalk da yüzünü yıka bakayım.
1: Peki dede.
0: Peki hadi peki. Ben de gidip çayı hazırlayayım.
1: Sen olmasan ben ne yapardım?
0: Ah benim güzel kızım. Kendini böyle bırakma. İnan bana bir gün gelecek, her şey düzelecek. Yeter ki buna inan. Tamam mı çocuğum?
1: Evet dede.

0: Hiç gelmeyeceksin zannettim.
1: Odamı topluyordum. Ancak inebildim, özür dilerim.
0: Neyse, otur bakalım.
2: İşte çaylarınızı da getirdim. Buyurun.
0: Teşekkür ederim dadı.
2: Afiyet olsun.
0: Bak Serap, seninle önemli bir konu hakkında konuşmamız gerekiyor.
1: Eğer çaya geciktiğim içinse tekrar özür dilerim. İnanın odamı topluyordum.
0: Bu işlerin sabah yapılması gerekirdi.
1: Haklısınız ama biliyorsunuz Kemal geç kalktı, ancak vakit bulabildim.
0: Her fırsatta oğlumu bahane etme. Daha hızlı hareket edebilirsin.
1: Bir dahaki sefere dikkat ederim.
0: Güzel güzel. Şimdi beni iyi dinle. Akşam Kemal'le de uzun uzun konuştuk. Tabii senin hakkında.
1: Benim hakkımda mı?
0: Evet. Neden şaşırdın?
1: Hayır, şaşırmadım. Sizi dinliyorum.
0: Her fırsatta sözümü kesersen nasıl konuşabilirim ki?
1: Özür dilerim.

0: Ederim anne.
1: Neyse, aslında seninle en başta konuşmamız gerekiyordu. Ama kısmet bugüneymiş. Bundan böyle davranışlarına dikkat etmeni istiyorum.
0: Ama anneciğim, benim bir şey yaptığım
1: sana
0: yok.
1: Sözümü kesme dedim.
0: Özür dilerim.
1: Bu evin belli kuralları vardır. Ve herkes bu kurallara uymak zorundadır. Oğlumla evlendin diye her aklına eseni yapamazsın.
2: Serap kızımın hiçbir hatası olmadı ki.
1: Sana söz hakkı vermedim dadı.
2: Affedersiniz efendim.
1: İşte oğlumla evlenmen senin için büyük bir şans. Ama görüyorum ki sen bu şansını zorlamaya başladın. Bu eve geldiğinden beri bazı şeyleri değiştirmeye çalıştığını fark ettim.
0: Yemin ederim hiçbir şeyi değiştirmeye çalıştım.
1: Sözümü kesme. Bu Kemal'in de dikkatini çekmiş. Aslında oğlum seninle konuşacaktı ama ben engelledim. Kadın kadına konuşmamızın daha uygun olacağını düşündüm.
0: Haklısınız.
1: Seni uyarıyorum Serap. Bundan böyle davranışlarına dikkat et. Hele oğlumu üzecek bir hareket yapmanı ya da söz söylemeni hiç istemiyorum. Bunu fark ettiğim an karşında beni bulursun.
0: İnanın efendim, ona karşı elimden geldiğince saygılı davranmaya
1: ben
0: çalışıyorum.
1: Ben seni uyarıyorum. Bundan böyle daha dikkatli davran.
0: Dikkat ederim anneciğim.
1: Dadı.
2: Buyurun.
1: Çayımı tazele.
2: Peki efendim.
1: Serap. Serap, telefona bak.
0: Peki anne. Alo. Buyurun.
3: Alo. Serap.
0: Kemal sen misin?
3: Evet benim.
0: Nasılsın?
3: İyiyim iyiyim. Annem orada mı?
0: Nereden arıyorsun? Ne zaman döneceksin?
3: Annem orada mı dedim Serap?
0: Evet yanımda.
3: Onunla konuşmam lazım.
0: Bir dakika. Peki veriyorum. Kemal sizinle konuşmak istiyor.
1: Geliyorum. Alo oğlum.
3: Nasılsın anne?
1: İyiyim oğlum. Sen nasılsın, nereden arıyorsun?
3: Ben İzmir'deyim şimdi. Anne bak niye aradım, acele paraya ihtiyacım var.
1: Hayırdır oğlum, ne oldu?
3: Fazla vaktim yok anne, gelince her şeyi anlatırım. Hemen bana bir banka havalesi çıkart olur mu?
1: Ne kadar lazım?
3: 15 milyon, yo, 20 milyon yeter sanırım.
1: Biraz fazla değil mi oğlum?
3: Anne bu kadarcık para seni yıkmaz. Hem dönünce her şeyi anlatacağım dedim. Çok önemli bir iş üzerindeyim. Hadi.
1: Peki oğlum, hemen hallederim.
3: Teşekkür ederim anacığım. Hoşça kal.
1: Güle güle oğlum. Kendine dikkat et.
3: Sen de, tamam.
1: Benim biricik oğlum. Çok çalışıyor, çok.
0: Ne zaman döneceğini söyledi mi?
1: İşi ne zaman biterse o zaman dönecektir. Görmüyor musun ne kadar çok çalışıyor? Bu kadar çabayı kimin için sarf ediyor? Tabii ki bizim için. İşte bu yüzden oğluma karşı çok dikkatli davranmanı istiyorum. Çocuk eve gelince dinlenmek istiyor. Güler yüz görmek istiyor. Oysa sen tam tersini yapıyorsun.
2: Çayınızı soğutmayın efendim.
1: Doğru. Kemal'imin sesini duyunca çayı unuttum.
2: Ben açarım efendim, ben açarım. Hayırdır inşallah, kim geldi acaba?
4: Merhaba dede.
2: Fatih yavrum.
4: Nasılsın bakalım?
2: Hoş geldin. Seni kaçak seni. 2 haftadır nerelerdeydin bakalım.
4: Beni çok mu özledin dede?
2: Seni hınzır seni. Sanki bilmiyormuş gibi bir de soruyorsun.
4: Ben de seni çok özledim dadıcığım ama vaktim olmadı bir türlü.
5: Kim geldi dadı?
2: Fatih oğlum geldi, Fatih oğlum.
4: Annem nasıl dadı? Gene sinirli mi?
2: Onu bilmez misin oğlum, her zaman sinirlidir.
4: Bilmez olur muyum hiç?
2: Hadi geçelim geçelim, gel içeri geçelim.
4: Dadı.
2: Efendim oğlum.
4: Serap nasıl? Yani morali düzgün mü?
2: Nasıl olsun yavrucak?
4: Ne bileyim, onu son gördüğümde pek iyi değildi.
2: Şimdi de pek iyi sayılmaz.
4: Neden, gene ne oldu?
2: Ne olacak, Kemal kızcağızı gene ağlatıp gitti.
4: Serap için çok üzülüyorum dedi.
2: Sen bir de bana sor. Her gün gözümün önünde eridiğini hissediyorum.
4: Keşke yapabileceğimiz bir şeyler olsa.
2: Keşke. Hadi oğlum, hadi annenin yanına geç.
4: Haklısın. Gelir gelmez kızdırmayalım onu.
1: Gel bakalım Fatih.
4: Merhaba Leyla anne. Nasılsın?
1: İyiyim, iyiyim.
4: Ya sen Serap?
0: İyiyim Fatih, teşekkür ederim.
1: Bizi unuttuğunu düşünmeye başlamıştım.
4: Biliyorum, biliyorum. Ama işlerim çok yoğun. Son aldığım dava beni bir hayli yordu.
1: Peki sonuç?
4: Tabii ki ben kazandım ama dediğim gibi beni oldukça yordu.
1: Sen önemli bir avukatsın Fatih. Bugüne kadar kaybettiğim bir dava olduğunu hiç sanmıyorum.
4: Çok çalışmanın karşılığı Leyla anne.
2: Fatih yavrum, bak sana çay getirdim.
4: Sağ ol dedi, sağ ol. İşte bak, bu değil doğrusu.
2: Şu kurabiyeden de at ağzına bakayım.
4: Hey dadı dur hele dur, daha yeni geldin.
1: Çocuğu sıkma dadı, daha yeni geldi. Nasıl olsa yer.
2: Olsun olsun. Sen
4: şunları ye bakayım
2: hadi.
4: Peki şişkocuğum, sen canını sıkma. Hepsini yerim.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: İstanbul'daki koşulların halife ve padişahla ne açık ne de özel ve gizli görüşmeye elverişli olmadığını açıklamaya çalıştım. Böyle bir görüşmeyle ne anlamak istediğimizi sordum ve ulusun bağımsızlığı ve ülke bütünlüğünü sağlamaya çalışmakta olduğunu haber vermek içinse bu gereksizdir. Çünkü padişah ve halife olan kişi de bundan başka bir şey düşünüp isteyebilir mi? Bunun aksini kendi ağzından işitsem inanmam. Bunun kesinlikle zorlama ve baskı altında söyletildiğini kabul ederim dedim. Bize karşı çıkarılmış olan fetvanın uydurma olduğunu ve İstanbul hükümeti buyruk ve bildirilerinin yorumlanması gerektiğini söyleyerek yufka yürekli ve kıt düşünceli kimi insanların yol açmak istedikleri ağır davranışı gereksiz gördüğümü açıkladım. Şunu bilgilerinize sunmak istiyorum ki hükümet kurmakla ilgili bir öneride bulunmadan önce duyguları ve görüşleri dikkate almak zorunluluğu vardı. Bu zorunluluğa uymakla birlikte amacı saklı tutan önerimi yazılı olarak meclise sundum ve bazı karşı görüşler ileri sürüldüyse de tartışma sonunda kabul olundu. Bu önergeyi bugün gözden geçirecek olursak orada temel ilkelerin saptanmış ve ortaya konmuş olduğunu görürüz. Bu ilkeleri izin verirseniz burada belirterek sayacağım. 1. Hükümet kurmak zorunludur. 2. Geçici olduğu bildirilerek bir hükümet başkanı tanımak ya da padişah vekili ortaya çıkarmak uygun değildir. 3. Mecliste yoğunlaşan ulusal iradenin yurt alın yazısına doğrudan doğruya el koymasını kabul etmek temel ilkedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir güç yoktur. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini elinde toplamıştır. Meclisten seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir kurul hükümet işlerine bakar. Meclis başkanı bu kurulun da başkanıdır. Not: padişah ve halife baskı ve zordan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği yasal ilkeler içinde durumunu alır. Baylar, bu ilkelere göre kurulan bir hükümetin niteliği kolaylıkla anlaşılabilir. Böyle bir hükümet ulusal egemenlik temeline dayanan halk hükümetidir, cumhuriyettir. Aklımda kalan bu satırlar Gazi Mustafa Kemal'in Nutuk adlı eserinden, Türk Tarih Kurumu yayınlarından.
0: Aklımda kalan satırlar.

Altın tasta gül kuruttum, yâri sinemde uyuttum. Yar söyledi ben unuttum, gönül efendini buldu, saçı Leyla'ya vuruldu. Nimet Hanım'ın bu Acem Kürdi'yi bestesini Melihat Gülses'ten dinledik. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en sevdiğimiz, en sevdiğiniz eserlerle huzurlarınızdayız efendim. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece bir saat boyunca Acem Kürdi'yi ve Hicazkar makamında eserler dinleyeceğiz. İkinci Acem Kürdi'yi eser, Kaptanzade Ali Rıza Bey'in bir bestesi. Hasan Semerkantlı'dan dinliyoruz. Leyl olur ki hüzn içinde her nefes bir ah olur, meşrebi dildare karşı bir derin eyvah olur. Akıbet hülya biter de son telehüf vah olur, yükselen feryadın aşat bir hazin eyvah olur.

Gönül, her gördüğün dildare birden müptelasın. Bütün çektiklerim senden çekilmez bir belasın. Hüseyin Rifat Işıl'ın güftesini yazdığı Arif Sami Tokel'in Acem Kürdi makamındaki bu bestesini Meral Uğurlu'dan dinledik hep birlikte. Aynı makamda Hasan Fehmi Mutel'in bir bestesi var sırada, Vedat Gürsel'den dinliyoruz. Pek muzdaribim ey güliter zahmı dilimden, ağlar gezerim ayrılalı sen güzelimden. Çok gördü felek, aldı seni şimdi elimden, şebnem yerine kan dökülür didelerimden.

Firkati yar beni yaktı, demadem ah hüzar oldum. Şebabım ah ile geçti, kemale ermeden soldum. Tülün Kuşoğlu'ndan dinledik muallim İsmail Hakkı Bey'in bu Acem Kürdi eserini. Nevres Paşa'nın bir şiirine Sadi Hoşses'in Acem Kürdi bestesi var sırada. Doğan Dikmen'den dinliyoruz. Aşkın ile gündüz gece giryanım efendim, bülbül gibi gül ruhine hayranım efendim. Bihudeymiş eylediğim mihri vefalar, ettiklerime şimdi peşimanım efendim.

Yükselen namenle bak, solan güller renk aldı. Gözlerinde gözlerim başka aleme daldı. Serhat Sarpel'den dinledik, Müzeyyen Hanım'ın güftesini yazdığı Muzaffer İlkar'ın bu Acem Kürdi bestesini. Acem Kürdi makamında Selanikli Ahmet Efendi'nin bir bestesini de Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz şimdi. Bir taraftan feleğin kahrına duçar oldum, bir taraftan elemi yar ile bizar oldum.

Güftesi Nahit Hilmi Özeren'e, bestesi Emin Ongan'a ait Acem Kürdi eseri de Selma Sağbaş'tan dinliyoruz şimdi. Sevdamı o hülyalı gözün rengi yarattı. Bir tatlı bakış kalbimi yıllarca kanattı.

Yıldızlar Altında beraberliğimize Hicazkar makamında eserlerle devam ediyoruz. Bu makamdaki ilk eser, güftesi ve bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait şarkı Fikret Kozinoğlu'ndan dinliyoruz. Sarı mimozamsın sen benim, hayal bahçesinde gül tenim, ömrümün boyunca bendenim, benimsin sevdiğim sen, benim.

Leyla, bu şarkıyı dinle, sen de benim kalbim gibi inle. Leyla ile Mecnun olalım gel, ihya edelim aşkı seninle. Sen de benim kalbim gibi inle. Tülün Korman'dan dinledik Necmi Pişkin'in bu Hicazkar bestesini. Şiir Hasan Ali Yücel'e ait. Güftesi Amram Navum'a, bestesi Lemi Atlı'ya ait Hicazkar eser var sırada. Nusret Ersöz'den dinliyoruz. Son aşkımı canlandıran en tatlı emelsin, bir hande-i sevda gibi bin zevke bedelsin.

Akşam olur güneş gider şimdi buradan, garip garip kaval çalar çoban dereden. Nikos Ağa'nın bu Hicazkâr bestesini Bekir Sıtkı Sezgin'den dinledik. Bekir ünlü at eri, Nasib'in Mehmet Yürü'nün Hicazkâr bestesinde dinliyoruz şimdi de. Görmezsem eğer sevdiceğim Hüsnü Mirat'ın, sensiz bulamam neşesini, zevki hayatın.

Neden gücendin sen bana? Sorsam sana ben acaba kusurum ne ya suçum ne? Ne olur söyle sen bana. Muhlis Sebahattin Ezgi'nin bu Hicazkâr bestesini de Tahir Engin İçöz'den dinledik. Ve bu gecede Yıldızlar Altını programımızın sonuna böylece ulaşmış olduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslenebilmeyi, huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı Ahmet Mithat Güpküpoğlu'nun Hicazkâr bestesi. Mustafa Erses'ten dinliyoruz. Lezzet almış geçmiyor sevdayı dildardan gönül. Geçti aylar, geçti yıllar, geçmedi yardan gönül. Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne. Sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 10 Haziran Çarşamba bugün saat 13.19. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Adem Karaman, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. 13.50'ye dek buradayız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Bugün menopozdan bahsedeceğiz ve 13 Haziran'da Ankara'da yapılacak Menopoz 360 Değişimi Anlamak, Dönüşümü Yönetmek etkinliğinden konuşacağız. Menopoz her kadının belli bir yaştan sonra yaşadığı doğal biyolojik bir süreç. Bu dönemde yaşanan değişiklikler kadını fiziksel sağlıktan ruhsal sağlığa, ciltten kemik yapısına kadar pek çok yönden etkileyebiliyor. Hayatındaki en önemli dönemlerden biri kadının menopoz. Yanlış algılar ve ne yazık ki gereksiz esprilere dahi konu olabilen bu durum aslında o kadar önemli ki kadınların hayatının kalitesini çok önemli oranda etkiliyor. Biz de işte menopozdan ve bu süreci nasıl daha rahat atlatabileceklerinden ve bu süreci nasıl yönetebileceklerinden konuşacağız. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Kıymet İkbal Bakal bizimle birlikte olacak. Ailece başladı.

0: Profesör Doktor Kıymet İkbal Bakal stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Çok önemli bir etkinlik var. Etkinliği konuşacağız. Menopoz 360 değişimi anlamak, dönüşümü yönetmek etkinliği 13 Haziran'da Ankara'da yapılacak. Katılım ücretsiz. Nasıl katılınabilir ve neler olacak etkinlikte, hepsinden bahsedeceğiz ama şimdi önce biraz menopozdan konuşalım. Çok şey karışabiliyor menopozda. Farklı farklı algılamalar olabiliyor. Daha ben program öncesinde de söyledim. Hiç bu konunun konuşulacağından haberi olmayan bir arkadaşımla dün tesadüfen böyle bir konu açıldı mesela. Ne oluyor ki menopozda? Acaba neler değişiyor insanın hayatında? İşte çok şeyden bahsediliyor ama ne yani? Mesela kadının bütün cinsel hayatı bitiyor mu? Farklı şeyler mi oluyor gibi birçok şeyden bahsettik böyle. Arkadaşımla dedim hatta yarın bunu konuşacağız. Çok önemli bir konu. Ben bildiklerimi aktardım. Yine burada güzel bilgiler edineceğimi söyledim. O yüzden size soralım. Menopoz deyince ne anlamalıyız biz? Nasıl bir süreç bu?
1: İlk girişte çok güzel tanıttınız. Menopozun doğal bir süreç, insan hayatında bir evre, bir dönem olduğunu. Evet, insan hayatında ikinci bir eşik dönem, hatta üçüncü bir eşik dönem gibi bakabiliriz. Yeni doğan süreci çok kritik bir dönemdir. Bir bebek dünyaya geldiğinde yeni doğan uzmanlığı diye bir bilim dalı tarafından çok yakından takip edilir. Neden? Yaşam becerileri, yaşamla uyumunu sağlayıp bir bebek olabilme aşamasını geçmesi gerekir yeni doğanda. Evet. Ve bu dönem hem zihinsel hem fizyolojik bütün sistemlerin anne karnından dünyadaki o hayata alışma dönemidir. Beslenmesini çok iyi bilirsiniz. Anne sütü, ek gıdaya geçiş, bağırsak florası, zihinsel olarak, bilişsel olarak tamamen yolun başındaki bir canlının bir yıl, bir buçuk, iki yıl içerisinde işte baş kontrolü, oturma dengesi, konuşma becerileri, görme, işitme, tüm duyularındaki inanılmaz bir gelişimi görürsünüz. Bu birinci eşik insan hayatında. Burayı atlatan artık bebek oluyor, çocuk oluyor. Güzel. İkinci eşik ergenlik dönemi. Ergenlikte de bizim çocuklarımız işte kız, erkek, çocuk olarak gördüğümüz bireyler bir anda hormonal bazı değişikliklerle östrojen, testosteron, progesteron dediğimiz hormonların devreye girmesiyle bir anda hem fiziksel hem duygusal hem de bilişsel bir farklı evreye geçiyor. Neye geçiyor? Bilişsel olarak yaratıcılığının çok çok yüksek olduğu, tüm mucitlerin bilim tarihine bakın, savaş tarihine bakın, sanat tarihine bakın, en yaratıcı, en güzel eserler, en güzel buluşlar 15-25 yaş dediğimiz ve ergenliği koyduğumuz bu dönemde gerçekleşir. Çok yaratıcıdır, çok sıra dışıdır, çok risk alır. Her şeyi, enlerini hem zihinsel hem fiziksel performans açısından enlerdedir. İşte o dediğimiz östrojen, progesteron, testosteron hormonu o çocuk dediğimiz bireyi bir anda erişkine, üreme yetisine sahip, bilişsel, fiziksel farklı bir dönüşüm evresine sokar. Ve çok iyi biliriz ki aileler çocuğuna yabancılaşır, fark edemez. Yani bir yıl önce kızım oğlum dediği, çocuk olarak gördüğü, genç olarak gördüğü bir erişkin ses değişikliğinden, karar ya da tepkilerinden çok farklı bir süreç olduğunu ve ne mutlu ki çocuk ergen psikiyatri branşı bu alanda ailelere, çocuklara yol haritası göstererek çocuğun kendine olan o yabancılığını, çocuk da yabancılıyor o değişime, uyum sağlama becerisinde hem çocuğu hem aileyi yönetme konusunda kılavuzluk yapıyor. Peki geldik menopoz dönemine. Evet. Şimdi çocuktan ergenlik ve erişkin yaptık. Çok güzel bir erişkin hayatından sonra o size verilen üreme yetisiyle beraber o farklı sistemleri farklı çalışmasına sebep olan 3 hormon

0: hormonunda artık sahneden ayrıldığı bir dönem aslında menopoz. Östrojenin çekilmesi, progesteron, testosteron düzeylerinin artık o erişkindeki üreme fonksiyonlarını yerine getirecek düzeylerden yavaş yavaş azaldığı bir dönem. Siz arkadaşınızla konuştuğunuz gibi acaba sadece üreme fonksiyonlarımız bitti ya da doğurma ve işte bir bebek sahibi olma yetilerimiz gitti. Belki de özgür bir cinsellik hayatına geçiş mi? Yoksa bu hormonlar gitti, sadece bizim yumurtalık, uterus dediğimiz üregenital sistemimizle ilgili sistem mi etkilendi? Hayır. Belki bir ergen gibi orada ergenlik döneminde boyu uzadı, sesi kalınlaştı, sekonder cinsel karakter dediğimiz tüylenme, meme değişiklikleri oldu. Menopozda gözle görülür tabii ki boyu kısalmıyor, tabii ki memesi küçülmüyor ama aynen o hormonlar nasıl bir fark yarattıysa o hormonların çekilmesi de tüm sistemleri etkileyen bir döneme
1: Yani
0: sokuyor
1: beden
0: kadın.
1: formu değişiyor her şeyden öte. Tabii ki bir boy bir anda kısalıvermiyor Allah'tan.
0: Çok şükür.
1: İyi ki öyle bir şey olmuyor yani. O zaman dayanabilir miydik bilmiyorum ama öyle bir durum yok. Ama beden formu çok ciddi anlamda değişiyor ve bu bir anda olan bir şey değil. Ha, menopoza girdik, bundan sonra değişecek gibi bir şey değil. Bunun bir öncesi var, değil mi?
0: Evet, premenopoz.
1: Bir 40'tan sonra başlayan bir süreç mi diyebiliriz ona? Nasıl
0: O
1: konuşabiliriz?
0: 40'tan sonrası beklediğimiz bir şey ama bu over rezervi dediğimiz bu aslında genetik olarak kontrol edilen ve her kadında anne karnındayken belli olan bir yumurtalık rezervimiz var. Aslında bizi anne karnındayken yumurta rezervimiz 3 aşağı 5 yukarı belli. Tabii ki çevresel nedenler, beslenmemiz, yaşadığımız hayat o yumurta rezervinde farklılıklar yaratıyor ama doğduğumuz anda işte bizim ne kadar yumurtamız var olduğu belli. Ve bu yumurta ortalama sizin dediğiniz gibi 40'lı yaşlardan sonra o bitmeye sona doğru yaklaşıyor. 45, 48, 50'lere doğru artık yumurta bitiyor aslında. Yani o rezerv her ay bir tane yumurta ya da iki tane yumurta devreye giriyor ve o sahneden ayrılıyor diye düşünürseniz rezervi biz bu şekilde 45-50'li yaşlara doğru tamamen bitiriyoruz. Ama bazen genetik olarak bazı kadınların yumurta rezervi düşük. Yumurtaları rezerv düşük olunca bu yaş 35 de olabiliyor. Yani 35 yaşında yumurtasını bitirebiliyor.
1: 35 erken
0: Evet.
1: menopoz diye
0: Evet.
1: adlandırılıyor, değil mi? Peki
0: Evet.
1: buna bir müdahale gerekiyor mu bu aşamada?
0: Şimdi tabii ki insan ömrü uzadı. Kadınlarımız artık hayatın her alanında varlık gösteriyor. Ne mutlu ki kariyerde, siyasette, sporda, sanatta her yerde yüz güldürücü başarılar ve o özgür ve rekabetçi ortamda varlık gösteriyorlar. Tabii ki bu manada ne yumurta rezervinin önceden bilinebilir. Yani yumurta rezervi ne kadar iyi, orta bunlar bilir. Bu ne için? Üreme ile ilgili size bir prediksiyon söyler. 30 yaşında gittiniz kadın doğum hekimine. Orada yumurta rezervlerinizin çok iyi olduğunu söylediğinde sizin üremeniz için bir 10 yıl daha, 15 yıl daha belki var prediksiyonunu yani öngörüsünü yapabilirsiniz. Ama derse ki yumurta rezerviniz düşük, çok az bir rezerviniz var. Burada üreme ile ilgili bir kaygı ya da bir önlem almanız gerekir. Belki yumurtalarınızı dondurma ihtiyacı olabilir. Belki çocuk planlarınızı daha öne çekmeniz gerekebilir.
1: Sadece çocukla ilgili mi müdahale etmek gerekir? Mesela 35 yaşında çocuğu da var ya da çocuk düşünmüyor. O durumda erken bir menopozla karşılaşırsa yine de bununla ilgili bir çalışma yapılması gerekir mi? O biyolojik süreçlerle ilgili, fiziksel süreçlerle ilgili belli bir sıkıntı yaşamasın diye. Çünkü çok erken bir yaş
0: Tabii,
1: 35.
0: tabii, tabii. Bu işte aslında cumartesi gün yapacağımız sosyal sorumluluk projesi kapsamında tüm halkı bilgilendirmeye yönelik etkinliğimizin majör konusu. Menopoz sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi bu hafta evet cinsel sağlığımdan tutun bütün hormonlarım tamam, gel öbür hafta menopoza girdim, tık diye bir şey değil.
1: Öyle bir şey değil.
0: Yani
1: evet.
0: Bir premenopoz aşaması, menopoz aşaması ve sonra postmenopoz diye 3 dönemi mevcut. Tabii ki erken girmeyle ilgili bir sinyaller var.

0: Sonuçta çocuğu olması erken girdi tamam sıkıntı yok manasında değil.
1: Evet.
0: Erken girmek de tüm sistemleri çok erken dönemde
1: Tabii.
0: o zorluklara maruz bırakmış oluyorsunuz.
1: Hı.
0: O yüzden bu menopozun pire döneminde, pire menopoz ön döneminde kadını hatta aileyi hatta toplumu hazırlamak gerekir. Çünkü biz bu cumartesi de yapacağımız etkinlikte alanında profesyonel otorite 18 tane bilim insanının
1: Hı.
0: olduğu ve menopozu tüm yönleriyle tüm sistemler ve algı hukuki boyutundan tutun endokrin boyutuna tartışıldığı bir etkinlik olacak. İnteraktif
1: Soru
0: ve
1: cevaplı.
0: evet
1: Hı.
0: davetlilerimizden, misafirlerimizden soruları da kafalarındaki nasıl dün siz arkadaşınızla konuşup acaba bunu nereye koyalım? İyi bir şey mi? Özgür bir cinsel hayat mı vaat ediyor? Yoksa elimizden yetileri alıp bizi daha zor bir sürece mi sokuyor gibi soru işaretleriniz var. Aynen bu soruların hepsinin en detaylı, en bilimsel ve bu kılavuzlarla hazırlığın en doğru yapıldığı bir yol haritası çizmeye hedefliyoruz. Çünkü kadına şöyle bakıyoruz bu platformdaki tüm hocalar, menopoz sadece kadının sorunu değil.
1: Değil. Tabii.
0: Nasıl ergenlik, biz program
1: Sadece
0: öncesi
1: çocuğun
0: sizinle
1: sorunu
0: bahsettik,
1: değilse,
0: evet
1: evet.
0: konuştuk. Ergenlik sadece o ergenin sorunu değil. Ergenlik annenin, babanın, evdeki diğer kardeşlerin ve yakın
1: Evet.
0: çevrenin, apartmanın, mahallenin, hatta okulun ve toplumun bir
1: Bu
0: sorunu.
1: daha kolay kabulleniliyor. Ergenliğin genel bir sorun olduğu ya da anneye babaya hep önerilerde bulunuluyor zaten ergenlikle ilgili. Bununla ilgili kimse tersini düşünmüyor ama menopoz kesinlikle sadece kadının sorunuymuş ve bu bir hala bazı çevrelerce hastalıkmış gibi algılanabiliyor. Ki bu çok bu arada ilkel bir bakış açısı. 1970'lere kadar bu böyle algılanıyormuş zaten. Bir hastalık bu, bir histeri krizi benzeri bir şey ve bir sakinleştirici verelim. Bu düzelme hala burada bir hastalık devam ediyor vesaire gibi hakikaten şu an korkunç görünen bir algı varmış zaten 1970'lere kadar böyle de bir bilgi var ama şu an artık 2026 yılında bunu konuşuyor bence de olmamalıyız ama hala böyle bir bakış açısı var. Bunun altını çizmek lazım. Bu bir evet kadının bir dönemi, bu bir hastalık değil, herkesin yaşayacağı bir dönem. Bunu ne kadar rahat atlatırsa kadın o ailede o kadar rahat olur, o toplumda o kadar rahat olur. Bunun mutlaka altını çizmek lazım. Evet.
0: Evet, aslında o hazırlık ve menopoz sürecini yönetme becerisi ailenin, kadının, toplumun ve ülkenin know-how'ının o kadından, o bireyden aldığı katma değerin ne kadar yüksek olduğunu
1: Hı.
0: gösteriyor. Biz o kadını, aile bireylerini ve toplumu, çalışma ortamı kadar bilinçlendirirsek, çünkü kadın artık orada hayatının en zirve döneminde.
1: Evet.
0: Çocuklarını büyütmüş,
1: Ya da
0: mesleki
1: ergen
0: manada,
1: çocukları.
0: evet
1: Evet.
0: mesleki manada inanılmaz donanımlı hale gelmiş, kendiyle ilgili farkındalıkları yükselmiş ve en verimli bilimsel, sosyal sanat alanında en verimli dönemi bu menopoz nedeniyle yaşadığı olumsuzluklar, eğer onu sosyal ortamdan, eğer onu akademik ortamdan ya da sanatsal bir ortamdan geri bıraktığında aslında sadece kadının kaybı değil, ailenin
1: Evet.
0: kaybı, toplumun kaybı, ülkenin büyük bir %50 gibi bir katma değeri elinizin altından heba ettiğiniz bir dönem. Çünkü gerçekten kadın Türkiye coğrafyasında ve dünyanın her coğrafyasında eşit bir rekabetle hayatını idame ettirmiyor. Evet, üreme bir kadın bebek sahibi olduğunda bebeğin bakım yükü, hatta ebeveynlerin bakım yükü,
1: Evet.
0: hatta görünmeyen sessiz bir ev ve sosyal yükünden dolayı akademik kariyerinde maalesef ki erkeklerle eşit bir rekabette gitmiyor. Kadının aslında eşitlendiği en iyi dönem menopoz dönemi. Yani bir erkek bireyle sanat ya da akademik ortamda ya da ticari ya da siyasi ortamda en eşit olduğu, en rekabete açık olduğu dönem menopoz dönemi. Orada sekteye maalesef hormonlarının onu vücudunda fizyolojik olarak yaşattığı sıkıntılar ve bunun farkında olmama ve buna yönelik çare arayışlarında çok zaman kaybetme, iyi bir yol haritası ve iyi bir hazırlık olmadığı için maalesef o verimli, en iyi atak yapacağı, hani Bolt Pilot diye çok böyle meşhur bir atımız vardı. Gazi koşusunda atımızın koşma stiliyle son 100 metrede yaptığı atakla, işte kadının aslında o menopoza iyi girerse hayatının en iyi atak yapacağı yıllar önünde artık. O yüzden biz tüm yönleriyle tartışıp kadın farkındalığı, birey, erkek, eş farkındalığı, beraber yaşadığı çocuklarının ya da ebeveynlerin farkındalığı ve iş insanlarının toplumda tüm bu kadın bireylerle çalışan birey şey olarak etkileşimde olan tüm bireylerin farkındalığı, emin olun, herkesin daha çıtası yüksek, standardı yüksek bir hayat vaat ediyor.
1: Kesinlikle. Sohbetimize devam edeceğiz. Daha konuşacaklarımız var ama şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine hem menopozla ilgili hem etkinlikle ilgili konuşmayı sürdürelim.

0: Ailece devam ediyor. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Kıymet İkbal Bakal bizimle birlikte sevgili dinleyenler, menopozdan bahsetmeyi sürdürüyoruz. Şimdi bu premenopoz döneminde nasıl belirtiler var? Böyle bir dönemde olduğumuzu nasıl anlarız? Neler ortaya çıkıyor?
1: Aslında bireysel olarak o premenopozu anlama, yakalama ihtimalimiz biraz zor olabilir. Çünkü o premenopoz döneminde biraz önce bahsettim, yumurta rezervimiz var. Doğuştan gelen genetik kontrol, özellikle annenin yumurta rezervine benzer bir hikayeyle başlayan. Şimdi yumurta rezervi bittiği ya da azaldığında da yine adet kanamaları kadın görebiliyor. Hı-hı. Adet kanamasını görmek demek sanki orada bir ovülasyon ve bir yumurtlama dönemini işaret ediyor teorik olarak. Ama bazen artık sonlara yaklaşıldığında an ovulatuvar, yani yumurtlama olmadan bu

0: menstrual sikluslar olabiliyor. Yani adet kanamaları olabiliyor. Bu aslında en büyük işaret. Ama bunu bir kadının adet görüyorum, demek ki menopoza girmedim, daha vakit var gibi yanlış yorumlaması söz konusu.
1: Hı hı.
0: Bazen işte o anovulatuar siklus, yani yumurtlamanın olmadığı ama adet kanamanın sının devam ettiği, aslında hani bir bu benzetme uygun mu tam bilemeyeceğim ama mermisi olmayan kuru sıkı tabanca gibi düşünün. Ateş var, ses var ama mermi yok içinde. İşte kadının o dönemde bazen düşük östrojen, progesteron ve testosteron gibi hormonlardaki artık istenilen dozlar, istenilen pikler yapılmadığı için, olmadığı için bazı şikayetleri tetikleyebilir ve bu şikayetlerden ya acaba menopoza mı giriyorum algısı olabilir ve bu böyle bir düşünceye kapılındığında işte kadın doğum hekimine muayene ile ancak
1: evet.
0: Evet giriyorsun, gireceksin, 5 yılın var, 10 yılın var, bu prediksiyonu kadın doğum hekimi net bir şekilde söyleyebilir. Hani biz çocuklarımızı İşte bu çocuk ergenliğe girecek mi, girmeyecek mi? İşte memede bir minik bir artık büyüme başladı ya da sesi kalınlaşmaya başladı ama çocuğun boyu hala kısa. Anne baba olarak endişeleniyoruz. Ay, bu çocuk ergenliğe girdi, boyu mu kısa kalacak gibi endokrin hekimine gidip orada yapılan testlerle hayır, daha işte 5 yılı var, boyu şöyle bir öngörüde bulunuyoruz boyuyla
1: Evet.
0: ilgili gibi bir yorumları işte menopoz, premenopoz döneminde de kadın doğum hekimleri yapabiliyor.
1: Hı
0: Bu
1: hı.
0: alanda yaptıkları muayeneler ve istedikleri laboratuvar tetkikleriyle sizin gerçekten premenopoz döneminde mi yoksa tamamen sağlıklı ovülasyonun olduğu, adetlerin düzgün olduğu bir dönemde mi olduğunuzu doğru, en doğru kadın doğum hekimleri predikte edebilir.
1: Hı
0: Bu
1: hı.
0: bizim çok tartabileceğimiz bir şey değil.
1: Evet.
0: Ama bazen premenopoz döneminde de işte duygusal labilite dediğimiz, hani adet öncesi yeme davranış değişiklikleri olur, bir anda karbonhidrat ağırlıklı bir beslenme ihtiyacı hissederiz ya da duygusal kırılganlığı artar bazen, premenstrüel o şikayetleri, bu da nedir aslında? Hormona vücudun verdiği tepkidir.
1: Evet.
0: Yani böyle bir normal siklusu olan bir kişi premenopoz döneminde benzer o duygusal labilitesi, işte iştahla ilgili, metabolik değişikliklerle ilgili bazı bu
1: Belirtiler
0: belirtiler
1: görebiliyor.
0: olabilir. Ama bunları yakalaması gerekir. İşte daha az yemesine rağmen kilo veremiyordur.
1: Evet.
0: İşte duygusal olarak daha kırılgan, daha labil ama adetle, siklusla alakasız böyle bir sürece girmiş olabilir. Bunları yakalayıp Allah Allah
1: Ne
0: ben
1: oluyor bana gibi düşünebilirler.
0: evet,
1: Evet.
0: böyle bir sorgudan sonra kadın doğum hekimine muayeneye gittiğinde oradaki hem laboratuvar hem görüntülemelerle o döneme ne kadar yakın pire var,
1: Hı.
0: o şekilde bir yol haritası çizilebilir.
1: Evet.
0: Ama adetler kesildiğinde, o artık ya da adet aralarının uzadığında, hani
1: 2-3
0: aylık,
1: ay olmaması gibi, evet, bir anda çok fazla gelmesi gibi galiba.
0: evet, yani o siklusların uzaması, aralıkların açılması gibi durumlarda da ha evet, ben acaba menopoza mı gireceğimi çok daha kolay
1: Evet.
0: öngörebilir ve bu şekilde de hekime başvurduğunda onun prediksiyonu çok daha net yapılır. Ama bazen de kilo artışınızdan tutun, duygusal labilitenizden tutun, lipödem dediğimiz o yağ dağılımının bacaklardaki ya da gövdedeki varlığını belki fark edebilirsiniz. Onların hepsi size bir belirti olup
1: Evet.
0: bir arayış, bunun sebebini bulma çabasına sokabilir.
1: Şimdi kemik sağlığı da çok önemli bu aşamada. Hem menopoz döneminde hem öncesinde tabii ki, çünkü ona hazırlanılan bir süreç var aslında. O konuda neler yapılmalı? Takviye mi alınmalı? Yine o konuda doktora mı başvurulmalı? Ne dersiniz?
0: İşte fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerinin en yoğun başlıklarından bir tanesi.
1: Evet.
0: Kemik sağlığı sadece menopozda aklımıza gelmesi gereken ya da premenopoz döneminde hadi kalsiyum alalım, hadi D vitamini alalım, işte aman kemiklerimiz incelmesin, kırılganlığı artmasın gibi bir başlık değil aslında.
1: Evet.
0: Menopoza yatırımı buradan tüm bireylere, hanımlara ve genç kızlara ve aslında tüm kız çocuklarına bir mesaj olarak gelsin dinleyen.

0: kemik densitometresi ya da kemiğe yapılan yatırım 30 yaşında bitiyor. Ben bunu hem öğrencilerime hem gelen hastalarıma anlatırken şöyle ifade ediyorum. Kemiği bir banka gibi düşünün. Kemiğe ve oraya bir mevduat hesabı açma ve sürekli bir yatırım yapma ihtimalinizin olduğunu düşünün. Mevduat hesabı aslında anne karnındayken açılıyor. Annenizin beslenmesi, kalsiyumdan zengin beslenmesi o mevduat hesabına artık yavaş yavaş bir yatırımın, paranın konduğunu düşünün. Sonra anne sütü alma, işte çocukluk, o yeni doğan dönemi, bebeklik dönemi, yeme içme davranışlarının haricinde fiziksel aktivitesi.
1: Spor, değil mi?
0: Evet, bebeklikten itibaren işte çocukluk, genç kızlık, ergenlik döneminde yaptığınız kemiğe yük bindirici egzersizler mevduat hesabına böyle büyük büyük meblağlarda bir yatırıma sebep oluyor ve 30 yaşına kadar siz bu yatırımı yapabiliyorsunuz. 30 yaşından sonra mevduat hesabına para koyamıyorsunuz. Öyle
1: Üzdü.
0: düşünün. Evet, mevduat
1: Şu an
0: hesabı
1: bu beni üzdü.
0: evet, bloke gibi düşünün ama orada
1: Evet.
0: paranız var.
1: En azından
0: Eksilmiyor.
1: oradan bir sıkıntı yaşamayalım. Yani olanı koruyalım diye
0: Evet.
1: belki bir şey
0: Evet.
1: yapabiliriz. Evet.
0: 30 yaşına kadar ne yatırdın yatırdın. Kaç milyon dolarlık bir kalsiyumun, kemiğin var.
1: Evet.
0: O hesap o şekilde kapanıyor. Ondan sonra hala tabii ki egzersiz yapmaya devam, yeme alışkanlıkları, bu davranışların hepsine devam. Siz bu sefer mevduat hesabının herhangi bir şekilde erimesine izin vermiyorsunuz. Devam ediyor.
1: En azından evet.
0: Evet. Menopozla beraber hormon çekilmesi buradan işte artık mevduat hesabından yavaş yavaş sizin kaybınıza sebep oluyor. O yüzden çok bu mesaj, bu programı dinleyen tüm kadınlara, annelere mesajım 30 yaşına kadar kızlarımıza, işte kendimize mevduat hesabını dolduralım. 30 yaşından sonra artık o rutin devam etsin,
1: Eksilmesin diye
0: eksilmesin,
1: çabalayalım.
0: çabalayalım. Sonra da menopozla da böyle güçlü bir kemik densitometresi dediğimiz kemik rezerviyle girelim. Hani yumurta rezervini değiştiremiyorduk ya.
1: Evet.
0: Kemik rezervini siz belirliyorsunuz. Sizin alışkanlıklarınız, sizin spor, yeme becerileriniz, o rezervi siz belirliyorsunuz. İyi bir rezervle girersek de östrojen çekilmesinin sebep olduğu kemikteki o mikro mimari yapı dediğimiz kemiği böyle bir sünger gibi düşünürseniz, onun içerisindeki yapının daha sağlam, kalsiyumun, trabeküllerin daha iyi olması sizin kırıktan korunmanıza güzel bir zemin hazırlıyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi son söz olarak da Menopoz 360 değişimi anlamak, dönüşümü yönetmek etkinliğinden şöyle kısaca bir dakika bahsedebileceğiz. Zaten konuştuk program içerisinde. Buraya ücretsiz olarak katılınabiliyor ama bir linkten başvuru yapması gerekiyor
0: Evet.
1: dinleyicilerimizin. Ankara'da etkinlik. O linke zaten ulaşabilirler internet
0: Evet,
1: üzerinden.
0: sosyal medyadan bizlerin bu etkinlikte konuşmaları olan hocalardan ve Instagram'daki Menopoz 300 Instagram hesabındaki linkten ulaşabilirler. Ayrıca bu linkleri ya da buralara ulaşamayanlara ben bir telefon numarası vermek istiyorum. O telefondan kayıt yaptırarak tüm Ankara'daki bu konuya ilgi duyan kadın erkek herkesi bekliyorum. 0554 363 çift 056 numarasından Menopoz 360 etkinliğine kayıt yaptırmak istiyorum diyen tüm misafirlerimizi bekliyoruz.
1: Peki, buradan bir kez daha söyleyelim. 0554 363 0056'dan da ulaşabilirsiniz. Bu etkinliğe katılım için yapmanız gerekenlere çok teşekkür ediyoruz hocam. Aktardıklarınız için başarılar diliyoruz. Umarız güzel geçsin etkinliğiniz.
0: Ben teşekkür ediyorum davet edip beni bu konuda sizlere ve dinleyenlere bu bilgileri verme şansı sağladığınız için.
1: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Kıymet İkbal Bakal bizimle birlikteydi. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenlerimiz Adem Karaman ve Semih Ballıydı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.
3: Sporun unutulmayanları.
4: Geçmişin izindeki program Spor'un Unutulmayanlarına hoş geldiniz. 1966'da İngiltere'de düzenlenen Dünya Kupası'nın sürpriz takımı Kuzey Kore. Kore Savaşı sonrası İngiltere, Kuzey Kore'yi resmi olarak tanımamıştı. Bu sebeple ülkenin ismi, milli marşı ve bayrağı ile ilgili sorun çıktı. Yetkililer çözüm bulmaya çalıştı. Milli marşlar sadece açılış ve final maçlarında okunacaktı. Açılış maçında yer almayan Asya ekibinin finale çıkamayacağı düşüncesi bu fikrin hayata geçmesini sağladı. Ancak Kuzey Kore performansıyla beklentilerin üzerine çıktı. Dördüncü grupta Sovyetler Birliği ile beraber İtalya ve Şili'yi eleyerek çeyrek finale yükseldi ve bu başarıyı gösteren ilk Asya takımı olarak da tarihe geçti. Çeyrek finalde Portekiz karşısında 3-0 öne geçen Kuzey Kore karşılaşmayı 5-3 kaybetti. Aradan 46 yıl geçti ve 2012 Londra Olimpiyatlarında Kolombiya Kuzey Kore kadın futbol maçı öncesi Güney Kore bayrağının yanlışlıkla sahadaki ekrana yansıtılmasıyla kriz yaşandı. Bu durumu protesto eden Kuzey Koreli sporcular yetkililerin özür dilemesiyle sahaya çıktı ve maçı 2-0 kazandı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
3: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de kimse ham hayallerin peşine düşmesin uyarısı yaptı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin 38. kurultayına ilişkin iddiaları mahkemeye götürenlerin CHP'li olduğunu hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. CHP'de savaşın tarafı değiliz ve olmayacağız dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan küstah sözlerini hezeyan olarak niteledi. Anlıyoruz ki Cumhurbaşkanımızın grup konuşmalarını an be an izliyorlar dedi. Çelik, soykırım denilince akla Netanyahu ve şebekesinin geldiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin süreci için düğmeye basıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını açıkladı. İsimlerin kararla birlikte Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. İhracı istenen isimler arasında Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın da bulunuyor. Müslüm Sarı, Özgür Özel'le ilgili değerlendirmenin daha sonra yapılabileceğini de söyledi. Kararın ardından İstanbul Milletvekili Zeynel Emre bu sabah Asya Hukuk Mahkemesi'ne başvurulacağını açıkladı. İhracı istenenler arasında grup başkan vekilleri de olduğunu hatırlatan Emre, meclis başkanlığına arkadaşların görevli olduğunu bildireceğiz dedi. Mersin'de kentsel dönüşüm projesinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla yargılanan eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve iki sanık hakkında karar verildi. Sanıklar nitelikli dolandırıcılık suçundan 58 yıl 31 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

Liselere giriş sınavı için heyecan dorukta. 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran'da sınava girecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin dinlenebilmesi için Cuma günü öğretmen ve öğrencilerin izinli sayılacağını söyledi. Bakan Tekin, sınavın iki oturumu arasında öğrencilere beslenme paketi dağıtılacağını da ekledi. Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Teşkilatı'nı feshetti. Manisa İl Başkanlığı'na Nurullah Savaş atandı. ABD-İran hattında tansiyon yüksek. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırılar düzenlemesi gerginliği artırdı. ABD Başkanı Trump, İran'a çok sert bir saldırı düzenleyeceklerini söyledi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki önemini de vurguladı. O harika bir lider ve güçlü bir insan ifadelerini kullandı. Spor. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı kupada Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 48 takım yarışacak. Turnuvanın açılış maçı bugün oynanacak. Saat 22'de Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. A milliler ilk sınavını 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya karşısında verecek. İkinci maçını 20 Haziran'da Paraguay'a, üçüncü maçını ise 26 Haziran'da ABD'ye karşı oynayacak. Haberleri dinlediniz.

hep size takılmışım. Issızım biraz, ay hiç uğramaz. Anladım ki ben bu hikayeden.

0: bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Saat 6.
1: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi.

0: Doğan, CHP'deki krizin saatte bir bombaya dönüştüğünü, bir an önce aşılması gerektiğini de vurguladı. İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan küstah sözleri Ankara'nın sert tepkisini çekti. Dışişleri Bakanlığı sözlerin gerçeği yansıtmadığını ve provokasyon amacı taşıdığını belirtti. Açıklamalarda İsrail yönetiminin uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiği vurgulandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin süreci için düğmeye basıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını açıkladı. İsimlerin kararla birlikte Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. İhracı istenen isimler arasında Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın da bulunuyor. Müslüm Sarı, Özgür Özel'le ilgili değerlendirmenin daha sonra yapılabileceğini de söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu 9 milletvekili için disiplin süreci başlattı. Kararın ardından İstanbul Milletvekili Zeynel Emre bu sabah Asya Hukuk Mahkemesi'ne başvurulacağını açıkladı. İhracı istenen Beyaz Saray'da Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki önemini vurguladı. O harika bir lider ve çok güçlü bir kişi dedi. ABD, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş 104. gününde. Uzun süren çatışmasızlık ortamı yerini karşılıklı saldırılara bıraktı. ABD Savaş Bakanı Hegseth, İran'a yeni bir saldırı düzenleyeceklerini söyledi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya ve Hatay hariç olmak üzere Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Haberleri dinlediniz.

0: denizlerimizde hava durumu.
1: Fırtına beklenmiyor. Karadeniz. Parçalı ve çok bulutlu Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, batısı gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan, Doğu Karadeniz'de Batı ve Kuzeybatı'dan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş iyi, yağış ve pus anında, orta, sis anında zayıf. Marmara. Hava durumu parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde doğusu yer yer pus ve sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1,5, akşam saatlerinde doğusu 2 metre. Görüş iyi, pus anında orta, sis anında zayıf. Ege. Hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan güneyiyle öğle saatlerinde geneli kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre. Görüş iyi. Akdeniz. Hava durumu parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Van Gölü. Hava durumu parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga 25 ila 75 santimetre. Görüş iyi, yağış anında orta.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Murat Sürün. Murat Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Murat Hocam, salih amel çok önemli. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu sık sık tekrar ediyor. Yani mesela çok müstakil bir sure var.

0: Yunus suresi gibi.
1: Evet.
0: Ama imana bağlı olarak bir salih amelden bahsediyor Cenab-ı Allah. Başka bir şey daha, yani insanı esfeli sefilin, yani sefillerin en sefili pozisyondan da kurtaran bir özelliği var. Bunu konuşalım isterseniz.
1: Olur.
0: Buyurunuz.
1: Şimdi bu salih kelimesi, salih amel kelimesi Kur'an-ı Kerim'de imanla birlikte sürekli vurgulanan bir kelime.
0: Evet, evet.
1: Hani ellezine amenu ve amilus salihati kalıbıyla vurgulanıyor.
0: Evet.
1: Ve insanı hüsrana uğramaktan ancak bunun kurtaracağı söyleniyor. İman, salih amel, insanlara hakkı anlatmak ve sabrı anlatmak.
0: Evet,
1: bu.
0: Doğru.
1: Mesela Tin suresinde o işaret ettiğiniz Esfele Safilin ayetinde insanoğlunun en güzel biçimde yaratıldığı, hani hem fiziken hem ruhen, yani en güzel biçimde yaratıldığı, ama zamanla eğer gereken eğitim, gereken özen verilmezse insana, insanın aşağıların aşağısına düşeceği, yani en aşağılık varlık olacağı anlatılıyor. Hocam bu çok enteresan bir şey. Kur'an'ın bu sözü. En aşağılık varlığın insan olacağını anlatıyor.
0: Sefillerin de sefili.
1: Sefil, yani o alaye illiyinin tersidir. Alaye illiyin, yücelerin yücesi demek.

0: iman bu. Salih amel de hangi işle ilgili olursa olsun. Bir kere insanın genel bir salihlik durumu vardır hocam. Salih olma, iyi olma durumu bu bozuk olmanın zıttıdır. Mesela fasit, mesela toplumda böyle fasit insanlar var malum, fasit, bozuk. Yani kendisi bozuk. Biz ona yaramaz diyoruz ama yaramaz kelimesi biraz çocuklarla ilgili kullanılıyor. İnsanlarla ilgili de, normal büyüklerle ilgili de, ha bu Nuh Aleyhisselam oğlunu tufanda kaybediyor ya, tufanda.
1: Evet.
0: Diyor ki ya Rabbi sen benim ehlimi kurtaracağını vaat etmiştin diyor ama benim oğlum boğuldu diyor. Cenab-ı Hak diyor ki ona, o senin oğlundu ama diyor yaramazdı diyor. Yaramaz bir adamdı diyor. Yani bozuk bir adamdı diyor. Şimdi toplumda...
1: Yok, onu da kullanıyoruz zaten hocam biz bugün.
0: Bozuk diyor muyuz insanlara?
1: Yaramaz adam diyor.
0: Yaramaz, evet. Yaramaz insanlara da söylüyor. Normal büyüklere de söylüyoruz. Kelime tam bozuk. Salih de bozuk olmayan, tıkır tıkır işleyen. Mesela diyelim ki bir baba olarak düşün. Tıkır tıkır işleyen bir baba, evladına müşfik, kol kanat gelen, hanımıyla iyi geçinen. Her türlü patron düşün mesela. İşçilerinin hakkını yemeyen, ezmeyen vesaire. Hanım düşün, anne baba, her türlü salih insan, iyi insan demek evet. Yani. Öbürü tersi de bozuk insan. Ve bir Fahrettin Razi'nin hangi ayetin tefsirinde unuttum şimdi, eskiden okuduğum bir yer var. Orada diyor ki bütün toplumlarda diyor iki tip insan hep olur diyor. İşte bu bozuklarla, hani iyi çalışan, düzgünler yani olur. Ve o toplumda hangisi daha çok, daha çoksa, daha fazlaysa o toplum mesela genel olarak iyi olur veya kötü olur.
1: Diyor. Doğru.
0: Hakikaten bir insan vücuduna benzetiyor toplumu. Hastalıkların çok olmasıyla, işte iyi çalışan organların çok olması ona göre sonuç verir diyor yani. Bu çok önemli bir şey hocam. Çünkü insanoğlu, bakın insanoğluna Cenab-ı Hak baştan yolunu göstermiş, yarattığı bütün mahlukata gösterdiği gibi yolunu göstermiş. Yani onu aslında akıl gibi bir nimetle donatmış yani. Ama
1: doğru.
0: Bu akıl öyle bir şey ki, akıl bazen dürtüler akla galip geliyor. Şehevi bir takım hissi, duygusal şeyler akla galip geliyor. Ve insan mesela toplumun çıkarını, kamu yararını değil, daha çok kendi öz çıkarını, hemşerisinin çıkarını, işte cemaatinin çıkarını, bilmem işte böyle daha küçük çıkarların peşinde koşuyor. Halbuki toplumun genel olarak mesela ümmeti Muhammed'in, hatta biz ümmeti Muhammed'den de öte hocam, insanlığın yararına, yani bütün insanlığın yararına hareket etmemiz gerekiyor. Dinin bize verdiği budur bak. Dinin bize verdiği, ta Fatiha suresinde hocam, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Bütün alemlerin Rabbi. Oradaki alemlerin dediği bütün insanlığın demektir. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyoruz. Dolayısıyla Allah benim de Rabbim, onun da Rabbim. Onu da Allah yaratmış. Dolayısıyla herkese karşı bu kendimizdeki salihliği başkalarına yansıtmak. Bunun da tabiri gene Kur'an-ı Kerim'de ve bizim kültürümüzde çok yaygındır. Islah diye bir tabir var. Islah. Önce kendimizi düzeltmek yani. Mesela çünkü herkes salih olarak hayatına devam edemeyebilir. Islah, önce kendini ıslah etmek, sonra da etrafından böyle yakınlarından başlayarak ıslah etmek çok öneriliyor. Mesela bazen reform diyoruz ya hocam, reform. Yani dinde reform evet. Tartışmaları var. Efendim devletin işleyişinde reformlar yapılıyor. Bu bozuğun düzeltilmesi anlamında kullanılıyor evet, ve çok önemli bir şey.
1: Doğru, tabii. Bir ara verelim hocam, müzik arası verelim. Olur. Devam edelim. Bir Erzincan türküsü dinliyoruz. Ali Ekber Çiçek merhum seslendiriyor. Kırma gönül şişesini. Buyurunuz.

0: Hocam Salih Amel'i konuşuyorduk.
1: Evet.
0: Yani insanı nasıl
1: Bu Salih Amel
0: esfere
1: sadece böyle ahlaki manada bir şey de değil hocam. Salih kelimesi çalışan, düzgün, yararlı dedik ya az önce. Mesela insanların, bu Enbiya suresinin son sayfasında bir ayet var. İnsanların yeryüzüne hakim olmasıyla alakalı genel bir ilahi bir ikaz var. Mesela kim yeryüzüne hakim olacak? Veya bölgeye, ülkeye, yeryüzüne genel olarak kim hakim olacak? Bunu söylerken diyor ki, ben diyor Tevrat'ta, Zebur'da, bütün kutsal kitaplarda şunu yazdım diyor, kayda geçirdim diyor. Yeryüzüne salih kullarım hakim olacak diyor. Şimdi bu salih kullar kelimesini çok iyi anlamak lazım bu bağlamda. Bu çok namaz kılan, çok hacca giden, çok şunu yapan, dini ibadetleri, merasimleri, ritüelleri yapan değil. Çünkü salih kelimesinin kök anlamı o işe elverişli ve yararlı olmak, yatkın olmak.
0: Bir de hocam mesela salih, salah, sulh
1: Tabii.
0: hep aynı
1: Aynı
0: kökten gelen
1: kökten geliyor.
0: kelimeler. Mesela sulh deyince aklımıza bizim barış, selamet gibi
1: Niye? Çünkü
0: şeyler
1: iki kişinin
0: geliyor.
1: arası bozuk.
0: Evet.
1: Onu sulh ediyoruz,
0: Evet.
1: ıslah
0: Evet,
1: ediyoruz,
0: evet,
1: arasını
0: evet.
1: düzeltiyoruz.
0: Yani o manada yani ıslah edici, düzenleyici gibi bir
1: Evet.
0: manayı da ihtiva ediyor
1: İhtiva
0: sanıyorum.
1: ediyor. Ama burada bu ayette mesela söylenen

0: şey. Bu çok önemli. Mahir İz Hoca buna dikkat çekmiş bir
1: Bravo.
0: kitabında. Ben bir yerlerden hatırlıyorum hayal meyal de. Gerçekten de yeryüzü hakimiyetine kim sahip olabilir? Salih olanlar. Ne demek salih olanlar? Hakimiyet neyle elde edilirse, mesela akla büyük önem verecek, bilime büyük önem verecek, silah teknolojisine büyük önem
1: Evet.
0: verecek. Her türlü bir hakimiyet bir ülkede nasıl tesis edilirse veya dünyada onlara önem verecek. Salihin bir de böyle bir anlamı var yani.
1: Doğru. Şimdi tabii bu salih amel ve salih olmak insanı birinci bölümde de bahsettiniz. İnsanın düşebileceği en berbat durumdan
0: Durumdan
1: yukarıya doğru
0: onu kurtarıyor.
1: çıkaran bir şey.
0: Evet.
1: Ayette de böyle buyuruluyor zaten.
0: Tabii ki.
1: İllellezine amenu ve amelu salih diye bir devamı
0: Evet.
1: var
0: Doğru.
1: sözün. Bunun etrafında dolaşalım
0: Bunu
1: istersen.
0: dolaşalım. Esfel-i Safilin normalde insanlar bunu bazen hani insanın fiziki yaratılışıyla bağlantılı düşünerek mesela ahsen-i takvim demek yani insanoğlu diğer hayvanlar gibi dört ayak üzerine gitmiyor. Artık dikilmiş ve iki ayağın üzerine gidiyor. Bu insana belirgin bir üstünlük sağlıyor. Hani böyle diğerleri gibi olmaktan bir şey yapmış oluyor. Olayı böyle anlayarak esfel-i safiliğini de yaşlanmak ve yaşlılıktaki o vücudun ve o bitkin ve
1: Evet.
0: artık hastalıklı halini ifade ediyormuş gibi algılıyorlar. Halbuki bu ahsen-i takvim sadece fiziki bir ayakta duruş değil. Yani mana olarak, ruh olarak, beyin olarak, kafa olarak diğer varlıklardan farklı. Zaten bizi diğer biyolojik canlılardan farklı kılan nedir hocam? Bizim biyolojimizden ziyade beynimizdir yani. Kafamızdır bizi
1: Tabii,
0: farklı
1: tabii,
0: kılan.
1: tabii, tabii.
0: Şimdi bu kafa, bu beyin bize ihsan edilmiş ama bu eğer hani gerekli eğitim, gerekli tezkiye, gerekli halli hamur etme bunlar olmadığı takdirde insanoğlu yani kainattaki bütün canlılardan daha vahşi oluyor ya.
1: Tabii.
0: Bunlar bizim deyimlerimize girmiş hocam. Mesela tilki gibi, işte sırtlan gibi, bilmem bir diğerlerini hatırlayın yani.
1: Şakal
0: Çakal gibi bunlar böyle oluyor. Şimdi buradan çok önemli bir İsa Mesih'in bir sözü aklıma geldi tam
1: Evet,
0: burada.
1: buyurunuz.
0: Bunu bizim sufiler çok kullanıyorlar tefsirlerde. İsa Mesih'in bu sözünü çok kullanıyorlar. Bu İncil'lerde geçiyor yani. Ben baktım İncil'lerde var bu. Diyor ki iki kez doğmadıkça göklerin melekutuna eremezsiniz diyor. Bak bu aslında nedir biliyor musun? Demin ki esfel-i safiliğinin tersi. Esfel-i safiliğin aşağıların aşağısı ya. Göklerin melekutu dediği de yukarıların yukarısı.
1: Evet.
0: Yani manen
1: Tamam.
0: terakki edemezsiniz diyor. İki kere doğmadıkça diyor. Peki oradaki ferisilerden biri demiş ki Yahudi alimleri var böyle şekilci, merasimci. Demiş ki biz demiş anamızın karnından nasıl doğalım bir daha ey İsa. İsa Mesih diyor ki ya diyor bu böyle olabilir mi? Bu söz böyle olabilir mi diyor ya. Demek istediğim şu diyor. İnsanın bir beşeri tabiatı var. Biyolojik diğer canlılarla aynı olan bir beşeri tabiatı var. Bu beşeri tabiatın içinde çakallık var, sırtlanlık var, maymunluk var, domuzluk var, her türlü köpeklik var. Bunlar insan bu sıfatlarından arınıp yani yeniden doğuş yapabilirse ancak göklerin melekutuna erer diyor.
1: Tabii.
0: Yani esfel-i safiliğinden kurtulur demek istiyor yani.
1: Bunu da kendi iradesiyle yapar
0: Kendi
1: demeye geliyor.
0: iradesiyle Allah'ın lütfuyla, keremiyle,
1: Evet,
0: eğitimle hocam. Bu eğitimle olacak bir şey. Yani
1: tabii.
0: insanın ormana bıraksanız insan kendi halinde orada nasıl bir insan olur? Düşünün bunu. Anneden
1: Tabii,
0: eğitimi yok,
1: doğru.
0: dil yok,
1: Tabii,
0: kelime yok,
1: eğitim yok.
0: eğitimi yok. Oradaki hayvanlardan birine benzer.
1: Doğru,
0: En
1: çok
0: yakındaki
1: haklısınız.
0: hayvana
1: Çok
0: benzer.
1: haklısınız.
0: Gerçekten.
1: Bununla ilgili yapılan filmler de var biliyorsunuz
0: Tabii var.
1: yani.
0: Filmler de var,
1: Daha
0: bilimsel
1: doğru
0: şeyler de var.
1: anlatabiliyor.
0: Çünkü insanın manevi şahsiyeti bu etraftan aldığı kelimelerle hocam. Bu
1: Tabii.
0: mantık, kafadaki
1: Tabii,
0: mantık
1: tabii, tabii.
0: bu kelimelerle
1: Evet,
0: oluşuyor.
1: evet,
0: E
1: evet,
0: kelime
1: evet.
0: annesinden bir kelime almıyor. Babasından bir kelime almıyor. Değerleri yüklenemiyor yani. E o zaman etrafındaki canlılardan onlar gibi ses çıkartır, onlar gibi davranır. Böyle bir yaratık haline gelir yani.
1: Evet yani ama sonuç itibariyle salih amel işlemek
0: Salih amel.
1: insanın yüceltir kesinlikle esfele safilinden çıkarır.
0: Çıkarır, kurtarır, yüceltir.
1: Artı şey tarafları da var hocam tabii yani insan ruhunda bıraktığı olumlu etkiler de
0: Tabii
1: var.
0: ki.
1: Onları da ayrıca
0: Tabii ki.
1: konuşmak icap
0: Doğru.
1: eder. Murat hocam çok teşekkür ederim.
0: Eyvallah.
1: Allah razı olsun.
0: Cümlenizle.
1: Bir başka açıdan bakmayı bize gösterdiniz.
0: Eyvallah.
1: Allah ilminizi
0: Amin.
1: bereketlendirsin.
0: Eyvallah.
1: Efendim Profesör Doktor Murat Sülün hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç. A milli takımımızın dev mücadelesi 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Erzurum Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Günaydın Türkiye programına Züleyha'nın seslendirdiği türküyle merhaba dedik. İkinci müziğimizi dinlemeden önce ekibimizi tanıtalım. Bugün programımızı Selma Atalar hazırladı. Teknik yapımda görevli arkadaşımız Arif Karaman ve spikeriniz ben Yıldıray Yıldız. Gününüz aydın, ocağınız şen, mutluluğunuz daim olsun dileklerimizi iletip ruhumuzun gıdası müzikle birlikteliğimizi sürdürelim. Hareketli bir türküde Kubat'ı dinleyelim. Tridine bandım.

0: yanına da bandım.
1: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Radyoları 1. kanalında yayınlanan Günaydın Türkiye programında yer verdiğimiz konu ve konuklarımız hakkında bilgi verelim. İlk olarak spiker arkadaşımız Ömer Ergedik'in Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Recep Kotan'la bitki koruma ürünleri içerisinde yer alan biyopestisitler üzerine yaptığı röportajı dinleyeceğiz. Ardından Kızılay Erzurum Şube Başkanı Doktor Sayın Hüseyin Bekmez'le Kızılay üzerine sohbet edeceğiz. Programımızın konu ve konukları hakkında bilgi verdikten sonra yine müzik diyelim. Bestesi Avni Anıl'a, güftesi Şahin Çandır'a ait Kürdili Hicazkar makamındaki şarkıyı Emel Sayın'ın yorumuyla dinleyelim. Öyle dudak büküp hor gözle bakma, bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unuturdum ben seni çoktan, ah bu şarkıların gözü kör olsun.

0: Şimdi programımızın tanıtımında duyurduğumuz spiker arkadaşımız Ömer Ergedik'in Profesör Doktor Sayın Recep Kotan'la yaptığı röportajı dinliyoruz.
1: Sevgili dinleyenler, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Recep Kotan'la son yıllarda bitkisel üretimde kullanılan bitki koruma ürünleri içerisinde yer alan biyopestisitler üzerine konuşacağız. Sayın Kotan, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Efendim, öncelikle tanımını yapalım istiyoruz. Biyopestisit nedir? Ne anlamamız gerekiyor?
2: Şöyle ifade edelim. Tabii tarımda verim ve kalite kaybına sebep olan birçok faktör var. Bu faktörleri biz canlı ve cansız faktörler olarak ayırıyoruz. Canlı faktörler deyince de hastalıklar, zararlar, yabancı otlar. Tabii bunlarla mücadelede pek çok yöntem var ama mücadele deyince aklımıza ilk gelen kimyasal mücadele oluyor. İşte kimyasalların da son zamanda çevreye vermiş oldukları, insan sağlığına vermiş oldukları zararlardan dolayı alternatif mücadele yöntemlerine yönelik bir arayış var. Bu alternatif mücadele yöntemlerinden birisi de biyolojik mücadele. Biyolojik mücadele, tabii teknoloji, bilim geliştikçe her geçen gün tarifi de değişiyor ama herkesin anlayacağı bir dilde basitleştirecek olursak, hastalık zararlı ve yabancı otlara karşı canlı organizmaların veya bir takım mineral maddelerin işte çevre dostu oldukları için mücadelede kullanılan bu preparatlara biyolojik mücadele diyoruz.
1: Hocam peki biyopestisit amacıyla kullanılan organizmalara neler söyleyebiliriz?
2: Biyopestisit olarak kullanılan organizmaları bitkisel kökenli organizmalar, hayvansal kökenli organizmalar ve mikroorganizma kökenli organizmalar diye üç gruba ayırıyoruz. Mikroorganizma kökenli organizmalar deyince de işte virüs kaynaklı, bakteri kaynaklı ve fungus kaynaklı organizmalar olarak tekrar üç gruba ayrılıyor. Burada bakteriler çok önemli bir yer kaplıyor. Önemli.
1: Evet, evet. Bakteriler konusuna değindiniz. Bunlar tarımda başka ne gibi amaçlar için kullanılıyor ya da kullanılıyor mu?
2: Bakteri deyince tabii bu mikroorganizma, canlı bir mikroorganizma. Mikroorganizma deyince de halk arasında böyle daha çok kötü bir şey anlaşılıyor ama çok yanlış bir anlayış bu. Biz mikroorganizmaların %98'in faydalı olduğunu düşünüyoruz. Yani bir örnek verecek olursak sütü yoğurda dönüştüren de mikroorganizmalar.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bu %98'lik kısmı doğada kendiliğin var olan organizmalar. Bunların birçok görevi var. Önemli kullanım alanlarından birisi de tabii biraz önce yoğurt örneğini verdik. Gıda sektöründe kullanılıyorlar ama önemli kullanım alanlarından birisi de tarım alanları. Tarım alanlarında bunlar biraz önce ifade ettiğimiz gibi biyolojik mücadele amacıyla biyopestisit olarak kullanılabiliyor. Mikrobiyal gübre olarak kullanılabiliyor. Örneğin azot fikse eden bakteriler başta olmak üzere. Bunun haricinde bitki gelişim düzenleyicisi olarak kullanılanlar var. Bir de toprak düzenleyicisi olarak kullanılan mikroorganizmalar var.
1: Evet. Hocam biyolojik mücadelenin dünyadaki durumuna dair ne söyleyebiliriz? Yeterince ilgi görüyor mu?
2: Yani hak ettiği ilgiyi görüyor mu konusunda tabii tereddütlerim var. Hak ettiği ilgiyi görmediğini düşünüyorum ama son zamanlarda ciddi bir yöneliş var. Bunun da sebebi şu, işte tarımda kullanılan gerek kimyasal gübre olarak kullanılan gerekse de pestisit olarak kullanılan kimyasalların çevreye, insan sağlığına verdiği zararın her geçen gün çok daha iyi anlaşılması nedeniyle bu yöne bir ilgi var. Yani tarımda kullanılan kimyasallara alternatif daha çevreci yöntemlerin geliştirilmesi konusunda bir anlayış var. Başta Amerika olmak üzere, Avrupa Birliği ülkeler olmak üzere bu yönde ciddi çalışmalar yapılıyor. Bir takım kararlar alınıyor. Hatta alınan en son kararlardan birisini şöyle kısaca özetleyecek olursak, 2050 yılına kadar kullanılan kimyasalların hızlı bir şekilde miktarının azaltılması, biyolojik ürünlerin tüketiminin artırılması amaçlanıyor.
1: Evet, hocam peki bu biyolojik mücadeleyle ilgili ülkemizde ne gibi çalışmalar yürütülüyor?
2: Biyolojik mücadele konusunda şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki, ülkemiz bu konuda en çok çalışan ülkelerden birisi olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani hep şunu söyleriz, gen kaynakları bakımından çok zengin bir ülke olduğumuzu, mikroorganizma bakımından da çok zengin bir ülkeyiz. Biraz da işte çevrenin diğer gelişmiş ülkelere nazaran daha az kirlenmesine bağlı olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden çok sayıda çalışma yapılıyor. Sonuçları çok çok iyi olan çalışmalar var.

0: Bu konuda çalışan çok sayıda araştırıcı var. İşte doğadan elde edilen bu mikroorganizmalar test edilerek bazı hastalık, yabancı ot ya da zararlı böceklere karşı, akar nematotlara karşı etkili olanlar muhafaza altına alınmış durumda. Ama maalesef uygulamaya aktarma noktasında ciddi sıkıntılarımız var.
1: Uygulanabiliyor mu peki bu çalışmalar?
0: Evet, işte uygulamaya aktarılabilmesi için tabii tarımda kullanılan ürünlerin tescil veya ruhsatlandırılması gerekiyor. Yani gübre olarak kullanılacaksa ona tescil alınması gerekiyor. Biyopestisit olarak kullanılacaksa ruhsat alınması gerekiyor. Ruhsat yönetmeliğine göre bir takım şeylerin yapılması gerekiyor. Orada ciddi sıkıntılar var. Ruhsat yönetmeliğinde istenilen şeylerin kolaylıkla yapılamayacak, hatta bir takım özellikle toksikoloji, ekotoksikoloji testleri var. Bu testlerin mutlaka yurt dışında GLP denen bir standardı olan, sertifikası olan bir laboratuvarda yapılmış olmasını istiyor bakanlık. Bunlar yapıldığı takdirde hem kendimize yetecek hem de dünyaya yetecek pek çok ruhsatlı ürün ortaya çıkar diye düşünüyorum.
1: O zaman yerli bir biyopestisit yok. Doğru mu?
0: Maalesef yok. Yani bugün tabii sayılar her geçen gün değişmekle birlikte ortalama bir rakam söyleyeyim. Yani 5.250-300'e yakın pestisit ruhsatı var Türkiye'de. Bir 100'e yakın da biyopestisit ruhsatı var. Bunlar hep tabii ithal, yurt dışından alınıyor. Yani bu kadar çok sayıda ruhsatlı pestisit içerisinde ve biyopestisitler içerisinde yerli bir preparatın olmaması aslında çok acı bir durum. Hani pestisitler içerisinde hiç yok demeyelim, bir tane olduğunu biliyorum. O da gülleci bulamacı olarak bizim eskiden ta atalarımızın, dedelerimizin kullanmış olduğu bir ürün için yurt dışında ciddi bir takım testler yapılarak alınmış bir ruhsat. Onun haricinde başka bir ruhsat alımı yok. Buna da hep birlikte üzülüyoruz maalesef. Çalışma sayısı açısından ciddi çalışmalar yapılmasına rağmen, elimizde çok ciddi organizmalar olmasına rağmen, birçok araştırıcının laboratuvarında bunların muhafaza edilmesine rağmen maalesef ruhsatlandırma, uygulamaya aktarma noktasında sıkıntılar henüz giderilmiş değil.
1: Peki bu mevcuttaki sıkıntıların giderilmesine dair ne gibi önerileriniz var hocam?
0: Benim önerim şöyle olabilir. Yıllardır da bakanlıkla iletişim halinde olan birisi olarak bunu da hep öneriyorum. Yani kimyasallarla biyolojik ürünlerin aynı yönetmelikte yer almaması gerekiyor. Sebebini de şöyle izah edeyim. Böyle bariz bir takım örnekler üzerinden gidecek olursak, yani eskilerimizin kullanmış olduğu bir takım yöntemler de var tarımda. Halen bugün kullanılanlar da var. İşte bitkisel orijinli ekstra ya da uçucu yağlar da tarımda kullanılıyor. Yani siz yemek olarak tükettiğiniz bir bitkiyi bir böcek için ilaç olarak veya uzaklaştırıcı veya işte cezbedici olarak kullanmaya kalktığınızda, bunu ruhsatlandırmaya kalktığınızda bile bir takım testler isteniyor. Yani insan sağlığı üzerinde, çevre üzerinde olumsuz etkileri var mı diye tarif edebileceğimiz toksikoloji, ekotoksikoloji testler isteniyor. Da diyoruz ki bunlar zaten yemeklik olarak tüketilen bitkiler. Bu testlerin tekrar yapılması ve bu testlerde Türkiye'de yapılan çalışmalar da kabul edilmiyor. Üniversitelerdeki çalışmalar da kabul edilmiyor. Dolayısıyla yeniden bir takım testler, bildiğimiz şeyin yeniden test edilmesi gerekiyor. Böyle olunca da sıkıntılar büyüyor ve ruhsatlı bir ürün çıkmıyor. Tabii bunun giderilmesi için ciddi çalışmalar gerekiyor. Dedim ya biraz önce biyolojik ürünlerle ilgili ruhsat yönetmeliğinin kesinlikle ayrılması gerekiyor. Bunun için üniversitelerden bu alanda çalışan bilim adamları toplanarak yapılacak çalıştaylarla son hali verilip bu işin önü çok rahatlıkla açılabilir. Ülkemiz kazanır, ülke tarımı kazanır, topraklarımızı, çevremizi kirletmemiş oluruz diye düşünüyorum.
1: Evet, hocam peki son olarak üreticilerimize ne söylemek istersiniz? Ne gibi önerileriniz olur?
0: Üreticilerimize tabii buradan hepsine selam sevgilerimizi göndermiş olalım. Hani son yıllarda çokça dile getirilen iki kavram var. Gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım. Yani dolayısıyla tarım yapıyorsak, bitkisel üretim yapıyorsak insanlara güvenli gıda tükettirmemiz gerekiyor. Bir de bu işi yapıyorsak sürdürülebilir olması gerekiyor. Hep şikayetleniyoruz ki işte 10-15-30 yıl önce almış olduğumuz verimi şimdiki arazilerimizden alamıyoruz. Toprağı koruyamadık maalesef. Özellikle bu kimyasallarla çok kirlettik. Onun için daha çevreci, organik bir takım gübrelere ağırlık verilmesi. İşte bu mücadelede kimyasallara alternatif olabilecek biyopestisitlerin devreye sokularak toprak kirliliğinin önüne geçilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani bu işi el birliğiyle yapabiliriz. Tabii bu kolay bir süreç değil, zorlu bir süreç. Çünkü hep toprak kirliliğinden bahsediyoruz. Bugün gelinen noktaya böyle 3-5 yıl

0: yılda gelmedik. Yani bu işin 80-90-100 yıllık bir geçmişi var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla 80 yılda kirletmiş olduğumuz toprakları birkaç yılda temizleyemeyiz. Onun için de ciddi bir çaba gerektiğini düşünüyorum ama mutlaka bir yerden başlanılması gerektiği kanaatindeyim.
1: Toprağın bizim için ne kadar önemli olduğunu bu anlattıklarınızla aslında gayet iyi anlayabiliyoruz hocam. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenler, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Recep Kotan'la son yıllarda bitkisel üretimde kullanılan bitki koruma ürünleri içerisinde yer alan biyopestisitler üzerine konuştuk. Günaydın Türkiye programındaki birlikteliğimiz müzikle devam ediyor.

Sözü ve müziği Kutlu Özmakineci'ye ait şarkıyı Ayşegül Aldinç ve Yüksek Sadakat birlikte seslendiriyor. Aşk gelince.

0: Sevgili dinleyiciler, 11 Haziran 1868'de deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde insanların yardımına koşan, eski adıyla Hilali Ahmer olan Kızılay kuruldu. Kızılay'ın çalışmalarını Kızılay Erzurum Şube Başkanı Doktor Sayın Hüseyin Bekmez'le konuşacağız. Sayın Bekmez, merhaba, programımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Sayın Bekmez, öncelikle Türk Kızılayı'nın 1868'den günümüze uzanan o köklü tarihçesini ve Hilali Ahmer ruhunu sizden dinleyebilir miyiz?
1: Tabii öncelikle bahsettiğiniz gibi Kızılay'ımız 11 Haziran 1868 tarihinde bir grup idealist doktor tarafından kuruldu. İlk ismi hasta ve yaralı askerlere yardım cemiyeti olarak kuruldu. Orijinal adıyla Mecruhin ve Mardayı Askeriye'ye Muavenet Cemiyeti. Sonra belli bir süreç geçti tabii bunun üzerinden. 1877 yılında bu Uluslararası Kızılaç Örgütü'ne üye olmak için, onlarla beraber hareket etmek için Hilal-i Ahmer olarak ismini değiştirdiler. Tabii Kızılaç Örgütü'ne üye olacak. Onlar da bizden Osmanlı'nın da Kızılaç Örgütü olmasını istedi. Fakat Osmanlı bunu kabul etmedi. Mücadele ederek Hilal-i Ahmer olarak bu federasyonda yer almayı kabul ettirdi. O zaman daha çok askerlere yardım amaçlı, savaş sonrası destek amaçlı, savaş esnasındaki askerlere yardım amaçlı kurulan dernek. Tabi asıl bunu yapıyor ama şehirlerde, işte bölgelerinde yine yardım faaliyetlerini hızlı bir şekilde devam ediyor. Sonra 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti olarak faaliyetlerine devam etti. 1935 yılında da Kızılay olarak isimlendirildi. Şu anda da Türk Kızılay olarak devam ediyor. Faaliyetlerimiz çok çeşitli. Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı büyük organizasyonlarından birisi. Deprem esnasında, normal zamanlarda, insanların ihtiyaç duyduğu her zaman, yani ihtiyacınız olduğu zaman her daim hilal olsun diye insanların yardımına koşan bir cemiyet.
0: Sayın Bekmez, Kızılay denince akla ilk olarak afetler geliyor. Ancak faaliyet alanınız çok daha geniş. Kızılay bugün tam olarak neler yapıyor?
1: Tabii Kızılay'ın şu anda biliyorsunuz bir genel merkez teşkilatımız var, derneğimiz var ve 552 tane şubesi var. 335 bin gönüllüsü var. 4 bine yakın profesyonel çalışanı var. Çok devasa bir organizasyon. Asıl şu anda Kızılay'ın genel merkez eliyle, genel merkezin uhdesinde iki tane faaliyetimiz var. Afet organizasyonu, ikincisi de kan organizasyonu. Afetlerde şu anda bölgesel olarak belli bölgelere afet koordinasyon merkezleri ve lojistik merkezleri kuruldu. Herhangi bir afet esnasında bunlar afeti tespit ediyor ve gidip orada lojistik olarak İAŞ'a hizmetlerinde bulunuyor. Yani şu anda devletin de bize verdiği ana görev bu. Afet olduğu yerde gidip lojistik olarak İAŞ'a ve İBAT'e hizmetlerinde ana amaçlarından birisi afet. İkincisi kan hizmetlerimiz var. Türkiye zaten 2005 yılından sonra güvenli kan programını hayata geçirdi. Bu kan programı bütün hastanelerin ihtiyaçlarını şu anda Kızılay karşılıyor. Geçen yıl 3 milyon bandını aştık. Yıllık olarak 3 milyon adet kan toplandı ve bütün hastanelere dağıtıldı. Tabi bunlar genel merkez eliyle yapılan faaliyetler. Bir de şubelerin kendi faaliyetleri var. Ana hizmetlerimiz arasında aşevlerimiz var. Yani Türkiye'de birçok bölgemizde aşevimiz var. Şu anda yeni projeler içerisinde her ilde 81 ilde 81 aşevi projesi var. Bütün illerde buna geçmeye çalışılıyor. Erzurum'da aşevimiz var. Faaliyetlerimiz devam ediyor. Ve bunlar ihtiyaç sahibi, özellikle yemek yapamayan ailelere günlük ortalama 3 öğün ama genel olarak 2 öğün yemek veriyor. Sıcak bir şekilde evlerine götürüyor. Evlerinde hizmetleri teslim ediyor yemeklerini. Bir sonraki günde eski verdiklerini alıp tekrar yenisini devrediyor. Aşevi hizmetlerimiz var. İlk yardım merkezlerimiz var. Çeşitli yardım organizasyonlarımız var. Bilinçlendirme faaliyetlerimiz var. Yani çok çeşitli faaliyetler var. Bunlar devam ediyor düzenli bir şekilde.
0: Sayın Bekmez, ihtiyaç sahibi ailelere veya bireylere ulaşırken hangi kriterleri esas alıyorsunuz? Gerçekten ihtiyaç sahibi olan bir vatandaş size nasıl ulaşıyor?
1: Şimdi tabii ya ihtiyaç sahibi bize ulaştığı zaman veyahut da bizim tespit ettiklerimizi önce bir genel bir ihtiyaç analizi yapıyoruz. Bu ihtiyaç analizi de şu şekilde: aldığı maaşlar ne kadar, evi kira mı değil mi, işte evde kaç aileye bakılıyor, ihtiyaçları neler, yani sadece şey olarak değil, hasta olur, daha farklı ihtiyaçları oluyor, onlara yönelik desteklerimiz de var. O şekilde genel olarak bir check-up'ını yapıp kişilerin ona göre ihtiyaç sahibi diye tespit ediyoruz. Neye ihtiyacı varsa ona yönelik yardımlarımız devam ediyor. Özellikle bu konuda sosyal yardımlaşma vakıflarıyla beraber hareket ediyoruz. Onların altyapısını da bazen kullanıyoruz. Bu şekilde tespit ettikten sonra ihtiyaç sahibi, gerçek ihtiyaç sahibi ise o zaman bunlara yardım ediyoruz.
0: Kızılay Kadın ve Genç Kızılay teşkilatlarınızın sosyal sorumluluk projelerindeki rolü nedir?
1: Tabii Kızılay büyük bir organizasyon. Cirosuna veya hacmine bakınca gerçekten çok büyük bir hizmet ettiği görülüyor ama çalışan sayımız ona paralel değil. Yani 4.000 kişilik toplam şu anda. Bu büyük organizasyonu çeviren, yönlendiren gönüllü organizasyonlarımız. Zaten biliyorsunuz derneklerin yönetim kurulları gönüllü olarak çalışıyor. Buna ilaveten Kızılay Kadın ve Kızılay Genç veya engelsiz Kızılaylarımız var. Bunlar da bu makineye veya bu organizmaya destek olmak için çalışan gönüllülerimiz. Bunlar ne faaliyetimiz varsa bunlar eliyle yapılıyor. Yani kurban eti dağıtılacak, bunlar eliyle yapılıyor. Yardım dağıtılacak, bunlar eliyle yapılıyor. Sadece bu faaliyetler dışında bir de Kızılay Kadın ve Kızılay Gençlerin kendi ürettikleri projeler konusunda yardımlar devam ediyor. Mesela biz Erzurum'da biraz bu hafta sonu kök hücre ve kan nakli ile ilgili kanla

ilgili bir çalıştay düzenledik. 2 gün boyunca bu bölgenin işte Samsun'dan, Ordu'dan, Trabzon, Rize, Ardahan, Ağrı'dan gelen Kızılay genç yöneticileriyle bir çalıştay yapıldı. Kan hizmetlerini nasıl daha aktifleştirebiliriz? Gençlerin gözünde nasıl yapılabilir? Yeni tekliflerle ilgili bir çalıştay yapıldı. Bunun gibi çalışmalar yapıyorlar. Kızılay Kadın düzenli işte çalışmalar yapıyor. Özellikle şehit ailelerine yönelik yardımlar, işte afetteki çocuklara yönelik yardımlar, yetim çocuklarla ilgili programlar yapıyor. Ramazan'da çok güzel programlar yaptılar. Bütün Türkiye'de bunlar faaliyetlerine devam ediyor. Bunlar kendi organizasyon olarak çalışıyorlar. Bir de gönüllü organizasyonumuz var bizim. Kızılay gönüllülük denilen bir esas var. Şu anda 335 bin adet Türkiye'de gönüllümüz var. Yani çok büyük bir rakam. Neredeyse bir ordu gibi. Bunlar herhangi bir faaliyet olduğu zaman ya direkt ulaşıyoruz yahut da gönüllü.org sitemiz var. Oradan

0: sitemiz var. Oraya gidip ben kızla gönüllüsü olmak istiyorum diye müracaatını yapıyor. Sonra hangi branşlarda, hangi kollarda aktif olmak istiyorsa onları da işaretliyor. Biz de onları görüyoruz orada. İşte diyelim eğitimle ilgili ben faaliyette bulunabilirim veya yardımla ilgili faaliyette bulunabilirim veya herhangi bir görevle ilgili orada şeyleri var, görevler var. Biz onları görüyoruz. Program yaptığımız zaman da bizim böyle böyle bir gönüllümüz var ve bunları tespit ediyoruz. Onlara ulaşıp faaliyetlerimize çağırıyoruz. Evet.
1: Bağışçıların yardımlarının yerine ulaştığından emin olması için yürüttüğünüz şeffaflık ve denetim süreçleri nasıl çalışıyor?
0: Tabii Kızılay gerçekten büyük bir organizasyon ve merkez gerçekten çok iyi çalışan bir mekanizması var. Düzenli denetleniyor. Bizim de belli kriterlerimiz var. Yani insanlara nasıl yardım edeceğimiz, kimlere yardım edeceğimize dönelik çok ciddi kriterlerimiz var. Bunları tespit edip yapmak zorundayız. Onun dışında herhangi bir durumda zaten biz bunu yapma şansımız yok ve direkt merkez müdahale ediyor ve bizi uyarıyor. Ve biz de bunları bilerek yapıyoruz. Yani biz öyle kafamıza göre elimize geldi vatandaş istediğimiz kişiye yardım ederiz diye bir şey yok. Özellikle inceleyip sık dokuyoruz. Kimin ihtiyacı varsa onlara vermeye gayret ediyoruz. Yani.
1: Sayın Bekmez, yardımseverlere iletmek istediğiniz bir mesaj varsa bu özel günde o mesajı alarak dilerseniz sohbetimizi noktalayalım.
0: Ya tabii Kızılay bir gönüllü bir kuruluş. Bütçesi de devlet tarafından karşılanan bir yapısı yok. Genelde bağışçıların kaynaklarıyla bu hizmetler yapılıyor. Mevlana'nın dediği gibi bir taraftan alıyorsun, Allah'tan alıp kullara vermek gibi biz de vatandaştan alıp gene vatandaşlara hizmet ediyoruz. Onun için Kızılay'a bağış yapmak isteyenlerin bizi biraz hatırlamaları gerekiyor. Ara sıra hayırlı işlerde hatırlanmakta fayda var. Kızılay'ı hatırlayıp ya direkt şubeye gelip oradan destek olabilirler ya internet aracılığıyla yahut da telefonla bize ulaşıp yardımlarını yapabilirler. Kendi yapmadık istedikleri projeler varsa Kızılay'ın imkanlarını kullanarak onlar daha güzel hizmetler yapabiliriz. Kendi projelerini bize ulaştırıp onlar aracılığıyla beraber proje yapıp beraber faaliyetlerde bulunabiliriz. Biz desteklerini vatandaşın özellikle bekliyoruz vatandaşlarımız.
1: Sayın Bekmez, aktardığınız bilgiler için teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
0: Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Bizi programa kabul ettiğiniz için.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, 11 Haziran 1868'de deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde insanların yardımına koşan, eski adıyla Hilali Ahmer olan Kızılay kuruldu. Kızılay'ın çalışmalarını Kızılay Erzurum Şube Başkanı Doktor Sayın Hüseyin Bekmez'le konuştuk.

Sözü Fikret Şeneş'e ait şarkıyı Yonca Lodi seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, Günaydın Türkiye programında birlikte yol aldık. Zaman su misali aktı, söz ve müzik derken bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı hazırlayan Selma Atalar, teknik yapımda görevli arkadaşımız Arif Karaman ve spikeriniz ben Yıldıray Yıldız. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Günaydın Türkiye.
1: Reklamlar.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi işcep ve işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
4: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
2: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum 100 oktan. Diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
8: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında karpuzun kilosu 19 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Migros, hepimize iyi gelecek.
10: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
11: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu akü bir numara.
12: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TV Go'dan, internetinden yemek.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
2: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
3: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
1: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Reklamlar. Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karadağ. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Doğu Akdeniz'de yakılmak istenen fitne ateşine karşı uyardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmacı savaşının tarafı olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun küstah sözlerine Ankara'dan peş peşe sert tepkiler geldi. Disiplin süreci için düğmeye basılan CHP'de Merkez Yönetim Kurulu'nda 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin karar alındı. 1 milyondan fazla öğrencinin 13 Haziran Cumartesi günü sınava gireceği LGS öncesinde Cuma günü okullar tatil edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırılar düzenlemesi bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu. Doğu Akdeniz'de yakılmak istenen fitne ateşine karşı uyardı. Erdoğan'ın gündeminde İsrail'den Türkiye'ye yönelik sözde tehdit açıklamaları da vardı.
2: Şimdi Akdeniz'de, özellikle de Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler, Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmacı savaşının tarafı olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin ihtilafta tüm tarafların CHP'li olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'deki krizin saatte bir bombaya dönüştüğünü, bir an önce aşılması gerektiğini de vurguladı.
2: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi, affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Toplumsal barışa, kamu düzenine ve siyaset kurumuna zarar vermediği sürece CHP'deki anafor bizi zerre miskal ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine sürüklenmek veya çekilmek asla istemiyoruz. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. Suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tipler

0: Yönetimlerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. CHP'nin genel başkanlık koltuğunu kimin işgal ettiğinin bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.
1: Erdoğan'ın gündeminde hafta sonu 6 beldede gerçekleştirilen ara seçimler de vardı. Cumhurbaşkanı muhalefetteki bazı aktörlerin seçimlerden önce kendilerini dev aynasında gördüğünü ancak 3 gündür seslerinin çıkmadığını söyledi. İyi Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında Ersin Beyaz'a rozetini taktı. Yılın 4. faiz kararı için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası bugün para politikası kurulunu toplayacak. Faiz kararı ve politika mesajları belli olacak. Enflasyon gelişmeleri ve parasal duruşa ilişkin satır araları yakından takip edilecek. Banka Nisan ayındaki son toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmemiş ve politika faizini %37'de sabit bırakmıştı. Bu ayki toplantıda da piyasa katılımcılarının çoğunluğu faizlerde değişiklik beklemiyor. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda başta İran Savaşı'ndaki son durum olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. 7 Haziran'da yapılan belde seçimlerinin sonuçları değerlendirildi. Toplantının ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Çelik, İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan küstah sözlerini hezeyan olarak niteledi. Soykırım denilince akla Netanyahu ve şebekesinin geldiğini söyledi.
2: Cumhurbaşkanımız konuştuktan birkaç dakika sonra soykırımcı hükümetin başbakanı Netanyahu ve soykırımcı hükümetin üyeleri sürekli bir açıklama yapmayı bir adet haline getirdiler. Buradan anlıyoruz ki Cumhurbaşkanımızın grup konuşmalarını an be an izliyorlar. Birkaç dakika sonra da kendilerince cevap bizce hezeyan olan bir takım açıklamalarda bulunuyorlar. İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur diyor. Yani bu dünyanın en büyük yalanıdır. Zaten açıklamasının değersizliği, niteliksizliği, her türlü ahlaki değerden yoksun olduğu net bir şekilde görülüyor. Artık bu katliamcı şebekenin yalanlarına hiç kimse inanmıyor. Soykırım deyince akla gelen şebeke Netanyahu şebekesidir.
1: Netanyahu'nun küstah sözlerine Ankara'dan peş peşe sert tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı sözlerin gerçeği yansıtmadığını ve provokasyon amacı taşıdığını belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soykırım soruşturmasında şüpheli ve iddianamede sanık konumundaki Netanyahu'nun Erdoğan'ı hedef almasının akıl tutulması olduğunu belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik sözlerinin hadsizlik olduğunu ifade etti. Türkiye'nin mazlumların sesi olmaya ve zalimin karşısında durmaya devam edeceğini vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde disiplin süreci için düğmeye basıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını açıkladı. Müslüm Sarı, Özgür Özel'le ilgili değerlendirmenin daha sonra yapılabileceğini söyledi.
3: Temiz siyaset açısından, içine düştüğümüz bu durumda partiyi arındırmak açısından zor da olsa bu kararı almak zorunda kaldık. Karar oy birliğiyle alınmıştır. Arkadaşlarımızın hepsi oy birliğiyle böyle bir karara imza atmışlardır. 9 tane arkadaşımız parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri çerçevesinde tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bulunuyor ve partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor. Bu arkadaşlarımız kimler? Balıkesir Milletvekilimiz Ensar Aytekin, Mersin milletvekilimiz Ali Mahir Başarır, İstanbul milletvekilimiz Gökhan Günaydın, Bursa milletvekilimiz Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul milletvekilimiz Özgür Karabat, Ankara milletvekilimiz Umut Akdoğan, Malatya milletvekilimiz Veli Ababa, İstanbul milletvekilimiz Turan Taşkın Özer ve Adana milletvekilimiz Burhanettin Bulut. Onunla ilgili değerlendirme daha sonra yapılacak.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu 9 milletvekili için disiplin süreci başlattı. Kararın ardından İstanbul Milletvekili Zeynel Emre sabah saatlerinde Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurulacağını açıkladı. İhracı istenenler arasında grup başkan vekilleri de olduğunu hatırlatan Emre, meclis başkanlığına arkadaşların görevde olduğunu bildireceğiz dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 48. oturum tamamlandı. Duruşmaya tutuklu sanıkların savunmalarıyla devam edildi. 68'i tutuklu 414 sanığın yargılanmasına İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bugünkü oturum iş insanı Mustafa Nihat Sütlaş'ın savunmasıyla başladı. Murat Ongun'un gayri resmi sponsoru olduğuna yönelik beyanlar hatırlatıldı. Ongun'la irtibatı soruldu. Sütlaş, onunla çok da HTS kaydımız yok. 5 yılda 55 dakika sanırım diye yanıt verdi. Hakim 141 adet irtibat kaydı olduğunu vurguladı. Emrah Bağdatlı ile de tanışıklığı sorulan Sütlaş, Ongun'un yanında tanıştım, ticaretimiz olmadı diye yanıt verdi. Hakim onunla da 49 kez irtibat kaydının olduğunu söyledi. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı belirtiliyor. Mersin'de kentsel dönüşüm projesinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla yargılanan eski Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve iki sanık hakkında karar verildi. Sanıklar nitelikli dolandırıcılık suçundan 58 yıl 31 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Bulgaristan'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci zirvesine katılacak. Sofya'daki zirve öncesi ikili görüşmeler gerçekleştiren Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis ile bir araya geldi. Fidan, Bulgaristan'da Sofya Yüksek İslam Enstitüsü ve Sofya İlahiyat Lisesi'nin müşterek binasını da ziyaret etti. Bulgaristan Devlet Ajansı'na mülakat veren Bakan Fidan, Orta Doğu'daki gelişmelerin NATO'nun önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Türkiye ile Bulgaristan'ın NATO şemsiyesi altında tam eşgüdüm içinde çalıştığını belirtti. Fidan, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik öncelik olduğunu da vurguladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlı bir yürüyüş içerisindeyiz dedi.
4: Bugün 40 yılı aşkın süredir ülkemizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden terör belasından kurtulmak, milletimizin önüne konulan engelleri ortadan kaldırmak ve evlatlarımızın geleceğini teminat altına almak için terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlı bir yürüyüş içerisindeyiz. Bu süreçte atılacak tüm adımlar şehitlerimizin aziz hatırasına asla leke düşürmeyecek. Gazilerimizin onuruna, asaletine ve emeklerine de zarar vermeyecek niteliktedir. Milletimizin birliğini, kardeşliğini ve güvenliğini zedeleyecek hiçbir adım bugüne kadar atılmamıştır. Bundan sonra da hiçbir şekilde bir adım, istenmeyen bir adım atılmayacaktır.
1: LGS sınavı için heyecan Doruk'ta 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran Cumartesi günü sınava girecek. Sınavdan bir gün önce okullar tatil edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin dinlenebilmesi için Cuma günü öğretmen ve öğrencilerin izinli sayılacağını söyledi. Bakan Yusuf Tekin bu yıl LGS'de bir ilk yaşanacağını da söyledi. Sınavın sözel ve sayısal oturumları arasındaki 45 dakikalık molada öğrencilere beslenme paketi dağıtılacak. Bakan Tekin sınav kaygısını azaltmak için ve motivasyonu artırmak için bu uygulamanın başlatıldığını belirtti. Beslenme paketinin içinde kuru meyveli yulaf var, ceviz, kuru üzüm ve su yer alacak. Yükseköğretim Kurumları sınavına sayılı günler kaldı. Yükseköğretim Kurumları sınavına katılacak adaylar için giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınav yerlerini ÖSYM'nin internet sitesinden kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecek. TYT 20 Haziran'da, alan yeterlilik ve yabancı dil sınavları ise 21 Haziran'da yapılacak. Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Teşkilatı'nı feshetti. Manisa İl Başkanlığı'na Nurullah Savaş atandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, fesih kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Parti tüzüğünün 52 ve 54. maddesi uyarınca Manisa İl Teşkilat organlarının feshedildiğini kaydetti. Semih Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığı görevine Nurullah Savaş'ın atandığını açıkladı. ABD, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş 104. gününde uzun süren çatışmasızlık ortamı yerini karşılıklı saldırılara bıraktı. ABD Savaş Bakanı Hegseth, İran'a yeni bir saldırı düzenleyeceklerini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki önemini vurguladı. "O harika bir lider ve çok güçlü bir kişi," dedi. Trump, "Bildiğiniz gibi Erdoğan benim için çok iyi bir dostumdur ve birlikte çok iyi çalıştık. Onu çok severim. Bunu söylememem gerekiyor. O harika bir lider ve çok güçlü bir insan. Çünkü o bana saygı duyuyor, ben de ona saygı duyuyorum ama bunun da ötesinde iyi bir dostluğumuz var," ifadesini kullandı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürdü. Nusayrat ve Megazi mülteci kamplarına açılan ateş sonucu biri çocuk, iki Filistinli yaralandı. Der El Bela, Han Yunus ve Gazze kentinin sahil kesimi de saldırıların hedefi oldu. Katliamcı İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda çoğu çocuk, yaklaşık 73 bine yakın Filistinli öldürüldü. Saldırılar ve yardım girişlerindeki kısıtlamalar bölgedeki sağlık krizini derinleştiriyor. Yakıt ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle binlerce hastanın hayatı tehlike altında. İsrail zulmü işgal altındaki Batı Şeria'da da sürüyor. Soykırımcı İsrail, yasa dışı yerleşimlerini genişletmek için Selfit kentine bağlı Marda köyündeki Filistinli ailelerin tarım arazilerini tahrip etti. Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Batı Şeria'da devlet destekli etnik temizlik yürüttüğünü açıkladı. İsrail, Lübnan'da da ateşkesi ihlal ediyor. Sayda kentinde bir aracın İHA ile vurulduğu saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Ülkenin güneyine yönelik bombardımanda da 17 kişi yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler, Lübnan'daki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulundu. İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 3696'ya yükseldi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Doğu Akdeniz'de yakılmak istenen fitne ateşine karşı uyardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmacı savaşının tarafı olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun küstah sözlerine Ankara'dan peş peşe sert tepkiler geldi. Disiplin süreci için düğmeye basılan CHP'de Merkez Yönetim Kurulu'nda 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin karar alındı. 1 milyondan fazla öğrencinin 13 Haziran Cumartesi günü sınava gireceği LGS öncesinde Cuma günü okullar tatil edildi. ABD'nin İran'a saldırılar düzenlemesi bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. Spor. FIFA 2006 Dünya Kupası bugün başlıyor. Turnuvanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Meksika'da saat 22'de başlayacak mücadele TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. A milli takımın Dünya Kupası D grubu ilk maçında 14 Haziran Pazar günü 07'de karşılaşacağı Avustralya maçını Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. FIFA Başkanı Gianni Infantino turnuva öncesi basınla konuştu. ABD'nin turnuvanın ev sahiplerinden olmasından pişmanlık duymadığını belirtti. Somalili hakem Ömer Abdülkadir'in

0: ABD'ye alınmamasını talihsizlik olarak nitelendirdi. FIFA Başkanı İran'ın turnuvaya katılmasından da memnun olduğunu söyledi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rekor oyla başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde finalin adı Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain oldu. Playoff yarı final serisinin 5. maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup eden Siyah Beyazlılar finale yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Konya, Karaman, Sivas, Van ve Hakkari çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Kütahya ve Antalya 28, İstanbul ve Eskişehir 29, İzmir ve Gaziantep 32, Edirne 33, Adana 31, Denizli 34, Samsun 25, Artvin 23, Tunceli 30, Erzurum 24, Kars 21, Şanlıurfa ve Diyarbakır 36 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Konya Afyonkarahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ile 27. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: afiyetle ye.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: 1, 2, 3 Migros yemek. 1, 2, 3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için.

0: görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. Bir

0: geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Bu safhadan bitir, garibiyet etir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kıyma 279 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
2: gelecek. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Doğada ne varsa
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Reklamlar.
1: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Radyo 1. Güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Yol öfkesi ülkemizde büyüyen ciddi bir sorun. Sürücülerin içinde hayatın stres ve zorlukları sonucu biriken öfke bir anda trafikte patlayabiliyor. Bu patlamaya genellikle diğer sürücülerin yaptığı ufak hatalar kıvılcım oluyor. Sizin içinizde bahsettiğim öfke birikiyorsa önerilerde bulunmak istiyorum. Zira bu problemin büyümesini engellemelisiniz. Birinci önerim yola erken çıkmanız. Araştırmalar geç kalma endişesinin içinizdeki öfkenin alevlenmesini tetiklediğini gösteriyor. Gideceği yere geç kalan sürücü aracını agresif kullanıyor ve diğer sürücülere taciz etmeye başlıyor. Bu sürücü siz olmayın. Yola erken çıkın ve rotanızı planlayın. Kullanacağınız yolu bilmek sürüş esnasında endişe faktörünü ortadan kaldıracak ve agresif kullanımı önleyecektir. Affedin. Siz sürücü olarak direksiyon başında hiç mi hata yapmadınız? Diğer sürücüler hata yapınca affedin. Onların ufak hatalarını büyütmeyin. Diğer sürücülerin hareketlerini şahsınıza yönelik olarak görmeyin. Önünüzde yavaş giden sürücü telefonla konuşuyor veya arkanızdan sizi sıkıştıran sürücü bir yere geç kalmış olabilir. Bunlar sizin şahsınızla ilgili durumlar değildir. İçinizde biriken öfkenin sizi direksiyon başına yönetmesine izin vermeyin. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

0: Gündem. Günaydın sayın dinleyicilerimiz. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı. Saat 8'i 1 dakika geçiyor. Bugün yapımcımız Muhammed Enes Yılmaz, teknik yönetimde Engin Erkan, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın ve 11 Haziran Perşembe gününün gündem başlıkları ise şöyle. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun gece saatlerinde İran'a yönelik başlattığı saldırıların tamamlandığı açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma olmazsa saldırıların şiddetleneceğini söyledi. İran Silahlı Kuvvetleri Hürmüz Boğazı'na ilişkin bildiri yayımladı. Bildiride bölgedeki güvensizlik nedeniyle şu andan itibaren Hürmüz Boğazı, petrol tankerleri ve ticari gemiler de dahil olmak üzere her türlü geminin geçişine kapatılmıştır ve her türlü geçişe müdahale edilecektir ifadeleri yer aldı. Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası bugün başlıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçı A grubunda ev sahiplerinden Meksika ile Güney Afrika arasında Mexico City Stadı'nda Türkiye saatiyle 22'de oynanacak.
1: Zaman geçiyor.
2: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Dünya kendi etrafında dönerken...
1: Olup bitenleri...
2: Geçip gidenleri...
1: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
2: Üzüntüleri...
1: Sevinçleri...
2: Hayatı dinleyin. Radyoda.
1: Gündem.
2: Hayatın içinde sizinle.
0: Hemen günlük gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaralım size sevgili dinleyicilerimiz ve Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. Doğu Akdeniz'de Utanmazlar Koalisyonu manşette yer

0: alan haber. Türkiye'ye karşı itibar kaybı Macron'u Doğu Akdeniz'de agresif siyasete yöneltti. Netanyahu'dan Macron'a destek gecikmedi. Ankara sert karşılık verdi. Hukuka aykırı adada Fransız askeri varlığının kalıcı hale getirilmesi uluslararası hukuk açısından sorunlu bir alanı oluşturuyor. 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşunda İngiltere, Türkiye ve Yunanistan arasında garantörlük anlaşması imzalanmıştı. Üç ülke arasında imzalanan garantörlük anlaşması Kıbrıs'ta başka bir ülkenin asker bulundurmasını tartışmalı hale getiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ihraç haberi de Milliyet Gazetesi'nde CHP'de ihraç düğmesine basıldı manşeti var. CHP'de dün toplanan MYK, Özgür Özel'e yakın dördü parti meclis üyesi, ikisi grup başkan vekili, 9 ismi tedbirli olarak kesin ihraç için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. Yine bu haberin ardından gözler bugün parti meclisinde olacak detayı da var Milliyet Gazetesi'nde. Hürriyet Gazetesi'ne geçiyoruz. 9 ihraç hamlesi haberi Hürriyet'inde manşetinde. Kılıçdaroğlu bugün yapılacak parti meclisi öncesi dengeleri değiştirecek kritik bir hamlede bulundu. Özgür Özel'e yakın 9 milletvekilini tedbirli olarak disipline sevk etti. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki girdaba bizi çekmeyin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine de yer verilmiş. Toplumsal barışa, kamu düzenine ve siyaset kurumuna zarar vermediği sürece CHP'deki anafor bizi ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine çekilmek asla istemiyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sabah gazetesine geçiyoruz. Manşette yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri var. Hakkımıza kastedene cevabımız çok sert olur. Katil Netanyahu'nun Akdeniz'i karıştırmak için sinsi bir çabanın içine girdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı sert bir dille uyardı. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur. Yeni Şafak gazetesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı ve sözleri var. İnsanlık İsrail'i durdurmalı diyor Cumhurbaşkanı. Arz-ı Mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz diyor Cumhurbaşkanı. LGS'ye kamera, veliye ebeveyn okulu geliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in müfredattan sınav güvenliğine, okul kayıtlarından veli eğitimlerine kadar birçok alandaki yeni uygulamaları da Yeni Şafak gazetesinde yer alıyor. Türkiye Gazetesi'ne geçiyoruz. Türkiye Gazetesi'nde Milli Eğitim Bakanı Tekin'in açıklamaları var. Ara tatil kalkmıyor. Yusuf Tekin, ara tatil ve sınav sistemi başta olmak üzere milyonlarca öğrenci ile velileri yakından ilgilendiren konulara açıklık getirdi. Yine detayları Türkiye Gazetesi'nde. Akdeniz cevabımız net ve sert olur ifadesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bu sözlere ve detaylara da yer verilmiş Türkiye Gazetesi'nde. Geçiyoruz Akşam Gazetesi'ne. Manşette dilerim Cumhuriyet Halk Partisi krizi aşsın. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri var. Başkan Erdoğan CHP'de yaşanan krizin suç örgütünün güdümüne girenlerin tavrı nedeniyle saatli bombaya dönüştüğünü söyledi dünkü açıklamasında. Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattının 3 kritik noktasında çalışma yapılıyor. Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattındaki dar boğazları tamamen ortadan kaldıracağız dedi. Gazete turumuzun son gazetesi nasıl bir ekonomiye geçiyoruz? Doğrudan dış yatırımda bilanço eksiye döndü haberi manşette. Son veriler Türkiye'nin net yatırım alan ülke niteliğini yitirdiğine işaret ediyor. İlk çeyrekte gayrimenkul alımları hariç net doğrudan yatırımlar 0,9 milyar dolar, yıllıklandırılmış olarak da 0,5 milyar dolar eksiye düştü. Ve faiz marjı bankaları zorluyor haberi de var. Nisan'da TL mevduat faizleri 141 bas puan artarken TL kredi getirileri 73 bas puanlık düşüş kaydetti. Sektör karı Nisan'da bir önceki aya göre %38 azaldı. Detayları biraz sonra konuğumuzu değerlendireceğiz. Şimdi reklamlar.
1: Reklam. Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
7: 1, 2, 3, Migros Yemek, 1, 2, 3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
10: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
11: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
0: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.12'yi gösteriyor kıymetli dinleyicilerimiz. Gündemde bugün yorumcu konuğumuz Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Didem Özel Tümer stüdyomuzda. Sayın Tümer hoş geldiniz.
2: Merhaba,
1: İyi sabahlar.
2: Merhaba, günaydın. Hoş bulduk.
1: Biz ABD İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşı konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz 104. gününde ve hala gerilimin düşmediğini, tansiyonun düşmediğini biliyoruz. Detaylandıracağız, konuşacağız. Ancak dün ve önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri vardı. Milli Güvenlik Konferansları açılış programında konuşmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Güvenlik özellikle bizim milletimiz için ihtiyaçlar hiyerarşisinde ilk sırada yer alıyor. Gardımızı indirdiğimiz, rehavete kapıldığımız anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar demişti. Peki dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti? İsrail'e ve Fransa'ya yüklenmişti. Doğu Akdeniz konusunda Fransa'nın girişimleri var. Bir askeri konuşlandırma söz konusu, farklı emeller söz konusu. İsrail mevcut hükümetin yönetiminde şımardıkça şımarmış, sadece bölge için değil insanlık için de bir tehdit kaynağı haline gelmiştir dedi Cumhurbaşkanı. Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır dedi. Zaten Türkiye'nin savaşlara, bölgesindeki tehditlere karşı duruşu belli. Ama bu kez çok daha yüksek bir tondan eleştirilerini dile getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii İsrail'in Orta Doğu'da, İran'da, Lübnan'da, Batı Şeria'da, Gazze'de yaptıkları malumken bu açıklamaları yapması çok normal. Ama bu dozun yükselmesini belki neye bağlayabiliriz diye sormak isterim size Sayın Tümer.
2: Çünkü Türkiye öyle bir durumda ki ekonomi

0: durucu hale gelmeye başladı. Yani siz bir ülke olarak doğrudan savaşın içinde değilsiniz ama çevrenizdeki savaşların ürettiği maliyetin en yakınından etkilenenlerinden birisiniz. Her anlamda. Yani bu sadece işte petrol fiyatının artması ve bütçeye olan etkisi anlamında düşünmeyin. Bu beraberinde size yönelik güvenlik tehditlerini de getiriyor, bir göç riskini de beraberinde getiriyor gibi. Yani iç içe geçmiş sorunlar demeti aslında önünüzde birikiyor. Ne kadar çatışma olan coğrafyaya yakınsanız ondan etkilenmeniz de o kadar yüksek oluyor. Şimdi biz bir yanımızda neredeyse 14 yıla varan Suriye İç Savaşı'nın sona ermesini beklemiş ve burada o savaş boyunca çok büyük bedel ödemiş bir ülke Türkiye. Tam Suriye'de işler rayına koyuldu diyeceğiniz bir dönemde ama 5 yıldır da devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı var. Öteki taraftan 7 Ekim'den bu yana İsrail çevresinde onun saldırı 7 Ekim'den sonra başlayan bir çatışma ortamı var. Bunun nedeniyle İsrail'in bütün komşu ülkelere ödettiği, körfezi ödettiği bir belge var, bedel var. Dolayısıyla bunlar sizin üzerinize ekstra bir yük getiriyor. Yani önünüze bakmanızı, hedefinizden ayrılmıyorsunuz belki ama onu gerçekleştirme hızınız ve kapasitenizi etkiliyor. Bunların dışında bir de bu tip ortamlar başka ülkelerin tabii ki sürekli devam eden bir çatışma, ülkelerin güvenlik anlayışlarını ve arayışlarını, başka konulardaki arayışlarını da yeniden güncellemelerine, gözden geçirmelerine neden oldu. Belki doğrudan bir çatışma değil ama çatışmaya giden hazırlık var. Şimdi Fransa'nın tavrı, dün Sayın Cumhurbaşkanı tepki gösterdiği ülkelerden bir tanesi de Fransa'ydı. Mesela Fransa ne yapıyor? Fransa savaşa mı giriyor? Savaşa girmiyor. Ama yeniden Afrika'da ve Akdeniz'de, onunla birlikte Orta Doğu'da pozisyonunu bir güncelleme içerisine aldığını ve bunu agresif bir şekilde yaptığını görüyorsunuz.
1: Bu
0: Neydi?
1: ihtiyacı nereden aldı aslında? Biraz
0: Kayıpları
1: bunu,
0: nedeniyle.
1: kayıpları ve Türkiye'nin de aslında Afrika'daki politikalarının ne kadar etkili
0: O
1: olması.
0: kaybederken, o geriye giderken Türkiye oralarda daha fazla nüfuz etmeye başladı.
1: Kesinlikle.
0: Bunun verdiği bir rahatsızlık söz konusu. Şimdi bunu geri çekilme olmaması için ortamda bir fırsat gördüğünde değerlendirme. Peki bunu nasıl yapıyor? Türkiye'ye karşı karşıya gelmeyi göze alarak ve o kadar çok sahada aslında biraz dikkatten kaçan nokta bu belki. Fransa ile karşı karşıya geliniyor ki Fransa'nın özelliği şöyle bir şey. Alttan alta karşı geldiğiniz genellikle bir ülke. Yani bir yandan diplomasi işletiyormuş gibi yapar ama arka planda şeyinden vazgeçmez. Amaçlarını gerçekleştirme yönünde başvurduğu yollardan vazgeçmez. Bakın, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Karabağ Savaşı'nda hatırlarsanız en önemli fitne koyuculardan bir tanesiydi. Libya'da aynı şekilde Türkiye ile karşı karşıya gelmek konusunda çekilmedi, geri durmadı. Şimdi Suriye'de, başta Suriye olmak üzere Orta Doğu'da yeniden bir bu çatışma ortamında kendisi için fırsat ararken bunu Türkiye'nin dibinde, nerede? Kıbrıs'ta Rum kesiminin olduğu bölgede askeri bir konuşlanma, bir fırsat yaratıyor. Yani İngiliz üssüne gelen bir drone'u bahane göstererek bir koruyuculuk, kapsayıcılık reçetesi uygulayarak oraya geldi. Hatırlarsanız biz Rum kesimini, yani AB'deki bir ortağımızı koruyacağız gerekçesiyle yapılan bu çıkışı ve oraya savaş gemilerinin gönderilmesini, destek olarak gönderilmesini Türkiye o zaman çok iyi okudu. Ve hemen akabinde orada Kıbrıs Türk kesiminde F-16'ların konuşlandırılması kararı alındı hatırlarsınız. Fransa'nın emelleri başta Türkiye olmak üzere aslında ülkeler tarafından

0: son derece net bir şekilde okunabiliyor. Fakat Fransa bunları gizleyerek yapmayı tercih ediyor. Tabii bir de orada şöyle bir durum söz konusu. Yıllardır zaten gergin ilişkilerin sürdürüldüğü bir Rum kesimi. Bunun gerginliğin farkında olan bir İsrail, onun verdiği kışkırtıcı yaklaşımlar, hemen geri planda Yunanistan. Orada da Yunanistan içerisindeki tüm aktörler olmasa da bir kısmı kendi siyasi ikballeri için Türkiye ile ilişkileri gerginleştirmeyi tercih ediyorlar. Dolayısıyla ortaya birden düşmanımın düşmanı
1: Evet,
0: dostumdur
1: evet.
0: anlayışı çıkıyor ve bu tip ortamlarda yeni gerginlik alanları oluşturuluyor.
1: Şöyle bir eklemede bulunmak istiyorum. Hatırlayacaksınız, Ermenistan'da Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi gerçekleşmişti. Orada da Macron'un Paşinyan'ı böyle hani sırtını sıvazlarcasına görüntüleri. Aslında o da bir araç olarak kullanıyor Ermenistan'ı. Aynı şekilde Ukrayna'yı da aslında araç olarak kullanıyorlar. Ve hatta Ukrayna-Rusya savaşının devam etmesini isteyen Avrupalı ülkeler olduğu da konuşuluyor.
0: Macron şöyle bir kişilik, 2 dönem cumhurbaşkanlığı yaptı. Nasıl bitireceğini, nasıl onun açısından sona ereceği gittikçe daha netlik kazanıyor. Bir başarı hikayesi yazamıyor Macron. Ve o gidişe sona yaklaşırken de bunu gerçekleştirmek için şartlarını
1: Zorluyor.
0: zorlayan bir figür. Şimdi şöyle, Macron aslında Merkel'den sonra Avrupa'nın liderliğini oynadı. Ondan doğan boşluğu kendisinin doldurabileceği hamleler yapmaya çalıştı ve hala aslında bunu zorlamaya çalışıyor. Öyle bir arka planı var. O yüzden de çok öngörüsüz, çok iyi hesaplanmamış, sadece fırsat kollayan hamlelerde bulunuyor. Fakat yani karşındakini iyi tartmadan, yola çok hesap kitap yapmadan çıktığının da bugüne kadar defalarca kanıtlandığını söylemek lazım. Mesela Suriye'de hala da Lafarge'ın yaptıklarının bedelini ödemek zorunda kalan bir Fransa var. Yani Fransa farklı ajandaları aynı anda sürdürmek gayretinde hareket ediyor. Ama bunu yaparken de işte çevre koşulları ona birazcık zemin hazırlıyor açıkçası. Yani İran'la İsrail'in arasındaki savaşın devam ediyor olması, bölgedeki gerilim mazeretler üretmesi için ortam hazırlıyor açıkçası söylemek gerekirse. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği tepkileri de bu. Şimdi Türkiye bütün bu süreçlerde baktığınız zaman her bir vakaya tek tek baktığınız zaman hepsinde diplomasiyi işletmek için azami çabayı gösteriyor. Fakat aynı zamanda eğer sadece orada iyi niyetle diplomasiyi yürütmeye çalışırsanız ne yazık ki hani
1: Suistimal edilen şeyler olabiliyor.
0: suistimal edilip sanki sizin böyle kapasitenizde bir eksiklik varmış da o yüzden sadece bu aracı kullanıyormuşsunuz, kullanmakta ısrar ediyormuşsunuz gibi bir anlayışa neden olabiliyor bazen. Dolayısıyla caydırıcılığı da elinizde tutmanız lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı çıkışı, özellikle dünkü grup toplantısında yaptığı çıkışı biraz buraya oturtmak lazım. Kişi ilişkilerinde de aynı şey söz konusudur. Devlet ilişkilerinde de aynı şey. Siz azami ölçüde iyi niyeti koruyup hani hareket ettiğinizde bazen tavrınız pasifistlik olarak nitelendirilebiliyor, yorumlanabiliyor. Gücünüzün, kuvvetinizin ölçülmeye çalışıldığı durumlar söz konusu olabiliyor. O yüzden en baştan hani yapabileceğinizi göstermek, yani caydırıcılık güç, sert güç cünüzü de olduğunu göstermek, bunu kullanmaktan çekinmeyeceğinizi göstermek önemli uluslararası ilişkilerde. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü çıkışını böyle değerlendirmek gerekiyor.
1: Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, ara vereceğiz. Reklamlar. Reklamların ardından bağlantılarımız olacak. Devam edeceğiz.
2: Reklamlar. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığında

0: emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta. Memnuniyetin sigortası.
4: 1-2-3 Migros Yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
3: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
7: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
8: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 600 gram altın kılıç tam yağlı taze kaşar 269 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
5: ABD, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş 104. gününde kıymetli dinleyicilerimiz, uzun süren çatışmasızlık ortamı yerini karşılıklı saldırılara bıraktı. ABD Savaş Bakanı'nın bir açıklaması var. Hegseth'in İran'a yeni bir saldırı düzenleyeceklerini söyledi ki baktığımızda dün gece de saldırılarla geçti. Hürmüz Boğazı konusu çok çok önemli. O boğazın kontrolünü İran vermek istemiyor ama Amerika Birleşik Devletleri başta ABD'de olmasını istiyordu yönetimin. Daha sonra birlikte yönetilebilir şeklinde açıklamaları vardı İran'la. Serbest olmasını istediği açıklamaları da var. İlk döneme geçsin, yani 28 Şubat öncesi, savaş öncesi dönemdeki gibi olsun açıklamaları var ama Hürmüz Boğazı'nda bu kadar kriz yaşanırken artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını öngörebilmek çok kolay. Şimdi İran cephesinde dünkü saldırılar nasıl yankılandı detaylandıracağız. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle. Sayın Harun Aykaç merhaba, günaydın.
6: Merhaba, günaydın efendim.
5: Son bilgileri almak istiyoruz sizden.
6: Evet, yani dün özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, işte biz tekrar İran'a vuracağız, vurmamız lazım dedikten sonra PTX'in yapmış olduğu açıklama, başkanımızın emriyle işte biz tekrar operasyonlara başladık. Dün gece yine aşağı yukarı evvelsi günün saatlerinde tekrar saldırılar başladı. Ve bu saldırılar daha önceden aslında belirlenmiş telekomünikasyon ve haberleşme merkezleri. Tabii dün akşamkine ilaveten özellikle karargahlar, polis merkezleri ve askeri alanlarda vuruldu. Yani Kereç vuruldu, Kazvin, Elbrus kenti, Tahran yakınları, ondan sonra Güney İran'da işte o Hürmüz Boğazı'nın civarında yer alan Bender Abbas, ondan sonra Peşm Adası, Sirik kenti, Minab kenti, yani buradaki birçok yer vuruldu. Buna karşılık olarak da tabii devrim muhafızları ordusu da ABD'ye cevaplar verdi. Onlar da Kuveyt, onun dışında Bahreyn ve Ürdün'deki ABD üslerine yönelik 18 sörtü yaptıklarını söylediler. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu önlememesi halinde bunun devam edeceğini söyledi. Ama aynı zamanda Trump'ın o tehditlerine karşı da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkian, biz dedi düşmana boyun eğmeyiz. Biz halkımızın geleceği için savaşmaya hazırız. Ancak bu savaş ve barış noktasında böyle gidip gelme bize de çok ciddi manada zarar veriyor. Bunun bir an önce sonlandırılarak yeni dönemde halkın var olan ekonomik sıkıntılarının giderilmesi için biz çok ciddi çalışmalıyız. Yine İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin yapmış olduğu bu saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu, dolayısıyla olması gerektiğini ifade etti. Özellikle Südetolarının da bu çatışmalarda hedef alınması sivil alanların hayat hakkına bir taarruz olduğunu ifade etti. Gerçi yani Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in şu anda uluslararası hukuku taktığı yok ama en azından böyle bir serzeniş, böyle bir isyan bu bağlamda söz konusu. Devrim Muhafızları Ordusu bugün iki defa açıklama yaptı. Yani bir saat...
5: Sayın Harun Aykaç... bağlantımızda problem yaşıyoruz. Tekrar kurmaya çalışacağız. Son bilgileri alıyorduk. Tabii şunu biliyoruz. CENTCOM tarafından yapılan bir açıklama var. Ve operasyon kapsamında İran genelinde askeri gözetleme kabiliyetleri, iletişim sistemleri ve hava savunma tesislerinin hedef alındığı yönünde. Dolayısıyla altyapı bir şekilde hedef alınıyor. O yüzden sağlıksız iletişim maalesef kurabiliyoruz. Çok da sağlıklı olmuyor bağlantılarımız. Tekrar arkadaşlarımız deneyecekler. Biz başlayalım. Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Didem Özeltümer stüdyomuzda demiştik sevgili dinleyicilerimiz. ABD-İsrail-İran savaşını konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi ABD ordusunun gece saatlerinde İran'a yönelik başlattığı saldırılar var ama bunu ek meşru müdafaa saldırıları olarak nitelendiriyorlar. Şimdi uluslararası hukukta karşılıklılık ilkesi var. Evet, ama bu meşru müdafaa oluyor mu? Şimdi bir ABD helikopteri, Apache helikopteri Hürmüz Boğazı üzerinde düşürüldü. Bir helikopterin düşürülmesinin karşılığı bu kadar fazla saldırı olabilir mi? Orantılı bir saldırı mı? Ve bu saldırıların devamı gelecek şeklinde Savaş Bakanı'nın açıklaması da var. Biz müzakere masasında bir anlaşma bekliyor muyuz?
7: Şimdi belki de o müzakere masasını çabuklaştırmak ve tıkanan noktaları açmak için bir araç olarak kullanılabilir. Ama bunun olup olmayacağını bilmiyoruz. Neden meşru müdafaa diyor? Çünkü biliyorsunuz bu 104 günlük sürenin ilk 60 gününde şöyle bir durum söz konusuydu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Kongre'den bir onay almaksızın bir operasyon başlatmıştı. Hı. Ve adını da o yüzden bir savaş değil, bir operasyon kendi yetkisini kullanabileceği ve sınırları belli olan bir tanımla yola çıkmıştı. Orada da Amerika tam olarak istediğini elde edememişti. Şimdi İran'ın o dönemi fırsatlar görerek bunları kullanarak dünyanın geri kalanını özellikle kendi çevresindekiler başta olmak üzere yani körfeze bir bedel ödeterek kısmen dönüştürdüğünü, dünyayı da etkisi altına aldığını biliyoruz. Fakat ondan sonraki süreç hiç kimseyi tam olarak böyle hızlıca bir müzakere masasının kurulduğu ve sürdüğü bir ortam olmadı. Evet, karşılıklı talepler ve beklentiler yüksek olduğu için kimsenin istediğini tam olarak ele alamadığı, sağlayamadığı

0: kimseyi tam tatmin etmeyen bir noktaya geldi. Bir müzakere sağlanacaktı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Birkaç hafta önce biz sizinle burada sohbet ederken şöyle bir şey söylemiştim. Öyle bir noktaya gelebilir ki bu. Eğer kesin bir çok zor o anlaşmaya ulaşılırsa ancak bir rahat nefes alındığı düşünebilir ama her zaman İsrail bir risk. Dolayısıyla bu bundan sonra zaman zaman kendini hatırlatan, dozajı belki ilk dönem kadar yüksek olmayan çatışmalar şeklinde, ara ara kendini hatırlatan çatışmalar şeklinde devam edebilir demiştim. Şimdi bu sefer geldiğimiz aşama, bir kere Amerika Birleşik Devletleri ile İran masadaydı. İsrail masada hiçbir zaman olmadı. Amerika İsrail adına da bir takım güvenlik garantileri oluşturmaya çalışıyor sadece. Ama İsrail'in yaklaşımı, burada da gördük ki, en sonunda da gördük ki şu: sen anlaşma yapıyorsun, ben anlaşma yapmıyorum. Evet. Anlaşma yapmak da istemiyorum zaten diyor. Tam sonuç alınacağı artık bir, yani zorlamalarının sonunda bir noktaya gelindiği anda İsrail, İran'ın, tabii birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Yani bir kere bunu bilelim. İran'la İsrail birbirlerini çok iyi tanıyorlar. İran'ı nerede, hangi noktada tepkisiz kalamayacağını bildiği bir aşamaya getirdi. Ve Lübnan'da kendisi aylardır uyarılmasına rağmen, bakın, ülkenin beşte birinin kontrolünü neredeyse ele almış durumda İsrail. Yani her gün İsrail ile Lübnan arasındaki, hani Hizbullah güçleri arasındaki çatışmalardan falan bahsediyoruz da, bir ülkenin beşte biri şu anda işgal edilmiş durumda zaten. Bu durdurulamadı. Dolayısıyla İsrail nerede İran'ın damarına basacağını çok iyi biliyordu. Bunu yaptı ve doğal olarak da İran'ın karşılıksız bırakmayacağı bir noktaya getirdi. Bu bir. Ama aynı zamanda da İran karşılık verdi ve şu anda yeni bir durum söz konusu. Helikopterin düşmesi meselesi, Amerika'nın zaten çok yıpranmış bir itibarı var burada. Trump'ın şahsileştirebileceği noktaya gelmiş bir durum söz konusu. Bakın, ara seçimlere geliyor. Ara seçimler öncesinde girişemeyeceği düşünülen bir duruma girdi Trump. Bundan bir an önce çıkmak istiyor ama aynı zamanda bu da itibarlı bir şekilde olması gerekiyor. Şimdi Amerikan helikopteri düştü. Hani siz diyorsunuz ki bu kadar devam ettirim. İstediğini tam olarak elde edebilmiş bir Trump yok ortada. Dolayısıyla buna devam edecek. Bence önümüzdeki birkaç gün kritik. Bu bizi gidişat konusunda bir fikir verecek. Çünkü iki yön olabilir. Ya tekrar yeni bir deneme, yeni bir diplomasi hamlesi, tarafların durumlarını yeniden gözden geçirmesiyle birkaç atış, kamuoyuna verilen mesajlar sert olabilir ama içerideki askeri hareketlilik sembolik düzeyde kalabilir. Yani evet, askeri tesisler vuruyor dedi Harun Aykaç. Mesela sivil alana taşıyacak mı bunlar, ya da şiddetin ne ölçüde olacak gibi?
1: Ya da Kuveyt, Bahreyn'le Ürdün'le sınırlı mı kalacak? Diğer üslerde hedef alınacak mı?
0: Onunla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Yani İran'a yönelik, İran içindeki. Ya da şimdiye kadarkinden çok daha şiddetli, çok daha öngörülemez. Daha önce bir takım işletilemeyen ya da arka tarafa bırakılan güçlerin de devreye sokulacağı, daha büyük, daha kaotik bir noktaya doğru gidebilir, seyredebilir. Bence önümüzdeki birkaç gün bunu gösterecek. Yani biraz şöyle okumalar yapmaya gerekecek. Örneğin askeri tesisler vuruluyor ama sadece maddi bir zarar, maddi bir altyapı çöküşü mü neden oluyor, yoksa sivil yerlere de, halkı da kışkırtacak, korkutacak, sonuç alacak, başka, örneğin zarar verici noktalara gidecek mi o bombalamalar vesaire. Harun Aykaç bize şunu söylüyordu: farklı yerlerde kritik tesislerin vurulduğu, askeri tesislerin vurulduğu, halkın yaşamına doğrudan müdahale etmeni. Tabii bu arada İran halkı zaten yıllardır bir baskının altında. İçerideki dinamiklerin nasıl olacağı da önemli. Orada bir en ufak bir hareketlenmenin çok şiddetle bastırılması söz konusu olabilir. Veyahut da tam tersi, tam anlamıyla bir milliyetçilikle bir araya getirme, daha bir konsolidasyon sağlamaya neden olabilir. Dolayısıyla biraz önümüzdeki birkaç güne bakıp gidişatı görmeye çalışmak gerekiyor. Buradan başka bir fırsat da çıkabilir. Ama İran'ın bakın cevap verme tarzı özellikle 3 ülke, işte Bahreyn, Kuveyt üzerinden yaptığı karşılık, aynı zamanda yani Amerika'nın tesislerini hedef aldığını söylüyor ama bu da sadece Amerikan tesislerini hedef almak değil. Ona bir bedel ödetiyor ama o ülkelere de ödetiyor kapılarını açtıkları için Amerika'ya. Ve aynı zamanda bunun çok derininde çok eskiden beri Körfez ülkeleriyle İran arasındaki yaklaşım, yani her anlamda yaklaşım farkı da söz konusu. Dolayısıyla hala hangi noktaya gideceğini çok kestirmenin mümkün olmadığı bir aşamadayız. Ama şunu söyleyebiliriz, etkisini sadece onlar yaşamıyor yine dediğim gibi.
1: Kesinlikle.
0: Bütün dünya ödetiliyor ve faturayı gittikçe yükseltiyor.
1: Şimdi o da baskıyı tabii artırıyor. Amerika Birleşik Devletleri üzerinde en fazla baskıyı artırdığını söyleyebiliriz. Şimdi müzakere masasını konuşamıyoruz. Bu tür ufak tefek bile olsa bu tür çatışmaların devam etmesi, müzakere masasında neler konuşuluyor, hangi konularda anlaşma sağlanamadı konusuna açıklık getiremiyor. Çünkü biz çatışmayı da konuşuyoruz bir yandan. Şimdi müzakere masasına tekrar odaklandığımızda, evet, Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğin kimde olacağı konusu belki merak konusu şu anda. Eski günlerine gelmeyecek ifadeleri var İran cephesinden. Kontrolü hiçbir şekilde bırakmayacakları yönünde. Şimdi bir de tüm coğrafyada savaşın bitmesini isteyen bir İran var. Ama masada olmayan İsrail'in haklarını Amerika Birleşik Devletleri orada gerçekleştirmeye çalışıyor. Tüm coğrafyada savaşın olmama ihtimali, İsrail varlığı devam ettiği sürece imkansız gibi görünüyor. Kesinlikle. Bu konudaki yorumunuzu da almak isteriz.
0: Yani neredeyse imkansız. Çünkü güvenlik algıları, tehdit algısı değişebilecek bir ülke değil İsrail. Netanyahu'ya benzeyen aslında çok fazla figür var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani bunun dönüşmesi çok gerçekçi, çok kısa zamanda sonuç alması gerçekçi değil. Bunun dönüşebilmesinin birkaç tane etmeninden bir tanesi, yani kendi iç dinamikleri, yani Yahudilerin arasında da biliyorsunuz, İsrail vatandaşları arasında da gerek diasporada olsun gerek içeride olsun, Netanyahu'nun bu yaklaşımına karşı çıkanlar orada da bir bezleşmişlik var. Ama aynı şekilde az önce İran'da hani milliyetçilik konsolidasyon, aynı şekilde bu tip savaş ortamı İsrail'in içerisinde de benzeri şeylere neden oluyor. Dolayısıyla bu mümkün değil. İsrail'in ancak gerçek anlamda yalnız kalması sağlanabilirse belki o sıkışmışlığın içerisinde başka bir dönüşüme neden olabilir. Amerika tamamen İsrail'den desteğini çekmesi çok zor ama zorlayabilir. Bakın, başkan yardımcısının İsrail'e karşı, o da bir İsrail yanlısı, onu destekleyenler de, onun arkasındaki finansman kaynakları da büyük oranda İsrail destekçileri. Ancak Amerika'nın çıkarları söz konusu olduğunda daha farklı bir yaklaşım sergileyebiliyor. Amerika, az önce Fransa'dan bahsettik. Yani şartlar böyle uygun olunca koşup yardıma gelenler ya da işbirliği yapmaya gönüllülük gösterenler onun işini kolaylaştırıyorlar.
1: Evet, maalesef.
0: Dolayısıyla sonuç almak zor. Yani yalıtılmıyor dünyanın. Bir şekilde kendine destek verecek, moralini yükseltecek, kendi halkına dönüp bakın ben destekliyorum, destekleniyorum, doğru yolda gidiyorum diyebilecek eline argümanlar elde ediyor. Dolayısıyla çok yakın vadede o pek mümkün değil. Caydırıcılığın diğer ülkelerinde bu konuda hemfikir olması ve dayanışması gerekiyor. Evet. Ama fırsat kollamaya gidince bu söz konusu olmuyor.
1: Peki, devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi yine ara, aranın ardından bir bağlantımız olacak.
2: Reklamlar. Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
3: güzeli. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
5: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 1-2-3

Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis. Yemek yediğin an gelsin süt aşayran. İşte keyifli, seveceksin.

0: 2 3 Migros yemek 1 2 3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.47'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Biz tabii ABD-İsrail-İran savaşını konuştuk. En önemli gündem başlıklarından biri, tüm dünyayı yakından da ilgilendirdiği ve etkilediği için elbette, ama katliamcı İsrail'in saldırıları da her zamanki gibi maalesef devam ediyor. Ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürdü. Katliamcı İsrail'in 7 Ekim 2023'ten başlattığı saldırılarda çoğu çocuk, yaklaşık 73 bine yakın Filistinli öldürüldü. Şimdi Batı Şeria'da işgalleri devam ediyor. Baktığımızda Uluslararası Af Örgütü'nün bir açıklaması var. İsrail'in Batı Şeria'da devlet destekli etnik temizlik yürüttüğünü açıkladı Uluslararası Af Örgütü. Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor. Ülkenin güneyine yönelik bombardımanlarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Lübnan'daki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor. 3700'e yakın kişi öldürüldü. Biz detayları şimdi konuşacağız. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden doçent doktor Mustafa Yetim telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Yetim, hoş geldiniz. Günaydın.
2: Günaydın, günaydın Sinem Hanım. Teşekkürler, iyi programlar.
1: Ben bir şekilde özetlemeye çalıştım, evet. Ama bu İsrail'in saldırgan tutumunu bir de siz değerlendirin istiyoruz.
2: Tabii yani İran Amerika savaşından ya da Amerika İsrail'in işte İran'ı işgal girişiminden bağımsız olarak bu bahsettiğimiz, sizin giriş yaptığınız Gazze ve Lübnan meselesi Orta Doğu'nun geleneksel işte İsrail'in barbarlığına, soykırımına ve işgal girişimine uğrayan geleneksel bölgelerden, uzun süredir kanayan yaralarından. Dolayısıyla tabii ki buradaki çözümsüzlük mevcut şu anki Amerika, İsrail, İran arasındaki çatışmalardan da bağımsız. Tabii onunla ilişkili olan kısımları, özellikle Gazze soykırımı, 2023'ten sonraki 7 Ekim sonrasında başlayan Gazze soykırımından sonra daha yoğunlaştı. Burada tabii bir Hizbullah faktörü var. İsrail'in uzun süredir kendisine düşman olarak ilan ettiği Güney Lübnan'da, işte Beka bölgesinde, Beyrut'ta, çeşitli yerlerde güçlü olan, siyaseten askeri olarak ve 2024'te de yoğun şekilde savaştığı ve çok ciddi maliyetler istenen bir oluşum son dönemde, ama özellikle bu drone saldırıları, işte birinci göz kamera kullanılarak, yani canlı bir şekilde görüntü aktaran, gördüğünüz o drone saldırılarıyla tabii Hizbullah'ın yeni teknolojik gelişmelere de ayak uydurduğu yönde çeşitli şeyler var. Ciddi İsrail'e maliyet yüklediği yorumlar söz konusu. Tüm bunları bir tarafa bıraktığımızda meselenin başka birbirleriyle alakalı boyutları söz konusu. Bir taraftan nasıl İran'la Amerika arasında bir işte müzakere süreci söz konusuysa, İsrail ile Lübnan arasında bir müzakere süreci söz konusu. Yani durumun insani vehameti, ekonomik vehameti, yıkım vehameti bir tarafa, diplomasinin de işlediği bir durum söz konusu. Tabii Trump'ın ne kadar güvenilmez, ne kadar patolojik bir vaka olduğunu sürekli olarak vurguluyoruz. Bir taraftan şöyle ifadeleri çok sık kullanıyor. İşte Hizbullah'la da görüştüğünü, nasıl İran tarafıyla da çok iyi müzakereler yaptığını ifade ediyorsa, Hizbullah'la da alakalı benzer şeyler diyor. Ama bu İsrail'in Güney Lübnan'a ve Lübnan'a yönelik işte vahşi barbar saldırılarını durduran bir gerekçe olarak karşımıza çıkmıyor. Evet. Yani Lübnan-İsrail müzakerelerinde de mesela Lübnan tarafı İsrail'le barış anlaşması imzalamayı, İsrail'in işte işgal ettiği topraklardan çekilmesini veya saldırıların durması gibi bunlara aslında talepkar olduğunu, bunlara aslında gönüllü olduğunu ifade ediyor. Fakat İsrail hiçbir şekilde, mesela Netanyahu'nun övünerek işte şu anda seçim kampanyasında bahsettiği gibi, işte Gazze'nin %70'ini onlar kontrol ediyoruz diyor, ama işgal ettiklerini ve bunun %100'e tamamlanacağını. Halbuki bu bütün imzalanan Gazze anlaşmalarına, bütün işte Trump'ın ilan ettiği bölge aktörlerinin katkı sağladığı onlarca yoğun diplomasiye yol açan o sürecin tam tersi bir söylem. Yani İsrail'in bu şekilde bir aktör olduğunu anlamamız gerekiyor. Dün Cumhurbaşkanımızın bahsettiği nokta da bu. Yani Türkiye'nin güvenlik algısının Şam'dan, Halep'ten, Beyrut'tan. Yani İsrail'in bir yerlerde durdurulmadığı takdirde Beyrut, Şam, Halep zaten bir süredir buraları bombaladığını, buralarda çeşitli aktörlerle bozguncu bir devlet olarak bu devletleri de çöküme getirerek kendi işgal bölgesini genişletmeye çalıştığını düşünürsek, buralarda sınırlandırılmayan İsrail'in ne tehdit algısının, ne güvenlik algısının, ne soykırım, ne işgal algısının, ne Filistin'de, ne Lübnan'da, ne de Suriye'de duracağını, kendi sınırlarımıza, Irak'a, İran'a, ki bununla ilgili de pek çok şey okuduk, ortaya çıkıyor. Irak'taki gizli askeri üsleri olmak üzere, Kuzey Afrika'da Tunus'a yönelik saldırılar.
1: Evet.
2: Dolayısıyla yani burada Türkiye'nin güvenlik algısının işte bu bölgelerde olması gerçekten İsrail'i dengelemek açısından, bu soykırımcı aktörü bastırabilmek, caydırabilmek açısından çok kıymetli. Çünkü hem Lübnan'da, hem Filistin'de, hem de İran'da yaptık. Mesela İran'da Amerika ile İran arasında çok gerçekten verimli görüşmeler yürütülüyordu bir süredir. Bundan rahatsız olan aktörün de İsrail olduğunu çok net bir şekilde biliyoruz. Bunu çünkü defaatle ifade ediyordu. Hatta Trump ilginç bir şekilde İran dini liderine

0: övgüyle bahsediyordu. Fakat bunu bozmak için hem Lübnan'da, yani ilk önce bunu Lübnan'da kaşıdı. Güney Lübnan'a yönelik saldırılar sürdü. Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını benzer şekilde Hamas'a da aynısını uyguladığı için gerekçe göstererek buradaki işgal girişimini durdurmayacağını ifade etti. Ve bu işgal girişimindeki saldırılarını meşru müdafaa olarak kendisi açısından değerlendirmeyi sürdürdü. Karşısındaki devleti eşit olarak, egemen olarak, toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gereken bir varlık olarak düşünmeyen bir hegemonik varlıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu bozgunculuk tabii ki Orta Doğu'daki maalesef barış görüşmelerinin istikrarlı yatışma sürecini dinamitleyen en önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor sinema.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim. Sağ olun.
1: Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden doçent doktor Mustafa Yetim bizimle birlikteydi kıymetli dinleyicilerimiz ve stüdyomuzda Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Didem Özel Tümer bizimle. Sayın Tümer'le biraz da iç politikaya dair gelişmeleri değerlendirmek isteriz. Zira Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Yani 11 Haziran Perşembe günü kurultay sürecini başlatacağını açıklamıştı. Birbirimize rakip değiliz. Bizler CHP'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız demişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları bir 3-4 dakika içerisinde bize anlatırsanız çok mutlu oluruz.
2: Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içine döndüğü, enerjisini içeriye daha fazla vermek zorunda kaldığı ve bundan, bu sarmaldan kurtulamadığı bir süreçteyiz. Bu yeni bir kavşak. Şimdi kamuoyu mutlaka haberdar olmamadığını düşünemiyorum. Çünkü öyle görüntüler ortaya çıktı ki bu sürecin başından beri, yani 21 Mayıs'tan beri aslında vakıf büyük ölçüde. Salı günü büyük bir çekişme vardı iki taraf arasında. İki taraf diyorum çünkü hakikaten de tam ortadan yarılmış gibi. Sadece ortada çok küçük bir azınlık, nasıl diyelim, her iki tarafa da yakın olmamaya çalışıyor ya da bekliyor.
1: Evet.
2: O da belli değil.
1: Bir 17 kişi diyebiliyorum.
2: Yaklaşık 20 kişi diye diyebileceğimiz sayıları değişebiliyor çünkü bunların da. Yaklaşık 20 milletvekili. Ama biz milletvekillerinden bahsedebiliriz. Çünkü tek tek sorarsanız CHP'nin üyelerine ya da kamuoyunun muhalif olarak kendilerini tanımlayanların, hani hepsine sorarsanız farklı oranlar elde edilebilir ama çok büyük bir kısmı burada bu şeyi izliyor ve her iki tarafta da öfke hakim, duygu. Salı günü yaşanmıştı. Artık neredeyse fiziksel olarak daha önce genel merkezin önünde yaşandı zaten. İstenmeyen bir takım görüntüler ortaya çıktı. Benzeri salı günü yaşandı. Şimdi bugün bir başka toplantı var. Bugün önemli. Parti meclisi toplantısı var. Şimdi dün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan genel merkez MYK'sı olarak tanımlayabileceğimiz yerden 9 ihraç kararı çıktı. Bu 9 isim özellikle Özgür Özel'e ve Ekrem İmamoğlu'na çok yakın olduğu bilinen isimler. Dolayısıyla bilinçli bir tercih olduğu görülüyor. Ve bunlardan 4 tanesi de parti meclis üyesi. Şimdi parti meclisinde yapı bir önceki döneme, yani Kılıçdaroğlu dönemine döndü. Orada eksilenler var. Bir de bu 4 isim olunca burada bir stratejik hamle yapıldığı anlaşılıyor. Çünkü neden? PM kurultay görüşmesinin yapılacağı, Özgür Özel ekibinin topladığı delegelerden imzaları PM'ye getireceği ve olağanüstü bir kurultay için zorlayacağı mecra olacaktı. Belli ki Kılıçdaroğlu tarafı da bir plan yaptı ve buradan onların getirdiği imzalar aracılığıyla bir karar çıkmaması için uğraşıyor.
1: Evet.
2: Hatta bu yapılan ihraçların doğru olmadığı, uygun olmadığı, hukuka uygun olmadığı da savunuyor. Dolayısıyla bugün önümüzde CHP muhalefeti izlerken yeni bir, kullanmayı çok istemem aslında, kırıcı

0: bir şey ama meydan muharebesine benzer yeni bir hukuki kararların her iki taraf tarafından farklı şekilde yorumlandığı,
1: Evet.
0: çalışıldığı yeni bir
1: Dönem tamamlanıyor.
0: karşılaşma var, öyle söyleyeyim. Meydan muharebesi demeyeyim.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: Milliyet
0: teşekkür
1: Gazetesi
0: ederim.
1: Ankara temsilcisi Didem Özel Tümer bizimleydi. Şimdi haberler ardından burada olacağız. Saat 9.
2: Haberler.
1: Günaydın. Spikeriniz ben Mücella Karadağ. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında tansiyon yeniden yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırılar düzenlemesi gerginliği artırdı. ABD Başkanı Trump İran'a çok sert bir saldırı düzenleyeceklerini söyledi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki önemini de vurguladı. O harika bir lider ve güçlü bir insan ifadelerini kullandı. İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor. Sayda kentinde bir aracın İHA'yla vurulduğu saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Ülkenin güneyine yönelik bombardımanda toplam 17 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede insani kriz derinleşiyor. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş 104. gününde. Uzun süren çatışmasızlık ortamı yerini karşılıklı saldırılara bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri, İran'da birçok noktayı hedef aldı. İran saldırılara bölgedeki Amerikan üslerini vurarak misilleme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin ihtilafta tüm tarafların CHP'li olduğunu belirtti. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarını düşürenler yine kendileridir dedi. Erdoğan, CHP'deki krizin saatte bir bombaya dönüştüğünü, bir an önce aşılması gerektiğini de vurguladı. CHP'de disiplin süreci için düğmeye basıldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını açıkladı. İsimlerin kararla birlikte Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. İhracı istenen isimler arasında Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın da bulunuyor. Müslüm Sarı, Özgür Özel ile ilgili değerlendirmenin daha sonra yapılabileceğini de söyledi. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında seyahat süresi kısalacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu, hat üzerinde devam eden çalışmalar tamamlandığında Ankara-İstanbul arasındaki yolculuk 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşecek dedi. Bakan Uraloğlu, Bozüyük-Bilecik arası seyahat süresinin T26 sonrası 11 dakika kısalarak 9 dakikaya düşeceğini belirtti. Doğan Çayırpaşa 2'nin tamamlanmasıyla bu kesimde seyahat süresi 23 dakikadan 4 dakikaya düşecek dedi. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı kupada Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 48 takım yarışacak. Turnuvanın açılış maçında bugün saat 22'de Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Milli takımımızın ilk maçı pazar günü saat 7'de Avustralya ile. LGS sınavı için heyecan Doruk'ta. 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran'da sınava gelecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin dinlenebilmesi için Cuma günü öğretmen ve öğrencilerin izinli sayılacağını söyledi. Bakan Tekin, sınavın iki oturumu arasında öğrencilere beslenme paketi dağıtılacağını da söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da öğretmenlik yapan Irmak Ayşe Kopara'nın ölümüne ilişkin açıklamada bulundu. Olayla ilgili Bakanlık Teftiş Kurulu'nun hem adli makamlarla hem de emniyetle koordineli biçimde süreci başlattığını söyledi. Bakan Tekin, ihmali olan varsa kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gerekli işlem yapılacaktır dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan BYD yatırımına ilişkin açıklama geldi. Yatırım takvimindeki gecikme nedeniyle firmanın teşviklerden yararlanma sürecinin yılbaşında askıya alındığı bildirildi. Yatırım anlaşmasının ve yükümlülüklerin geçerliliğini koruduğu belirtildi, kamu çıkarlarının teminat altında olduğu vurgulandı. Bursa'da belediyede örgütlü rüşvet soruşturmasının iddianamesi hazırlandı. Görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in 402 yıla kadar hapsi istendi. 37'si tutuklu 63 sanık hakkında suçlamaların yer aldığı iddianame 862 sayfadan oluşuyor. Haberleri sunduk.

0: reklamlar. Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
5: Çektim günlük hesaptan, hallettim.
4: Vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kıyma 279 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Migros, hepimize iyi gelecek.
9: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu Akü bir numara.
13: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
14: Neova Sigorta, memnuniyetin
15: sigortası. 1-2-3 Migros Yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
14: Migros Yemek.
15: Migros uygulamasında.
16: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
17: Kupası heyecanı vatanda. 2-15 Haziran tarihleri arasında Samsung 189 ekran, 4K Ultra HD Smart Neo QLED TV 79.999 liraya vatanda. Üstelik bu televizyonu satın alanlara Samsung'dan S-Wallet'a tanımlı 7500 lira hediye para. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
18: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
19: Ne var sırada, Denizbank burada.
20: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
21: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
19: Ne var sırada, Denizbank burada.
0: Reklamlar.
3: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç. A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan. 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Ekonomi.
1: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
0: Politika.
1: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
0: Spor.
1: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
0: Yaşam.
1: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
0: Dünyanın haberi gündemde.
2: Saat 9.10'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Gündem 2. bölümle karşınızdayız. Tekrar günaydın ve bu bölümde futbol konuşacağız. 2026 FIFA Dünya Kupası'nı konuşacağız. Stüdyomuzda TRT Spor Haber Müdürü Sayın Erhan Seven bizimle. Sayın Seven hoş geldiniz, günaydın.
3: Teşekkürler sevgili Sinem, iyi yayınlar dilerim.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Şimdi tarihte ilk defa 48 takımla düzenlenecek. Evet. 2026 FIFA Dünya Kupası'nı konuşacağız. Ve biz de varız bu Dünya Kupası'nda. Evet, bunun heyecanını yaşıyoruz.
3: Kesinlikle.
2: TRT Spor nasıl hazırlandı? TRT 1 ekranlarından yayınlanacak karşılaşmalar ve bizler tabii takipçisi olacağız. Saatler biraz sıkıntılı saatler, bunu söyleyebiliriz. Evet. Ama elbette ki milli takımın karşılaşmalarını yürekten destekleyerek takip edeceğiz. Evet. Siz nasıl hazırlandınız? TRT Spor bünyesinde çalışanlar neler yaptılar bugüne değin?
3: Tabii TRT'nin çok büyük bir tecrübesi var bu tür organizasyonları yayınlamak konusunda. Bu organizasyonlar başta olimpiyat olmak üzere, Avrupa Şampiyonası futbol, Dünya Kupası futbol olmak üzere çok büyük organizasyonlar yıllardır TRT bünyesinde yayınlanıyor. TRT'nin farklı kanallarında yayınlanıyor ama sonuç itibariyle her turnuva, her organizasyon yeni bir heyecan, yeni bir imtihan bizler için. Neden? Farklı unsurlar olabiliyor. Sen de biraz önce söyledin işte 48 ülkenin katılımı var, 104 maç var. Bu imtihan çok daha farklı olacak. Neden? 3 ayrı ülkede çok sayıda maçın olduğu, 104 maç, ki maç sayısı daha önceden turnuvalarda 32 ülke katıldığı için işte 50-55 arasında biterdi. Ama şimdi 104 maç var, 48 ülke var, 3 ayrı ülke var ama Amerika Birleşik Devletleri içerisinde farklı eyaletlerde de farklı saat dilimlerinde de maçlar var. Mesela bizim arkadaşlarımız şu anda Arizona'dalar. Milli takım kamp yaptığı yerdeler. Hı hı. Bizden 10 saat gerideler. Mesela farklı yerde, Amerika'nın farklı yerinde 7 saat gibi fark diliminden kaynaklı değişiklikler olabiliyor. Yani bir dolu yan unsurlar bizim bu dönemde yayınlarımızı, maçlarımızı, yayıncılığımızı, programları etkileyecek ama bunun da önlemini tabii ki aldık. Yani şöyle söyleyebilirim sevgili Sinem, 7-24. Yani 7-24 yayıncılığın olacağı, maçların olacağı, programların bağlantıdan olacağı bir dönemi yaşıyoruz. Zaten biz ufak ufak yaşamaya başladık. Oraya ekiplerimizi, öncü kuvvetleri diyelim, gönderdik. Milli takım kampını Haziran'ın ilk günlerinde ABD'de başladığı kampı, önce Miami sonra Arizona kısmını arkadaşlarımız izliyor. Kameraman, muhabir ve yorumcu arkadaşlarımız. Onlar yaklaşık 10 gündür Amerika Birleşik Devletleri'ndeler. 3 kişilik bir ekibimiz. Ondan sonra bu hafta başına itibaren yeni ekipleri de taze kuvvet olarak da gönderdik, yönlendirdik. Bugün, dün işte şu anda hala havada olan arkadaşlarımız var. Dün yola çıkmışlardı gece itibariyle. Tabii şöyle 50'ye yakın arkadaşımız orada görev yapacak. Rakam artar, eksilebilir ama sonuç itibariyle bizim en iyi şekilde yayın yapacağımız sayıya ulaşmak anlamında, sayıdan da ziyade burada nicelikten ziyade nitelik önemli. Kaliteli yayın yapmak, kaliteli program yapmak, bültenlere o arkadaşlarımızı en uygun yerlerde en iyi şekilde konuk etmek, artı maç yayınlarını yapabilmek adına da bu sayı derim artı eksi 5-10 olabilir ama bu 50 civarında bir arkadaşımız da bu 39 gün boyunca görev yapacak. Hatta öncesinde de biraz önce bahsettiğim gibi bu süre 50 güne kadar da yayılabiliyor. Neden? Daha önceki kamp dönemiyle alakalı olarak. Tabii ki milli takımımızın varlığı Dünya Kupası'nda olması bizi ayrı bir şekilde heyecanlandırıyor 24 yıl sonra. Bu da bizim yayıncılığımız anlamında farklı heyecanlara da farklı

0: Kalk Fatih Doğan, ayaktasınız, yapacak bir şey yok kardeşim.
1: Evet.
0: Onları 5-15'ten itibaren 35-40 dakika yayına aldık. Sonra göre planlamaları yapıyoruz. Dayanıklık dediğimiz birim orada devreye giriyor. Neden? Reji açık değil. Ankara İstanbul rejileri o saatte açık olmayabiliyor. Çünkü bizim yayınlarımız sabah 7-8 civarında başlayıp gece 2'ye kadar sürüyor.
1: Evet.
0: Öyle olunca yayıncılıkta biliyorsun, televizyonculukta o 4-5 saatlik dilimde canlı yayınları yoksa da o dükkan kapanmaz. O karartmaya düşmez. Maç özetleri, tekrarlar olabiliyor. O saatlerde de işte biz de arkadaşlarımızı yayınlar aldık. Yani nasıl planlama? Planlamanın bir kısmı da bu şekilde de fiili olarak da anlatmaya da çalışıyorum. Farklı ülkelerde şimdi hani ekip sayımızı şu diyebilirim ama farklı ülkelerde Dünya Kupası olduğu için hani ekip sayımız geçişkenlikler de yaşıyor. Şu kadar insan burada, bu kadar insan burada demekten de ziyade bir yerden bir yere geçişler de olacak. O nedenle hani 3 kişilik 3 ekip 5 ekip demekten de ziyade genel bir yapımız var. Hatta Meksika'dan Amerika'ya dönüşler olacak açılış maçından sonra. Amerika içerisinde farklı eyaletlere geçişler olacak. Kanada var. Bizim ilk maçımız Vancouver'da. Kanada'da zaten. Bugün kamp izleyen arkadaşlarımız Kanada'ya geçecekler. Arizona'dan, Amerika'dan. Yani biraz sürekli hareket halinde, mobilize, transferler, geçişlerin olacağı, yoğunluklar olacak. Biz de burada Ankara'dan, İstanbul'dan işte haber müdürleri olarak, program müdürleri olarak katkı yapmaya çalışacağız ama herkes ayakta. Hepimiz bu Dünya Kupası'nın en iyi şekilde hasarsız, sorunsuz geçmesi için de çabamızı göstereceğiz. En iyiyi vermek için de çabamızı bir ekip olarak da göstereceğiz. Tabii orada 50 kişiye yakın ekip var ama arkasında da çok daha fazla, çok
1: kesinlikle
0: daha rakamı 3'e 5'e katlayacak şekilde insanların katkısıyla da bir Dünya Kupası süreci yaşayacağız diye ümit ediyorum.
1: O ekiplerin planlanması, koordinasyonun sağlanması, çalışmalar aksıyor mu, aksamıyor mu, onun denetiminin yapılması belki en daha zor olan kısım diye düşünebiliriz. Çünkü saatler birbirine uymuyor, mesafeler çok fazla. İlk defa 3 ülkede yapılacak,
0: evet,
1: Dünya Kupası. 2 ülkede olduğuna şahit olmuştuk ama 3 ülke olunca ve mesafeler artınca, A milli takıma baktığımızda dahi bir karşılaşmadan bir diğer karşılaşmaya geçtiğinde 2000 kilometre yol gideceği böyle
0: var o bilgiler,
1: var
0: doğru söylüyorsun.
1: Bilgiler düşüyor önümüze. Dolayısıyla gerçekten iş zor.
0: O planlama kısmını şöyle de söylerim. İlk ekip Haziran'ın ilk günlerine gitti dedik ya. İşte onun belirlenmesi, o arkadaşların akreditasyonu, vize ile ilgili süreçler, Hepsi bunlar yılbaşında başladı. Yani yılbaşından başlayan bir süreç. Ufak ufak kendi aramızda toplanıp isimlendirme olsun, sayı belirleme olsun başlayan bir süreçti. Ama daha yoğun kısmı biraz daha işte 3. aydan itibaren, Mart'tan itibaren netleştirmeye başladık. Ve sonrasında da artık dediğimiz gibi o resmi işlemler bile ayrı bir sorundu sevgili Senem. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu son dönemde yaşanan o savaş ortamı nedeniyle vizelerle ilgili biraz sıkıntı yaşadığı gerçeği de var. Arkadaşlarımız randevu alma konusunda bile sıkıntı yaşadı. Mesela randevu almak için, gün almak için başvuruyorsunuz. O size 10-15 gün sonra gün veriyorlar. Değil vize vermek, randevuyu alabilmek için başvuru yapabilmek adına. Yani o sorunlar da yaşandı ama şu anda iki arkadaşımız vize problemi hala devam etmekle birlikte arkadaşlarımız hallettiler. Biletlerini aldık. İşte yollara çıkanlar oldu. Çıkacak olanlar var. Milli takımın seyrine göre orada ekip sayısının artma ihtimali de var. Onu da söyleyelim. Yani artma ihtimali derken belki bazı arkadaşlarımız dönecek ama milli takımın seyrine göre belki daha kuvvetlendi. Takviye ekipler anlamında. Şenol hocamız belki bizle birlikte olacak. Şenol Güneş hocamız 2002 dünya üçüncüsü olan ekibimizin teknik direktörü. Şenol hocamızla geçtiğimiz günlerde beraberdik. Güzel de bir sohbet ettik aramızda. Hocam demiştim, o dönemde hatırlayanlar vardır. 2002 Dünya Kupası'nda biz üçüncü olurken hocamız çok iyi bir performans çıkartmıştı. Takımımız da çok iyiydi. Orada hocam dedim, herkes, ben oraya takılmamakla birlikte herkes de demeyelim de bazı kişiler yok saçınız, yok kıyafetiniz.
1: Hatırlıyorum. O kıyafet mevzunu çok iyi hatırlıyor.
0: Oraya takılmışlardı. Orada çok esprili, çünkü çok zeki bir adam. Şenol Hoca'yı ayrı severim. Orada şeydir ya Eren Bey, ben Dünya Kupası'na döndükten sonra işte neye takılmışlar dedi. Saçıma ve kıyafetime.
1: Ya.
0: İlk gittiğim berber oldu. Berbere bayağı bir fırça attım dedi. Senin yüzünden dedi, saçıma çok takıldılar dedi.

0: İkincisi de kıyafetlerimi dedi. Kıyafetlerimi ben kendim seçmedim ki dedi. İsim vermiyor, reklama gibi bir firma seçti. O firmanın yetkilisini aradım dedi. Senin yüzünden dedi. Kıyafetleri öyle bir şakalaş. Ya benim hatam yok işte, kıyafeti veren firmayla saçımı kesen berberin de hatasın diye. Ben öbür türlü görev mi yaptım, dünya üçüncüsü yaptım geldim diyerek de çok da zekice bir cevap oldu. Onu da ayrı seviyoruz dediğim gibi. İnşallah benzer bir sonucu alırız ya da bir üstünü alırız, şampiyon oluruz diye ümit ediyoruz.
1: Biraz önce Amerika Birleşik Devletleri vize konusu biraz zorluk yaşandığı konusunu anlattınız. Şimdi bir de misafirperverliği tartışılmaya başlandı Amerika Birleşik Devletleri'nin. Hali hazırda bir savaşın içerisinde, her ne kadar başkanı Donald Trump bunu savaş olarak nitelendirmese de
0: Daha sonrasında
1: İran'la
0: savaş susuz olarak
1: anlaşılmadı.
0: dava açılmasın diye bunun bir savaş olmadığını empoze etmeye çalışıyor ama savaş ve suçlu.
1: Şimdi misafirperverliğine baktığımızda turnuvanın ev sahiplerinden olmasından pişmanlık duymadığını belirtti FIFA Başkanı Gianni Infantino. Turnuva öncesinde basınla buluştuğunda şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Özbekistan kafilesine yaptığı muamele, yine bir Somalili
0: Somalili,
1: hakemin
0: Afrika'da yılın hakemi seçilmişti.
1: alınmaması,
0: Ve vizesi olmasına rağmen.
1: buna karşın FIFA başkanının yaptığı bu açıklama gerçekten çok şaşırttı beni. Siz
0: Şaşırdım
1: şaşırdınız
0: hakikaten.
1: mı? Ben şaşırdım.
0: Şöyle söyleyeyim sana. Trump Nobel Barış Ödülü almak istiyordu ya. 8 savaşı bitirdim, 8 savaşı bitirdim. Bana Nobel Barış Ödülü vermediler. Verilmesi de doğru bir şey değil. Savaşları bitirdiği savaşları da çok da hatırlamıyoruz biz hafızamızı zorladığımızda. Hatta savaş çıkartan adam olarak da biliyoruz. Ne oldu? Hatırlarsan neden şaşırdın diye o yüzden sordum. FIFA Başkanı Infantino FIFA adına Barış Ödülü verdi. Yani komedi diyelim.
1: Doğru.
0: Yani böyle hafif de işte Nobel vermedi ama FIFA verdi noktasında Infantino bu çıkar ilişkilerin geldiği nokta anlamında
1: Bir de
0: çok ironik bir durumdu yani.
1: turnuva başlamadan da çok eleştirmek istemiyor çünkü daha uzun soluklu bir turnuva. Daha başka neler göreceğiz?
0: Tabii.
1: Bakalım.
0: Bahsettiğin gibi yılın Afrika'da hakemi seçen hakemi vizesi olmasına rağmen şüpheli diye almıyorsun. Özbekistan kafilesi her ne kadar Cannavaro'ydu. Dün akşam bir açıklama yaptı. Cannavaro Özbekistan milli takımının teknik direktörü. İtalyanların efsane stoperi. Milli takımında da oyuncusu. Ve Ballon d'Or'da da tek defans oyuncusu olarak da ödül almış bir isim. Yani normal bir prosedür dedi. Biz dedi apronda inceleniyoruz. Oradan içeri girmeden otobüse binip giriyoruz. Aslında bize bir ayrıcalık var. O ayrıcalığı değerlendiriyor. İçeri giren herkes bir şekilde güvenlik kontrolünden geçiyor. Bizde de o prosedür uygulandı ama orada Cannavaro bence biraz da Ballon d'Or'un etkisiyle konuştuğunu düşünüyorum. Neden? Ya içeri girenler hiç kimse öyle köpekle falan aranmıyor.
1: Narkotik
0: Veya evet
1: köpekleriyle.
0: ekstra bir şekilde aranmıyor. Orada Özbekistan'a da yanlış yapıldı. Somali hakeme yanlış yapıldı. Senegalli ve Nijeryalı taraftarların da evet Amerika'da yaşayan bu ülke mensupları vardır ama onların da yurt dışından gelişleri engellendi. Taraftar olarak da gelmeleriyle ilgili vize verilmedi. Mesela değişik dediğin gibi o örneklere bunu da eklemekte fayda var. Bir süreç yaşanıyor. İnşallah hayırlısıyla bugün başlıyor. Saat 22'de Meksika Güney Afrika maçıyla başlayacak. İnşallah hayırlısıyla da 104. maçta Türkiye'de X takım, karşıdaki takım kim olur bilmiyorum. 104. maçı da 19 Temmuz akşamı oynarız, biz oynarız. Güzel bir turnuva olur diye ümit ediyorum. Saat farklılıkları, sıcaklıklar. İsviçre diyor ki bizim kampı yaptığımız yerde zehirli yılanlar var. Ondan dolayı bir başvurusu oldu. Yani değişik farklı şekillerde örnekleri olabilecek bir Dünya Kupası dönemi geçebilir. Ama bizi TRT olarak yayıncılık anlamında hatasız belasız geçirelim. Milli takımımız da alabileceği en iyi sonuçları alsın. Ben bir çeyrek final bekliyorum. İnşallah daha da iyisi olur.
1: İnşallah.
0: Ve yani sonuçta farklı şekillerde hatıralarda kalabilir ama yayıncılık anlamında TRT olarak biz en iyisini vermeye noktasında büyük çabamız var. Olacağını da inanıyoruz. Niyetimiz iyi, sonucunda iyi olacağını inanıyoruz. Milli takımımız da bizim çocuklar da 2004'te en son işte katılmıştık. Orada iyi başarı elde etmişiz. Katıldığımızda iyi sonuç alıyoruz. İnşallah yine 24 yıl sonra katıldık ve iyi sonuç alırız diye ümit
1: Şimdi
0: ediyorum.
1: bizim takımı biraz konuşalım
0: Tabii
1: sizinle Sayın
0: konuşalım.
1: Erhan Seven. A milli takımı, işte o altın jenerasyonu biraz konuşalım, değerlendirelim. Genç oyuncularımız fazla ve yurt dışında oynayan oyuncularımızın sayısı da fazla. Kalede sanıyorum ki Uğurcan Çakır belki birinci kaleci olacaktır
0: Yani
1: ama
0: artık
1: orada
0: belkisini geçtik olacak diyelim.
1: olacak diyelim. Peki bir 11 kurabilir miyiz? Uğurcan Çakır'ın dışındaki 10 oyuncuyu sizden dinlesem.
0: Eyvah şimdi şey gibisi, Montella gibi hissettim kendimi.

0: Ya şöyle bir şey var. Şimdi Zeki'nin oynamasını bekliyorum sağ bekte. Sol bekte Ferdi'nin oynamasını bekliyorum. Defansın göbeğinde Merih'le Abdülkerim'in oynamasını bekliyorum. Tabii bu şimdi ilk maç için olabilir. Daha sonra Allah korusun sakatlıklar, yorgunluklar, kartlar gibi
1: Performans düşüklüğü.
0: tabii bravo. Farklı nedenlerden dolayı bir de 26 oyuncunuz var. Oraya kadar götürmüşsünüz. Hepsinden faydalanmanız mümkün değil. Mesela biz 2002'de İki kalecimiz hiç oynamadı. Bir de sol bek Abdullah Ercan'ı oynatamamıştık. Yani aslında çok sayıda oyuncu da oynamıştı. Onu da hatırlatalım. 23 oyuncu vardı o dönemde. 20'si oynamıştı. Yani bilemiyorum o sayılara çıkabilir mi ama oraya kadar gelmiş oyunculardan da 3 dakika 5 dakika bile faydalanmak isteyecekti hocalar.
1: Evet.
0: Ama ben bir 11 anlamında ilk maça 11 anlamında sakatlık ya da sıkıntı olmadığı takdirde bu şekilde şimdi söyleyeceğim şekilde olabileceğini düşünüyorum. Defans saydık sağda Zeki solda Ferdi göbekte Merih ve Abdülkerim kalede Uğurcan. Önlerindeki beklentim açıkçası Orkun ve Hakan. Orkun ve Hakan. Önlerinde Arda 10 numara pozisyonda. 8 kişi oldu. Kenan Yıldız solda 9 oldu. Barış Alper 10. Bir de ben Kerem Aktürkoğlu'nun sağlıklı bir şekilde olduğu takdirde o bir sahte 9 diyoruz ya yalan santrfor diyoruz. Tipik bir 9 oynamıyor çünkü bizde. Hocamızın yaklaşık 2-2,5 yıldır 35'e yakın maçında çok tipik bir santrfor görmedik. Ben diyorum ki elinde bir Burak Yılmaz gibi bir striker bir santrfor olmadığı için de bu noktaya da gelebilir. Ama kafasındaki yapı da bu olabilir. Hepsi bir araya geldiğinde Türk milli takımı 30'dan fazla maç hocamız da bu şekilde oynadı. Yani Kerem de o bölgede oynuyor, oynayabiliyor. Kenan Arda bu genç isimler Wonder Kid adı altında FIFA'nın bu turnuvanın genç yıldızları genç gelecek vaadinin isimleri olarak da 8 oyuncu sayıldı yazıldı. Bu iki ismi bizim de Kenan'ımız ve Arda'mız. Onlardan da çok ümitliyiz. Ya benim beklentim bu şekilde. Barış'la Kenan'ı sağda solda önde Kerem arkalarında Arda onların arkasında Hakan Orkun işte defans dörtlüsü de Zeki, Meri, Abdülkerim Ferdi, kalede Uğurcan şeklinde de bu kez de önden arkaya doğru saymış olalım. İlk maçı böyle bir beklentim var ama tabii ki şartlar, imkanlar. Kerem'in bir sakatlığı vardı. Ondan dolayı çok da fazla süre almadı, oynayamadı. İdmanları da aksattığı da oldu. Ama sağlıklı bir ekip 35 kişiden 26'ya düşmüştü hatırlanacağı üzere. O 26 kişiden hepsi sağlıklıysa benim 11'im bu şekilde diye düşünüyorum.
1: Ferdi ile ilgili o zaman soru işareti sürüyor mu? Ferdi'nin
0: Şöyle
1: sakatlığı
0: Ferdi
1: vardı.
0: ve Kerem'le ilgili o sakatlıklar vardı. Hoca aslında oynayabilecek durumda olduğunu her ikisine söyledi bu Venezuela maçıyla ilgili Sayın Montella ama hem riske etmek istemediklerini hem de sağ zemin koşulları tekrar nüksetmesi anlamında bir sıkıntı yaşamamak adına da bu oyunculardan çok fazla faydalanmadığını da belirttim. Yani oynayabilecek durumda olduğu cümlesinde almış olduk. Ha, şimdi böyle olunca ne olur? Oynayacak cümlesi içerisinde acaba bir 30 dakika ikinci yarı gibi şeyler de olabilir mi? 11 yapmasa da. Sen de o soru işareti ve nüansı hatırlattığında iyi oldu. Yani Kerem ve Ferdi ile ilgili bu durum var ama iyi ve sağlıklı oldukları takdirde ikisini de 11 yapacağını düşünüyorum.
1: Şimdi gruptaki diğer rakiplerimiz, bizim grup arkadaşlarımız Avustralya.
0: İnşallah arkamızda olmasını beklediğimiz isimler 2 3 4 olurlar.
1: Avustralya, Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi ilk maçımız Avustralya'ydı. 14 Haziran'da sabah 7'de ve bazı yorumculara göre de en zor maçımız Avustralya'ydı. Neden zor olarak değerlendiriliyor?
0: Şimdi Avustralya'nın geçmişten gelen belli bir gücü var. O geçmişten gelen gücüne de şöyle bir gönderme yapalım. Premier Lig'de çok fazla oyuncusu oynardı Avustralya'nın ve Premier Lig oyuncularının hatırı sayılır bir şekilde 11'lerinde yer alırdı. En az 11 oyuncunun 6'sı 7'si Premier Lig oyuncusu olurdu. Farklı Avrupa'nın başat liglerinden oyuncularla oluşturan bir Avustralya vardı. Bir dönem Galatasaray'a gelmiş olan Harry Kewell mesela onların başında yer alan bir Avustralyalı oyuncuydu. Bir gelenekleri var. O anlamda Avustralya önemli. Şu anki güçleri bahsettiğimiz dönemlerin gücüne göre baktığımızda çok da fazla olmamakla birlikte şu anda da belli oranda bir güçleri var. Diğer ülke yani grubumuzdaki diğer ülkelere göre öne çıkıyor mu? Benim öne çıkarttığım ülke aslında Amerika Birleşik Devletleri. Neden?
1: Ev
0: Ev sahibi
1: sahibi.
0: olmanın avantajını kullanmak hasabıyla. Ben grupta Amerika ile grup liderliği için çekişeceğimizi düşünüyorum. Evet Avustralya'nın bir geleneği var biraz önce bahsettik. Oyuncu kalitesi anlamında yine Avrupa tandanslı oyuncuları var evet ama benim görüşüm o kadar Avustralya'yı diğer takımlara göre öne çıkartmıyorum. Ben ABD'nin ev sahibi olması nedeniyle, ki biz ABD ile 2 yıl önce bir hazırlık maçı da yaptık o ülkede, Amerika'da 2-1'de yenmiştik. Yani gücümüz zaten şu anda grubun en güçlü takımıyız. O anlamda benim bir sıkıntım yok. Zaten grupta malum 12 grup var sevgili Sinem. İlk ikiler doğrudan çıkacak, 24 takım. 12 grubunda 8 tane en iyi üçüncüsü çıkacak. Yani hani buradan gruptan çıkamazsınız, adam döverler, öyle bir noktadayız. ben grup lider olarak çıkacağımızı düşünüyorum. Gruptan çıkmak gibi derdimiz yok. Neden lider olarak çıkmak önemli? Daha sonraki turlarda işte diğer grubun üçüncüsüyle eşleşme, gruplardan birinin işte ikincisiyle gibi görece daha zayıf takımla eşleşme durumları da olabilir. Başat işte Güney Amerika'nın öne çıkan, Avrupa'nın öne çıkan takımların grup lideri olacağından da yola çıkarak o iki ya da üç olmaktan ziyade bir olmanın da böyle bir önemi var.
1: Evet.
0: Daha sonra mesela biz bu hesabı yaptığımızda bir büyük takımla eşleşme ihtimalimiz İspanya ile çeyrek finalde oluyor. Biz de ağaçlar, dallar, yapraklar, tırtıllara bakıyoruz öyle.
1: Nereden ne gelir diye.
0: Evet, evet, o ihtimallere. Çeyrek finalde bir İspanya olabilir mi? Olabilir, artık yapacak da bir şey yok.
1: Olsun, oraya İspanya'da, kadar geldik. Onu
0: İspanya'da
1: da geçelim.
0: Şöyle bir şey var. Biz gruptaydık. Hatırlanacağı üzere Konya'da 6-0 kaybettik ama son maçımızda İspanya'da 2-2 berabere kaldık. İyi de maç oldu. Hatta biz o gün kart cezalarından dolayı biz 6-7 ilk 11 oyuncumuzu oynatmadık. Ama çıktı bizim her oyuncumuz, o Ayıldız formaya giyen her oyuncumuz zaten üst seviyede işlere imza atıyorlar. 2-2 beraber kaldık. Neden olmasın? Beraber kalırsın. Uzatma beraber. Penaltılar. Hop baktın bir turdasın. Dünya Kupası penaltılarla kazanıldı. Onlarca değil mi de birkaç Dünya Kupası var. Dünya Kupası'nı penaltıyla kazanıyorsun. Sonuçta itibariyle turu geçmek de o şekilde eleme turlarında olabilir. Hı hı. İnşallah biz de dediğim
1: biz
0: gibi 19 Temmuz'da olursa finalde.
1: Başlarken Infantino'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin evet. tutumuna karşı yaptığı açıklamayı konuştuk.
0: Evet.
1: Şimdi acaba biz Dünya Kupası'nda hakem kararlarını konuşur muyuz?
0: Evet,
1: ABD bu güzel. Anlamda bir avantaj elde eder mi? İster istemez bunu düşünüyor insan. Çünkü Infantino hiç eleştirmedi Amerika Birleşik Devletleri'ni.
0: Evet.
1: Ve bir de yeni kurallar var. Yeni kurallar nasıl
0: evet,
1: etkileyecek?
0: Yeni ülkeleri? Kurallar burada denenecek. VAR'ın biraz daha interland'ı genişliyor. İkinci sarı karta bakacak. Kornerlere bakacak. Mesela kornerin gol olması halinde doğru mu değil mi onlar, yani gibi unsurlar var. Bir deneme yeri. 2018'de VAR zaten Dünya Kupası'yla hayatımıza girmişti. 8 yıl sonra tekrar VAR'ın genişletilmesiyle ilgili beklentiler var. Hakem kararlarıyla ilgili şöyle söyleyeyim. Mesela İran Amerika Birleşik Devletleri'ndeki turnuvada oynayacağı maçların 3'ü de ABD'de katılmayacağını söyledi. Infantino ikna etti diyelim. Kampını Antalya'da yaptı, Türkiye'de yaptı. Hatta vizeyi Ankara'da aldılar. Burada
1: evet.
0: işlemler oldu. Mesela İran'la ilgili hakemlerin nasıl tutumu olacak? Ben de merak ediyorum. Yani
1: evet.
0: İran'ı bir an önce turnuvadan deport mu etmeye çalışacaklar? Tabii hakem kararlarıyla bir turnuva anılmasın istemeyiz ama İran da güçlü bir takım. Güçlü de iyi de bir ülke. Her zaman kıtasının öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Ben İran'ın bir mücadele gücünü en üst seviyede farklı şekillerde vermek, onur mücadelesi anlamında vereceğini de düşünüyorum. Maçlarını Amerika'da oynuyor. Kampını Meksika'da yaptırıyorlar adamlara. Böyle bir durum var. Hakem hatalarının mutlaka hakem hatası olacaktır. İnsanın olduğu, üretimin olduğu yerde hata olur. Ama bunu kasıt ve sürekli arz etmesi halinde işte bizim o zaman soru işaretleri kafamızda oluşuyor. İnşallah o boyutuyla olmaz diye ümit ediyorum. Hakem hatası olacaktır ama en aza indirmesi beklentimiz. Infantino olduğu sürece kafamızdaki soru işaretleri her zaman olur sevgili Sinem. Maalesef böyle bir durumumuz var.
1: Bir de Sayın Erhan Seven şimdi elbette ki galip sürdürdüğün karşılaşmada zamana oynarsın. Ama taç atışları için 5 saniyelik geri sayım olacak. Kale vuruşları için o 5
0: evet.
1: saniyelik geri sayım. Bunlar çok çok önemli.
0: Evet.
1: Çünkü diğer takıma geçiyor
0: evet,
1: eğer
0: evet.
1: vaktinde kullanmazsanız.
0: Şimdi taç atışları hakikaten 35-40 saniyeye kadar da gidiyor. O nedenden dolayı ben de bu kuralın uygulanmasına yanayım. Ama 5 saniye içerisinde ne kadar olacak hep beraber göreceğiz. Bir tacı atarken futbolcu elini alıyor. Kameralarda onu zoom yapıyor. Yakışıklı, artistik. 35 saniye görünüyor falan. Onların
1: bakalım,
0: da ortadan kalkması. İnşallah denenecek. Nasıl uygulanacak hep beraber göreceğiz.
1: Çok teşekkür
0: ben
1: ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kolaylıklar dileriz. Ve
0: hep beraber.
1: Zorlu bir süreç. Başarılar diliyoruz. Hem TRT Spor'a hem sizlere.
0: Teşekkürler.
1: Bugünkü karşılaşmayı da takip edeceğiz. Saat 22'de Meksika ile Güney Afrika. 22'de karşılaşacaklar. FIFA 2026 Dünya Kupası maçı TRT 1'de takip edeceğiz.
0: Orası için gündüz maçı, bizim için akşam maçı. Şöyle bir şey var, gruptaki maçlarımız sabah erken saatlerde ama şansımız akşam maçı. Daha sonra bizim için uygun saatler olacak. Ama çocuklar için gündüz güneş altında oynama
1: Evet.
0: maçları da olacak. En azından şu grup maçları bizim çocuklar için akşam maçları. Biz belki erken kalkacağız ama ona da artık biz katlanalım. Çocuklar yeter ki daha sağlıklı bir ortamda maç yapabilsinler.
1: Peki, çok teşekkür
0: Ben teşekkür
1: ediyoruz.
0: ederim.
1: TRT Spor Haber Müdürü Sayın Erhan Seven bizimleydi sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Muhammed Enes Yılmaz, teknik yönetimde Engin Erkan, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.

0: Radyo 1. Sporun unutulmayanları. Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Dünya Kupası ilk kez 1930 yılında Uruguay'da düzenlendi. Turnuvada yer alan 13 ülke eleme oynamadan FIFA'nın davetiyle katıldı. Çoğu Avrupa ülkesi 20-25 gün süren gemi yolculuğu sebebiyle Uruguay'a gidemedi. Turnuvaya katılan Fransa, Belçika, Yugoslavya ve Romanyalı futbolcular antrenmanlarını geminin güvertesinde yaptı. Arjantin-Fransa karşılaşmasını yöneten Brezilyalı hakem Almika Hegu maçı 84. dakikada bitirdi. Hatasını fark edince futbolcuları sahaya çağırıp kalan 6 dakikayı oynattı. Dünya Kupası'nın ilk golünü Fransız futbolcu Lucien Laurens atarken ilk hat-trick yapan oyuncu Amerikalı Bert Pedendu'da oldu. Perulu Placido Galindo kupada ilk kırmızı kart gören oyuncu olarak tarihe geçti. Uruguay ile Arjantin arasındaki final maçı öncesi top seçimi konusunda tartışma çıktı. Çözüm olarak ilk yarı Arjantin'in, ikinci yarı ise Uruguay'ın getirdiği topla oynandı. Belçikalı hakem John Langenus bu tarihi maçı ceket ve kravatla yönetti. Arjantin'i 4-2 yenen Uruguay 1930 Dünya Kupası'nın şampiyonu oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Reklamlar.
3: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
4: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi fiyat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
5: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
6: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Ayrı Dünyalar 3. Bölüm. Yazan Aslıhan Gürgün, yöneten Engin Uludağ, efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: anlatan Handan Demiral, Serap Tijen Par, Leyla Hanım Ayşegül Devrim, Fatih Ahmet Uz, Dadı Suna Pekuysal, Birinci Adam Erkan Sever.
1: Büyük hayallerle evlenen Serap aradığı mutluluğu bulamamıştır. Leyla Hanım'a göre bu mutsuz evliliğin tek suçlusu Serap'tır. Çünkü Kemal'e gereken ilgiyi göstermemektedir. Öte yanda Kemal devamlı iş gezilerine çıkmakta, eve pek gelmemektedir.

0: Hadi Fatih, hadi oğlum, şunların hepsini ye.
1: Eline sağlık dadı, çok güzel olmuş. Ama o kadar çok yedim ki neredeyse yürüyecek halim kalmadı.
2: Israr etme dadı.
0: Şunun suratına bakın hanımefendiciğim, yani sapsarı olmuş, hastalıklı gibi. Tabii doğru dürüst bir şey yediği yok ki.
2: Bak dadı, Fatih bu evin oğlu. Canı ne zaman isterse o zaman yer. Gereksiz ısrarlarınla çocuğun canını sıkma.
0: Özür dilerim.
1: Üzülme dadıcığım, birazdan gene yerim.
0: Sahi mi?
1: Tabii ya. Senin güzel yemeklerini öyle özledim ki.
0: Şimdi mutfağa gidip senin en sevdiğin yemeklerden yapayım. Keşke geleceğini haber verseydin. Şimdiye dek hepsi hazır olurdu.
1: Kendini yorma dadı.
0: Aa, hiç olur mu evladım? Ne yorulması? Zevkle yapacağım.
1: Dadı her zaman böyledir işte.
3: Seni çok seviyor Fatih.
1: Hı, biliyorum, ben de onu çok seviyorum. Sanki annemmiş gibi.
3: Seni kırmak istemedim Fatih. Özür dilerim.
1: Yok yok, özür dilemene gerek yok Serap. Beni kıracak bir şey söylemedin.
2: Elbette. Hem biz ne güne duruyoruz. Ben de senin annen sayılırım.
1: Leyla annem benim.
2: Biliyorsun. Ben de Kemal de seni çok severiz.
1: Bilmez olur muyum hiç? Nerelerde o hayırsız? Hı? Görmüyorum onu uzun zamandır.
2: Merak etme, çok iyi.
1: Ne zaman gelir? Onu görmek isterdim.
2: İki günden önce göremez.
1: Neden?
2: Çünkü bir iş gezisine çıktı.
1: İş gezisine mi?
2: Evet. Bugün öğle uçağıyla İzmir'e gitti. İki gün sonra dönecek.
1: Bak işte, buna inanmak çok zor.
2: Ne demek istiyorsun? Yani, o da çalışan bir insan.
1: Tamam da çalıştığını biliyorum da ne iş yaptığını bilmiyorum.
2: Bunu bilmiyormuş gibi konuşma Fatih. Koskoca bir şirketi yönetiyor. Bunun kolay olduğunu mu sanıyorsun?
1: Elbette hayır. Yani bunun aksini iddia etmedim ki ben.
2: O halde bu alaycı tavrının sebebi nedir?
1: Yanlış anladın Leyla anne. Ben alay etmiyorum. Yalnızca Kemal'e
2: düşünülecek. Nesi varmış düşünülecek?
1: Ne bileyim, ikimiz de bunun cevabını biliyoruz.
2: Ben bilmiyorum. Hadi cevabı sen ver.
1: Yapma Leyla anne. Kemal'i benden daha iyi tanırsın.
2: Demek ki bunca yıldır kendi oğlumu tanıyamamışım. Hadi durma. Ne söylemek istiyorsan söyle.
1: Bak Leyla anne. Seni kırmak, üzmek niyetinde değilim. Sanırım beni yanlış anlıyorsun.
2: Ortaya bir laf attın. Ben de devamını duymak istiyorum.
1: Peki duymak istediğin ne? He? Ben Kemal'i yargılamıyorum ama ikimiz de biliyoruz ki o biraz sorumsuz.
2: Ne söylemeye çalışıyorsun Fatih?
1: Pekala, pekala. Söyler misin?

0: Son aylarda şirkete hiç uğradın mı?
1: Neden uğrayayım? Kemal orayı gayet güzel idare ediyor.
0: Bundan emin misin?
1: Elbette, en ufak bir şüphem yok. Olmayacak da.
0: Gene de bir hissedar olarak ara sıra şirkete uğrasan iyi olur diye düşünüyorum.
1: Buna hiç gerek yok.
0: Hiç olmazsa toplantılara katılsan. Biliyorsun özellikle yönetim kurulu toplantılarında bir şirketin geleceği için önemli kararlar alınır. Yani hiç olmazsa gelişmelerden haberin olurdu.
1: Kemal bana her şeyi anlatıyor. Yani bütün gelişmelerden haberim var. Tabii duymak istediğin buysa.
0: Bu ne demek şimdi?
1: Bilemiyorum Fatih. Sanki benden oğlumu eleştirmemi, suçlamamı ister gibisin.
0: Yok yok yok, yanılıyorsun. Ben yalnızca şirketle daha yakından ilgilensen iyi olur diyordum.
1: Dinle. Kemal ne yaptığını gayet iyi biliyor. Ayrıca şunu bilmen de iyi olur. Ben artık şirketin hissedarı değilim.
0: Ne?
1: Bütün hisselerimi Kemal'e devrettim.
0: Bunu neden yaptın Leyla anne? Büyük bir hata yaptığının farkında değil misin?
1: Ben asla hata yapmam. Ayrıca bu o kadar büyütülecek bir şey de değil. Oğlum istedi, ben de kabul ettim. Değişen ne var ki?
0: Çok şey Leyla anne, çok şey. Neden bana sormadın?
1: Başkalarının fikrine ihtiyacım yok Fatih. Ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum.
0: Seni anlıyorum. Ama konuşmuş olsaydık, yani bana sormuş olsaydın, böylesine büyük bir hata yapmanı engellemiş olurdum.
1: Bak, şunu iyi bilmeni istiyorum Fatih. Oğlumun yaptığı hiçbir şey hata değildir. Anlıyor musun? Hata değildir.
0: Ama bilmediğin şeyler var, önemli konular.
1: Ben her şeyi biliyorum. Ayrıca oğluma da güveniyorum. O hiçbir konuda yalan söylemediği gibi asla hata yapmaz.
0: Sen böyle düşünüyorsan söyleyecek bir şey yok demektir.
2: Yemek hazır efendim.
1: Geliyoruz dadı. Hadi Fatih, sen de Serap.
0: Leyla anne, ben, bak ben diyorum ki gene de bir
1: sana söyledim Fatih. Artık konuşulacak bir şey yok. Bu konuyu kapatsak iyi olur. Yemeğin tadını kaçırmak istemiyorum.
0: Peki Leyla anne.

0: kahvelerinizi buyurun.
1: Teşekkür ederim dadı.
2: Serap, sigaramı verir misin?
3: Tabii anne.
1: Senin sigarayı bıraktığını sanıyordum.
2: Sadece yemeklerden sonra içiyorum.
3: Buyurun anneciğim.
1: Peki doktorun izin veriyor mu?
2: Aslında izin vermiyor tabii. Ama ne yaparsın, birdenbire de bırakılmıyor ki.
3: Kemal de çok içiyor. Günde bir paket içiyor galiba.
2: Çocuğum sıkıntıdan içiyor. Ne yapsın? Omuzlarındaki yük çok ağır.
1: Hepimizin işi kendimize göre çok ağır. Ama sigaranın ardına sığınmıyoruz.
2: Yine oğlumu eleştirecek bir şey buldun Fatih.
1: Aman Leyla anne, sen de hep beni yanlış anlıyorsun. Ben sağlığınızı düşündüğüm için söyledim. Yoksa tabii ki beni ilgilendirmez.
2: Rahmetli baban da senin gibiydi Fatih. Her şeye karşı çıkar, her şeye karışırdı.
1: Yanılıyorsun Leyla anne. Babam gerçekten yanlış olduğuna inandığı şeylere karşı çıkardı. Asla da yanılmazdı.
2: Babanı korumak istemeni anlıyorum. Ama yanıldığı konularda oluyordu.
1: Babam çok değerli bir insandı Leyla anne. Onun hakkında daha fazla tartışmak istemiyorum.
2: He dadı.
0: Buyurun efendim.
2: Odam hazır mı dadı?
0: Evet efendim.
2: Pekala Fatih. İzninle odama çekilmek istiyorum.
1: Ama vakit daha çok erken.
2: Bu gece erken yatmak istiyorum. Yine beklerim Fatih.
1: En kısa zamanda tekrar geleceğim.
2: İyi geceler.
1: İyi geceler.
3: Size yardım edeyim mi?
2: Hayır. Kendim yatabilirim.
3: İyi geceler anneciğim.
1: Bana kızdı galiba. Ne dersin Serap?
3: Bilmem.
1: Baksana erkenden yattı.
3: Sanmıyorum Fatih. Hastalandığından beri hep erken yatıyor. Kendine dikkat etmesi gerek.
1: O güçlü bir kadın. Öyle kolay kolay bir şey olmaz. Söyle bakalım sen neler yapıyorsun? Günlerin nasıl geçiyor?
3: Nasıl olsun, bildiğin gibi. Pek bir değişiklik yok.
1: Bütün gün evdesin. Sıkılmıyor musun Serap?
3: Ne diyebilirim ki Fatih?
1: Bak, eğer yapabileceğim bir şey varsa...
3: Sağ ol Fatih. Ben böyle iyiyim. Yalnız sormak istediğim bir şey vardı.
1: Tabii tabii, istediğin her şeyi sorabilirsin.
3: Demin anneme söylediklerin, yani şirket hakkında.
1: Evet.
3: Yolunda gitmeyen bir şeyler mi var Fatih?
1: Bunu anladın mı?
3: Sözlerinden kötü bir şeyler olduğunu sezdim tabii. Yoksa yanılıyor muyum?
1: Hayır Serap. Keşke Leyla anne de anlamış olsaydı.
3: Neler oluyor?
1: Bak Serap, sanırım seninle biraz konuşsak iyi olacak. Senin son derece mutsuz olduğunu biliyorum. Şu anda sana yardım edemiyorum ama inan bana, bir gün her şey düzelecek. Bak şimdi söyle Serap, o nerede? Yani gerçekten nerede?
3: İzmir'e gitti. Yani en azından bize öyle söyledi.
1: Peki sana hiç dertlerinden, sıkıntılarından söz eder mi?
3: Ben onun neler yaptığını bilmem. Neler oluyor? Yoksa Kemal...
1: Evet, evet. Evet, Kemal'le ilgili konuşmak istiyorum.
3: Evet, seni dinliyorum.
1: Yalnız anlatacaklarım bir süre aramızda sır olarak kalacak. Söz mü?
3: Peki, söz veriyorum.
1: Anlatacaklarım hoşuna gitmeyebilir. Hatta çok üzüleceğini de biliyorum ama gene de bilmen gerekiyor. Belki de ona birlikte yardım edebiliriz.
3: Ne yardımı Fatih? Neden söz ediyorsun sen? Lütfen söyle, neler oluyor?
1: Söze nereden başlayacağımı bilemiyorum.
3: Beni iyice korkutuyorsun.
1: Bak, bilirsin Kemal pek sorumluluk taşıyabilecek biri değildir.
3: Biliyorum. Aslında ikiniz çok farklısınız. Yani sen ne istediğini biliyorsun ama Kemal öyle değil.
1: Bunun en büyük sorumlusu da Leyla annemdir. Ama konu bu değil. Önemli olan Kemal'in şu an içinde bulunduğu çıkmazdan nasıl kurtulacağı.
3: Ne demek bu?
1: Dinle. Babam öldüğünden beri şirketi Kemal yönetiyor. Bu Leyla annenin isteğiydi. Doğrusu ben de bu işe sevinmiştim. Çünkü zaten benim bir mesleğim var ve işimi de çok seviyorum.
3: Senin başarılı bir avukat olduğunu bilmeyen var mı?
1: Teşekkür ederim. Kemal küçüklüğünden beri şirketin içinde büyüdü sayılır. Bu yüzden işin başına geçmesi iyi olmuştu. En azından ben daha iyi olacağını zannediyordum.
3: Zannediyordum da ne demek?
1: Yani işi bildiği için şirketle ilgili bir takım sorunların çıkmasını engeller diye düşünüyordum. Bak Serap, şirket babamın çocuğu gibiydi. Onu büyütmek, geliştirmek için gece gündüz nasıl çalıştığını çok iyi biliyorum. Oranın her taşında, her çivisinde babamın alın teri var. Yani bu hale kolay gelmedi.
3: Anlıyorum.
1: Öldüğü zaman bütün taşlar yerli yerindeydi. Anlayacağın bir düzen kurulmuştu. İşi hiç bilmeyen birisi bile birazcık dikkatle bu kurulu düzeni devam ettirebilirdi. Hele Kemal gibi çocukluğundan beri şirketin içinde olan biri bu işte hiç zorlanmazdı.
3: İyi ya, Kemal orayı gayet iyi idare ediyor. Gece gündüz çalışıyor. O halde sorun ne?
1: Sorun Kemal'in davranışları, yaşam biçimi.
3: Ne demek istiyorsun?
1: Kemal şirketle pek ilgilenmiyor. Yani zamanının büyük bir bölümünü dışarıda geçiriyor.
3: Bu normal değil mi? Yani belki iş kovalıyordur. Bilirsin büyük şirketlerde müşteri ilişkileri önemlidir. Onlarla yemeğe çıkıyor, iş gezilerine gidiyor. Şimdi de İzmir'e gitti işte.
1: Anlamıyorsun, anlamıyorsun. Kemal şirketle hiç ilgilenmiyor.
3: Asıl sen anlamıyorsun. Kemal sürekli şirket için koşturup duruyor. Hatta bazı geceler eve bile gelmiyor. Hep bizim için, biz daha rahat yaşayalım diye. Şirkete gitmediği zamanlar ya iş gezisindedir ya da...
1: Ya da?
3: Ya da onun da dinlenmeye ihtiyacı var. İş yerinde değilse evde dinleniyordur mutlaka. Bu onun çalışmadığı anlamına gelmez ki. Evet, evet, biraz sorumsuzdur. Sorumsuzdur ama tembel
1: Serap,
3: değildir.
1: Serap, beni dinler misin?
3: Sen beni dinle. Herkes onu suçluyor. Ama o iyi bir insan. Hep bizim için mücadele ediyor.
1: Serap! Bak, seni anlıyorum ama beni de dinle lütfen.
3: Affedersin. Ben birden kendimi kaybettim galiba.
1: Bak, muhasebe müdürü beni aradı. Burayı arayıp sizleri telaşlandırmak istememiş. Yani beni aramalarının nedeni...
3: Evet, evet.
1: Bak Serap, şirket iflas etmek üzere.
3: Nasıl?
1: Muhasebe müdürü bu yüzden benimle konuşmak istemiş. Çok çaba sarf ettiği halde artık onun da yapabileceği bir şey kalmamış.
3: Buna inanamıyorum Fatih. Kötü bir şaka bu. Yok, kötü bir şaka bu ve ben bunu kaldırabilecek durumda
1: değilim.
3: İnan
1: bana, şaka değil. Böyle bir durumda nasıl şaka yapabilirim?
3: Ya annem, onun haberi var mı?
1: Hayır, hayır. Şimdilik ona söylemeyi düşünmüyorum.
3: Peki Kemal ne yapacak? Daha doğrusu ne yapabilir?
1: Bilmiyorum.
3: Ama bir çözüm yolu olmalı değil mi?
1: Sandığın kadar kolay değil. Çünkü başka şeyler de var.
3: Bundan daha önemli ne olabilir?
1: Bak, şirket bu duruma birdenbire gelmedi Serap. Şirket 2 yıldır ayakta kaldıysa bu üst düzey müdürlerinin sayesinde oldu.
3: Nasıl yani?
1: Kemal şirketle ilgilenmeyi bırakınca önce ihracatımız durdu. Ardından da iç piyasamızı kaybetmek üzereydik. Bu arada müdürler devreye girdi. En azından iç bağlantılarımızı bugüne kadar onlar devam ettirdiler.
3: İyi işte, işler düzelmiş demek
1: hayır,
3: ki.
1: Hayır Serap, hayır. Yani görünürde işler yürüyor gibiyse de gerçek senin sandığın gibi değil. Nasıl anlatsam, yani işlerin dönmesi için para gerekir, anlıyor musun?
3: Evet.
1: Şirketin ödemeleri yapabilecek, işi döndürecek nakdi yok. Çünkü bütün kar Kemal'in özel harcamalarına gidiyormuş.
3: Ne bu ev ne de bizler bu şirketi batıracak kadar büyük harcamalar yapmıyoruz
1: biliyorum,
3: Fatih.
1: Biliyorum, bunun sizlerle bir ilgisi yok.
3: O halde neyle ilgisi var? Lütfen açık konuşur musun?
1: Kemal.
3: Evet.
1: Kemal uzun zamandır kumar oynuyor.
3: Yok, bu doğru olamaz.
1: Maalesef doğru. Çoğunlukla da kaybediyordu.
3: Sen biliyor muydun?
1: Evet.
3: Peki neden bir şey yapmadın?
1: Bak, başta onu engellemeye çalıştım ama beni hiç dinlemedi. Hatta bazı ufak borçlarını da ben ödedim.
3: Bunu neden yaptın?
1: Yapmak zorundaydım Serap. Üvey bile olsa o benim...

0: kardeşim. Eğer zor durumdaysa ona yardım etmem gerekir. Bunun için de bazı ödemeleri yaptım tabii. Ama bana son geldiğinde istediği para oldukça fazlaydı. Önce vermek istemedim. Fakat ödemediği takdirde başının büyük derde gireceğini söyleyince vermek zorunda kaldım. Tek bir şartım vardı. Kumarı bırakacaktı. Bana söz verince ona inandım ve parayı verdim. Bir daha bana gelmeyince o defterin kapandığını zannetmiştim. Ama birkaç gün önce yanıldığımı anladım. Öğrendiklerim beni dehşete düşürdü.
1: Önce iflas, sonra kumar. Verecek daha kötü haberlerim var mı?
0: Bak Serap, şirket bu duruma birdenbire gelmedi demiştim. Kumar borçlarını önceleri şirketin kasasından ödemiş ama şirket zarar etmeye başlayınca başka yollara başvurmuş. Bir bankadan şirket adına büyük miktarda kredi almış. Fakat zamanında ödeme yapamayınca banka şirkete ve bu köşke haciz koymuş.
1: Bir de haciz ha? Peki sen bir şeyler yapamaz mısın?
0: Korkarım ki hayır. Bebekteki yalı dairesini satıp hiç olmazsa biriken faiz borcunu ödeyelim diye düşünüyordum. Ama Kemal orayı da çoktan satmış.
1: Ya İzmir'deki yazlık?
0: Sanırım Kemal de aynı şeyi düşünmüş. Yani İzmir'e gittiğine göre demek ki yazlığı satacak. Bu da artık benim yapacak bir şeyim kalmadığı anlamına geliyor.
1: Annem öğrenince perişan olacak.
0: Biliyorum. Kabullenmesi çok zor olacak.
1: Kemal olmalı. Alo?
2: İyi akşamlar. Kemal Bergeç'in evi mi?
1: Evet.
2: Kendisiyle görüşebilir miyim?
1: Bugün İzmir'e gitti. 2 gün sonra burada olacak. Kim aradı diyelim?
2: Önemli değil. Ben gene ararım. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Kemal'i mi arıyorlar?
1: Evet.
0: Kimmiş peki?
1: Bilmiyorum, adını söylemedi. Tıpkı dün gelen adam gibi.
0: Dün gelen daha önce gördüğün, tanıdığın biri miydi?
1: Bilmiyorum dedim ya, o da adını söylemedi. Daha önce gördüğümü sanmıyorum. Neden sordun?
0: Hiç merak ettim yalnızca. Evet, sadece meraktı.
3: Telefon mu çaldı?
0: Nasıl da duyarsın? Söyler misin, bir saattir nerelerdeydin sen?
1: Ben biliyorum. Mutfakta Fatih'in sevdiği kurabiyelerden yapıyordum.
3: Doğru. Bunları senin için yaptım. Hepsini bitireceksin.
0: Tamam dadıcığım, tamam. Sen merak etme. Kurabiyelerimi de aldığıma göre kalksam iyi olur.
1: Gitmek zorunda mısın Fatih?
0: Sabah erkenden adliyede olmam gerekiyor. Buradan yetişemem. Ama yarın gene geleceğim.
3: Söz mü?
0: Elbette söz. Hem de erkenden gelmeye çalışacağım ama şimdi gitmem gerekiyor. Hoşça kalın.
3: Güle güle. Güle güle. Arabayı dikkatli sür Emi.
0: Merak etme dadı.
3: Fatih'imin yeri bambaşkadır. Bir tanedir o.
1: Gerçekten de iyi bir insan.
3: Kemal'e hiç benzemez. Yani onun gibi haylaz değildir. Ne yaptığını çok iyi bilir. Say, siz de iyice sohbet ettiniz bu arada ha? Senin için değişiklik olmuştur.
1: Ya sorma dadı. Gerçekten çok iyi oldu benim için. İçim açıldı.
3: Tabii Fatih'imin sohbeti güzeldir.
1: Doğru. Biz de yatsak iyi olacak artık.
3: Yatalım.
1: Hadi dadıcığım.
3: Hadi yatalım çocuğum. Allah rahatlık versin.
1: Sana
3: İyi geceler yavrum.
1: Sana da dadıcığım. İyi geceler çocuğum. İyi geceler.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında tansiyon yeniden yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırılar düzenlemesi gerginliği artırdı. ABD Başkanı Trump, İran'a çok sert bir saldırı düzenleyeceklerini söyledi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki önemini de vurguladı. O harika bir lider ve güçlü bir insan ifadelerini kullandı. İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor. Sayda kentinde bir aracın İHA'yla vurulduğu saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Ülkenin güneyine yönelik bombardımanda toplam 17 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede insani kriz derinleşiyor. İsrail'in Filistinlilere yönelik baskıları sürüyor. Gazze'ye sürgün edilen eski Filistinli esirler aileleriyle buluşmak için uluslararası müdahale çağrısı yaptı. Batı Şeria'da da baskınlar ve gözaltılar sürüyor. Uluslararası Af Örgütü de İsrail'i Filistinlilere yönelik devlet destekli etnik temizlik politikası yürütmekle suçladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'deki koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı olmadıklarını ve olmayacaklarını söyledi. CHP'nin 38. kurultayına ilişkin ihtilafta tüm tarafların CHP'li olduğunu belirtti. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir dedi. Erdoğan, CHP'deki krizin saatli bir bombaya dönüştüğünü, bir an önce aşılması gerektiğini de vurguladı. CHP'de disiplin süreci için düğmeye basıldı. Parti sözcüsü Müslim Sarı, 9 milletvekilinin partiden ihracına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu'nda karar alındığını açıkladı. İsimlerin kararla birlikte Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. İhracı istenen isimler arasında Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır'la Gökhan Günaydın da bulunuyor. Müslim Sarı, Özgür Özel'le ilgili değerlendirmenin daha sonra yapılabileceğini de söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğine komşu Bulgaristan'da devam ediyor. Fidan, Sofya'da Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova Chamova ile bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak. Ankara, İstanbul yüksek hızlı tren hattında seyahat süresi kısalacak. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu, hat üzerinde devam eden çalışmalar tamamlandığında Ankara, İstanbul arasındaki yolculuk 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşecek dedi. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı kupada Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 48 takım yarışacak. Turnuvanın açılış maçında bugün saat 22'de Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Milli takımımızın ilk maçı ise pazar günü saat 07'de Avustralya ile. LGS sınavı için heyecan, Doruk'ta 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran'da sınava girecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin dinlenebilmesi için Cuma günü öğretmen ve öğrencilerin izinli sayılacağını söyledi. Bakan Tekin, sınavın iki oturumu arasında öğrencilere beslenme paketi dağıtılacağını da söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan BYD yatırımına ilişkin açıklama geldi. Yatırım takvimindeki gecikme nedeniyle firmanın teşviklerden yararlanma sürecinin yılbaşında askıya alındığı bildirildi. Yatırım anlaşmasının ve yükümlülüklerin geçerliliğini koruduğu belirtildi. Kamu çıkarlarının teminat altında olduğu vurgulandı. Bursa'da belediyede örgütlü rüşvet soruşturmasının iddianamesi hazırlandı. Görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in 402 yıla kadar hapsi istendi. 37'si tutuklu 63 sanık hakkındaki suçlamaların yer aldığı iddianame 862 sayfadan oluşuyor. Yeniden görülmeye başlanan Leyla Aydemir davasında 3. duruşma bugün yapılacak. Ağrı'da görülen davada amca Yusuf Aydemir'in tutukluluğu devam ediyor. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: afiyetle. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım.
4: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
5: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Reklamlar.

0: TRT Trabzon Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bölge Gündemi programıyla huzurlarınıza geldik. Bir saat boyunca birlikteyiz. Bölgemizden öne çıkan haber başlıklarını aktaracağız Bölge Gündemi programı içerisinde. Bugünkü programı Serpil Aydemir hazırladı. Sizler için Ebru Kılıç teknik yönetmenimiz, ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Aramıza hoş geldiniz.
2: Hava durumu.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, önce hava tahmin raporlarını alıyoruz. Her zaman olduğu gibi iki ayrı merkezden alacağız hava tahmin raporlarını. İlk olarak Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden İlter İşçi aktaracak Doğu Karadeniz'e ilişkin hava tahmin raporlarını. Sayın İşçi, hoş geldiniz, günaydın, sizi dinliyoruz.
3: Hoş bulduk, günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Buyurun
3: efendim. Hemen aktaralım. Yaptığımız değerlendirmelere göre bölgemizde çok bulutlu, aralıklı sağanaklı, gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz havanın. Özellikle öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yağışların kuvvetli olabileceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı şehirlerimizin hava durumu sıcaklığı şöyle olacak: Trabzon 24 derece, Artvin 24 derece, Giresun 24 derece, Gümüşhane 25 derece ve Rize 24 derece civarında olacak. İlerleyen günlere bakacak olursak bölgemizde yağışların cuma günü de devam edeceğini tahmin ediyoruz. Cumartesi günü kıyı kesimlerin parçalı az bulutlu, iç kesimlerin

0: günlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Pazar ve pazartesi günü de bölgemiz genelinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağış geçişleri etkili olacak.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz Sayın İşçi.
0: Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, hava tahmin raporlarını almaya devam ediyoruz. Meteoroloji 10. Bölge Samsun Müdürlüğü'nden Nail Çakır'dan alacağız bu kez hava tahmin raporlarını. Orta Karadeniz'e ilişkin olanları aktaracak kendisi. Sayın Çakır, hoş geldiniz. Günaydın. Kulağımız sizde. Buyurun.
2: Hoş bulduk. Günaydın, iyi yayınlar. Tabii ki hemen aktaralım. Yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre Orta Karadeniz bölgesinde havanın az bulutlu, zamanlıkla özellikle batı kesimlerin parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kastamonu'nun iç kesimleriyle Sinop'un güneybatı kesimlerinin yerel sağanak ve göğüsü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Mevsim normalleri ve civarını seyretmeye devam edecek. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif zaman zaman orta kuvvetli esiyeceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde bugün için beklediğimiz en yüksek hava sıcaklıklarına gelecek olursak Samsun 26, Sinop, Çorum ve Kastamonu 27, Tokat 28, Ordu 24, Amasya 31 derece tahmin edilmektedir. Orta Karadeniz bölgesi için aktaracaklarımız şimdilik bu kadardır.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Çakır. Kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle.
2: Teşekkür ediyoruz. İyi günler, iyi yayınlar.
3: Yol durumu.
1: Bulancak-Giresun-Tirebolu yolunun 32 ile 72. kilometreleri arasında bulunan Keşap Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Kiliseburnu, Tirebolu 42. Gönüllü Alayı 1 ve Tirebolu 42. Gönüllü Alayı 2 tünellerinde yapılacak olan elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Arpalı-Salmankaş ayrımı Dağbaşı-Araklı yolunun 4. kilometresinde bulunan Şehit Hamit Şahin Tüneli'nde yapılacak olan yangın söndürme sistemi kontrol ve tatbikat çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Araklı yönündeki tüp trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer istikametten gidiş geliş olarak iki yönlü sağlanacaktır. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 42 ile 44. kilometreleri arasında Akçaabat şehir geçişi kısmında yapılacak olan yaya kaldırımı yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Trabzon-Akçaabat yönünde çalışmanın devamı müddetince ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Artvin-Erzurum yolunun 29 ile 55. kilometreleri arasında bulunan 18 adet tünelde yapılacak elektrik elektronik sistemleri bakım onarımla direnaj sistemleri temizlik çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yapılmakta olan yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kgm.go.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, Alo 159 Bölgesel Ücretsiz Yol Danışma hattıyla Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin 0312 449 9199 numaralı telefonuna başvurulabilir. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Piyasalarda bugün.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, borsa güne yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.30 yükselişle 13.785.85 puandan başladı. Dün yatay seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.02 artışla 13.744.64 puandan tamamladı.

0: iştahı azalırken, yurt içinde Halkbank'ın banka aleyhine açılan davanın Amerika Birleşik Devletleri Mahkemesi'nin onayıyla tamamen sona ereceğini açıklamasıyla bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izleniyor. Söz konusu gelişmenin ardından açılışta Halkbank'ın hisseleri %3.93 arttı. Öte yandan yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Analistler bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışındaysa ECB faiz kararı, ECB Başkanı Lagarde'nin basın toplantısı, Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık işsizlik maaşı başvuruları, üretici fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. Dolar, avro ve altındaki son rakamları da söyleyelim sevgili dinleyicilerimiz. Dolar 46.16, avro 53.43, altının gramı ise 6.080 Türk lirası olarak görünüyor son aldığımız bilgilere göre. 10-18 saatimiz bölge gündemi devam ediyor. Haber turu. Değerli dinleyicilerimiz, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin illerinden öne çıkan haber başlıklarını dinleyeceğiz. İlk olarak haber turu köşemizde gazeteci Mustafa Demir aktaracak bilgileri. Mustafa Demir, hoş geldiniz, günaydın, kulağımız sizde, buyurunuz.
1: Tutuş Bey, iyi yayınlar diliyorum. Bir ufak düzeltme yapmak zorundayız herhalde. Giresun, Ordu, Samsun, Sinop illerinden haber başlıklarını aktarmak istiyorum ben, eğer izin verirseniz.
0: Buyurunuz, tabii ki, lütfen.
1: Giresun'un yüksek rakımlı dağlarında asayiş ve güvenlik jandarma personelinin özverili çalışmalarıyla sağlanıyor. İl ve ilçe jandarma komutanlıklarına bağlı asayiş ve trafik ekipleri bulutlara komşu zirvelerde vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yapmayı sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesaplarında Giresun'un zorlu coğrafyasında görev yapan jandarma ekiplerinin görüntülerini paylaştı. Paylaşımda bölgedeki fedakar göreve vurgu yapılarak dağlar bizi yakından tanır ifadelerine yer verildi. Giresun'un dağlık bölgelerinde yürütülen ve bu kesintisiz güvenlik hizmeti hem bölge halkının hem de yayla yollarının kullanan vatandaşların güvenliğini sağlamada kritik önem taşıyor. Ve Giresun'dan diğer bir haber başlığımız. Giresun'un Prazis ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları yeniden canlandırmak amacıyla başlatılan kapsamlı kalkınma ve turizm girişimi hız kesmeden devam ediyor. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Prazis Kitle Bebek projesi bölgenin kültürel mirası olan Kitle Bebek el sanatını yeniden gün yüzüne çıkartarak yaşatmayı hedefliyor. Proje kapsamında Prazli kadınlara gelir ve katma değer oluşturacak üretim modelleri geliştirilirken atölye çalışmaları ilçenin eski kaymakamlık binasında kurulan Ümmühan Kitre Evi Müzesi'nde yürütülüyor. Hem eğitim hem de üretim merkezi olarak tasarlanan yapı geleneksel bebek yapımının tekniklerini gelecek nesillere aktaran önemli bir kültürel durak haline geldi. Ve Ordu'ya geçiyoruz. Ordu Üniversitesi 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Ordu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Orhan Baş, güzel bir atmosferde yıllar boyunca bilgiyle, azimle ve kararlılıkla çalışan öğrencileri mezun etmenin haklı gururunu ve onurunu yaşadıklarını söyledi. Üniversite hayatının insan yaşamının en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Profesör Doktor Baş, öğrencilerin aldığı diplomaların sadece akademik başarı değil, aynı zamanda sabrın, emeğin, disiplinin ve kararlılığın da simgesi olduğunu vurguladı. Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği törende fakülte birincileri mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Tören sonunda 3200 öğrenci keplerini havaya atarak mezuniyet coşkusu yaşadılar. Ve Ordu'dan diğer bir haber başlığı. Orada da Türk mutfağı

0: Sofrası etkinleri kapsamında Perşembe ilçesinde bir sofrada miras etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte Türk mutfağının kültürel mirası, yerel ürünler ve gastronomi turizmi vurgulandı. Programda Ordu'nun 22 coğrafi işaret ürünü ve rötel mutfak zenginliği ön plana çıktı. Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Ordu mutfağının sadece yerel bir lezzet alanı değil, aynı zamanda önemli bir turizm değeri olduğunu vurguladı. Toparlak, Ordu'nun 22 coğrafi işaret ürünüyle birçok ile göre öne çıktığını belirterek, gastronomi turizminin son yıllarda önemli bir gelişme gösterdiğini ifade etti. Ve Samsun ilimize geçiyoruz. Samsun'da vatandaşlar vücutlarının gerçek hareket gücünü keşfetmek ve sağlıklı yaşama adım atmak için hareket yaşını öğren sağlıklı yaşa etkinliğine katıldı. İl Sağlık Müdürlüğü'nce kurumun bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılanlar yaptıkları fiziksel aktivitelerle vücutlarının hareket yaşını öğrendi. Samsun İl Sağlık Müdürü Mustafa Urat burada yaptığı konuşmada hareket yaşını öğren sağlıklı yaşa etkinliğinin bir ay süreceğini söyledi. Amaçlarının insanların nüfus yaşında ziyade hareket yaşının ne olduğunu tespit etmeleri sağlamak olduğunu belirten İl Müdürü Uras, maalesef son zamanlar artık insanların fiziksel aktivitesi azaldı. Hareketsizlik de birçok kronik sağlık sorunu yol açıyor. Kas iskelet sistemi hastalıklarından tutunun hipertansiyon, obezite gibi çeşitli kronik sağlık sorunları yol açıyor. Bu da sonrasında felç, kalp hastalıkları, diyabet gibi hastalıklara davetiye çıkarıyor. Biz burada fiziksel aktivitenin üzerinde insanlarla bir farklılık oluşturmak istedik ifadelerini kullandı. Ve Samsun ilimizden diğer bir haber başlığı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek Çiçek Yazı Barajı planlama raporu ve proje yapım işi için sözleşme imzalandı. Kavak içerisinde hayata geçirecek barajın bölgenin gelecekteki içme su ihtiyacını önemli katkı sağlaması bekliyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan proje sözleşmesinin yüklenici firma müdürü Bülent Aksoy ile imzaladıklarını belirterek Çiçek Yazı Barajı'nın yalnızca yeni bir su kaynağı yatırımı olmadığını ifade etti. Başkan Doğan, iklim değişikliğinin etkileri, kuraklık riskleri ve artan nüfusun oluşturduğu su talebi karşısında projenin Samsun'un su arz güvenliğini güçlendirecek stratejik bir altyapı yatırımı olduğunu kaydetti. Ve son ilimiz Sinop'a geçiyoruz. Sinop'un coğrafi işaretli lezzeti ve Karadeniz'in farklılaşması ve ekonomik değerinin artırılması amacıyla Kuzey Anadolu Ajansı, Kalkınma Ajansı desteğiyle Sinop ve Kardeşi Yol Haritası Danışmanlığı Projesi hayata geçirildi. KUSKA'dan yapılan açıklamaya göre Sinop Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülecek proje kapsamında yapılacak ürün analiz çalıştaylarıyla Sinop ve Kardeşi'nin katma değerinin artırılması, ticaretlendirilmesi ve sürdürülebilir ekonomik değere dönüştürülmesi hedefleniyor. KUSKA Genel Sekreteri Mehmet Akif Erastan proje ilişkin yaptığı açıklamada projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Anadolu'dakiler programı uyumlu olarak hayata geçirildiğini açıkladı. Ve Sinop ilimizden son haber başlığımız. Üç tarafı denizle çevrili Sinop'ta sahillerde deniz anası yoğunluğu yaşanıyor. 175 kilometre kıyı şeridine sahip olan Türkiye'nin önemli balıkçılık kentleri arasında yer alan Sinop'ta sahillerde gruplar halinde binlerce deniz anası görüntülendi. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Başkanı Profesör Doktor Levent Bat yaptığı açıklama deniz analarının düreme dönemlerinde kıyı kesimlerinde gruplar halinde gördüklerini ifade etti. Daha önce yaptıkları araştırmalara göre Karadeniz'deki deniz anası varlığının artış yaşandığını dile getiren Bat, bunun mevsimsel değişiklikler ve kirlilik gibi sebeplerden kaynaklandığını belirtti diyoruz ve haber başlıklarımızı bu şekilde noktalıyoruz Tutuş Bey.
1: Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Demir. Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi sırada Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin illerinden öne çıkan haber başlıkları var. Gazeteci Fatih Tüysüz arkadaşımızdan dinleyeceğiz son bilgileri. Fatih, hoş geldin. Kulağımız sende. Buyur lütfen.
2: Hoş bulduk. Uzun zaman aradan sonra iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Evet, öncelikle Trabzon'dan başlıyoruz. Trabzon'da İspanyol salyangoz arılarımı tarım arazileri tehdit altında. Trabzon'da daha önce görülen vampir kelebek ve Drakula böceği sorunlarının ardından şimdi de istilacı İspanyol salyangozu tarım alanlarını tehdit ediyor. Özellikle Düzköy, Tonya ve Yomra ilçelerinde yoğun olarak görülen tür, patates, fasulye ve lahana gibi ürünlere zarar vererek üreticileri endişelendiriyor. Ana vatanı İspanya ve Fransa olan İspanyol salyangozu, büyük boyutları ve yüksek üreme kapasitesiyle dikkat çekiyor. Nemli ve yağışlı havalarda daha aktif hale gelen türün, bir seferde yaklaşık 400 yumurta bırakabildiğini de belirtiyor. İstilacı türün yayılımına karşı çalışma başlatan Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, son olarak Tonya ilçesi Karşılar Mahallesi'nde arazi incelemeleri yaparak üreticilerin mücadele yöntemleri konusunda bilgilendirdi. Yetkililer, türün kontrol altına alınması için üreticilerin dikkatli olması gerektiğini de vurguladı. Ve Rize'den bir haberimiz var. Rize İl Özel İdaresi 4 büyük iş makinasını satışa çıkardı. Rize İl Özel İdaresi, makine parkında bulunan ve demirbaş kaydından düşülen 4 adet büyük iş makinası ile özel donanımlı aracı satışa çıkardı. Mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait olan araçlar, açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihale kapsamında yeni sahiplerini bulacak. Satış işlemi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi hükümlerine göre yapılacak. İhale kapsamında yer alan araçların yüksek piyasa değerine sahip olduğunu belirtilirken, milyonlarca lira değerindeki iş makinaları ve özel donanımlı araçlar için teklif kabul edilecek. İhaleye katılmak isteyen kişi ve kurumların gerekli evraklarını tamamlayarak 16 Haziran 2026 tarihine kadar başvurmaları yapmaları gerekiyor. İhale ise 17 Haziran 2026 tarihinde İl Özel İdaresi Hizmet Binası'nda bulunan toplantı salonunda İl Encümeni huzurunda gerçekleştirilecek. Diğer bir haberimiz yine Rize'den. Rize'de Güyümlü Çeşme sosyal medyada ilgi gördü. Rize'nin Cimil Vadisi'nde bir vatandaşın yaptığı sıra dışı çeşme tasarımı dikkat çekti. Akan çeşme suyuna klasik musluk yerine bakır güğüm yerleştiren vatandaş, suyun güğümün içinden akmasını sağlayarak ilginç ve estetik bir görüntü oluşturdu. Pratik zekalarıyla sık sık gündeme gelen Rizelilerin yeni örneği olarak gösterilen çeşme, bölge sakinlerinin de ilgisini çekti. Çeşmenin görüntülerini paylaşan Şeyma Şan, Rize şivesiyle yaptığı anlatımıyla videoyu sosyal medyada yayınladı. Kısa sürede ilgi gören görüntüler, kullanıcılar tarafından beğeni toplarken, güğümlü çeşme hem tasarımı hem de farklı görünümüyle dikkat çekti. Ve Gümüşhane'deyiz. İtfaiyecilik öğrencilerinden milli takımına farklı destek. Gümüşhane Üniversitesi Kürtü Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri, Türk milli takımına destek vermek amacıyla sıra dışı bir video klip hazırladı. Yaklaşık 20 kilogram ağırlığındaki itfaiyeci kıyafetlerini giyen öğrenciler, top sektirip barfik çekerek hazırladıkları performansla dikkat çekti. Daha önce aynı kıyafetlerle voleybol oynayarak gündeme gelen öğrenciler, bu kez Ay Yıldız'da ekibe destek vermek için kamera karşısına geçti. Öğretim görevlisi Erdem Soylu, öncülüğünde gerçekleşen çalışmaya 14 öğrenci katıldı. 3 gün süren hazırlıkların ardından tamamlanan video sosyal medyada ilgi ve beğeni topladı. Ve son olarak Artvin'deyiz. Deriner Barajı'nda 7 yıl sonra dolu sabah kapakları açıldı. Artvin'de son günlerde etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimeleri nedeniyle Çoruh Nehri üzerindeki barajlarda doluluk oranları üst seviyeye ulaştı. Daha önce Yusufeli, Artvin, Borçka ve Muratlı barajlarında yapılan kontrollü su tahliyelerinin ardından Türkiye'nin ikinci en yüksek barajı olan Deriner Barajı'nda da dolu sabah kapakları açıldı. 249 metre gövde yüksekliğine sahip barajda su seviyesinin %94'e ulaşması üzerine Devlet Su İşleri 26. Bölge Müdürlüğü tarafından 9 Haziran 2026 tarihinde kontrollü su tahliyesi başlatıldı. 2019 yılından bu yana ilk kez açılan dolu sabah kapaklarından büyük bir gürültüyle boşalan su ortaya etkileyici görüntüler çıkardı. Dev beton gövdeden akan suların oluşturduğu beyaz köpükler ve su bulutları bölgeyi adeta görsel bir şölene dönüştürdü. Yetkililer, kontrollü su işlemi, tahliye işleminin barajdaki su seviyesinin güvenli sınırları içinde tutulmasına ve enerji üretiminin verimli şekilde sürdürülmesine katkı sağlayacağını da belirtti. Ve son haberimiz. Artvin'de yöresel peynirler gastronomi atölyesinde yemeklere dönüştürüldü. Artvin Çorum Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Artvin peynirleri test çalışması kapsamında düzenlenen atölyede yöresel peynirler modern yemeklere dönüştürüldü. Polot, minci, mirzi, civil, külek ve göğermiş peynirleri kullanarak kravyol, börek ve saç kavurma gibi çeşitli yemekler hazırlandı. Öğrenciler hem geleneksel tarifleri hem de etkili yenilikçi mutfak uygulamalarını bir araya getirerek uygulamalı sınavda hünerlerini sergiledi. Artvin Çorum Üniversitesi Seyitler Yerleşkesi'ndeki uygulama mutfağında gerçekleştirilen etkinlikte yöresel peynirlerin gastronomideki kullanım alanları da ortaya konuldu. Hazırlanan yemekler akademisyenler ve rektör Profesör Doktor İbrahim Aydın tarafından da değerlendirilerek tadıldı. Etkinlik yöresel gastronomi mimarisinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla da gerçekleştirilmiş oldu. Diyelim ve Artvin'den son sözü de size bırakalım.
1: Sevgili Fatih, çok teşekkür ediyoruz. İyi günler, iyi çalışmalar.
2: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
3: Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Basında bugün. Sevgili dinleyicilerimiz, basında bugün diyoruz ve gazete başlıklarını okumaya başlıyoruz. Sanayi Mahallesi Kentsel Tasarım Fikir Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Trabzon'un geleceğine ortak akıl imzası. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genc'in katılımıyla gerçekleştirilen Ortahisar Sanayi Mahallesi Kentsel Tasarım Fikir Yarışması kolokyumu ve ödül töreninde dereceye giren projeler ödüllendirildi. Başkan Genç, bölgenin geleceğinin ortak akıl ve farklı disiplinlerin katkısıyla şekillendirileceğini vurguladı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genc, Ortahisar Sanayi Mahallesi Kentsel Tasarım Fikir Yarışması kolokyumu ve ödül töreni programına katıldı. Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda meslek odalarının temsilcileri, jüri üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda davetli yer aldı. Program kapsamında Başkan Genç tarafından danışman, asil ve yedek jüri üyeleri, raportörlere plaket takdim edildi. Yarışmada 38 numaralı proje birincilik ödülüne layık görülürken, 24 numaralı proje ikinci, 23 numaralı proje ise üçüncü oldu. Taka gazetesinden bir haber sevgili dinleyiciler. Az önce paylaştık. Akademik başarı. Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 65 yaşındaki gazeteci Ufuk Kekül, 40 yıllık meslek hayatını akademik eğitimle taçlandırarak bölüm birincisi olarak mezun oldu. Yaklaşık 40 yıldır yerel ve ulusal gazete, radyo ve televizyonlarda görev yapan, halen mesleğini dijital platformlarda sürdüren Kekül, 4 yıl önce başladığı üniversite eğitimini başarıyla tamamladı. Türkiye'nin en yaşlı iletişim fakültesi öğrencilerinden biri olarak eğitim hayatına başlayan Kekül, Tirebolu İletişim Fakültesi gazetecilik bölümünü birincilikle bitirerek mezuniyet sevincini yaşadı. Eğitim sürecinin kendisi için çok değerli olduğunu belirten Kekül, "Benim için muhteşem bir deneyim oldu. Alaylı gazetecilik pratiğimi iletişim biliminin akademik bilgi, teori, kavram ve kuramlarıyla güçlendirmek ve mektepli gazeteci olmak istedim. Ayrıca bu 4 yıllık süreçte deneyimimi, görgümü ve bilgilerimi öğrenci arkadaşlarımla paylaşmaya çalıştım. Başardım, amacıma ulaştım. Gazeteciliğimi diplomamla taçlandırdım." Gazetecilik mesleğine 1986 yılında Yeşil Giresun gazetesinin açtığı yarışmada aldığı ödülle adım atmıştım diye konuştu sevgili dinleyicilerimiz. 10.35 saatler devam ediyor birlikteliğimiz.
9: Bağımlılık.
10: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
9: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
10: Unutma, bağımlılık kader değildir.
9: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
10: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
9: Bir adım at, hayatını geri kazan.
11: TRT Trabzon.

0: Radyosu.
1: Karadeniz'in yükselen ekonomik merkezlerinden Ordu, üretim gücü ve ihracat performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Ordu'da faaliyet gösteren 3 organize sanayi bölgesinden yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Peki bu başarının arkasında hangi iş sektörleri var? Organize sanayi bölgeleri Ordu'nun kalkınmasına nasıl katkı sağlıyor? Ve önümüzdeki dönemde durum ne olacak? Planlamalar ne yönde? Bu bilgileri alacağız. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel bizlerle birlikte. Sayın Karlıbel, hoş geldiniz. Günaydın.
2: Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Günaydın.
1: Sayın Karlıbel, hoş geldiniz tekrar. Efendim, 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi dedik. Ordu'da faaliyet gösteren 3 organize sanayi bölgesinden ve sadece yılın ilk çeyreğinde oldu bu. Önümüzde daha uzun bir dönem var. Hedefi muhakkak soracağız tabii ki bu söyleşi içerisinde. Ama öncelikle güncel durumun bir tahlilini sizden rica edelim. Nasıl ulaşıldı bu rakamlara? Hangi sektörler ön plana çıktı? Bu başarının arkasında yatan sır, sebep nedir efendim? Neler söylersiniz?
2: Şimdi 3 organize sanayide faaliyet gösteriyor Ordu Sanayisi. Birisi Ünye'de, birisi Ordu'da, diğeri de Fatsa'da. Fatsa'da daha çok kimyevi maddeler ve madencilik ürünleri ve tekstil var. Ordu çok daha karma bir sanayi yapısına sahip. Bizde fındık işleme tesisleri de var. Ünye'de de yine tekstil ve toprak ürünleri ağırlıklı sanayi kolunda faaliyet gösteriyor bölgelerimizde iş dünyası. Ocak ayında yaklaşık 40 milyon dolarla başlamıştı ihracata. Mayıs'ta 44 milyon doları bulduk. Haziran'da bu biraz daha yükselecektir. Çünkü Haziran ayı biraz da bu bayram ve tatillerin de bittiği aydır. Bundan sonraki hız daha fazla olacak. Yaz döneminde de inşallah Ağustos ayından sonra fındık girecek piyasaya. Yeni ürün girecek.
1: Evet.
2: Burada da ihracat rakamları yukarıya doğru çıkacaktır. Ocak ayından Mayıs sonuna kadar %10'luk bir artışı gözlemledik. 220 milyon doları geçti ihracat.
1: Evet, bunun geçen yıla oranla artmasının arkasında yatan en büyük neden nedir efendim? Neler söylersiniz? Bu sıçrama neye bağlı?
2: Birincisi fındık ürününün fiyat bazında artması. Belki miktar bazında azaldı ama fiyat bazında arttı. Diğeri de işlenmiş ürünler, özellikle bu kedi kumu ve yine topraktan elde ettiğimiz, bizim kil diye tabir ettiğimiz bir sektörün karşı tarafta alıcı bulmasıyla bu rakamlar yükseliyor. Dolayısıyla işlenmiş ürünler ve markalaşmış ürünler Ordu'nun ihracatını yukarıya doğru taşımaya başladı.
1: Taşımaya başladı. Artık teknolojik ürünler görmeye başladık
2: tabii,
1: herhalde Ordu'da.
2: Silah sanayinde de yan ürün üretiyor Ordu. Bu bizler için oldukça sevindirici. Yine mobilya ve kağıt orman ürünlerinde de bir artış gözlemleniyor. Yaklaşık ilk etapta bu Ocak ayında mobilya ve kağıtta 4 milyondan 200 milyon dolarlık bir artış gördük. Onda da bir yükseliş var. Bunlar bizim için sevindirici rakamlar.
1: Sevindirici rakamlar hakikaten. Şu anda 3 organize sanayi bölgesi var dedik Ordu içerisinde. Bir dördüncüsü de planlanıyor galiba değil mi? Mart 2027'de faaliyete geçmesi planlanan bir organize sanayi bölgesi var. Evet.
2: Evet, ihalesini yaptık geçtiğimiz Kasım ayında. Oldukça hızlı şekilde ilerliyor. Altyapısının hemen hemen tümü tamamlanmak üzere. Mart ayı gibi sanayicimiz hizmet vermeye başlayacak. Orada yaklaşık 25 firma tahsis aldılar. Onlar da projelerini hazırlıyorlar. Oldukça farklı sektörlerde. Orada da yeni yatırımcıları göreceğiz. Ordu bizim özlemimiz ülkenin büyüme hızından bir puan yukarıda bir büyüme hızını yakalamak.
1: Her zaman olsun.
2: Göç vermeyelim.
1: Göç vermeyelim. Evet. Çok önemli.
2: Evet.
1: Peki bu planlanan 4. organize sanayi bölgesindeki iş alanları daha mı farklı olacak diğer sanayi bölgelerine kıyasla baktığımızda?
2: Evet, daha çok yazılıma dayalı. Evet. Daha teknolojik ürünler var ve yine önemli ağır sanayiye yan ürün üreten firmalar yer aldılar. Bunların birçoğu İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren Ordulu yatırımcılar. Onlar fabrikalarını bu bölgeye taşıyarak desteklerden faydalanmak istiyorlar. ve İstanbul'un yüksek giderlerinden
1: Evet.
2: kurtulmak istiyorlar
1: Şimdi
2: vesaire
1: böyle de bir
2: şanslar artıyor.
1: yasa çıktı galiba, değil mi? Artık bundan sonra İstanbul'daki sanayi merkezlerinin Anadolu'ya yavaş yavaş taşındığına şahit olacağız. Ordu burada yükselen bir merkez olabilir mi?
2: Tabii ki buna altyapımız çok müsait. Ordu çok yaşanabilir bir şehir, konforlu bir şehir. Hem sanayici için hem de gelen mühendislik hizmeti veren firmalar için, müşavirlik hizmeti veren firmalar için Ordu eğitimiyle, eğitim tesisleriyle, sağlık tesisleriyle ve yaşanabilir alanlarıyla çok cazip bir bölge. Her zaman söylüyoruz, mutlaka taşınmak isteyen sanayiciye eksi 5 puanlık bir faiz indirimi uygulayarak bu yatırımları desteklemelerini istiyoruz biz hükümetimizden. Böyle taleplerimiz de var. Yine emekliliğini geçirmek isteyenlerin İstanbul'u terk edip Anadolu'nun güzel şehirlerine yerleşmeleri için de nüfusu 1 milyonun altında olan illerde bir eksi 5 puanlık konut kredisi desteği bekliyoruz. Anadolu'ya hem nüfusu yaymak hem sanayi yaymak Türkiye'nin
1: Evet.
2: geleceği için çok daha önemli ve bizlerin de beklentisi bu.
1: Kesinlikle. Şimdi bir de tabii ikinci organize sanayi bölgesi için mutlu sona ulaşıldı diye haber başlıkları görmüştük. Altyapı
2: Evet.
1: ihalesi için engeller aşıldı ve yakın zamanda 200 milyon liralık, doğru galiba rakam,
2: Evet, bir
1: kaynak
2: ödeme
1: aktarımı
2: gidecek de
1: sağlandı. Evet.
2: sağlandı. Evet, ya yaklaşık 7 yıllık bir 8 yıllık bir geçmişi var ikinci organize sanayinin. Biz seçildiğimizden sonra çok fazla vakit ayırdık. İhalesini yaptık. Müteahhitimiz oldukça hızlı gidiyor. İnşallah bir de doğal gaz beklentimiz var. BOTAŞ'ın o bağlantıyı tamamlamasını da bekliyoruz.
1: Evet, sanayicilerimizin oradaki çalışanları sorunları da haliyle
2: Evet.
1: gideriliyor. Muhakkak şimdi
2: Evet.
1: sorunsuz sıkıntısız yer olmuyor ama bu konuda
2: Evet.
1: da çalışmalar var değil mi bir yandan?
2: Evet. Evet. Evet. Elbette bütün sanayi sektöründe özellikle finanse erişim konusunda bugünlerde sıkıntı yaşıyoruz. Bir de sanayi alanları bizde Doğu Karadeniz bölgesinde oldukça kısıtlı. Dolayısıyla arsa üretmek zorundayız. Uygun sanayi arsaları ve uygun ticaret arsalarını belediyelerimizin bir şekilde hizmete sunması ve o alanların açılması gerekiyor. O yüzden biz üçüncü organize sanayi içinde yer arayışına şimdiden başladık.
1: Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için Sayın Karlıber. Önemli bilgiler aldık. Arayışta devam ediyor dediniz. Daha
2: Ben de
1: doğrusu aktarım
2: teşekkür
1: yapıldı.
2: ediyorum.
1: Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Ordu'dan herkese selamlar.
1: Sağ olun. Görüşmek dileğiyle.
2: Hoşça kalın, sağ olun.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel telefon hattımızın ucundaydı. Kendisinden aldık. Ordu sanayi bölgelerine ilişkin bilgileri devam ediyor birlikteliğimiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, gazete başlıklarıyla devam ediyoruz. Kuzey Ekspres'ten öne çıkan bir başlık. Büyük puntolarla atılmış. Böyle güzel işlerin takipçisi olacağız. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilen Ortahisar Sanayi Mahallesi Kentsel Tasarım Fikir Yarışması kolokyumu ve ödül töreninde dereceye giren projeler ödüllendirildi demiş sevgili dinleyicilerimiz. Az önce aktardığımız başlığın manşetten verilmiş hali bu. Kaçkarlar'da turizm 12 aya yayılıyor. Doğu Karadeniz'in saklı cenneti Kaçkar Dağları uluslararası turizm pazarında yeni bir döneme giriyor. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Amacımız bu benzersiz coğrafyayı koruyarak gelecek nesillere aktarmak," diye konuştu. Deriner Barajı'nda kapaklar açıldı. Bugün de muhabir arkadaşımızdan dinlemiştik sevgili dinleyiciler. Çok kısa ayrıntıları verelim tekrar. Artvin Deriner Barajı'nda 7 yıl aradan sonra kapaklar açılırken vatandaşlar dolu savaklardan yükselen suyu görüntülemek için baraj çevresindeki seyir noktalarına giderek o anları fotoğrafladı. Giresun'da Dalçık projesinin ihalesi tamamlandı. Giresun şehir içi trafiğini rahatlatması beklenen ve uzun süredir gündemde bulunan liman kavşağı farklı seviyeli kavşak yani Dalçık projesinde önemli bir aşama daha geride bırakıldı. Proje için yeniden ihale süreci tamamlandı. Giresun'da korkutan yangın. Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine

0: Olay yerine itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce söndürülen yangında evde hasar oluştu. Feci kazada can verdi. Ordu'nun Ünye ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Türkiye, oyun kurucu bir aktör haline geldi. Erdoğan, Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese gösterdi, dedi. Atlas Çağlayan davasında istenen ceza belli oldu. İstanbul'da Güngören'de çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla öldüren tutuklu çocuk sanık E.Ç.'nin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmaya tutuklu çocuk sanık E.Ç. katıldı. Maktul çocuğun annesi Gülhan Ünlü ve babası Cüneyt Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu 5 müşteki ve 4 mağdurla taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ve izleyiciler alınmadı. Duruşmada sanığın, müştekilerin ve bazı tanıkların beyanlarının alındığı öğrenildi. Verilen yarım saatlik aranın ardından devam edilen duruşmada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada E.Ç.'nin çocuğa karşı kasten öldürme, 6136 sayılı yasaya muhalefet etme ve zincirleme şekilde silahla tehdit suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İran'a saldırıları durdurduk. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı CENTCOM, Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait bir helikopterin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlatılan öz savunma amaçlı saldırıların tamamlandığını açıkladı demiş sevgili dinleyicilerimiz haber başlığında Kuzey Ekspres gazetesinde. Filipinler'deki ölü sayısı 45'e yükseldi. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde 8 Haziran'da meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e ulaştı. Sevgili dinleyicilerimiz, gazete başlıklarıyla devam ediyoruz. Bölge Gündemi programını dinliyorsunuz. TRT Trabzon Radyosu'ndasınız efendim. Türkiye ve Almanya için danışma günleri demiş gazete. Kuzey Ekspres gazetesinden bir başlık. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Alman Emeklilik Sigortası Kurumu işbirliğiyle gerçekleştirilen Uluslararası Türkiye-Almanya Danışma Günleri programı için Trabzon Sosyal Güvenlik Kurumu'nda basın toplantısı tertip edildi. Karadeniz'de Son Nokta gazetesine geçiyoruz. İlk sayfada büyük başlıklarla verilmiş bir haber. Vampir kelebek, Drakula böceği, kahverengi kokarca derken İspanyol salyangozu tarlaları istila etti demiş sevgili dinleyicilerimiz. Trabzon ve bölgede biyoçeşitliliği ve tarımsal üretimi baltalayan istilacı böcek türlerine bir yenisi daha eklendi. Başta Düzköy, Tonya ve Yomra'da birçok noktada yayılan İspanyol salyangozu mahsulleri talan ediyor. Son yıllarda Trabzon ve bölge illerinde tarımsal arazilerde büyük zarara yol açan ve verimliliği düşüren vampir kelebek, halk arasında Drakula denilen turunçgil uzun antenli böceği ve özellikle fındık üreticilerinin baş belası haline gelen kahverengi kokarca zararlılarına bir yenisi eklendi. O zararlının adı da İspanyol salyangozu demiş sevgili dinleyicilerimiz. 10.50 saatimiz, birlikteliğimiz devam ediyor.
1: TRT Trabzon Radyosu.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, son yıllarda dünya genelinde yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler turizm sektörünü de doğrudan etkiliyor. Özellikle Orta Doğu'da devam eden savaşlar, çatışmalar ve bölgesel gerilimler seyahat tercihlerini ve turizm hareketliliğini yeniden şekillendirmeye başladı. Türkiye güvenli destinasyonları, doğal güzellikleri ve güçlü turizm altyapısıyla bu süreçte öne çıkan ülkeler arasında. Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Trabzon'da her yıl

0: Yüz binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Peki Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler Türkiye turizmini nasıl etkiliyor? Trabzon'a gelen turist sayılarında bir değişim söz konusu mu? Bölgede turizmciler süreci nasıl değerlendiriyor? Bu soruların yanıtını almak üzere Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi telefon hattımızda. Sayın Çelebi, hoş geldiniz. Günaydın.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür
1: Günaydın.
0: ediyoruz efendim katıldığınız için. Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar, savaşlar, bölgesel gerilimler tabii ki turizmi doğrudan etkiledi. Az önce de ifade ettik. Ama bugünlerde Türkiye'nin adı ön planda. Hatta göç bile yaşandı dediler. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nden ülkemize gelen çok sayıda insan olduğundan bahsedilmişti. Şu anda Trabzon özelinde konuşacak olursak neler söylersiniz? Savaşın etkilerini görüyor muyuz yoksa o beklenen etkiler bölgemizde ve ülkemizde yok mu efendim? Buyurunuz.
1: Efendim önce Tutuş Bey, öncelikle tüm dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Böylesine önemli bir konuda görüşlerimizi paylaşma fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bugün sadece Trabzon'a değil, Türkiye'yi ve dünyayı da yakından gezdiren bir konuyu konuşacağız. Orta Doğu'da yaşanan savaşlar, gerilimler ve jeopolitik gelişmelerin ekonomiye, ticarete ve özellikle turizme etkilerini değerlendireceğiz. Turizm, dünyada barışın ve güvenin en önemli göstergelerinden biridir. İnsanlar kendilerini güvende hissettikleri yerlere seyahat ederler. Bu nedenle dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşanan bir kriz, bazen binlerce kilometre uzaktaki turizm hareketlerini bile etkileyebilir. Trabzon açısından baktığımızda son 10-15 yılda turizm sektörü şehir ekonomisinde çok önemli bir yer edindiğini görüyoruz. Bir zamanlar ağırlıklı olarak ticaret, tarım ve sanayi ile anılan Trabzon, bugün aynı zamanda güçlü bir turizm şehir haline gelmiş.
0: Evet.
1: Uzungöl'den Sümele'ye, yaylalarımızdan sahil şehrimize, tarihi mirasımızdan gastronomimize kadar çok güçlü bir turizm potansiyeline sahibiz. Uzungöl ve Sümele Manastırı gibi destinasyonlar artık sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda tanınan markalar değerler haline gelmiştir. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçiler son yıllarda Trabzon ekonomisine önemli katkılar sağladı. Otellerimiz doldu, restoranlarımız hareketlendi, esnaflarımız kazandı. Gayrimenkulden ulaşıma kadar birçok sektör bu hareketlikten olumlu etkilendi. Turizm sadece otellerden ibaret olmadığını burada özellikle vurgulamak istiyorum. Bir turist şehrimize geldiğinde taksitçide, markette, hediyelik eşya satıcısından çiftçiye kadar birçok geniş bir ekonomi zincire katkı sunmaktadır. Ancak bugün bölgemizde yaşanan gelişmeler nedeniyle doğal olarak şu soru sorulabiliyor. Trabzon turizmden etkilendi mi? Elbette etkilenebilir. Çünkü turizm çok hassas bir sektör. Savaş haberleri, hava sahalarının kapanması, uçuş güzergahların değişmesi, petrol fiyatlarının yükselmesi ve bu güvenlik algısından değişimleri seyahat edecek kişilerin kararlarını etkileyebiliyor. Fakat burada önemli olan riskleri doğru okumak ve fırsatları görebilmektir. Türkiye bulunduğu coğrafyada istikrarını koruyan güçlü bir ülkelerden biridir. Trabzon ise doğası, huzuru ve güvenli şehir olması yapısıyla öne çıkmaktadır. İnsanlar bugün kalabalık şehirlerden, gerilim ortamlardan uzaklaşmak istiyor. Temiz hava, yeşil doğa, serin iklim ve aile ortamı arıyor. Trabzon tam bu noktada büyük bir avantaja sahiptir. Bizim üzerimizde durmamız gereken konu turizmi belirli pazara bağlı bırakmamaktır. Körfez ülkeleri bizim için çok kıymetli. Bu pazar devam edecektir. Ancak Avrupa pazarında daha fazla görünür olmalıyız. Türkiye cumhuriyetleriyle turizm bağlarımızı güçlendirmeliyiz. Rusya ve diğer Karadeniz Havzası ülkelerle yönelik çalışmalarımızı artırmalıyız. Ayrıca iç turizmi de ihmal etmemeliyiz. Türkiye'nin 4000 yanındaki vatandaşlarımız Trabzon'u daha fazla ziyaret etmesi için yeni projeler geliştirmeliyiz. Son yıllarda gastronomi turizmi, doğal turizmi, sağlık turizmi ve spor turizmi gibi alanlarda önemli fırsatlar ortaya çıkmıştır. Trabzon mutfağı da bu noktada çok önemli bir değerdir. Sadece doğal ve güzelliğimiz değil, gastronomimizi de ön plana çıkartmalıyız. Çünkü artık turistler sadece bir yer görmek için değil, bu şehrin hikayesini yaşamak için
0: Evet.
1: seyahat ediyor. Diğer taraftan turizm sektöründe hizmet kalitesi her geçen gün daha önemli bir hale geliyor. Gelen ziyaretçinin memnun bir şekilde ayrılması, tekrar gelmesi en etkili tanıtım yöntemidir. Sosyal medya çağında bir turistin memnuniyeti binlerce kişiye ulaşabiliyor. Bu nedenle konaklamadan ulaşıma, esnaf ilişkilerinden çevre temizliğine kadar her alanda kaliteyi artırmamız lazım. Bugün dünyanın en başarılı turizm şehirleri sadece doğal güzellikleri değil,

0: çocuklara deneyim ve hizmet kalitesi öne çıkıyor. Trabzon'da bunu başarabilecek kapasiteye sahiptir. Ben inanıyorum ki yaşanan bölgesel gelişmeler ne olursa olsun Trabzon'un turizm potansiyeli güçlüdür. Ancak bu potansiyeli kendiliğinden başarıya dönüştürmesini beklememeliyiz. Kamu kurumlarımızda, yerel yönetimlerimizde, turizm sektörümüzde, meslek kuruluşlarımızda ve sivil toplum örgütlerimizde ortak hareket etmemizin gerektiği bilincinde içindeyiz. Turizm artık sadece bir sektör değil, şehirlerin kalkınma stratejisi, gençlerimizin istihdama sağlayan, ihracat kadar döviz kazanan bir şehir markası değerini yükselten bir alandır. Trabzon'un önünde çok önemli fırsatlar bulunduğunu düşünüyorum. Eğer doğru planlama yapılabilirse, pazar çeşitliliğini artırabilir ve kalite standartlarımızı yükseltebiliriz. Bugün zorlukları aşarak daha güçlü bir turizm yapısına ulaşabiliriz. Evet, genelde...
1: Evet.
0: Alo.
1: Buyurun Sayın Çelebi, dinliyoruz efendim.
0: Efendim, tabii bizim Trabzon özelinde, tabii ki Orta Doğu daha önce vurguladığım gibi turistlerin ekonomimize çok büyük katkılar sağladı. Bugünkü konjonktüre baktığımız zaman da savaşlar tabii ki etkili oluyor. Daha önce de bunu söylediğimiz gibi. Ama bugünlerde ben bir tabloya baktım. Nedir uçuş durumları? Şu anda 11 Haziran'da 10 tane yurt dışı direkt uçuşları var. Bunların 8'i Körfez'den, ikisi biri Avrupa'dan, biri Bakü'den. Yarın yine 10 tane var. Bunların 8'i yine Körfez'den. Yani bu Körfez değilken Kuzey İra'da işin içinde Körfez olarak kabul ediyoruz. Yani o bölgeyi de Erbil ve Bağdat da var bu işin içinde. Yine bu Bakü ve Taşkent var. Taşkent uçuşlarımız da başladı. Bu da bizim için çok önemli. Bu potansiyeli bir başka alternatiflerimizle değerlendireceğiz. Tabii Uzak Doğu'yu da çalışıyoruz. Uzun zamandır Uzak Doğu'yu da 3 kez önemli olarak Uzak Doğu'daki turizm fuarlarına katıldık.
1: Katıldınız ve Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına da vize kalktı. Ve dolayısıyla artık Uzak Doğu'lu turistler de göreceğiz değil mi bölgemizde?
0: Evet, çok önemli bu bizim için. Neden? Ama büyük gövdeli uçaklar şu anda Trabzon Havalimanı'na iniş yapamıyorlar. Sağ olsun burada Sayın Cumhurbaşkanımız ve yine Bakanımız'a da çok teşekkür ediyoruz. Trabzon Havalimanı'nı daha geniş, büyük bir havalanı yapılması fırsatını tanıdıkları için. Tabii bu biraz uzun bir zaman olacak ama ne olursa olsun bir ihtiyaçtır.
1: Ama bir gereklilik, öyle de bakmak lazım. Sayın Çelebi, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için efendim. Programımızın sonuna geldik. Ağzınıza sağlık.
0: Teşekkür ederim ve bütün değerli konuklara beni dinledikleri için ve emek veren, turizmde emek veren, sektör emek veren herkese teşekkür ederim. Bereketli, başarılı bir sezon temenni ederim. Saygı ve sevgilerim.
1: İyi çalışmalar efendim. Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, son yıllarda dünya genelinde yaşanan siyasi olaylar, ekonomik gelişmeler turizm sektörünü etkiliyor dedik ama bundan özellikle Orta Doğu'ya baktığımız zaman herhalde en az etkilenen yerler arasında ülkemiz ve Karadeniz'i göstermek mümkün. Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin Türkiye'ye etkisini konuştuk. Trabzon'un turizmdeki yerini konuştuk. Güncel'in bir değerlendirmesini rica ettik. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi'den ve böylelikle bugünkü bölge gündeminin de sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yayınımız az sonra Hayatın İçinden'le devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: TRT Trabzon Radyosu Bölge Gündemini sundu.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

Merhaba, merhaba sevgili dinleyicilerimiz, sevgili dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. TRT Trabzon Radyosu yapımı Hayatın İçinden programında bir araya geldik. Sesimizin ulaştığı herkese selamlar, sevgiler. Yollarda olan dinleyicilerimiz var, seyir halinde olanlar. Kazasız, belasız yolculuklar diliyoruz onlara. Çalışan dostlara kolay gelsin diyelim. Yollar yolculuklar, kazasız işler bereketli olsun diyelim kısaca. Evlerinde, sokakta bizi dinleyenler de var tabii ki. Onlara da unutmuyoruz. Onlara da selamlar, sevgiler. Sevgili dinleyicilerimiz, 2 saatlik yolculuğumuza hoş geldiniz. Birlikte nice daha az önceki gibi şarkılar dinleyeceğiz. Ve tabii ki hayatın içinden konu başlıklarımız da var. Hayatın merkezine birlikte yolculuk yapacağımız bir gün olacak. Bugün 11 Haziran 2026 Perşembe'yi gösteriyor takvim yaprakları. Sevgili dinleyicilerimiz, havalar biraz ısınmaya başlasa da yağmur geldi tekrar Trabzon'a ve Karadeniz'e, yağışları görmeye başladık ama tekrar ısınacak gibi havalar yağışlardan sonra sevgili dinleyicilerimiz. Reyhan Karaca'nın sesiyle devam ediyoruz. Sonrasında bir müzik eserimiz daha var ve ondan sonra da program içeriğimiz hakkında bilgileri aktaracağız. Konu başlıklarımız hakkında bilgileri vereceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Reyhan Karaca, "Gidesim gelmiyor," diyor.

0: yoktu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bugün Hayatın İçinden programında toprak kokusu diyeceğiz ilk olarak. Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ziraat Mühendisi Metehan İlarslan bugünkü ilk konuğumuz olacak. Toprak kokusu köşemizin konusuysa tarımsal su verimliliği olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, bazı sanatlar vardır ki sadece bir meslek değil, aynı zamanda geçmişten geleceğe uzanan bir kültür köprüsüdür. Ahşap oymacılığı da yüzyıllardır Anadolu'nun estetik anlayışını, el emeğini ve ustalık geleneğini yaşatan en özel sanat dallarından biri. Bugün konuğumuz Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan ahşap oymacılığı geleneğini yıllardır başarıyla sürdüren ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı unvanına layık görülen değerli sanatçı

Ali Rıza Ateş olacak sevgili dinleyicilerimiz. Kendisinden öğreneceğiz bu işin sırlarını. Sosyal medya artık sadece eğlence aracı değil, kültürlerin, geleneklerin ve yerel değerlerin

bir beğeni topluyor videolarıyla ve birçok kişi onu Trabzonlu sanıyor. Oysa ki kendisi aslen Eskişehirli. Ancak Karadeniz'e ve özellikle Trabzon kültürüne duyduğu ilgi takipçileri üzerinde öylesine güçlü bir iz bırakmış ki pek çok kişi aslında onun Karadenizli olmadığına inanamıyor. Dans eğitmeni Ceren Öznacar'la da bugün bir söyleşimiz var. Trabzon Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, alışılagelmiş tedavi yöntemlerinin ötesine geçen, ruhun derinliklerine hitap eden anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Başhekim Ahmet Faruk'un öncülüğünde düzenlenen programda hikaye anlatıcısı Merve Genel, hastalar ve personelle bir araya gelerek masalların iyileştirici gücünü hastane koridorlarına taşıdı sevgili dinleyicilerimiz. Bu anlamlı çalışmanın detaylarını da dinleyeceğiz bugün. Hikaye anlatıcısı Merve Genel stüdyomuzda olacak. Kendisinden alacağız bilgileri. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü konu başlıklarımız hakkında bilgileri kısa kısa aktardık. Yine dolu dolu bir programımız var ve tabii ki kıpır kıpır birbirinden güzel şarkılar da var. Gökhan Birben, Heyya Heyya diyor, onun sesiyle devam ediyoruz.

0: Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
1: Geleceğini şansa bırakma.
0: Yasa dışı bahise hayır de.

0: Toprak Kokusu. Değerli dinleyicilerimiz, Toprak Kokusu köşemizde Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ziraat Mühendisi Metehan İlarslan'ı ağırlıyoruz. Sayın İlarslan, hoş geldiniz, günaydın.
1: Hoş bulduk, sağ olun Tutuş Bey. İyi yayınlar diliyorum. Bir ufak bir değişiklik yapalım şöyle. Şube müdürü şu anda görev veren bakmıyorum. Ziraat mühendisi olarak görev
0: Ziraat
1: yapıyoruz.
0: Ziraat mühendisi Metehan İlarslan diye düzeltiyoruz efendim. Tekrar hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk, sağ olun. Tekrar iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Toprak Kokusu köşemizde bugünkü başlığımız yine çok kıymetli. Tarımsal su verimliliği üzerine konuşacağız dedik.
1: Evet.
0: Şimdi tabii su verimliliği kavramıyla herhalde başlamak lazım.
1: Evet,
0: Sayın
1: tabii
0: İlarslan. Su verimliliği çok sık duyduğumuz kavramların başında yer alıyor ama ne kadar biliyoruz onu, ne kadar anlıyoruz? Su verimliliğine ilişkin bilgilerimiz neler? Sizden alalım efendim işin doğrusunu öğrenelim. Buyurunuz.
1: Tabii ki. Su verimliliği bu işin özü. Tanımını da şöyle yapmak gerekiyor. Su verimliliği suyu kısıtlı kullanmak ya da az kullanmak değil sadece. Az kullanarak maksimum faydaya ulaşmak. Şöyle ki bir örnekle özetleyelim. Ellerimizi yıkarken, dişlerimizi fırçalarken, tıraş olurken, ihtiyacımız olmadığı zaman, suyumuzu kapattığımız zaman, az su kullanarak yapacak olduğumuz işlerimizi yine maksimum faydayla yapabiliriz ve su verimliliğine de katkı sağlamış oluyoruz. Tarımsal su verimliliği nedir? Tarımsal su verimliliğinde önce tarımsal sulama nedir onu söyleyelim. Tarımda sulama bitkinin ihtiyaç duyduğu ve yağışlarla karşılanamayan suyun toprakta bitkinin kök bölgesine gereken yer ve zamanda verilmesi. Tarımsal su verimliliği nedir diye soracak olursak, burada esas olan şu: tarla başına kadar getirilmiş suyun en az kayıpla bütün tarlaya üniform bir şekilde yayılması. Biz buna tarımsal su verimliliği
0: Tabii bu
1: diyoruz.
0: noktada hemen aklımıza damla sulama diye
1: Evet,
0: bildiğimiz yöntem geliyor hemen.
1: damlama sulama bu sulama yöntemlerimiz
0: Yöntemlerinden
1: konusu.
0: birisi hemen
1: Evet.
0: hızlıca aklımıza gelenlerden.
1: Evet.
0: Önceden tabii daha çok yağmur sulama teknikleri kullanılıyordu
1: Evet.
0: ama şimdi biraz daha herhalde işler değişti. O başlıklar da var galiba. İlerleyen
1: Var
0: dakikalarda
1: konumuzda.
0: alacağız sizden. Şimdi tabii su kaynaklarımız neler? Onları da bilmemiz gerekiyor değil mi?
1: Tabii ki,
0: Haliyle Sayın İlarslan. Nelerdir su kaynaklarımız efendim?
1: Su kaynaklarımız başlıca akarsular, barajlar, göletler, yeraltı suları ve geleneksel olmayan su kaynakları diyoruz. Nedir bu geleneksel olmayan su kaynakları? Atık su, arıtmadan denen su, işte yağmur suyu hasadı sistemleriyle elde edilen sular ve sulamada dönen suları biz buna geleneksel olmayan su kaynağı diyoruz. Su kaynaklarımız bu şekilde.
0: Evet. Peki su sistemleri, sulama sistemleri, su kaynaklarının tasarrufu konusunda nasıl öne çıkıyor?
1: Evet. Şimdi sulama sistemlerimiz şu şekilde. Yüzey sulama yöntemlerimiz var. Bunlar eskiden, atadan, babadan

0: Görme yöntemler. Salma sulama yöntemi diyoruz. Uzun
1: Evet.
0: tava yöntemi, adi tava, karık sulama. Yani bunların hepsinin tanımını da yapmak istemiyorum. Bunlar şu anda çok kullanılmıyor. Randımanı düşük sistemler ve buradaki su kayıplarımızın büyük çoğunluğu olduğu sistemler. Şu anda ülkemizdeki sulama randımanımız %50. 2030 yılına kadar biz bu sulama randımanını %60'a çıkarmak istiyoruz. Peki bu %60 ne demek? Bu %60'lık sulama randımanı demek Burdur Gölü kadar su kazanımı demek. 2021 yılında tarımda kullanılan su miktarına baktığımız zaman 6,5 milyar metreküp. Yani biz burada bu sulama randımanını yükselttiğimiz zaman 3.952 hektometreküp, yani Burdur Gölü'nün su kapasitesi kadar bir suyu tasarruf etmiş olacağız. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi damlama sulama yöntemlerimiz var, yağmurlama sulama yöntemlerimiz var, mini spring yöntemimiz var. Mini spring yöntemi daha ziyade meyve bahçelerinde
1: Evet.
0: ve peyzaj alanlarında kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Damlama sulama yöntemi ise en yaygın ve en randımanlı olarak kullanılması gereken sulama sistemi. Şöyle ki, bitki suyu kökleriyle alıyor. Yani bu sistemde bitkinin tam suya verimli bir şekilde ulaşabilecek olduğu bir şekilde sulama yapıldığı için az su kullanarak bitkinin su ihtiyacının hepsini de kazanmış oluyor.
1: Damlama sulama yöntemiyle.
0: Evet.
1: Evet. Şimdi tabii bu damlama sulama yöntemi, yağmurlama sulama yöntemleri,
0: Evet.
1: bunların hepsinde kullanılan teçhizatlar da farklı aslında.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Bunların da bir sıralaması yapıldığında en verimlisinden en verimsize doğru ekonomik anlamda yine en başa damlama sulamayı mı koyuyoruz teçhizatlara da
0: Evet,
1: baktığımızda?
0: şimdi şöyle söyleyelim size. Bu söylemiş olduğumuz sistemlerin ilk tesis maliyeti diyelim biraz yüksektir. Yani burada
1: Evet.
0: borular, motopompalar, filtreler, depolar kullanılıyor. Bunların tabii ki belli bir maliyeti var. Baktığımız zaman üreticimizin gözüne burada bu maliyetler biraz caydırıcı gibi görünüyor ama aslında öyle değil. Daha sonradan hem ürün anlamında kazanım hem de suyu tasarrufla kullanmak
1: Evet.
0: anlamında
1: Yani
0: kazanım
1: sonrasında da
0: çok büyük oluyor.
1: kullanılabilecek malzemeler bunlar aslında.
0: Tabii
1: Öyle mi
0: ki,
1: söylemek
0: tabii ki.
1: lazım? Evet.
0: Tabii ki, tabii ki. Yani bunları bir seferde değil, bu sistemi biz çiftçimiz tarlasına kurduğu zaman bunların bazıları söküp takıp tekrar kullanılacak şekilde ayarlanabiliyor. Kurduğu zaman bu sistemleri belli bir kalitesine göre de belli bir ömrü var bu malzemelerin. Bunları kullanabilecek sürekli.
1: Evet. Diğer tarafta başta maliyet yok ama toprak verimi düşüyor
0: Evet.
1: galiba. Salma sulama
0: Toprağın
1: yöntemini
0: verimi
1: demiştiniz.
0: düşüyor,
1: Evet.
0: hem verimli ve üniform bir sulama yapamıyorsunuz. Bütün bitkilere ulaşamıyorsunuz. Topraktaki diğer faydalı maddeler, mikroorganizmalar yıkanıp gidiyor. İşte toprakta tuzluluk ve kireç sorunu ortaya çıkıyor bu sulamayla. İşte
1: Evet.
0: bitki üretimde verimlilik söz konusu, onu düşürüyorsunuz. Bunlar dediğiniz gibi pek bir maliyeti yok. Suyu kanalın başından alıp bir karık açarak üretici direkt bahçesini tarlasına gönderiyor. Ama şeysi yok yani, ekonomikliği ve su
1: Evet.
0: verimliliği anlamında bir önemi.
1: Her bölgede de hepsi yapılabiliyor mu? Onu da soracağız son olarak.
0: Evet.
1: Bölgemiz için neler yapılabilir, hangi adımlar atılabilir? Ama onun öncesinde verimliliği sağlamak için başka hangi adımlar atılabilir tarımda?
0: Evet. Bunlar önemli. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Basınçlı sulama
1: Evet.
0: sistemlerinin yaygınlaştırılması, yani modern sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması, sulama sistemlerine sayaç, dijital ölçüm cihazlarının entegrasyonunun sağlanması, akıllı tarım uygulamalarının olması, kuraklık şartlarına uygun tarımsal üretim uygulamaları. Bakınız, bakanlığımız 2025 yılında uygulamaya koyduğu temel üretim desteği, planlı üretim desteğinin yanında su kısıtı bulunan illerimizde sulama ihtiyacı yüksek olan ürünlerin yerine kuraklığa dayanıklı olan ürünlerin üretimi teşvik edilmesi amacıyla bu su kutusu desteği veriyor. Yani bu da güzel bir destektir bakanlığımızın üreticilerimize
1: Evet.
0: sağlamış olduğu.
1: Hangi bölgeler belli mi?
0: Evet,
1: Nerelerde
0: yani
1: verildi?
0: bu şu anda 11 tane
1: Evet.
0: ilimizde var. Bu bizim bölgemiz, Karadeniz bölgemiz yok bu su kutusu
1: Haliyle.
0: desteğinde.
1: Peki
0: Evet.
1: internet üzerinden bu illere ulaşılabilir mi?
0: Tabii ki, tabii ki. Bizim bakanlığımızın resmi web sitesinden bu illerimiz hangileri arzu eden, isteyen buradan görebilir.
1: Evet.
0: Devam ediyorum.
1: Buyurun.
0: Yeraltı sularının takibi ve kayıt altına alınmasıyla ilgili çalışmalar. Geleneksel olmayan su kaynaklarının kullanılması çalışması, yani bununla ilgili çalışmalar, fizibilite çalışmaları yapıyor, uygunluğu nedir, yapılabilir mi şeklinde farkındalık çalışmaları yapılıyor. Bizim şimdi Trabzon Tarım Müdürlüğü'nün uygulamış olduğu bir proje var, ondan da bahsedelim. Geleceğe Su Biriktir projesi kapsamında bu yıl Haziran 4'ünde tanıtımını yaptık. Böyle bir projemiz oldu. Bu projeyle beraber yağmur suyu hasadı sistemlerinin Akçabat ilçemizde kurulumu, Akçabat Belediyesi Başkanlığı ile ortaklaşa yürüttüğümüz bir proje. Burada belirli üreticimize, seçmiş olduğumuz üreticilerimize bu sistemi kurarak bu sistemlerin tanıtımı açısından bölgemizde bir farkındalık çalışması yapmak istiyoruz. Tarımsal sulama verili konusunda verilen eğitimlerimiz var üreticilerimize. Aynı şekilde geleneksel tarımsal su çalışmalarımız var. Bu şekilde su verimliliği, tarımsal su verimliliğini nasıl sağlıyoruz cevabını vermiş
1: Evet.
0: oluruz.
1: Ülke genelinde verilen bilgiler, paylaşımlar
0: Evet,
1: mı
0: bunlar
1: bunlar?
0: evet, ülke genelinde.
1: Evet.
0: Bölgemiz için
1: Evet,
0: bir
1: son olarak bölgemizi
0: transit
1: de
0: şeklinde.
1: konuşalım. Neler söylersiniz tarımsal su
0: Tabii.
1: verimliliği üzerine bölgemiz için?
0: Evet. Şimdi kırsalda bahçemizin ya da tarlamızın başında bulunan evimizin çatılarına su oluğu takarak buradan akan yağmur suyunu alttaki işte 2 tonluk, 5 tonluk bir su deposuna biriktirerek buradan su ihtiyacını üreticilerimiz
1: Evet.
0: temin edebilir. Bu çok da bir maliyetli bir sistem değil. Kontur tarım dediğimiz tarım tekniği nedir kontur tarım? İğme dik olarak yapılan işleme metodu diyelim. Hem bu şekilde yüzey sularının akıp gitmesini engellemiş olursunuz, hem de üniform bir bahçe tesis etmiş olursunuz. Yine sulamanın akşam saatlerinde yapılarak su kayıplarını aza indirilmesi olabilir. Geleneksel olarak bölgemizde genelde şebeke suyundan işte bir hortum alarak o bitkinin başında onu ıslatarak yapılıyor. Bunu da önermiyoruz. Çünkü bu şekilde yapılan sulama hem bitkinin istediği suyu alamıyor, kök bölgesinde sulama yapmadığınız için hem de aşırı sulamadan kaynaklanan kök çürüklüğü gibi hastalıklara sebebiyet verilebiliyor. Biz bu sulama sistemlerini önermiyoruz. Gereksiz toprak işlemelerinden kaçınmasını söylüyoruz üreticilerimize. Kuraklığa dayanıklı, kendi bölgemize adaptasyonu olan çeşitleri tercih etmelerini söylüyoruz. Sağlıklı olan bitki artıklarıyla birlikte toprak yüzeyine mulç kullanarak topraktaki nemin muhafazası adına hem de organik madde katkısı adına güzel bir yöntem. Yine sulamada salma sulama ve geleneksel metotlar yerine damlama sulama sistemlerini kullanması ve ekim dikim aralığının çok geniş değil de biraz sıkı tutarak oradaki yine gölge ve nemden faydalanarak topraktaki su kaybının önüne geçebilirler.
1: Evet. Her ne kadar bölgemiz su zenginliği açısından üst
0: Evet.
1: sıralarda olsa da su kaynaklarımızı koruyup kollamamız gerekiyor. Bunun için atılması gereken adımlar hakkında da bilgi sahibi olduk. Çok teşekkür
0: Evet.
1: ediyoruz Sayın İlarslan.
0: Rica ederim. Orada bir şey söyleyeyim size.
1: Buyurun.
0: Şimdi bölgemiz evet yağış rejimi itibarıyla yağışlı bir bölge. Fakat coğrafi yapısıyla topraktaki su kuraklığı diyelim açısından riskli bir bölge değil. Çünkü yağmur toprakta tutulmuyor, direkt akıp işte su kaynağına karışıyor. Dolayısıyla burada da bir toprakta kuraklık söz konusu. İşte bunun önüne geçmek için damlama sulama sistemi burada devreye giriyor.
1: Evet, yani ne kadar toprak nemli, ıslak olursa herhalde o kadar su tutması zorlaştığı için damlama sulamada daha kolay
0: Tabii.
1: diyorsunuz.
0: Evet.
1: İşin özü itibarıyla. Çok
0: Evet.
1: teşekkür ediyoruz Sayın
0: Rica
1: İlarslan
0: ederim.
1: verdiğiniz kıymetli bilgiler için efendim. Kolaylıklar diliyoruz size.
0: Ben de kolaylıklar dilerim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitki Sağlığı Ziraat Mühendisi, Bitki Sağlığı Şubesinden Ziraat Mühendisi Metehan İlarslan bizlerle birlikteydi. Toprak kokusu köşemizde bugünkü konu başlığımız tarımsal su verimliliğiydi. Kendisinden bu konu için bilgiler dinledik. 11.37 saatimiz sevgili dinleyicilerimiz, müziklerle, şarkılarla, türkülerle devam ediyor yolculuğumuz.

0: TRT Çocuk'tan yeni bir oyun daha. Sen de satrancın ustası olmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Zorluk seviyeni ayarla, rakibini seç ve oyuna başla. Ücretsiz ve reklamsız TRT Çocuk Satranç. Şimdi uygulama marketlerinde seni bekliyor.
1: TRT Trabzon Radyosu.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, ahşap oymacılığı yüzyıllardır Anadolu'nun estetik anlayışını, el emeğini ve ustalık geleneğini yaşatan şüphesiz en özel sanat dallarından birisi. Bugün konuğumuz Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan, ahşap oymacılığı geleneğini yıllardır başarıyla sürdüren ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı unvanına layık görülen değerli sanatçı Ali Rıza Ateş. Sayın Ateş, hoş geldiniz programımıza.
3: Teşekkür ederim, merhabalar, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ateş. Tabii öncelikle tebrik edelim çünkü Turizm Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı unvanına layık görüldünüz. Aslında sadece bir unvan değil, geçmişi geleceğe bağlayan bir köprü vazifesi diyebilir miyiz bu unvan için?
3: Kesinlikle. Yani geçmişimizdeki olan ürünleri, desenleri bu nesillere, yani önümüzdeki nesillere de aktarabilmek adına hoş bir durum tabii ki.
2: Sayın Ateş, efendim ne zaman başladınız ahşap oymacılığına? Bu sizin esas mesleğiniz midir efendim? Neler söylersiniz?
3: Şöyle, ben yaklaşık 35 yıldır bu işi, bu zanaati yapıyorum, icra etmeye çalışıyorum. Yalnız 13 yıl kadar oldu, geçim kaynağı olarak kullanıyorum. Daha önce farklı bir iş yapıyordum. Çocukluk aşkımı ben ticarete çevirdim. Çevirmeye çalıştım diyelim veyahut da.
2: Evet, çocukluk aşkı dediniz. Çocuklukta o aşk nasıl işledi ruhunuza, nasıl sardı sizi? Nerede başladı ahşap oymacılığı yolculuğu?
3: Tatillerde biliyorsunuz biz hep köylere gideriz. Göre insanlı olarak da hep köylerimize gideriz. Köyde işte dedeyle babaanneyle falan orada zaman geçirirken işte bıçaklarla işte dallar koparıyoruz.
2: Ne kadar zevklidir o değil mi? O dalları böyle bıçakla yontmak. Hala çok mutlu eder bazılarımızı. Benim öyle mesela.
3: Kesinlikle. Değişik bir şeydir. Orada işte kolyeydi, ne bileyim kendi arabamızı yapmaydı. Böyle bu tip ufak tefek şeylerle başladı ve yıllarca benim daha önceki yaptığım işlerimde küçük bir atölyem vardı. Çok canım sıkkın ise, yani keyfim yoksa oraya kendimi atıyordum. O atölyenin içerisinde bir saat, iki saat, yani ne zaman şarj oluyorsam, daha doğrusu stresim çok olduğu zaman kendimi atıyordum oraya. Orada bir bakıyorum böyle pamuk gibi olmuşsunuz. İşte, sonra normal diğer işlerimize devam ediyoruz. Biz hobiyi yıllar sonra işte farklı bir boyuta taşımaya çalıştık. Yani.
2: Evet. O geçiş süreci nasıl oldu peki? Diğer mesleğinizden emekli olduktan sonra mı tamamen ahşap oymacılığına yöneldiniz?
3: Değil. Şimdi diğer mesleğimde ben beyaz eşya servisi yapıyordum. Orada çok stresli bir iş. Yani aşırı stresli bir iş. İşte elemanlarla uğraşmak, işte fabrikası vesairesi falan, dedim artık bu stresi ben kaldıramıyorum. Biraz sağlık problemleri de yaşadım. Yani ya dedim, işte doktorum da aynı şeyi söylüyordu. Stresten uzak duracaksın ama o işi yaptığımız süre içerisinde stresten uzak durma şansımız yoktu.
2: Durmak da mümkün değil, değil mi?
3: Aynen öyle. Uçuk bir kararla ben dedim ben bu işi daha yapmayacağım. İşte kapatıyorum. Kapattım servisi. Bir ay sürmedi işte. Benim kullandığım ilaçlarım vardı. Yaklaşık 10 seneden fazla kullandığım ilaçlarım vardı. İlaçlarımdan kurtuldum. Yani ihtiyacım olmadı.
2: Evet.
3: Sağlığıma tekrar geri kavuşmuş oldum.
2: Geri kavuştunuz.
3: Doğru yoldayız dedik. Devam ediyoruz.
2: Çok güzel. Yani. Ama herkes sizin kadar şanslı değil. Çünkü herkesin böyle uğraştığı yan alanlar söz konusu değil maalesef. Siz oraya kendinizi tabiri caizse atabilmişsiniz o alana ve rahatlamışsınız.
3: Evet.
2: O halde bir çağrı da yapalım yani gençlere özellikle, değil mi? Ceplerinde böyle bir zanaat her zaman bulunsun mu?
3: Ya tabii kesinlikle. Şunu yalnız ben çok kabul etmiyorum. Genelde insanlar ya benim hiçbir becerim yok, el becerim yok falan gibilerine konuşuyorlar ama bu iş veyahut da başka iş, herhangi bir iş ne olursa olsun sabır olduktan sonra, istek olduktan sonra üzerinden üstesinden gelinemeyecek hiçbir iş yok diye düşünüyorum. Ki doğru yönlendirilirse, yani ben bir şekilde deneme yanılmayla kendimi geliştirmeye çalıştım ama doğru yönlendirilirse insanlar ki veyahut da başarılı olduğu alanlar üzerinde bir hobi veyahut da zanaat üzerine gidilebilirse istek olduktan sonra, sabır olduktan sonra üzerinden gelinmeyecek, üstesinden gelinmeyecek hiçbir iş yok diye.
2: Hiçbir iş yok. Genelde bunu çok duyarız. İşte ben Cin Ali bile çizemem derler mesela, değil mi? Bir örnek veriyorum. Ama resim işine ne kadar girdik ki bunu söyleyebiliyoruz?
3: Ya yani o da var.
2: Gerçekten mesela çizmeye çalıştık mı? Ahşap oymacılığı için de aynısıdır herhalde.
3: Kesinlikle. Hı-hı. Her işte aynıdır. Şimdi bir anımı paylaşmak istiyorum.
2: Lütfen.
3: Sizinle. 5-5,5 yaşında bir çocuk. Böyle bir workshop tarzında bir şey yapıyoruz. Etkinlik yapıyoruz işte ailelerle beraber. Kulağıma geldi bir tanesi, dedi ki hatta Mirza çok tatlı da bir çocuk, hiç unutmam onu. Ya dedi, ben dedi işte resim çizemiyorum falan dedi. Dedim ki tamam sen geç, ben dedim yardımcı olacağım sana. Neyse işte diğer çocuklara bakıyorum falan. Yanına geldim bunun, dedim ne çizelim? Kaplumbağa çizelim dedi. Tamam dedik. Kaplumbağanın ben sadece bir D harfi, yani evet, yatay bir D harfi yaptım. Dedim ki gerisi sende Mirza. Mirza onun üzerinde işte bir 15-20 dakika ben onu gözlemliyorum ve uzaktan gözlemliyorum ama işte sıkılıyor mu ediyor mu falan onu da takip etmeye çalışıyorum. Bir baktım üzerinde, kaplumbağanın üzerindeki o beşgenleri falan o kadar simetrik yapmış bir çocuk. Ya bayıldım, dedim evet, ki sen mi? Sen dedim hani bana böyle dedin. Yani bizler çocukları aslında çocuk yaşlarda doğru yönlendirmemiz lazım.
2: Kesinlikle. Yani oradaki sizin yol göstericiliğiniz, bir çizgi çekişiniz bile yönlendirdi onu ve sonra bir çizgi bile çizemeyen öğrenci bir sanatçıya dönüştü.
3: Çizemediğini düşünen diye,
2: evet,
3: düşünen diyelim. Yani,
2: düşünen diyelim. Aslında yetenek var. İçindeki var, ortaya çıktı sonrasında.
3: Var, kesinlikle.
2: Evet. Son derece önemli. Aynısı ahşap oymacılığı için de geçerli galiba. Var mı yetiştirdiğiniz çırağınız?
3: Şöyle, yani genelde işte emekli olduktan sonra bu işi yaparım düşüncesinde olanlar var. Ders almaya gelen işte 14-15 yaş ile çok küçüklere ders bıçakla çok vermek istemiyorum çünkü. 15 ile 60-65 yaş arasında yetiştirdiğim öğrencilerim var.
2: Var.
3: Onlar işte kimi hobi olarak geliyor, kimi yaptığını alıp satmaya çalışıyor bir şekilde. Hı hı. Ben de destek olmaya çalışıyorum onlara. Öğrenci yetiştirmeye çalışıyorum.
2: Peki siz neler üretiyorsunuz?

0: yapıyorsunuz? Ahşap oymacılığında şimdi alan çok geniş galiba.
1: Geniş.
0: Yapılabilecek çok
1: Çok şey
0: malzeme
1: var.
0: vardır diye düşünüyoruz. Çok eser
1: Evet.
0: ortaya koyulabilir. Sizin özellikle odaklandığınız bir alan var mı? Nasıl işliyorsunuz ağacı? Neler yapıyorsunuz?
1: Plakçalar, işte radyo, bu tip şeylerde son zamanda fazlasıyla onun üzerinden gitmeye çalışıyorum. Şimdi şeyi çok araştırdım, baktım plakçalarda herhangi bir şey var mı? Oyma, işte bir dünya plakçalar gördüm ama hiçbir tane oyma görmedim. Hep böyle düz klasik şeyler falan. Geçmişten bahsediyorum, eskilerden bahsediyorum. Niye dedim yani bir işte radyoda, plakçalarda oyma olmasın? Son birkaç yıldır plakçalarda çok fazla rağbet var. Onun üzerinden gitmeye
0: Evet.
1: çalışıyorum. İşte tavla zaman zaman tavla isteyenler oluyor,
0: Bunlar
1: onları
0: en
1: yapıyorum.
0: çok satılanlar mı şu anda?
1: Evet, en çok satılanlar.
0: Eşyalar, plakçalar. Şimdi hakikaten plakçalarlara rağbet var. Radyo da öyle. Nostaljik
1: Radyo.
0: görünümlü radyolar. Siz
1: Aynen.
0: biraz nostaljik görünümlü radyo mu yapıyorsunuz? Öyle söyleyebilir miyiz?
1: Nostalji, ya şöyle Selçuklu, Osmanlı döneminin o zamanki desenleri ben şu anki işte benim tasarladığım, benim işte doğaçlama çalıştığım desenlerle onları harmanlayıp bir ürün çıkarmaya çalışıyorum. Hoş da bir görüntü ortaya çıkıyor açıkçası. Genelde ama Selçuklu ve Osmanlı döneminin işte, desenlerinin
0: Desenleri var. O
1: aktarmaya çalışıyorum.
0: desenlerin anlamları var mıdır?
1: Tabii
0: Muhakkak
1: ki.
0: vardır da.
1: Tabii ki.
0: Mesela biraz bahsedebilir misiniz bu anlamlardan bize?
1: Bakın Selçuklu yaşam çiçeği mesela. Yani benim çok sevdiğim bir desendir. O Selçuklu yaşam çiçeğinde hatta yaptığım birçok üründe onu kullanmaya çalışıyorum. Eski yapılara baktığınız zaman bu işte taş oymasından tutun veyahut da işte ahşap oymasına ya da demir işçiliğinde bu Selçuklu yaşam çiçeğini mutlaka eski bir eserde kesinlikle görürüz.
0: Evet. Mesela çift başlı kartal Selçuklu denince aklımıza geliyor ama
1: Evet.
0: tabii o da farklı bir sembolik diyelim, anlam taşıyan bir motif. Bunun gibi motifleri özel siparişle birlikte yapıyor musunuz yoksa daha çok kendi motiflerinizi mi uyguluyorsunuz?
1: Şöyle doğaçlama çalışıyorum. Ben bir benzeri daha olmasın diye ama
0: Evet.
1: birisi bir şey istediği zaman yani tarihi işte geçmişe yönelik geçmişi geleceğe aktarabilmek adına o desenleri de nakşediyorum tabii ki.
0: Evet. Peki hangi ağaçları kullanırsınız daha çok? Özel bir ağaç var mı kullandığınız Sayın Ateş?
1: Yani şu ağaç olacak diye bir şey yok. Şimdi birçok ağacın, daha doğrusu her ağacın kendine özgü bir görüntüsü, bir deseni var. Bir yapısı var. O işte Gürgen mesela. Yani bizim genelde yörede yani bulunduğumuz yörede yetişen ağaçları ben kullanmaya çalışıyorum. Hatta zaman zaman köylere çıkarım. İşte fındığa gölge yapıp kesip işte sobada yakacakları odunları odunlar demeyeyim de ağaçları onları almaya çalışıyorum. Çünkü onu da işte hayata geçirmek. Yani bir ağacı kestiniz, öldü. Ama onu ömrü billah yaşatabilmek adına bir esere dönüştürmek lazım. Bir zanaata dönüştürmek lazım. O ağacı da o şekilde yaşatmaya çalışıyorum. Ceviz, kestane, ılamur, işte dut, gürgen, bu ağaçları kullanıyorum. Bulamazsam ona göre işte bazen ithal ağaçlar oluyor ama çok tercih ettiğim bir durum değil yani.
0: Evet.
1: Aslında bir nevi geri dönüşüm de diyebiliriz bunda. O ağaçları çünkü sobada yakacaklar, kül olacak, gidecek. Biz onu bir şekilde değerlendirip hayata katıp yaşam veriyoruz diyebiliriz
0: Evet.
1: bu ağaçlara.
0: Peki ilgi var mı efendim bu mesleğe, ahşap oymacılığına?
1: İlgi yani çok iç açıcı diyemem açıkçası ama herkes böyle şimdi konuşmamızın başında da aynı şeyi söyledik ya. İşte ben çok seviyorum, yapmak istiyorum ama hiç beceremiyorum. Düşüncesi olduğu zaman otomatikmen 1-0 geridesiniz
0: Evet.
1: zaten.
0: Önce
1: Yani.
0: özgüven aşılamak lazım herhalde o halde
1: Kesinlikle. Yani
0: isteyenlere.
1: bir hani ne yapılabileceği görmek lazım. O yapılabilecek şeyleri gördükten sonra ya şimdi ben bugün plakçalar yapıyorum mesela veya radyo yapıyorum. Bunu

0: yeni gelen bir kişi işte ben bunu yapacağım anında yapma ihtimali yok. Ha, bir çocuğu düşünün. Yani şöyle yani en basit böyle bir örnek vereyim. Bir bebek merdiven çıkmayı biliyor mu bilmiyor. Siz onu işte düşecek kalkacak bir şekilde yönlendireceksiniz. Doğru bir şekilde o merdiveni çıkmayı öğreteceksiniz. Yani her işte aynı şekildedir. Basamak basamak ilerlenirse aşılmayacak bir durum yoktur. Ki çok da güzel işler çıkaran arkadaşlarımız var açıkçası.
1: Var.
0: Evet.
1: Peki bir ustanız var mıydı? Siz kendi kendinize mi öğrendiniz? Bir ustanın elinden su içtiniz mi, Sayın Ateş?
0: Ne yazık ki bir ustam yok. O konuda çok şanslı değilim. Ki çok isterdim bir ustam olmasını. En azından beni yönlendirebilecek birisi olmuş olsaydı daha farklı belki şeyler olabilirdi. Ama bu demek değildir ki illa işte birinden bir şey göreceksin. Yani insan kendi kendine yetiştirmesi lazım, azmetmesi lazım ki her işte başarılı olabilsin.
1: Evet. Ama sizin yetiştirdiğiniz isimler oldu.
0: Var. Öğrencilerim var, evet.
1: Öğrencileriniz var.
0: Yani çırak demiyorum, öğrenci demek istiyorum.
1: Öğrenci diyorsunuz. Ama usta da böyle olunuyor aslında, değil mi? Hatta öyle bir söz vardır. Kalfa olursun ama usta olman için en az bir öğrenci yetiştirmen gerekir derler. Siz de
0: Evet.
1: aslında baktığımız zaman biraz da bundan dolayı ustalık kısmına geçtiniz diyebilir miyiz? Yani öğrencileri, çırakları yetiştirmeyle birlikte sizin deyiminizle öğrencilik.
0: Evet, o şekilde diyebiliriz.
1: Böyle de ifade edilebilir.
0: Kesinlikle.
1: Peki efendim, bundan sonrası için nasıl bir yol haritanız var? Şu anda bir atölyeniz de var galiba.
0: Var.
1: Kendinize ait. Evet.
0: Ünye'de işte 7 metrekarelik bir atölyem var. Şimdi buraya gelenler genelde ya burası yetiyor mu gibi düşünüyor. Ama ben Amerika'ya, Güney Dakota'ya burada bu minik atölyede kürsü ve masa yaptım ben.
1: Siparişler var. Size nasıl ulaştılar peki? Bir internet siteniz, sosyal medya hesabınız var mı?
0: Sosyal medya hesabım var.
1: Evet.
0: Zaten sosyal medya üzerinden
1: Genelde siparişler oradan mı gelir?
0: oradan geliyor, evet.
1: Geçiminizi temin edebiliyor musunuz ahşap oymacılığıyla?
0: Yani şükür olsun diyelim. Yani baktığımızda çoğu zanaatkara yani makine kullanırsan ancak farklı bir şey olur ama teknolojiye ve işte çağımıza inat ben makine kullanmadan el işçiliği yaparak bu işi devam ettireceğim. İşte ölene kadar da böyle devam edecek inşallah. Şimdi bana niye bir CNC makinesi
1: Evet.
0: almıyorsun diye çok söyleyen var. Ne o CNC makinesi
1: Ama o da işin
0: abi?
1: otantikliğini ortadan kaldırır, değil mi?
0: Ya kesinlikle zaten benden bu ürünleri isteyen kişiler el işçiliği olduğu için
1: Kesinlikle. Yani
0: istiyorlar.
1: Amerika'dan sipariş gelmesinin sebebi de belki bu.
0: Kesinlikle el işçiliği. Hatta onlara ya dedim bunu siz dedim daha ucuz orada yaptırabilirsiniz makinalarla falan istemiyoruz diye söylediler. Özellikle el işçiliği olduğu için tercih ettiklerini söylediler. Biz buradan yaptık gönderdik mesela onu. Ama teknolojiye inat, çağımıza inat biz ilkel yani bir kısım insanlara göre
1: Evet.
0: ilkel yöntemlerle devam edeceğim. Böyle zaten beni tercih etme sebepleri el işçiliği yaptığım için tercih ediliyor.
1: O kürsü
0: Ben
1: nereye gitti acaba? Ben şimdi onu merak ettim, Sayın Ateş.
0: Güney Dakota'da bir kiliseye
1: Bir kiliseye
0: gitti.
1: gitti.
0: O, evet,
1: Hı
0: o,
1: hı.
0: orada kilisede kullanıyorlar
1: Kullanıyorlar. Şimdi aslında teknoloji artıyor. Dijitalleşme almış başını gitmiş. Ama böyle zanaatlara talebin arttığını görüyoruz ve aslında verilen değerin de günden güne arttığını görüyoruz. Bu da bunun örneklerinden birisiydi herhalde bu örnek. Böyle de devam edecek gibi. Sayın Ateş, çok teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz bilgiler için. Kolay gelsin size.
0: ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun efendim. Tekrar kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkür ederim.
1: Elinize
0: Kolay
1: sağlık
0: gelsin.
1: diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek
0: Ben
1: dileğiyle.
0: teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Ordu'nun Ünye ilçesine gittik. Ahşap oymacılığı geleneğini yıllardır başarıyla sürdüren ve kimseden el almadan her şeyi tek başına öğrenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı unvanına layık görülen değerli sanatçı Ali Rıza Ateş'le konuştuk. Telefon hattımızın ucundaydı ustamız. 12-2 saatler sevgili dinleyicilerimiz. TRT Trabzon Radyosu'nda Hayatın İçinden programı Muazzez Abacı'dan dinleyeceğimiz bir şarkıyla devam ediyor. Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.

0: bulmamız gereken kayıp bir robot var. Ruzi nerede?
1: TRT ortak yapımı Kehribar ile Boncuk Kayıp Robot sinemalarda.
2: TRT. TRT Trabzon Radyosu.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, sosyal medya artık sadece eğlence değil, kültürlerin, geleneklerin ve yerel değerlerin geniş kitlelere ulaştığı önemli bir platform haline geldi. Bugün konuğumuz paylaştığı Karadeniz danslarıyla birçok kişinin ilgisini çeken genç ve başarılı bir dans eğitmeni Ceren Öznacar bizlerle birlikte. Sayın Öznacar, hoş geldiniz programımıza. Merhaba.
4: Hoş bulduk. Merhabalar.
3: Efendim, çok ilgi gördü Karadeniz danslarınız ve evet, bu sayede Karadenizli zannedildiniz. Oysa ki Eskişehirlisiniz, değil mi?
4: Evet, evet, doğru.
3: Şimdi önce hikayeyi dinleyelim sizden efendim. Nasıl başladınız dans etmeye? Karadeniz dansları nasıl girdi hayatınıza? Neler söylersiniz?
4: Kısaca ben kendimden bahsedeyim.
3: Lütfen.
4: Önce. Ben Ceren Öznacar. 35 yaşındayım. Aslen Eskişehirliyim. Ancak şu an Ankara'da yaşıyorum. Hayatımın büyük bir kısmı

0: dansa geçti diyebilirim. Çok küçük yaşlarda dansa başladım. Böyle yerinde duramayan kıpır kıpır bir çocukluk geçirdim. Ailemin bu süreçteki desteği benim için çok kıymetliydi. Onların desteği sayesinde aslında sevdiğim işi yapma şansı buldum. 15 yaşından beri profesyonel olarak dans ediyorum. Bu süreçte Ege Üniversitesi Konservatuarı halk
1: Evet.
0: danslarını kazandım ve oradan mezunum. Şu anda Ankara'da kendi dans okulumu işletiyorum. Çocuklarla ve yetişkinlerle çalışıyor. Dans eğitmenliği ve koreografik yapıyorum. Bunun yanında da sosyal medyada içerikler üretmeye başladım. Aslında bu da böyle yaptığım bir şey değildi. Bir anda gelişen bir şey oldu.
1: Evet, içerik üretmeye
0: Özellikle...
1: yeni başladınız.
0: Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Kasım ayı itibariyle aslında yapıyordum ama videoların patlaması o süreçler
1: Evet,
0: içerisinde
1: ama aslında
0: oldu.
1: dans işi, dans eğitmenliği işi, gösteri işi değil mi? Sosyal medyada
0: Evet.
1: her zaman olmanız gerek diye düşünüyoruz.
0: Evet.
1: Bundan dolayı siz de videolar çekmeye başladınız. Peki hangi danslarla başladınız ilk olarak?
0: Şöyle Karadeniz videosu milyonlar izlenmeye başladı bir anda. Takipçim yükselmeye başladı ve ben böyle bir gayem de yoktu aslında. İlk başlarda bir takipçinin gelmesi açısından biraz böyle bir tedirginlik ve korku yaşadım aslında ama sonra orada öyle güzel bir aile olduk, öyle bir sahiplendiler ki beni. Herkes beni Karadenizli sandı. Bu durum da beni gerçekten çok mutlu etti.
1: Evet. Karadeniz danslarından başka danslar var mıydı öncesinde, yoksa ilk çekmeye başladığınız videolar Karadeniz dansları
0: Daha önce de
1: videolar
0: aslında
1: mıydı?
0: başka danslar da vardı. Ben bütün yöreleri çok seviyorum. Memleketin her yöresini, halk oyunları. Ama ilk patlama noktası Karadeniz videoları oldu.
1: Evet. Şimdi tabii birçok video var ve
0: Hı.
1: takipçi sayınız da yüksek epey. Bu videolardan, Karadeniz videolarından sonra mı artık sosyal medyada ünlenmeye
0: Evet,
1: başladınız?
0: evet, evet doğru.
1: Karadeniz'e geldiniz mi hiç?
0: Şöyle aslında hiç gelmemiştim ama
1: Evet.
0: inanılmaz merak ediyordum ben orayı. Geçen haftalarda çok yakın eşimle beraber çok yakın bir arkadaşımızın nikahı sayesinde geldim. Gelmişken de böyle bir iki gün çok güzel bir tur
1: Tanıyanlar oldu mu
0: geçirdik
1: size?
0: orada. Oldu, arayan o kadar çok mesaj atan o
1: Evet.
0: kadar çok kişi oldu ki böyle ben sanki orada yaşıyorum ve akrabalarım beni davet ediyor
1: Ne
0: evine. O
1: kadar?
0: çok güzel.
1: Memleketinize hoş geldiniz.
0: Ya hoş bulduk.
1: Diyelim.
0: Hoş bulduk.
1: İkinci memleket. Karadenizli yaptık
0: Aynen
1: sizi.
0: buradan sizin sayenizde tekrardan herkese çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz güzel karşılandım. En kısa zamanda tekrardan umarım inşallah yolum düşer diyorum.
1: Gelmek istiyorsunuz. Bekliyoruz efendim her zaman Karadeniz'e.
0: Çok
1: Karadeniz'in
0: teşekkür
1: kültürü,
0: ederim.
1: enerjisi bir başkadır gerçekten.
0: Çok.
1: Eskişehirlisiniz, Ankara'da büyüdünüz ama ona rağmen o enerji sardı sizi.
0: Aynen. Hiç yabancılık çekmedim.
1: Yabancılık
0: Doğası
1: çekmediniz.
0: ayrı, evet insanı ayrı, kültürü, yemekleri hayran kaldım diyebilirim.
1: Evet, yemeklerini de beğendiniz siz.
0: Çok.
1: O zaman var mı sülalede hiç Karadenizli, böyle bir acaba
0: Karadenizli
1: genetik
0: hiç
1: aktarım
0: yok.
1: mı söz konusu?
0: Hiç yok, inanın hiç
1: Hiç
0: yok.
1: yok. Evet. Şimdi peki Eskişehirlisiniz dedik. Trabzon Karadeniz danslarını yapıyorsunuz dedik. Ankara'da büyüdünüz. Şunu da sormak istiyoruz. Karadeniz'in birçok dansı var. Birden fazla. Halk dansları var. Yeni yeni çıkan danslar var. Siz özellikle hangilerini, hangi figürleri sergilediniz? Hangileri ünlü oldu?
0: Ben genelde şöyle tabii kız oyunları ile erkek oyunları farklı ama ben genelde erkek danslarıyla galiba insanların ilgisini çektim. Ve erkek oyunlarını çok seviyorum. Bu sadece Karadeniz'e özel değil. Bu Zeybek'te olsun ya da Doğu yöresiyle alakalı olsun. Erkek oyunlarını, erkek figürlerini yapmayı ve dans etmeyi çok seviyorum.
1: Dolayısıyla da erkek figürlerini tercih ettiniz ilk olarak.
0: Aynen,
1: Evet.
0: aynen.
1: Evet. Peki bu videolardan sonra Karadeniz videoları çekmeye devam ettiniz mi? Şu anda hali
0: Çok.
1: hazırda üzerinde çalıştığınız yeni yeni figürler var mı?
0: Evet. Yani şöyle Karadeniz'e geldiğimde o yaylalara çıktığımda birçok video paylaştım. Hala paylaşmadıklarım da var. Sırayla paylaşmaya devam edeceğim onları da. Yani Karadeniz kültürünü, Karadeniz oyunlarını inanılmaz seviyorum ve devam edeceğim tabii ki bu
1: Yavaş
0: yönde.
1: yavaş yeni videolarda göreceğiz.
0: Aynen.
1: Peki bu süre zarfında sizden eğitim almak isteyenler oldu mu Karadeniz dansları için?
0: Tabii. Ya ben zaten Ankara'da dans okulu işletiyorum. Burada eğitimlerime devam ediyorum ama sosyal medya sayesinde de çok kişi ulaştı. Özel ders
1: Evet.
0: almak isteyen, davet eden.
1: Davet edenler
0: Tabii.
1: arttı bu süre zarfında.
0: Aynen. Hı.
1: Evet.

0: Peki Karadeniz dansları dışında yaptığınız başka danslar da var aslında sizin. Şimdi
1: Evet.
0: onları da görüyorum. Yine sosyal medya hesabınızda mevcut. Bu danslar üzerine de çalışıyor musunuz yoksa şimdi ağırlığı biraz kaydırdınız mı? Yabancı ülkelerin videoları da var burada farklı farklı.
1: Evet. Ya ben şöyle söyleyeyim. Halk oyunları mezunuyum ama işimi çok seviyorum. Tutkuyla yapıyorum. Bu sadece halk oyunları değil, modern dans, street jazz, hip-hop, birçok dans türüyle de ilgileniyorum.
0: Evet. Burada tabii farklı videolar var demiştik. Farklı ülkelerden videolar. Siyahi çocuklar görüyoruz dans
1: Evet,
0: eden.
1: evet.
0: Evet.
1: O
0: Ruanda'dan
1: dans
0: galiba.
1: okulları, evet, o dans okulları benimle iletişime geçti. Sizin, ya aslında ben onlara destek de veriyorum bu konuda, sayfalarının büyümesi açısından. Benim koreografilerimi yapıp kendi ülkelerinde böyle sergiliyorlar ve bu da beni çok mutlu ediyor.
0: Evet. Farklı ülkelerle de temas halindesiniz.
1: Aynen.
0: Evet. Yani aslında bulunduğunuz yer dışında farklı yerlere de uzanan bir kişiliğiniz, yapınız var.
1: Evet.
0: Sadece ülke çapında değil, uluslararası çapta. Böyle çalışmalar yine görecek miyiz sizden? Bir dans topluluğunda şu anda bulunuyor musunuz? Bu dansları topluluk olarak sergilemek gibi bir düşünceniz var mı? Bireysel çalışmalar mı göreceğiz yine sizden? Nasıl bir planınız
1: Bireysel
0: var?
1: çalışmalar da tabii ki olacak. Burada kendi topluluğum da var. Aynı zamanda yıl sonu gösterileri, konserleri ya da başka bir şehirdeki konserler gibi konserler de devam ediyor olacak. Tabii ki ilerleyen zamanlarda umarım daha çok kişiye ulaşabilirim diyorum.
0: Evet. Şimdi daha çok kişiye ulaşmanın yollarından birisi de daha çok video çekmek aslında. Sosyal
1: Evet.
0: medyayı aktif bir şekilde kullanmak. Sadece Trabzon değil, Karadeniz'in her yerinde farklı farklı dans figürleri var, danslar var. Böyle farklı bir açılımda düşünüyor musunuz diğer illerden de
1: Ben
0: yine figürler? Evet.
1: şu an sadece Karadeniz Trabzon'a geldim. Ama tabii ki hayalim bütün Karadeniz kıyısını dolaşmak. Örneğin Artvin. Benim ilk öğrendiğim oyun Artvin yöresi.
0: Evet.
1: O yüzden mesela Artvin'e de ayrı bir ilgim var. Dediğim gibi böyle bir fırsat bulduğum an bütün Karadeniz kıyısındaki bütün şehirleri dolaşıp orada da danslarımı sergilemek çok isterim.
0: İstiyorsunuz. Dans eğitmenliği yaptığınız için bir yandan da tabii gençlerle, çocuklarla da çalışıyorsunuz. Onların ilgileri ne yönde? Yani yeni danslar, modern dansları mı daha çok talep ediyorlar, istiyorlar? Yoksa bu geleneksel danslarımıza da ilgi var mı efendim?
1: Şöyle şimdiki çocuklar genelde biraz daha böyle modern dans tarzında eğitimler almak istiyorlar. Ama bu tabii kişiden kişiye değişiyor. Halk oyunları ekiplerim de var, modern dans ekiplerim de var. Ama ben yine de derslerimde halk oyunları muhakkak gösteriyorum. Yani o kültürümüzü öğrenmelerini çok istiyorum açıkçası. Bunu da yaşatmayı elimden geldiğince devam edeceğim.
0: Evet. Önce temelden mi başlamak lazım? Kendi
1: Yani bence de
0: kültürümüzden,
1: şöyle.
0: geleneksel bilgilerden
1: Tabii
0: mi
1: ki.
0: başlamak lazım?
1: Tabii ki.
0: Evet.
1: Kesinlikle.
0: Oradan başlayıp ilerlemek lazım. Şimdi
1: Aynen.
0: aldığınız birçok yorum da var videoların altına. Hatta özel mesaj yoluyla da çok mesaj atan olmuştur size. Özellikle kendi köyüne, yaylasına davet edenler var mı size?
1: Hem de nasıl? Yani ben böyle şey, herkesin orada kızı gibi oldum. Herkes bana güzel kızım diye mesaj yolladı. Ve birkaç kişiyle görüşme fırsatım oldu ancak herkese ulaşmam mümkün değildi bu süreçte. Evlerine davet eden, yaylalarından fotoğraflar atan, gel kızım burada güzel bir çay içelim, davet edelim diyen çok çok kişi oldu. Ve ben bu durumda inanılmaz mutlu oldum. Güzel bir enerji yakaladık orada. Gerçekten çok teşekkür ederim herkese.
0: Evet, onlara başka neler söylemek istersiniz? Sizi davet eden evine, sofrasına, ki böyledir insanımız. Sofrasına,
1: Evet.
0: evine davet eder. Yardımseverdir, paylaşmayı sever. Neler söylersiniz efendim? Sizi takip eden herkese, takipçilerinize buyurunuz.
1: Ben buradan tekrar çok teşekkür ediyorum Trabzon halkına. Umarım daha uzun bir seyahat olur benim için oraya hani geldiğimde. Herkese tek tek böyle belki büyük bir buluşma ayarlanabilir. Belki bir
0: Belki
1: programlanır.
0: büyük bir dans yapılabilir mi?
1: Evet,
0: Belli bir
1: belki gelip
0: yerde.
1: orada evet aynen çok isterim, çok isterim.
0: İnşallah.
1: Tekrar

Trabzon'a da gelmiş. Buraları da çok sevmiş. Kendisinden aldık bilgileri. Karadeniz'e, Trabzon'a dair olanları, insanımıza dair olanları sevgili dinleyicilerimiz tekrar geleceğini ifade etti telefon hattımızda. 12-17 saatler devam ediyor şarkılarla, türkülerle hayatın içinde.

0: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: TRT Trabzon Radyosu.

Sevgili dinleyicilerimiz, devam ediyor yolculuğumuz. TRT Trabzon Radyosu'ndasınız. 12.26 saatimiz. Seda Bingöl ve Kerim Yağcı'nın sesinden bir türkü dinledik. Başındaki yazmayı sarıya mı boyadın dedi sanatçılar. Tokat Reşadiye yöresindeydik. Özlem Eskimez'in sesine yer veriyoruz şimdi de. İp attı mucu kaldı.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: TRT Trabzon Radyosu.
8: Trabzon Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, alışılagelmiş tedavi yöntemlerinin ötesine geçen, ruhun derinliklerine hitap eden anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı sevgili dinleyicilerimiz. Başhekim Ahmet Faruk'un öncülüğünde düzenlenen programda hikaye anlatıcısı Merve Genel, hastalar ve personelle bir araya gelerek masalların iyileştirici gücünü hastane koridorlarına taşıdı. Şu anda hikaye anlatıcısı Merve Genel stüdyomuzda, konuğumuz olarak ağırlıyoruz kendisini. Kendisine soracağız bu güzel birlikteliğe dair bilgiler alacağız kendisinden. Hoş geldiniz Sayın Genel.
9: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
8: Biz teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız programımıza. Öncelikle tabii ki tebrik ediyoruz sizi böyle güzel bir projede yer aldığınız için.
9: Teşekkür ederim.
8: Hikaye anlatıcısı dedik. Tabii masal anlatıcısı da demek mümkün herhalde. Önce biraz bu noktada sizi tanımak isteriz tabii ki. Ne zaman ve nasıl başladınız hikaye anlatıcılığına?

0: efendim. Sonrasında projemiz hakkında bilgiler alalım sizden.
1: Tabii, teşekkürler. Şöyle, aslında bunu her zaman böyle söylüyorum. Şu an 3,5 yaşında olan bir çocuğum var ve
0: Allah
1: onunla
0: bağışlasın efendim.
1: teşekkür ederim. Etkinlikten etkinliğe koştururken bir an böyle şunu düşündüm. Belki de ben bu çocuğu yoruyorum ve yetişkin zihniyle çocuğu bazı aktivitelere yönlendirmeye gayret ediyorum. Acaba bu çocuk kendi içiyle temas ettiği, duygularını tanıdığı bir etkinliğe gidecek olsa bu ne olurdu? Ve o şekilde aklıma masal geldi. Ve sonra masalla ilgili eğitimler almaya başladım. Eğitim tabii ki hiçbir alanda tamamlanacak bir şey değil.
0: Evet. Ya sonsuza kadar eğitim alabiliriz
1: Tabii
0: aslında,
1: tabii
0: değil mi?
1: hayat
0: Çünkü
1: boyu
0: bilgi
1: öğrenme,
0: bitmez.
1: evet.
0: Ama bir an önce de sahaya çıkıp onu da yansıtmak, orada da bilgileri almak lazım geri dönüşlerle birlikte diye düşünüyoruz. Doğru mudur
1: Evet,
0: efendim?
1: çok haklısınız. Bununla ilgili çok güzel bir söz vardı. Fakat şu an nedense...
0: Olsun efendim, ilerleyen dakikalarda aklınıza gelirse almak isteriz sizden o bilgiyi. Evet. Merak ettik yani o cümleyi de. Buyurun. Devam ediyorsunuz. Masal anlatıcılığına böylelikle başladınız.
1: Evet.
0: Kendi çocuğunuz vesilesiyle.
1: Kendi
0: Evet.
1: çocuğum vesilesiyle başladım. Fakat ben o zamanlar şu şekilde düşünüyordum. Masallar sadece çocuklar içindir diye bir algı vardı bende.
0: Şimdi yetişkinler
1: Fakat
0: için de masallar var aslında.
1: evet.
0: Tabii.
1: Zaten o masalların içine girdikçe, eğitimlerin içinde yetişkin masallarına karşılaştıkça bu defa ben yetişkin masallarını merak etmeye ve okumaya başladım. Ve sonra bu kendi içimde bir yerlere o kadar çok temas etti ki az önceki cümleyi hatırladım. Şunu söylüyor anlatıcılar, büyük üstadlar. Anlatmasam çatlarım. Anlatmasam çatlarım dediğiniz masalı tutun, alın ve gidin anlatın. Şimdi şu şekilde oldu. İlk benim bu dinleyip büyülendiğim masal Gölgesiz Prens masalı.
0: Ne anlatıyor Gölgesiz
1: Gölgesiz
0: Prens?
1: Prens şunu anlatıyor. Çok özet geçeceğim tabii ki, şu an bir anlatı gibi değil.
0: Lütfen.
1: Bir prensin kız kardeşi çok hasta ve hiçbir şekilde şifa bulamıyorlar. En sonunda annesi kızın başında ağıt yakarken uyuyakalıyor ve prens bir ses duyuyor. Kardeşini ve annesini korumak için geri bir dönüyor ki büyük bir gölgeden, ama elleri böyle çok yaşlı, tuttuğu bastondan onu görüyoruz. Sonra gölge ona diyor ki ben senin kardeşini iyileştirebilirim. Ama diyor bir şartım var. Bana gölgeni vereceksin. Sonra prens gölgesini veriyor. Sonra hep böyle çocuklardır ya, asıl masallarda hep böyle
0: Evet.
1: açığı fark
0: Burada
1: eden kral çıplak gibi.
0: yetişkinler mi?
1: Bu yetişkinler
0: Evet.
1: tabii. Ama masalın içinde çocuklar fark ediyor prensin gölgesinin olmadığını. Ve prense dalga geçiyorlar ve prens artık uzaklara gidiyor. Tabii orada bir sürü
0: Evet.
1: şeyler
0: Biraz kral
1: yaşanıyor.
0: çıplak hikayesine
1: Evet.
0: benzettim ben bunu.
1: Evet,
0: Evet. Ama orada
1: kesinlikle.
0: verilen kıssadan hisse alınan biraz daha farklıydı. Bunun özü itibariyle biraz daha
1: Tabii
0: farklı
1: yok,
0: mı?
1: şimdi artık
0: Evet.
1: bunun devamında kral prens gölgesini verdikten sonra şimdi süre kısıtından dolayı hani bunu çok
0: Tabii.
1: üstten geçiyorum. Orada yaşadığı deneyimlerden sonra bir şekilde kardeşi yola çıkıyor. Kardeşi de çok değerli şeyler yaşıyor bu arada. O masalın içindeki motifleri çok beğeniyorum. Büyük anne motifi var, yumak motifi var. Bir sürü güzel motifler var. En son kız kardeş gidiyor, abisini alıyor, geri geliyor. Ama bu sırada abisinin geçtiği bütün yollardan kendisi de geçmek zorunda o ormanın içinde. Abisini alıp geri geldiğinde kral evlatlarını büyük bir coşkuyla karşılıyor ve diyor ki artık diyor sen hayvanlara hükmediyorsun. Yaşamın değerini biliyorsun. Kardeşini şifalandırmak için kendi benliğinden bir parça verdin ama en değerlisi gölgenin kıymetini biliyorsun diyor. Buradaki gölge tabii ki bir metafor ve sembol.
0: Yani
1: Hani o
0: benliğimiz mi, alt benliğimiz mi
1: tabii,
0: aslında? Yani
1: evet.
0: gizlediğimiz taraf mı, karanlık tarafımız mı?
1: Evet.
0: Evet. Ve orada gölgesini de bırakıp geliyor prenses.
1: İlk başta prens diyor ki aman gölge ne ki, al gölgem senin
0: Senin
1: olsun.
0: olsun. Ama sonra
1: Ama sonra en son işte o yaşanılanlardan sonra geri geldiğinde masal böyle bitiyor. Yani babası ona sen gölgenin değerini bilen bir insansın diyor. Ama hani bu bazen böyle oluyor. Bir masalı okuyoruz, onunla yoğruşmadıkça ne anlattığını çok da anlamıyoruz.
0: Anlamıyoruz.
1: Ama
0: Üstüne biraz düşünmemiz lazım.
1: evet, hani burada gölge ne? Neyi bıraktı? Gerçekten o güneşle gördüğümüz mü? Sembollerle de ilgileniyorum ben. Sembol eğitimi de aldım. Orada mesela hani Jung'un 12 arketipi var.
0: Evet.
1: Sonra biz insanlarla bunu konuşuyoruz yetişkin atölyesinde. Sizce burada neler semboldü? Bunu aynı zamanda KTÜ'de mimarlık anabilim dalında iç mimarlık bölümünde çalıştık. Profesör Doktor Muteber Erbay hanımefendi davet etmişti. Mesela orada öğrencilerle bunu çalıştık. Burada onlarla konuştuk. Sizce neler sembol olabilir? Bazen benim düşünmediğim bir şey bile karşı taraftan geliyor. Yani yetişkinlerle masalı çok seviyorum.
0: Evet.
1: Çünkü karşılıklı bir etkileşim çok kuvvetli.
0: Evet. Yani alt tarafı daha fazla eşiliyor masalın ve böylelikle daha fazla sonuç belki ortaya çıkıyor, değil
1: Evet,
0: mi?
1: evet.
0: Yetişkinlerle çalıştığınız zaman. Jung'un tabii 12 arketipinden sonra 12 karakter testleri de ortaya çıktı, değil mi?
1: Evet.
0: Ve çok aslında dünyayı etkilemiş olaylar bunlar. Masallarda da görüyoruz. Bu şekilde tahliller de yapılabilir diyorsunuz. Şimdi gelelim Trabzon Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan bu anlamlı etkinliğe. Bu etkinlikte de hikaye anlatıcısı olarak görev yaptınız ve personelle, hastalarla bir araya gelerek masalların iyileştirici gücünü onlara aktardınız aslında. Bu birliktelik nasıl sağlandı? Çok güzel bir organizasyon. Öncelikle Ahmet Faruk'u tebrik ederiz,
1: Evet.
0: başhekimi. Selamlarımızı gönderelim ona. Siz nasıl dahil oldunuz bu projeye? Önce oradan başlayalım efendim. Buyurunuz.
1: Tabii teşekkür ediyorum. Önce bu projeye dahil olma sürecini, sonra da oradaki deneyimleri de paylaşmak çok isterim. Çünkü o başlığımızla çok
0: Muhakkak.
1: bağlantılı.
0: Tabii ki.
1: Şu şekilde oldu. Muhip bir edebiyat müzesinde kitap tahlil atölyesi var küçük çocuklarla ve orada ebeveynleriyle geliyorlar. Ben de sağ olsun oradaki arkadaşlarımla program oluşturuyoruz. Oraya sık sık masal anlatmaya gidiyorum. Ben de yetişkinlerle de bunu yapmak istediğimi İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ahmet Akgün müdürüme de çok sevgiler iletiyorum buradan aynı zamanda. Onun da büyük desteği oldu. Sonra böyle düşündük. Dedik ki kitap tahliline gelen çocukların ebeveynlerine teklif edelim. Trabzon masallarını dinlemek ister misiniz?
0: Evet. Trabzon masalları.
1: Evet, bununla da ayrıyeten ilgileniyorum
0: Evet, yani
1: özellikle.
0: Trabzon'da saklı kalmış masallar mı bunlar, yoksa kendi kaleme aldığınız masallar mıdır?
1: Yok, hayır.
0: Trabzon
1: Evet
0: masalları.
1: evet şu
0: Evet.
1: şekilde yani ben masallarla ilgilenmeye başladıkça onun o geleneksel motifi çok ilgimi çekmeye başladı ve dedim ki Trabzon masallarına ulaşmam lazım.
0: Evet. O
1: Ve
0: kadim masallara ulaştınız.
1: evet, o da şöyle oldu. Hani tevafuk. Ben böyle müze gezerken birden yolum Edebiyat Müzesi'nin karşısına çıktı. Onlarla da daha öncesinden yine konuşmuştuk. Biraz diğer konudan bağlam dışına çıktık ama
0: Olsun, ara yollar şimdi. Oralara
1: tamam.
0: gideceğiz. O yolları şöyle bir dolanacağız. Evet, söyleşi de
1: Patikalardan.
0: böyle bir şey, değil mi?
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi oralara gideceğiz, oralara bakacağız. Sonra ana yola tekrar tali
1: Tamam, o
0: yoldan
1: zaman devam
0: bağlanacağız.
1: ediyorum.
0: Evet. Hatta
1: Teşekkürler.
0: şöyle yapalım. Bir müzik arası verelim.
1: Tamam.
0: Ana yola tekrar çıkalım ardından sizinle birlikte
1: Tamam.
0: Sayın Genel. Sevgili dinleyicilerimiz, hikaye anlatıcısı Merve Genel stüdyomuzda. Kendisini ağırlıyoruz bu dakikalarda. Bir müzik arası ardından katıldığı etkinliğe ilişkin kendisinden bilgiler alacağız. Özdemir Erdoğan pervane ediyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Trabzon Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, alışılagelmiş tedavi yöntemlerinin ötesine geçen, ruhun derinliklerine hitap eden anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı demiştik söyleşimizin ilk bölümünde. Hikaye anlatıcısı Merve Genel, kendisi hastalar ve personelle bir araya gelerek masalların iyileştirici gücünü hastane koridorlarına taşıdı efendim. Orada da masallar anlattı, hikayeler anlattı. Kendisinden işte bu etkinliğe dair bilgiler rica ediyoruz ve tabii ki kendisini tanıyoruz. Son olarak bu etkinliği konuşurken Trabzon masallarını konuşmaya başlamıştık. Tabii laf lafı açtı ve o kısma gelmiştik. Trabzon masalları hakkında neler söylersiniz? Son olarak orada kalmıştık çünkü. Onlar da çok kıymetli, kadim masallar. Onlara ulaştık demiştiniz. Buyurunuz efendim.
1: Şöyle, Edebiyat Müzesi'nden yine burada bahsetmiştim. Çünkü Trabzon masallarını da ben Edebiyat Müzesi'nde buldum. Yani herkese tavsiye ediyorum. Gerçekten güzel bir arşivleri var. Esin Üçüncü Oğlu hanımefendinin Anlat Trabzon kitabından faydalandım. Ve onun için de gezindim masal arayışında. Ve şöyle söyleyeyim. Edebiyat Müzesi'nde yaptığımız yetişkin anlatısında Doktor Ahmet Bey'le de karşılaşmamız oldu. Şu şekilde, az önce bahsettiğim gibi, çocuklar kitap tahlilindeyken biz yetişkinleri kabul edip Trabzon masallarını anlatmaya başladık. Aradan bir zaman geçtikten sonra ben ikinci programa dahil olamadım. Çünkü maalesef çok genç yaşta abimi kaybettik.
0: Allah rahmet eylesin. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Ruhu şad olsun.
1: Amin. Teşekkür ederim. O benim Edebiyat Müzesi'ne gitmediğim zamanlarda Ahmet Bey, kütüphaneci Adem Bey ile görüşmüş. Merve Hanım'ı davet etsek acaba bizim hastalarla da çalışır mı şeklinde. Yaklaşık bundan 2 ay sonra ben gittim ve Adem Bey bana bunu söyledi ve hemen o hafta sonu da yine kitap tahlili vardı. Biz yine yetişkinlerle buluştuk ve çıktığımızda artık masal atölyesinden Ahmet Bey bu hayata güvenen tamirci ve endişeli kral masalını anlatmıştım. Bana dedi ki, ben anlatımı çok beğenmiştim fakat bu masalda tam bizim hastalarımıza göre. Anlatır mısınız?
0: Neden hastalara göreydi o masal?
1: Çünkü yine aslında masalın özünde bu var. Yani endişeli kral da biziz, hayata güvenen tamirci de biziz. Ve o ikisinin arasındaki diyalog, o tatlı çekişme en sonunda nihayetinde endişeli kral değil, hayata güvenen tamirci kazandı. Çünkü onların olduğu yatılı hastalarda,
0: yani anksiyete, stres,
1: evet,
0: bunların aslında hiç gereği yok.
1: Hayata
0: güvenen kişi,
1: evet,
0: hayatta kazanıyor.
1: Evet.
0: Verilen mesaj buydu. Bundan dolayı hastalara,
1: evet,
0: iyi geldiğini düşündü. Ahmet Bey'di galiba.
1: Evet,
0: değil mi?
1: Ve ben de buradan de evet, kendisinden çok çok teşekkür ediyorum. Ben mesela farklı farklı gruplarla farklı çalışmalar zihnimde canlanıyordu. Fakat Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde böyle bir etkinlik yapabileceğimizi hiç düşünmüyordum ki çok da güzel oldu.
0: Evet. Peki bu etkinlik ilk başta personellerle mi yapıldı? Hastalarla mı bir araya geldiniz? Çünkü her ikisi birden var demiştik.
1: Evet.
0: Nasıl bir yol izlediniz?
1: Şu şekilde.
0: Süreç nasıl ilerledi merak ediyoruz.
1: Orada bir konferans salonu ya da atölye gibi bir alan vardı. Bilişsel düzeyi programa dahil olabilecek hastaları zaten tüm kadro sağlık çalışanları belirlemişti ben gittiğimde. Hastalar masada oturuyordu. Personeller arkada koltuklarda, kenarda, sandalyelerde vesaire. Yani hepsi aynı alanın içindeydi. Bir arada ya.

0: yaptık. Güzel böyle bir meditasyon, farkındalık, isim öğrenme, böyle güzel bir ısınma çalışmasıyla başladık. Sonrasında masalı anlattık. Sonra masal üzerine sohbetler ettik.
1: Nasıl sorular geldi masaldan sonra?
0: Masaldan sonra tabii bazı özel sorular da geldi. Ama şey, onları da tabii ki tolere edip, yumuşatıp geri verdik. Ama
1: Gönül
0: şu,
1: kırmadan
0: tabii,
1: cevaplar verildi.
0: yani
1: Evet.
0: şey böyle, mesela şunu söylemek istiyorum. İki masal anlattım. Bir tanesi, ikincisi şuydu. Cebindeki elmas. Cebindeki elmas masalı şöyle, yine çok özet geçeceğim.
1: Evet.
0: Eskiden sarayda yaşayan bir bilge var. Ama prens yine sultan yolda giderken onu bedbaht bir halde görüyor sokakta. Yıllardır görmemiş. Sonra çok üzülüyor haline ve diyor ki o diyor değerli taşlardan anlar diyor. Ve çaktırmadan onun cebine değerli taş koyuyor. Sonra diyor ki ben 3 ay sonra bir gideyim. O diyor bununla ev alır, kıyafet alır, iş kurar. Çünkü diyor taşın ne kadar değerli olduğunu biliyor. Ama gidiyor ki adam hala aynı. Ve sonra göz göze geliyorlar. Tabii birbirlerini tanıyor, adam da onu tanıyor. Ve diyor ki neden cebindeki taşı kullanmadın? O da diyor benim cebimde taş olmaz ki. Benim cebimde çer, çöp, kum olur. Lütfen diyor elini cebine koyar mısın? Ve devamında işte masalı bir şekilde bağlayıp bitirdik. Bundan sonra masalın sonunda sohbet ederken bir hanımefendi şeyi sordu. Güzel anlatıyorsunuz da bizim buraya nereden gelecek ki elmas?
1: Evet.
0: Ben de dedim ki bu nasıl söyleyeyim? Ben de dedim ki peki belki tam olarak burada olmanız sizin elmasınızdır. Böyle bakabilir misiniz? Ama cevap beklemiyoruz. Atıyoruz her zaman. Atıyoruz şeyi, soruyu, onu kendi içine bırakıp hemen başka bir şeye dönüyoruz.
1: Burada da böyle bir cevap
0: Burada da
1: verdiniz.
0: böyle bir
1: Evet,
0: cevap
1: peki
0: oldu,
1: dönüş nasıl
0: evet.
1: oldu? Onlardan bir şey beklemediğiniz için almadınız o cevabı
0: Yo,
1: henüz orada.
0: aslında şöyle, mesela diyelim ki bunu dışarıda o yetişkin masal gecelerinde yaptığımızda da ben daha öncesinde yoga ile, meditasyonla, mindfulness ile ilgileniyordum. Ve sadece şey, fark et ve bırak. Çünkü bu defa sana onu yönlendirmiş olursun.
1: Aa, evet.
0: Kendi içindeki o hazineyi bulması
1: Yani
0: için.
1: keşfettirici, yönlendirici değil
0: Evet.
1: belki ama
0: Evet.
1: yani kendi içimizdeki o durumu keşfetmemizi sağlayan masallar bunlar. Peki masalların bu iyileştirici gücünü konuşuyoruz bu dakikalarda. Bu Trabzon masallarını da yine bu etkinlik içerisinde gördük mü? Bu anlattığınız masallar içerisinde var mıydı? Yoksa Trabzon masallarını başka yerlerde mi anlattınız daha çok?
0: Yok, Trabzon masallarını genellikle bu şifaen masallarda anlatmadım. Şöyle Trabzon masallarına da Sultan, Kuş Sultan, Ceylan Kız ve kardeşi, bu masalların motifleri çok güzel. Ama şifaen masallarda daha net, daha öz ifadeler oluyor. Mesela o Kuş Sultan'ı anlattığında Ceylan Kız ve çocuk, bunlar mesela Trabzon masalları. Fakat orada böyle o masalın içinde bu defa şeyi kullanıyoruz. Buradasın, bu mekandasın ama birden diyar diyar
1: Yani
0: gezmişsin.
1: betimlemeler daha mı fazla?
0: Evet,
1: Evet.
0: yani orada sanki böyle o anın edebiyatın içinde gezmek gibi. Ama diğeri kendi içinde gezmek gibi. Şunu söylemek istiyorum bir de izninizle.
1: Lütfen.
0: Ataköy'de şöyle bir şey yaşadım, hani iyileştirici olarak. Bir kız vardı. Yani 25-26 yaşlarındaydı ve şey, depresyon, yani bilişsel düzeyinde hiçbir şey yok ama depresyon etkisi altında. İlk mesela bu ısınma oyunu dediğimde yumak gezdiriyordum ve şey diyorum, hani katılmak istemeyen lütfen hiçbir şey söylemesin ve sadece yanındakine iletsin. Mesela hemen yanındakine iletiyor. Asla göz teması kurmuyordu. Yani anlatıda da çünkü sürekli insanları izliyoruz, nasıl tepkiler veriyorlar. Ona göre hızlanıyoruz ya da yavaşlıyoruz. Asla tepki vermiyordu. Yani bakmıyordu bile. Bir süre sonra onunla göz göze geldim. Ve tekrar kafamı çevirdim. Rahatsız olmasın diye. Yani o hep yere bakan kız, yani kadın, genç kız bile
1: O anksiyetesini, sosyal fobisini orada bir süreliğine yendi.
0: bir
1: Evet.
0: süreliğine, evet, hani bunu çok büyütmek, ama doktor bey ile hani daha sonrasında zaten böyle hani ilk başta konuşmuştuk ki masalı anlatalım, sonrasın onlarda.
1: Evet. Sonrasında duruma bakalım dediniz. Ve hemen de orada dönüşü aldınız aslında. O
0: Evet.
1: ifadelerle, mikro ifadelerde gördünüz onları.
0: Evet, yani bu benim
1: Evet.
0: için çok şaşırtıcıydı. Göz temasından kaçıyordu ve kendini kapatıyordu. Ama bir süre sonra merakla bakmaya başladı.
1: Evet. Yavaş yavaş da bir süremizin sonuna geliyoruz. Sayın Genel, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. etkinliğe dair bilgiler rica ettik sizden.

0: rağmen henüz tabii yeni başladığınız bir iş ama ona rağmen hem güzel adımlar gelmiş hem de büyük adımlar gelmiş diyebiliriz. Bundan dolayı tekrar tebrik ediyoruz
1: Teşekkür
0: sizi.
1: ederim.
0: Bundan sonraki yolculukta da başarılar diliyoruz. Var mı
1: Çok
0: son olarak
1: teşekkür
0: eklemek
1: ederim.
0: istedikleriniz Sayın Ceren?
1: Teşekkür ediyorum programa konuk ettiğiniz için ve bunları duyurma şansını verdiğiniz için. Çünkü ben hani şu an gayretim bu yönde. İnsanlara bunu bildirmek. Masallar çocuklar için bir noktada ama ergenlenmek için gençlere ve yetişkinlere de çok güzel hitap eden masallar var. Umarım gelirler.
0: Bundan önceki programlarda da tabii bir soruya yetişkinler için mi yoksa çocuklar için mi
1: Evet.
0: masalları tercih edersiniz diye sorulduğunda şu anda bunu söylemek için henüz erken demiştiniz ama şimdi o sorunun
1: Şu anki
0: cevabı
1: Merve yetişkinleri
0: yetişkinleri
1: çok
0: tercih
1: seviyor.
0: ediyor. Ama bundan
1: Evet.
0: sonra tekrar çocuklar ibre
1: Şimdi şeyi
0: değişebilir.
1: bilmiyoruz. Belki 2 yıl sonra yeniden çocuklar olur. Belki zaman ne
0: Zaman ne
1: gösterecek
0: gösterecek?
1: bilmiyoruz.
0: Burada bu da masalın bir parçası aslında.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun.
1: Teşekkür ederim. Ben bir şey rica edeceğim.
0: Buyurun.
1: Acaba yetişkinlerle ilgili olacak şu an ücretsiz etkinliklerimiz olacak. Onları takip etmeleri için insanların bir Instagram adresi
0: Lütfen
1: versem.
0: buyurun efendim.
1: Teşekkür ederim. Masal ve farkındalık i ile yazacağız.
0: Masal ve
1: Ve
0: farkındalık
1: evet, teşekkür
0: diyelim
1: ederim.
0: Instagram hesabınız. Tekrar teşekkür ediyoruz. Yolunuz
1: Ben de
0: açık olsun.
1: teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, hikaye anlatıcısı Merve Genel bizlerle birlikteydi. Stüdyomuzda ağırladık kendisini. Acemi balık diyecek İrem Derici. Onun sesiyle devam ediyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de Yelkovan akrebi kovaladı. Dakikalar birbirine eklendi ve bir hayatın içinden programının daha usulca sonuna geldik. Saatlerimiz 13'e yaklaşıyor. Takvim yaprakları birer birer düşmeye devam ediyor. Bugün de Perşembe gününde misafiriniz olduk efendim. Haftanın o meşhur Perşembe günü. Yorgunluğu hafiften hissetmeye başladık ama hafta sonu da şöyle inceden göz kırpmaya başladı bize sevgili dostlar. Bugün de yine sokağın sesine, telaşesine, bekleyişlere ortak olduk. Hepimiz bir yerlere gidiyoruz bu hayatta, yolculuk yapıyoruz, bir şeyleri oldurma peşindeyiz. Kimimiz şu anda direksiyon başında, kimimiz trafiğin ortasında, kimimiz mesaisinde, kimimiz evinde, kimimiz yaylasında, köyünde sevgili dostlar. Hepimizin sırtında böyle görünmeyen yükler var. Ama olsun işte biz o yükleri bir nebze olsun hafifletmeye geldik. Gönül köşenize misafir olmaya geldik bugün de. Hayat sadece o hedeflerden ibaret değil sevgili dinleyicilerimiz. O yolda giderken o küçük mutluluklarda aslında biraz onları fark etmek gerekiyor. Onlara odaklanmak gerekiyor. İşte böyle belki o mutluluk kapısından içeri girebiliriz sevgili dinleyiciler. Anahtar belki de o küçük mutluluklardadır. O sondaki hedefte değildir diye düşünüyoruz. Öyle umut ediyoruz. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Elif Sefer Bey bugün yapımcı arkadaşımız ayrıca yapımcı koltuğundaydı. Serpil Aydemir hazırladı programımızı. Sesimizi, soluğumuzu ulaştırdı. Ebru Kılıç arkadaşımız. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler değerli dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Türk Kızılayı 158 yaşına girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türk Kızılay'ın barış, huzur, kardeşlik ve dostluğa hizmet eden gücünü milletin desteğinden aldığını hatırlatan mesaj paylaştı. Dışişleri Bakanı Fidan, yoğun diplomasi trafiğine komşu Bulgaristan'da devam ediyor. CHP'de 28 parti meclisi üyesi istifa etti. ABD, İran'da birçok noktaya saldırdı. İran bölgedeki ABD üslerine hedef aldı. Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün saat 14'te belli olacak. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 22 şüpheli yakalandı. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Türk Kızılay'ın milletin yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışma hasletlerinin sembolü olduğunu söyledi. Özverili ve etkili şekilde yürüttüğü sınır tanımayan hizmetleriyle bu alanda dünyanın saygın kuruluşlarından biridir dedi. Erdoğan, Türk Kızılay'ın zorlu koşullara rağmen mazlumlara ve mağdurlara şefkat elini uzatıp tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğuna dikkat çekti. İnsanın umudu olan Türk Kızılay'ın savaş ve doğa

0: doğal afetlerin açtığı yaraları sardığını vurguladı. Türk Kızılay'ın barış, huzur, kardeşlik ve dostluğa hizmet eden gücünü milletin desteğinden aldığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14'te de Türk Kızılay ödülleri törenine katılacak. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasındaki anlaşmaya yanıt verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri KKTC'nin güvenliğini tehdit eden tutumlara en sert cevabı verir ifadesi kullanıldı. Bakanlık açıklamasında Kıbrıs Türklerinin iradesini ve egemen eşit haklarını yok sayan söz konusu anlaşma 1960 Kıbrıs antlaşmalarına ve uluslararası hukuka aykırıdır ifadeleri kullanıldı. Hiçbir meşruiyete sahip olmayan anlaşmanın adanın güneyi için tehlikeli sonuçlar doğurabileceği vurgulandı. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden tutumlara karşı en sert cevabı verme kararlılığındadır denildi. Bakanlık ayrıca Yunan basınında yer alan Türk uçaklarının Yunan uçağını taciz ettiği iddiasına da yanıt verdi. İddialar gerçek dışı, uçaklarımız KKTC hava sahası üzerinde görev yapmıştır açıklaması yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yoğun diplomasi trafiğine komşu Bulgaristan'da devam ediyor. Fidan, Sofya'da Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova Chamova ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı. Kritik görüşmenin ardından iki bakan ortak bir basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Fidan temasları kapsamında Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliana Yotova ve Başbakan Rumen Radev tarafından da kabul edilecek. Ankara-Sofya hattındaki resmi görüşmelerin ardından Bakan Fidan, Bulgaristan'da faaliyet gösteren Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle de bir araya gelecek. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, CHP'de 9 milletvekili için başlayan disiplin sürecine karşılık 28 üyenin parti meclisinden istifa ettiğini açıkladı. Parti meclisinin düştüğünü iddia ederek olağanüstü kurultay kararı alınmalı dedi. Emre, ona yakın CHP'linin kurultayı konuşmak için genel merkeze gideceğini belirtti.
1: Dün itibariyle biliyorsunuz 9 arkadaşımızı disiplin kuruluna sevk edildiği yönünde bir açıklama oldu. Tüzüğümüzün çok açık 24. maddesinin 3. fıkrası der ki parti meclisi yedekler geldikten sonra 3'te 2'nin altına indiği zaman düşer ve olağanüstü kurultay kararı alınır. Yani bir 17 kişinin istifası lazım. Biz şu ana kadar noter marifetiyle 28 ismin istifasını aldık. Bir ona yakın arkadaşımız da bir an evvel olağanüstü kurultay kararı alma dışında bir seçenek olmayacağını ifade etmek üzere oraya gidiyorlar, toplantıya.
0: CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, salt çoğunluk olmadığı için parti meclisinin toplanamayacağı iddialarına yanıt verdi. Parti meclisinde 5 kişi de kalsa hayat devam eder dedi. Şimşek, şu anda olağanüstü bir hal var. Bu işi Türkiye'nin gündeminde tutmak için böyle bir işe başvuruyorlar dedi.
2: Yargıtay'da dava sonuçlanmadığı için ne biz mahalle seçimi yapabiliriz, ne ilçe seçimi, ne kurultay yapabiliriz. Ve ayrıca olağanüstü bir durum olduğu için de süreç devam ediyor. Hem de 5 kişi de kalsa hayat devam eder. Bu işi Türkiye gündeminde daha kanırtarak tutmak için böyle bir işleme başvuruyorlar. Bu gerçekten olur iş değil. Şimdi ne yapacağız? Bu diyor ki salt çoğunluğu yok, PM'yi toplamayalım. Ama öyle demiyor. Şu anda olağanüstü bir hal var. Tekrar edeyim. Tedbirden dolayı değil.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler bugünkü parti meclisi toplantısına çevrildi. Parti meclisinde CHP'nin bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi bekleniyor. CHP Genel Merkezi'ndeki toplantıya Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık edecek. Toplantıda Merkez Yönetim Kurulu'ndan çıkan ihraç taleplerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Öte yandan parti meclisinde kurultay sürecinin de değerlendirilebileceği öngörülüyor. Parti meclisi toplantısında yapılan değerlendirmeleri ilişkin genel merkezde bir açıklama da olacak. Parti sözcüsü Müslüm Sarı saatler 16'yı gösterdiğinde kameraların karşısına geçerek kamu

0: oyunu bilgilendirecek. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş 104. gününde ABD İran'da birçok noktayı hedef aldı. İran'da bölgedeki Amerikan üslerini vurarak misilleme yaptı. İran basını, denizde de ABD güçleriyle devrim muhafızları arasında çatışmalar yaşandığını duyurdu. Tahran, Hürmüz Boğazı'nı tüm geçişlere kapattı. Tahran, Hürmüz'den geçme teşebbüsünde bulunan gemilerin hedef alınacağını açıkladı. İran devlet medyası da Hürmüz Boğazı yakınlarındaki ABD gemilerinin hedef alındığını duyurdu. Umman Körfezi'nde de ABD ordusunun bir tankeri vurduğunu bildirdi. ABD'ye ait MQ-9 tipi bir İHA'nın düşürüldüğü, hava sahasını ihlal eden bir F-16'nın da engellendiği belirtildi. Katil İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmü bitmek bilmiyor. İsrail tarafından Batı Şeria'dan Gazze şeridine sürgün edilen Filistinli eski esirler ailelerini göremiyor. Yıllarca sevdiklerinden uzak kalan esirler uluslararası topluma müdahale çağrısı yaptı. Soykırımcı İsrail'in işgalatındaki Batı Şeria'da da zulmü sürüyor. Baskınlarda 4 Filistinli yaralandı. 3 kişi de alıkonuldu. Birleşmiş Milletler raporuna göre de Ocak ayının başından bu yana Batı Şeria genelinde 13'ü çocuk ve ikisi kadın olmak üzere 57 Filistinli öldürüldü. Bu cinayetlerin 41'ini İsrail unsurları, 13'ünü İsrailli işgalciler işledi. 3 Filistinli'yi de İsrail askerleriyle İsrailli işgalciler birlikte öldürdü. İsrail, Lübnan'da da ateşkesi ihlal ediyor. Sayda kentinde bir aracın ihale vurulduğu saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin güneyine yönelik bombardımanda da 17 kişi yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler, Lübnan'daki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulundu. İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 3696'ya yükseldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan hadsiz sözlerine tepki gösterdi. Söz konusu ifadelerin, Türkiye'nin Gazze konusunda ortaya koyduğu kararlı duruştan duyulan rahatsızlığın açık göstergesi olduğunu söyledi.
1: Bugün Kudüs'ten Gazze'ye kadar uzanan gönül coğrafyamızda Türkiye'nin adı umutla anılıyorsa, bunda milletimizin merhameti, sivil toplum kuruluşlarımızın da fedakarlığı vardır. Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında sessiz kalmayan, mazlum Filistin halkına insani yardım ulaştırmak için gayret eden sivil toplum kuruluşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. İşgalci şebekenin temsilcisi Netanyahu'nun muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz ve seviyesiz açıklamaları da aslında bu hakikat karşısında duyulan rahatsızlığın ta kendisidir. Gazze'de çocuklar katledilirken, hastaneler bombalanırken, mazlum insanlar açlığa ve sefalete mahkum edilirken Türkiye susmadı, susmayacak.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılında ara tatilin kalkmayacağını söyledi, akademik takvim yayımlanacak dedi. Yusuf Tekin, Türk Devletleri Teşkilatı Eğitim Bakanları toplantısının düzenlendiği Kazakistan'dan dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hafta sonu NGS'de soruların müfredattan olacağını belirten Yusuf Tekin, sınav saatinde sınıflarda kameralar açık olacak dedi. Bakan Tekin, yürürlükte olan 12 yıllık eğitim sistemiyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Milli Eğitim Bakanı, 15 yaşında çocuk Oxford'a, Harvard'a gidiyor, yarın bizde de tartışılmaya başlanacak. Kısa vadede gündemimizde yok, çocukları 12 yıl zorunlu eğitim, 4 yıl lisans eğitiminde tutmak ne kadar doğru, bunları dünya tartışıyor, biz de tartışalım istedik, yok de çalışıyor ifadesini kullandı. Yılın 4. faiz kararı için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası bugün para politikası kurulunu toplayacak. Faiz kararı ve politika mesajları belli olacak. Enflasyon gelişmeleri ve parasal duruşa ilişkin satır araları yakından takip edilecek. Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün saat 14'te belli olacak. Banka Nisan ayındaki son toplantısında politika faizinde değişiklik

0: Şükriye gitmemiş ve politika faizini %37'de sabit bırakmıştı. Bu ayki toplantıda da piyasa katılımcılarının çoğunluğu faizlerde değişiklik beklemiyor. Doruk madencilikte çalışan maden işçilerinin hak talepleriyle ilgili hükümet devreye girdi. İşçiler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la görüştü. Bakan Bayraktar, emekçilerimizin alacakları ödenene kadar sürecin takipçisiyiz dedi. Işıkhan da işçilerin alacaklarının ödenmesine yönelik ihtiyaçları değerlendirdiklerini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, barajlarda doluluk oranının %81'lere ulaştığını söyledi. Tarımsal üretimde rekor beklediklerini ifade eden Yumaklı, arpada %50 artış bekliyoruz dedi. Bakan Yumaklı, İstanbul'da düzenlenen Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'nde hitap etti.
1: Bu yıl herhalde son 66 yılın en yağış anlamında iyi yılını geçirdik. Bu geçtiğimiz yıla göre %26'lık bir yağış artışı ifade ediyor. Dolayısıyla barajlarımızda yaklaşık %81'ler seviyesinde doluluk oranlarına ulaştı. Ülke su ve suya ihtiyaç anlamında ve tarımsal üretim anlamında önemli bir avantajı bize getirmiş durumda. O yüzden biz de tekrar edelim, bu yıl gerçekten bir üretim rekoru gelebilir. İnşallah da öyle olur. Buğdayla alakalı çok stratejik bir ürün ve başat ürün olması hasebiyle bir örnek verelim. Geçtiğimiz yıla göre bizim tahminlerimiz %27'lik bir artış olacak. Yani 23 milyon ton civarında bir ürün alacağımızı düşünüyoruz. Aynı şekilde arpanın da %50'lik geçtiğimiz yıla göre bir artışta 9 milyon tonlara geleceğini düşünüyoruz.
0: İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerinde olduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Emniyet ekipleri eş zamanlı operasyonlarla 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcılar Kenan Doğulu ve Ayşe Hatun Önal, oyuncular Beren Saat ve Enis Arıkan, internet fenomenleri Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz da bulunuyor. Gözaltı listesinde bulunan iki kişinin yurt dışında, 3 şüphelinin ise firari durumda olduğu tespit edildi. Baskın düzenlenen adreslerde bir miktar uyuşturucu maddeyle hassas terazi ve öğütücü ele geçirildi. Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir araç muayene istasyonunda çıkan kavgada polis memuru Melih Okan Keskin hayatını kaybetmişti. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından açılan davada yargılama süreci bugün başlıyor. İlk duruşma bugün görülecek. Güvenlik kamerası kayıtları ve Adli Tıp Kurumu raporunun da yer aldığı dosyada kafa travmasına bağlı beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Keskin'in ölümünden sorumlu tutulan 4 istasyon çalışanı hakim karşısına çıkıyor. Savcılık, birlikte hareket ettiklerini değerlendirdiği sanıklar hakkında kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan 14'er yıla kadar hapis cezası talep ediyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği davanın Ankara Adliyesi'ndeki ilk celsesinde sanıkların savunmalarının alınması bekleniyor. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Türk Kızılay'ı 158 yaşına girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türk Kızılay'ın barış, huzur, kardeşlik ve dostluğa hizmet eden gücünü milletin desteğinden aldığını hatırlatan mesaj paylaştı. Dışişleri Bakanı Fidan, yoğun diplomasi trafiğine komşu Bulgaristan'da devam ediyor. CHP'de 28 parti meclisi üyesi istifa etti. ABD, İran'da birçok noktaya saldırdı. İran, bölgedeki ABD üslerini hedef aldı. Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün saat 14'te belli olacak. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 22 şüpheli yakalandı. FIFA 2026 Dünya Kupası bugün başlıyor. Turnuvanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Meksika'da saat 20'de başlayacak mücadele TRT 1 ve Tabii'den naklen yayımlanacak. A milli takımın Dünya Kupası D grubu ilk maçında 14 Haziran Pazar günü saat 7'de karşılaşacağı Avustralya maçını Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek.

0: Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rekor oyla başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde finalin adı Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gane oldu. Playoff yarı final serisinin 5. maçında Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 mağlup eden Siyah Beyazlılar finale yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Van ve Hakkari çevreleriyle Sinop'un ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı ileride beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Kütahya ve Antalya 28, İstanbul ve Eskişehir 29, İzmir ve Gaziantep 32, Edirne 33, Bursa ve Adana 31, Denizli 34, Sivas ve Samsun 25, Trabzon ve Artvin 23, Amasya ve Tunceli 30, Erzurum 24, Kars 21 ve Şanlıurfa ve Diyarbakır 36 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Term otoyolunun 0 ile 11. kilometreleri arasında Hendek Kavşağı, Gümüşova kesiminde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Bingöl-Karlova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
4: Reklamlar.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: yapma yolunda. 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyorum.
2: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 11 Haziran Perşembe bugün saat 13.24. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Arif Keleş, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Sevgili dinleyenler saat 13.50'ye dek burada olacağız. Sinema ile ilgili akademik olarak yıllardır çalışmalar sürdürüyor Profesör Doktor Seçil Büker ve Sineyaşlılık adı altında çok güzel bir kanalı var. Orada birçok önemli konuya değiniyor. Yaşlılığın sinemadaki görünürlüğü ve anlatımını inceliyor. Biz bu konuyla ilgili konuşmuştuk kendisiyle zaten. Bir de Sine Çocuk var ki o da çocuk filmlerini ve resimli çocuk kitaplarını analiz eden bir platform. Ve orada da Seçil Büker güzel çalışmalara imza atıyor. Çocukların izledikleri, okudukları eserleri daha derinlikli anlamalarına yardımcı olacak yorumlarda bulunuyor. Biz de çocuk kitapları incelenen çocuk kitaplarının öneminden, yaşlılık ve çocuk kitaplarındaki yerinden bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Seçil Büker'le konuşacağız. Ailece başladı. Profesör Doktor Seçil Büker stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk ve çok teşekkür ediyorum çağırdığınız için.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sine Çocuk'ta çocuk filmleri, resimli çocuk kitapları inceleniyor. Aslında belki onları okurken bizim de çok dikkat etmediğimiz yerler vurgulanıyor. Belki bu kadar derinlikli düşünmüyoruz ama aslında ne kadar derin anlamları var o çocuk kitaplarının. Sizden dinleyelim biraz da Sine Çocuğu. Sonrasında yine çocuk kitapları ile ilgili konuşmaya devam ederiz elbette. Sine Çocuk'ta tam olarak neler yapıyorsunuz?
1: Evet, bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür etmek istiyorum. Sine Çocuk YouTube kanalı var. Hı hı. Orada biraz daha görece daha uzun, derin okumalar. Kitabın o yüzeysel olarak baktığınızda göremediğiniz derin yapısında neler var, hı hı, onları çözümlemeye çalışıyorum. Ama YouTube'a herkes girmediği için Sine Çocuk diye ayrıca Instagram bir hesabım var. Orada da yani tam vitrin demeyeyim ama biraz da haber veriyorum. Hı hı. Ya da video çekemediysem daha kısa yorumlara yer veriyorum. Çünkü her kitap içinde video çekmek zaman zor ve işte yorgunluk kolay, hı hı, değil biliyorsunuz. Hı hı. Şimdi özellikle vurgulamak istediğim şey, çocuklara seslenmiyorum. Zaten benim çocuklara seslenecek bir becerim de yok. Daha çok bu derin okuma yaparken ben yetişkinlere, evet, alandaki ebeveynlere, öğretmenlere, annelere, babalara, dedelere ve ninelere sesleniyorum. Hani onlar çocuklarını tanırlar, ne kadar alabileceğini de bilirler. Kitabı bu açıdan görmelerini sağlarsam belki onlar da hem kendilerine bir şey, yani bir katkı getirmiş olurlar diye düşünüyorum. Hem de diledikleri bölümleri torunlara, çocuklara aktarırlar. Böyle bir amacım var. Hı hı. Çünkü

0: derin okuma yapan, yani benim gördüğüm kadarıyla başka bir hesap veya kanal yok. Ben bunu yapabiliyorum açıkçası. Bunu yapabildiğim için bu yolu seçtim. Başka bir şey yapmayı bilmiyorum.
1: Ne güzel, ama ne kadar da güzel anlatıyorsunuz bu arada kitapları. Tabii ki bunlar yetişkinlere yönelik. Onlar çünkü çocuklarıyla zaten kitap okuyacaklar. Onlar belli bir yaşa kadar onlar seçiyorlar zaten çocuklara kitapları. Belki
0: Evet.
1: çocuk da işte şunu alalım diyor ama illaki anne baba kim alıyorsa biraz inceliyor. Ondan sonra karar veriyorlar ve etkileşimli kitap okuma zaten çocuk gelişiminde çok önemli. Sadece verelim eline, karıştırsın resimlerine baksın ya da okumayı öğrendiğinde kendi kendine okusun, canım ben niye okuyayım ki gibi bir düşünce yanlış. Etkileşimli soru cevap içerisinde, buradan ne anladın, ben şöyle bir şey keşfettim burada sen ne dersin gibi okumalarda bu videolar aslında yardımcı olacak.
0: Ben öyle düşündüm. Umarım yararlanıyordur izleyenler. Onu zaman gösterecek. Belki geri bildirimler ileride gelir diye düşünüyorum. Şimdilik sadece çalışıyorum, çalışmaya odaklandım.
1: Geri bildirim aslında altta yorumlar oluyor yine, çok faydalı olduğuna dair, güzel olduğuna dair.
0: Çok çok fazla değil oluyor.
1: Evet.
0: Haklısınız, çok fazla değil. Daha çok izlensin isterim kuşkusuz.
1: Evet.
0: Çok da uzun tutmuyorum ama
1: 7 dakika
0: bilemiyorum.
1: mesela buradan
0: 7,
1: bakıyorum. 9,
0: 10,
1: 10.
0: 9, evet.
1: Evet.
0: Bir de Reels ya da
1: O
0: herhangi
1: zaten
0: bir
1: kısa.
0: postla şey yapıyorum. Tanıtıyorum, yani böyle bir şey olacak diye. Yani dün de bir şey hazırladım bu hafta için, örneğin ninemin yuma, işte can alıcı bir yerden o Reels'ı izleyen merak ederse gidip yorumlarımı dinleyebilir diye
1: Ve
0: düşünüyorum.
1: bunlar bir nevi öneri de aslında, değil mi? Bu kitaplar
0: Tabii
1: uygun,
0: ki,
1: okuyabilirsiniz, bir sıkıntı yok
0: tabii
1: içerisinde.
0: ki,
1: Çok
0: tabii
1: önemli.
0: ki. Yani bunlar çok iyi kitaplar. Zaten çoğu ödüllü. Eğer bir sakınca varsa, öyle bazı paylaşımlarım var, sine yaşlılıkta da var.
1: Evet.
0: Şu açılardan ayrımcılığı tetiklediği için ya okutmamanızı dilerim gibi paylaşıyorum. Ya da işte ben torunuma tavsiye
1: Etmezdim,
0: etmiyorum,
1: evet.
0: tavsiye etmezdim diye bir açıklama koyuyorum açıkçası. Ama kuşaklar arası iletişim açısından bu benim seçtiğim iyi örnekler gerçekten çok önemli. Yani hem yaş ayrımcılığı, nine ve dedelerle işte ilişki açısından bir yarar getireceğini düşünüyorum. Bilmem siz ne
1: Tabii
0: dersiniz?
1: ki kesinlikle kesinlikle bu kadar çok aslında olduğunu belki biz de fark etmiyorduk. İşte dedeler ve nineler ve çocukların ilişkisine dair kitapların bu kadar çok olduğunu belki bilmiyorduk da, ya da klasik olanlarını belki biliyoruz, sizin
0: Evet.
1: aslında karşı çıktığınız belli yaşlı figürleriyle ilgili.
0: Evet, o kalıp
1: Evet.
0: yargılarla, hani yaşlı şunu yapamaz, böyle işte davranamaz, şunu akıl
1: Çok
0: edemez.
1: sinirlidir
0: Evet,
1: mesela.
0: sinirlidir,
1: Evet.
0: huysuzdur.
1: Evet.
0: Ya açıkçası öyle kitaplar da var. Ama o tür kitapları YouTube kanalında
1: İncelemiyorsunuz.
0: incelemiyorum. Onları hani uyarmak için belki işte bir post yapıp, hani altına da 200 kelimelik bir yazıyla,
1: Evet.
0: yani şu açılardan
1: Yanlış olduğu.
0: ayrımcılığı tetikliyor diye bir açıklama koyuyorum açıkçası. Ama bir şeyi unutmayalım, hani dinleyicilere bunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum. Ben emekli olduktan sonra bu işe başladığım için şöyle bir kafamda hesap yaptım. 300'e yakın, yani bilmiyorum bu sayı çok da sayılmaz, kitap geçmiş
1: Ama
0: elimden.
1: çok derin inceliyorsunuz. Yani alıp
0: Evet.
1: kitabı 5 dakikada okuyup hemen
0: Yo.
1: bir yazı yazayım veya
0: Yo.
1: bir şey söyleyeyim demiyorsunuz tabii ki.
0: O şeyi, bir Kanadalı profesör var. Dünkü paylaşımımda onu anmıştım. Siz çok önemli bir şey söylediniz. Çocuk kitabı diyor, işte teması şudur, İşte hikaye de böyle. Oraya gitti, onu buldu, dedi, böyle böyle bir şey değil diyor.
1: Evet.
0: Ben açıkçası çok uçuk bulmazsınız umarım. Herkesin 7'den 70'e bu resimli çocuk kitaplarını okuması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bana çok çok çok şey öğreniyorum.
1: Kesinlikle.

0: iyi olanları bence de
1: evet,
0: çok faydalı.
1: Yani özellikle benim YouTube kanalımda olanların bize, yetişkinlere de faydası var. Gerçekten faydası var. Ve kuşaklar arası iletişimi anlamamızda kılavuz onlar.
0: Evet.
1: Diye
0: evet.
1: düşünüyorum.
0: Evet, şimdi özellikle bu yaşlılar ve çocuk arasındaki iletişimle ilgili kitaplara bakacağız ama sizin bu sayfanızı incelerken benim çok dikkatimi çeken bir kitap Annem Ben ve Duygularımız. Değil mi? Ne
1: Anneler
0: kadar
1: gününde
0: güzel bir kitap.
1: Evet. Ama
0: duygusal
1: hepsi
0: okur
1: çok güzel.
0: yazarlık. Hepsi
1: Evet,
0: çok güzel.
1: hepsi çok
0: Bu
1: güzel.
0: benim dikkatimi
1: Sizin
0: çeken bir
1: dikkatinizi
0: kitap.
1: çekti. Çünkü orada yani duygular da değil mi, gözlemleniyor ve duygular üzerine bir farkındalık gelişiyor. Benim de çok sevdiğim, ya hepsini çok seviyorum. Öyle ayrımcılık yapmayayım kitaplar üzerine.
0: Evet.
1: Çok çok güzel kitaplar var ve bu kitaplar özellikle bir grup var. Çocuğun bir olguya bakışını değiştiriyor. Şey, örnek verebilir miyim, yazar ve yayın evi söylemeden bir sakıncası yoksa?
0: Buyurun.
1: Evet, Ninem'in Bahçesi. Yani organik tarım, o işte solucanın ne kadar iyi ve yararlı olduğuna ilişkin, solucan topluyor nine çünkü. Örneğin ya, bunun gibi çok var. Lütfen hani diğerleri alınmasınlar. Çünkü bu programın içinde hani bir sürü kitap adı söylemek çok
0: Tabii, tabii.
1: olanaksız. Böyle hani şey derler ya, hit örnek şey, çok Ninemin Bahçesi böyle bir şey. Ve yazar şu anda kendisi yağmurdan sonra yürüyüşe çıktığında hep solucan topluyormuş. Ve o yani ekofeminizm bağlamında çok önemli bir kitap. Ya, bir şeye bakışını değiştiriyor.
0: Evet, çok önemli
1: Böyle
0: bu.
1: bir kategori var. Ya,
0: Duygularını keşfetmesini, geçiciliğini anlamasını sağlaması
1: evet.
0: ve işte dediğiniz gibi kuşaklar arası
1: Duyguları,
0: iletişim, değil
1: evet,
0: mi?
1: duyguları şey yapan, sıkıntıdan patlayan balon. Örneğin fırtına pastası, dün gece çalıştım bu filmi, çok özür dilerim, ben hep film demeye
0: Olsun.
1: alışmışım.
0: Hiç önemli değil.
1: Yani bilmiyorum hiç kaç sene olduğunu söylemeyeyim, hep film
0: E
1: çözümlü
0: tabii ki
1: değil mi
0: çok
1: için,
0: normal.
1: çünkü
0: Karışması.
1: resimli kitaplara da film diyorum. Bir de çok çağımızın hastalığı, resimli kitaplarda unutkanlık olarak geçiyor. Alzheimer ve demans demiyor yazarlar. Unutkanlık hastalığına tutulan nine ve dede çocuğu çok şaşırtıyor. Çünkü o kadar sıradan şeyleri hatırlayamıyor ki dede. Bu ne kadar travmatik bir şey değil mi çocuk
0: Çok.
1: için? Ve bunları işte işleyen, anlatan, bu hikayeleri anlatan kitaplar var. İşte anneannemin fotoğrafları, Lori'nin masalı. Gerçekten çok özel kitaplar olduğuna inanıyorum. Kuşkusuz başka kitaplar da var. Eskimeyen şeyleri de buna örnek olarak verebilirim. Bir de şöyle bir kategori var. Dede ölüyor ya da nine, ama öyle bir şey öğretmiş ki torun onu sürdürüyor. Aslında ninemin bahçesinde de bence öyle bir şey var. Hani sürdürme olayı. Ama ben şeyi çok seviyorum. Ceviz ağacı, dedem ve ben. Bu kitap çok önemli. Çok bölüm bölüm çözümledim. Belki her şeyi YouTube kanalında anlatmamış olabilirim. Ama böyle 200 sözcükle sınırlı olduğu için Instagram paylaşımı böyle işte Ceviz Ağacı Dedem ve Ben 1, 2 gibi sanıyorum, ya da 3'ü de vardı galiba. Lori'nin masalında da öyle, böyle 1, 2, 3 diye sığdıramadığım için bölerek çözümledim. Çok önemli. Yani o biz öldükten sonra ne bıraktık Yani ben de bunları bırakmayı düşünüyorum, bu paylaşımları.
0: Ay ne evet. kadar önemli ama ne kadar özel şeyler bırakıyorsunuz. Evet. Ve hakikaten tabii ki belli bir durum gerçekleştiğinde işte herkesin vakti başka tabii bir şekilde bu öteki dünyaya gidiliyor.
1: Gideceğiz.
0: Ama işte orada aslında ölmeyen hatıralar var ve o çocukların... O hatıralarında da o dedeler, nineler o şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Çünkü ve bu hatıralar asla ölmüyor. Evet.
1: Bellek değil mi? Yani evet. O bir tarih. Yani öldüğü zaman bir tarih ölüyor. Ama arkasından bu kitaplarda işte değindiğim kitaplarda söylenen de o arkada çok güzel bir şey bırakıyor.
0: Hı-hı.
1: Gerçekten çok önemli buluyorum. Yaptığım kitapları, bunu ne olur böyle egosu çok yüksek,
0: ay,
1: ben
0: hiç
1: yaptım
0: öyle
1: çok
0: anlamadım.
1: İyi, öyle bir şey değil.
0: Tabii ki
1: Çünkü
0: değil.
1: Seçerken çok dikkatli oluyorum,
0: Kim bilir
1: çok
0: belki
1: uğraşıyorum.
0: okuyup beğenmeyip
1: Kaçı tabii ki.
0: bir kenara attığınız kitaplar
1: Evet,
0: da var.
1: var
0: Evet.
1: Var ama beğenmediğim, sakıncalı bulduğum
0: Hı-hı.
1: kitabı asla bir köy okuluna yollamam.
0: Evet.
1: Yani o konuda bir köşeye bırakıyorum onu. Bir de bu yaşlının yüceltilmesi, ninenin ya da dede de olabilir, yüceltilmesi açısından çok önemli bulduğum ve çizer olarak da çok beğeniyorum. Guridi,
0: Hı.
1: İspanyol bir damla deniz. Gerçekten çok olağanüstü bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çünkü oradaki çizimlerle nine devasa büyük gösteriliyor.
0: Hı.
1: O üretken bakış diye YouTube kanalımda yer alan bir kitap. Başka kitaplar da var, üretken bakış.
0: Hı.
1: Üretken bakışta şunu anlatmaya çalışıyorum. Benim kavramım değil. Kimin kavramı olduğunu da söylerim isterseniz. Kaya Silverman diye bir kuramcının kavramı şu. Siz bir içeriye gidiyorsunuz, doğduğunuzdan beri ailenizde öyle öğrendiniz. İşte şu grup kötüdür, bunlar pistir, o etnik grup hırsızdır
0: Evet,
1: gibi
0: evet.
1: gidiyorsunuz. Şimdi fotoğraf ya da film ya da resimli çocuk kitabı o gittiğiniz içeriği değiştiriyor. Başka bir içeriye gitmeye başlıyorsunuz. Ya, bilmiyorum anlatabildim mi?
0: Tabii, tabii ki.
1: Kaya
0: Aslında bakış açısının genişlemesi,
1: bu
0: farklılaşması.
1: Zaten kendisi de genişlemeyi söylüyor. Artık o filmi, resimli kitabı işte gördükten, okuduktan sonra öyle düşünmüyorsunuz. Bu çok önemli değil
0: İşte
1: mi?
0: İşte o zaman o kitabın aslında iyi
1: Evet.
0: bir kitap olduğunu anlıyoruz hakikaten. Hocam sohbetimize devam edeceğiz ama şimdi bir müzik arası verelim.
1: Tabii ki.
0: Sonrasında konuşmaya devam edelim.
1: Tabii ki.
0: Ailece devam ediyor.

0: ailece devam ediyor. Emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Seçil Bükerle hem YouTube hem de Instagram'da bulunan Sine Çocuk platformundan bahsetmeye ve çocuk kitaplarından konuşmaya devam ediyoruz. Birçok güzel örnekten bahsettik aslında. Bakabilirler, onunla ilgili birçok kitabı görebilirler hem YouTube sayfanızda hem Instagram sayfanızda, onları inceleyebilirler. Ama biz şöyle genel olarak baktığımızda söylüyoruz ya, hep etkileşimli kitap okuma olsun, ebeveynler çocuklarıyla kitaplardan bahsetsin, sadece onu bırakıp okusun hadi kendi diye düşünmesin diye. Nasıl sohbet edebilirler, neler yapabilirler çocuklarla, nasıl inceleyebilirler o kitapları?
1: Ben yani bu konuda uzman değilim ama öğrenci olarak kursa gittim. Bir arkadaşın kursuna gittim. Orada işte şarkı söyleyerek, değişik müzik aletleriyle işte bir takım şeyler çalarak ya da doğrudan bedeni kullanarak, kendi bedenimizi bir ses aygıtı gibi kullanarak, çok basit bir şey söyleyeyim, işte rüzgar esiyorsa vuu diyerek, evet, o tür uygulamalarla
0: Küçük
1: biraz
0: yaş
1: daha
0: grubuyla.
1: küçük yaş grubu tabii daha ilgisini çekebilir diye düşünüyorum. Ama daha büyüdüğünde bunlar ilgisini çekmeyecektir. Öyle işte sizin şarkı söylemeniz veya işte bedeninizde ellerinizle dizlerinize vurarak ritim tutmanız. Daha sonra en iyi örneğin, en iyi şeyin kendinizin okuması olduğunu söylesem,
0: Tabii, o zaten hep
1: ben
0: vurguluyoruz onu.
1: çocukların, yani kendi çocuklarım büyürken ben onlara hiç kitap okuyun demedim. Ama ben doktorayı çocuklarla yaptım. Ve bir gün ben dinlenirken kızım geldi ve bir kitap almış. Ne kitabı bilmiyorum, ansiklopediydi galiba, o zaman vardı ya. Aldı, BB dedi. BB yap yani, bunu da çalış. BB dedi. O kadar küçüktü. Ben bunu hiç unutmuyorum. Ama benim okuduğum kitaplar tabii ki o çalıştığım alandaki kuram kitaplarıydı. Ve ansiklopediyi getirmiş. Sen durmazsın yani, bunu da yap. En iyisi yani
0: Örnek
1: ailede
0: olmak.
1: bireylerin, değil mi, oturup bir şey okumaları. Onlar çok akıllı. Örneğin eşiyle konuşurken onlar kulak kabartıyorlar, dinlemiyor gibi yapıyorlar, oynuyor gibi
0: Hepsini
1: yapıyorlar
0: kaydedin.
1: ama işte sonra bir bakıyorsunuz, işte annem şu kitabı okudu veya ben bunu çok duydum, annemin işte Virginia Woolf okuduğunu gördüm. O kadar şaşırıyordum ki yani oğlum ya da kızım bunu
0: Şimdi
1: söylediklerinde.
0: torunlarınızla nasıl?
1: Torunlarımla biraz daha farklı, özellikle büyük torunumla, onun yaşı da daha büyük olduğu için her şeyi tartışabiliyorum ve çok ilgili.
0: Kaç yaşında hocam?
1: 12 bitti.
0: Tam
1: Evet,
0: böyle güzel kitap
1: çok
0: okunacak zaman
1: güzel kitap
0: zaten.
1: okuyor. Babaannem bir Gangster'i okumuştu. Yani orada bulunduğu ülkede okutmuşlar. Ve çok sevmişti ama sonunu sevmedim dedi. Çünkü babaannesi ölü.

0: yapıyor dedi.
1: Sizinle bunu konuştu.
0: Evet, evet. Ama tabii ki yani karakter, huy, mizaç ne derseniz farklı oluyor. Yani daha sonra 7 yaşında olanla henüz böyle
1: O aşamaya
0: o aşamaya gelemedik.
1: gelemedik.
0: Hep onun alacağı kadarını vermeye çalışmalıyız. Ama
1: Evet.
0: yine de biz elimizde kitapla durmalıyız. Ya benim
1: Kesinlikle.
0: hayatımda böyle oldu. Ben hiç farkında olmadan onlar çalıştığım için, doktora yaptığım için herhalde kitap okumayı öğrendiler.
1: Ne kadar güzel aslında, işte örnek olmak her aşamada önemli. Konuşmak, iletişim kurmak her aşamada önemli. Çocuk kitapları da böyle. Hocam çok teşekkür ediyoruz anlattıklarınız için, sağ olunuz.
0: Ben size teşekkür ederim ve bekliyorum kanala o zaman
1: Evet.
0: o kitaplardan yararlansınlar. Çok teşekkür bizi dinleyenlere de tabii ki.
1: Sağolunuz. Bir kez daha söyleyeyim. Sine Çocuk YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Ve orada hem kitap örneklerini bir şekilde görmüş olup hem de üzerine düşünme fırsatı da elde edeceksiniz. Biz de önerelim buradan bir kez daha. Emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Seçil Büker bizimle birlikteydi. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Arif Keleş teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Türkay Güner, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün kumar ve bahis borcunun hukuki sonuçlarını değerlendireceğiz. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Eksik borç. Borçlu tarafından rızaen yerine getirilmediği takdirde alacaklı tarafından dava ve cebri icra yoluyla takip edilemeyen borçlardır. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz kumar ve bahisten doğan borçların hukuki sonuçları ve konuğumuz İstanbul Barosu Avukatlarından değerli meslektaşım Avukat Ömer Aydar Kahraman. Ömer Bey, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim.
0: Evet, bizim hukukumuzda acaba kumar oynayan kişilerin ya da bahse tutuşan kimselerin birbirlerinden olan alacaklarına yaklaşım nedir? Gerçekten kumardan ve bahisten borç doğar mı? Bu kişiler birbirlerine karşı dava açabilirler mi? Bu konuyla ilgili hukukumuzun ve kanunumuzun yaklaşımı nedir? Bununla ilgili değerli görüşlerinizi dinlemek istiyoruz. Buyurun lütfen.
1: Evet hocam, memnuniyetle. İfade ettiğiniz gibi kumar ve bahis borcu aslında bir borçtur. Fakat o borcun özel durumları vardır. Şimdi kumar ve bahse ilişkin borcun özel durumunun daha iyi anlaşılabilir.

0: ödenmesi için bizim hani normal diğer borç türünü benim kısaca ifade etmem gerekir. Bildiğiniz gibi normalde alacak hakkı alacaklıya borçludan söz konusu borcun dava veya cebri icra yoluyla talepte takip hakkı verir. Yani benim sizden bir 10 liralık alacağım varsa, bir mal vermişsem, o malın karşılığı olarak 10 lira alacağım varsa ben gidip dava açabilirim yahut icra takibi yapabilirim. Orada haklılığımı ispat ettiğim takdirde söz konusu parayı alıp tahsil edebilirim. Yahut birine benim borcum varsa, bir araba aldım ama parasını vermedim. Yahut arkadaşımdan borç para aldım, geri vermedim. Bu durumda arkadaşım bana karşı bir icra takibi yapabilir yahut dava açabilir ve neticesinde haklılığını ispatlamış olması halinde gerekli icra işlemleri de yapabilir. Fakat bazı alacak kalemlere bakımından hukuk düzeni borçlu kendi isteğiyle borcu ödemediği sürece alacaklıya alacağını takip ve dava etme hakkı tanımamaktadır. Yani bir borç vardır fakat o borca ilişkin alacaklının dava ve takip hakkı yoktur. İşte biz bu tür borçlara eksik borç diyoruz. Eksik borçlara ilişkin olarak da hukukumuz eksik borçların ifasını tamamen borçlunun kendi iradesine bırakıyor. Yani bu tür borçlarda aslında bir alacak var. Fakat borçlu borcunu ifa etmezse alacaklı devletin cebir organları vasıtasıyla dava ve icra yoluyla takip imkanına sahip değildir. Peki biz bunu nereden anlıyoruz? Hukuk Borçlar Kanunu'nun 604. maddesinde. 604. maddenin ilk fıkrası diyor ki kumar ve bahisten doğan alacak hakkında dava açılamaz ve takip yapılamaz. Dolayısıyla burada her ne kadar borcun kaynağı kumar ve bahis olsa da gerçek bir borç var. Bu borcun kumardan yahut bahisten kaynaklanması borcun borç olma vasfını ortadan kaldırmıyor. Fakat o borca dayanarak alacaklının elindeki dava ve icra takibi başlatma hakkını elinden almış oluyor. Tabii ki bunun arka planda toplum düzeni açısından bir karşılığı var. Yani hukuk düzeninin sorumluluğu ortadan kaldırması, borçları yaptırımsız bırakması, alacaklıya takip hakkı vermemesi, emeksiz kazanç sağlamayı yasaklama, toplum barış ve düzenini koruma, adalet ve ahlak gibi sebeplere dayanıyor. Bildiğiniz gibi kumar, birden fazla kişinin eğlenmek, kazanç sağlamak yahut fikri veya bedeni ustalıklarını geliştirmek amacıyla az veya çok ustalığa ya da talihe bağlı birbirine zıt şartlar altında karşılıklı olarak aralarında kazanacak olana bir edim taahhüt eden bir sözleşme biçimidir. İşte burada kumar borcunda yahut bahiste bir borç vardır. Bu borç geçerlidir. Fakat alacaklı bakımından o borca ilişkin dava açma hakkı verilmemiştir. Yahut icra takibi başlatıp da takip imkanı verilmemiştir kanun koyucu tarafından. Peki oldu da borçlu ödedi. Yani alacaklı hiçbir dava açmadı. Borçlu herhangi bir dava ve takip olmaksızın ki zaten açılamıyor böyle bir dava veya takip. Borçlu gitti borcunu ödedi. Bu durumda borçlu ödemiş olduğu parayı geri isteyebilir mi? İşte başlangıçta söylemiş olduğum şey burada kendisini gösteriyor. Neydi o? Kumar ve bahisten doğan borç bir borçtur. Borcun kaynağının kumar veya bahis olması borcu ortadan kaldırmaz. Dolayısıyla kumar borçlusunun kumar alacaklısına yapmış olduğu ödeme bir sebepsiz zenginleşme sağlamaz. Ancak borçlunun kumardan doğan borcu yahut bahisten doğan borcu ödeme yönünde bir mecburiyeti yoktur. Ama buna rağmen ödedi diyelim. İşte bu durumda artık bu kapsamda verilen paranın iadesi mümkün değildir. Yani kuma ve bahis borcu için isteyerek yapılan ödemeler geri alınamaz. Fakat bu ödemeye ilişkin bir irade sakatlığı varsa, örneğin beklenmedik bir olay yahut diğer tarafın fiili bir cebri yahut bir hile varsa ortada, bu durumda ödeme isteyerek yapılmış olsa dahi geri alınabilir. Peki kumar ve bahis borcuyla bazen yakın değerlendirilen piyango ve diğer şans oyunlarının akıbeti ne olacak peki? Burada kanun çok açık bir düzenleme yapmış. Demiş ki düzenlenmesine kanun veya yetkili makamlarca izin verilmiş olmadıkça piyango ve diğer şans oyunlarından doğacak alacaklar için dava açılamaz, takip yapılamaz. Biz buradan ne anlıyoruz? Şayet söz konusu piyango ve diğer şans oyunları ilgili kurum ve makamlar tarafından izin kapsamında gerçekleştiriliyorsa o zaman bunlar için elbette dava ve takip açılabilir. Fakat izin verilmeyen piyango ve şans oyunlarından doğan alacakların takibe konu edilmesi yahut ona ilişkin bir dava açılması hukuken mümkün değildir. Dolayısıyla devlet tarafından izin verilmiş olan piyango ve şans oyunları eksik değil, tam borç niteliğindedir. Yani az önce bahsettiğimiz kumar ve bahisten doğan borç eksik borç demiştik ya, şayet piyango veya başkaca bir şans oyunundan doğan borç ilişkisi devletin izin vermiş olduğu bir organizasyon kapsamında gerçekleştiriliyorsa, bu durumda söz konusu borç eksik bir borç olmaz. Yani devletin izin vermiş olduğu bir piyango ya şans oyunu sebebiyle alacaklı dava açabilir, takip yapabilir.
1: Değerli meslektaşım, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet, devletin ve kanunların izin verdiği hususlar haricindeki kumar ve bahis borçlarının eksik borç olduğu, davanın açılamayacağı, açılsa bile reddedileceği aşikar, ama devletin izin verdiği bu faaliyetlere yönelik olarak alacakların da mahkeme nezdinde takip edilebileceğini biz anlıyoruz. Bugünkü konuğumuz İstanbul Barosu'nun değerli avukatlarından Sayın Avukat Ömer Haydar Kahraman'dı ve bize kumar ve bahisten doğan borçları hukuki değerlendirmesini yaptı. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.
1: Reklamlar.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
3: Reklamlar.

0: Kudüs yalnızca bir şehir değil, inançların, iddiaların, hatıraların ve çatışan anlatıların kesiştiği bir eşik. Tarih boyunca kutsallık atfedilen bu topraklar, bugün din üzerinden yürütülen mücadelelerin, siyasetin ve güç ilişkilerinin merkezinde yer alıyor. Bu programda Kudüs'e fikri arka planıyla, tarihsel yüküyle ve inançlar arasındaki gerilim hattıyla bakacağız. Bizler program yapımcısı Harun Sarı, teknik yapımda Salih Yılmaz ve mikrofonda ben Mehmet Çelik Yay. Konuğumuz Kudüs meselesini yalnızca güncel bir çatışma başlığı olarak değil, ümmet bilinci, ahlaki sorumluluk, İbrahimi duruş ve din savaşları perspektifinden ele alan çalışmalarıyla tanınan öğretmen ve yazar Sayın Ali Yelgün bizlerle birlikte. Ümmeti Muhammed'in ortak imtihanı Kudüs, Müslümanın önceliği Kudüs, İbrahimi duruş ve Kudüs ve son olarak Kudüs'te Din Savaşları adlı eser üzerinden Kudüs'ün neden hala bir imtihan alanı olduğunu, dinin nasıl birleştirici olmaktan çıkıp çatışma zeminine dönüştürüldüğünü ve bugün Kudüs'ü konuşurken hangi soruları sormamız gerektiğini anlamaya çalışacağız. Değerli hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: İbrahimi duruş kavramıyla başlayalım istiyorum. Nedir İbrahimi duruş? Günümüzde ne kadar anlaşılıyor?
1: İbrahimi duruş, Kudüs denince öncelikle anlaşılması gereken en önemli kavramlarımızdan bir tanesidir. Çünkü İbrahim aleyhisselam Kudüs'e ilk gelenler, Kudüs'ün özünü oluşturan Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de İbrahim aleyhisselam için inne İbrahim'e kâne ümmeten kâniten, yani İbrahim aleyhisselam tek başına ümmetti buyuruyor. Halbuki ümmet kavramı normal şartlarda, normal bilgimiz içinde bir topluluğun getirdiği enerji, inançtır. Ama İbrahim aleyhisselam farklıdır. Çünkü o Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın, Filistin'in daha doğrusu, en doğrusu özünü oluşturan, mayasını atan şahıstır. Çünkü İbrahim aleyhisselamdan sonra bütün peygamberler onun soyundan gelmişlerdir. Mesela Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar. Yahudi ve Hristiyanlar onun en büyük oğlu İshak'ın soyundan gelmişlerdir. Müslümanlar ise onun diğer oğlu İsmail'in soyundan gelmişlerdir. Onun için Kudüs meselesi İbrahim aleyhisselam anlaşılmadan anlaşılmaz. Önce onu iyi anlamak gerekir. Dolayısıyla biz Kudüs denince önce İbrahim aleyhisselam'ı zikretmek istiyoruz.
0: Evet. Peki hocam, ümmeti Muhammed'in ortak imtihanı Kudüs başlığından yola çıkarsak bugün Müslümanlar bu imtihanın neresinde duruyorlar?
1: Güzel. Şimdi Filistin meselesi, Kudüs meselesi denince insanlar özellikle bu mesele Kudüs'ün, Filistinlerin meselesi diye anlıyorlar. Hı-hı. Halbuki Kudüs meselesi, ki ben kitabın birinde Kudüs'e kim hakimse dünya o hakim diye bir cümle yazmıştım. Aslında Kudüs meselesi asla bir Filistin meselesi değildir. Kudüs meselesi dünya Müslümanlarının ortak sorunu, ortak meselesi, ortak derdidir. Hatta uzatmak gerekirse biraz daha geniş, insanlığın da bir meselesidir. Çünkü Kudüs'te huzur olmayınca insanlıkta huzur olmaz. Bundan dolayı biz Kudüs meselesini ümmetin, Müslümanların, insanlığın ortak imtihanıdır. Eğer Kudüs'te huzur varsa dünyada huzur var demektir. Eğer Kudüs'te bir çatışma varsa dünyada sıkıntı var demektir. Biz Kudüs bu manada önemsiyoruz.
0: Peki Kudüs'te yaşanan bu çatışmaları gerçekten din mi besliyor, yoksa din bir araç olarak mı kullanılıyor?
1: Kudüs'teki çatışmaları evet din besliyor. Mesela 1095 yılında Müslümanlar biraz dünyevileşme yönlerine gittikleri zamanda gidince Fransa'da ikinci Papa Urban kendisi Müslümanların bu zafiyetinden faydalanarak da kendisi kısa zamanda onları örgütlüyor, Hristiyanları kendisi, yani dini kullanaraktan. Başta Fransa'da olmak üzere bütün dünyadaki Hristiyanlar bir araya getiriyor ve tezi şu anda Kudüs Müslümanları kastederekten Urban kafirden elde diyor. Müslümanlardan dolayı biz Kudüs'ü kurtarmak zorundayız diyor Urban ve milleti örgütlüyor, Hristiyanlar, Hristiyan alemi. Ve Hristiyanlar birincisi dinden dolayı, orası kafirlerin elinde, gideceğiz, hı hı, Kudüs'ü kafirlerden kurtaracağız diye yola çıkıyorlar. Tabii maddi şeyler var ama ikincisi, üçüncü olaraktan birincisi dini kullanıyorlar kendileri. Ve neticede gerçekten de Urban ilk defa Kudüs'ü işgal ediyor ve işgal etmeleri de Müslüman fethi gibi değil, çok ciddi bir şekilde kan dökerekten. Ki Hristiyan tarihçiler beri diyorlar ki biz atlarımızı kan içinde Mescid-i Aksa'ya girdik diyorlar o zaman şeyler. Demek ki biz bundan Musa Aleyhisselam'dan anlıyoruz ki din meselesi burada önemlidir. Bunlar din besliyor. Onun için de Kudüs kutsal bir yer zaten.
0: Evet. Bir de Kudüs'te din savaşları ifadesi bir tespit mi yoksa uyarı mı hocam?
1: Aslında ikisi de. İkisi de. Tespit şöyle. Kudüs'e Allah-u Teala ilk defa Musa Aleyhisselam'a, yani İsrailoğullarına bizzat Kur'an-ı Kerim'de bu geçmektedir. İşte siz Kudüs'e girin. Fakat İsrailoğulları Musa Aleyhisselam'ı dinlemediklerinden dolayı kendileri girmek istemiyorlar. Ve öncü güçler gönderiyorlar Kudüs'e. Bakıyorlar ki Musa Aleyhisselam, yani İsrailoğulları daha doğrusu, orada çok güçlü kuvvetli Amalikalılar var o zaman da. Yani İsraillerden önce. Ve diyorlar ki Musa Aleyhisselam'a, ya Musa burada çok güçlü insanlar var, biz nasıl buraya girelim deyince, Musa Aleyhisselam bize bunu Allah emretti, girmemiz lazım diyor tekrar halkına. Fakat halkı, Kur'an-ı Kerim'de müthiş bir şeydir. Ya Musa izheb ente ve rabbuka fekatile. Musa, sen ve Rabbin gidin, savaşın, orasını kurtarın, biz daha sonra gireceğiz diyorlar. İsrailli halkı. Ve Allah-u Teala daha sonra bu İsrailleri çölde 40 yıl dolaştırıyor. Yani Kudüs'e girmeler nasip etmiyor onlara. Dolayısıyla burada din hep öncedir. Allah Celle gir demiştir, bunlar buna itiraz etmişlerdir. Girmek istememişlerdir.
0: Peki Müslüman önceliği Kudüs derken öncelik sıralamasında neyi kaybettik biz?
1: Öncelik sıralamasında birincisi orasını tanımayı, bilgiyi kaybettik. Kudüs bizim neremizde, bizim neyimiz olacak diye. Halbuki Kudüs 400 yıl küsur bir kere Osmanlı'nın elinde kalmıştır. Dünya Müslümanları kaybetmişti Kudüs'ün şeyini bilmediklerinden dolayı. Biz kaybettik Türkler olaraktan. Osmanlı ne yaptı Kudüs'te, nasıl çalışma yaptı gibilerine. Dolayısıyla hep biz başkasının üzerine atmışık. Kudüs denince gitsinler Filistinler bu işin kurtarsınlar, çalışma yapsınlar. İşte Araplar gitsinler demiştik. Ama bizde aslında Kudüs denince bilgi üretmek ve yönetmek akla gelmelidir. Biz Kudüs denince önce bilmeliyiz kesinlikle oraların önemini. Bildiğimiz yeterli değil. Bir şey üretmek zorundayız. Bu da yeterli değil, iyi yönetmek zorundayız. Halbuki şu anda işte Osmanlı yönetti zamanında kazandı kendisi, ama ne zaman Osmanlı zayıfladı, yönetmeye başladı, Kudüs'ü kaybettiler. Demek ki bu konuda bilgi en önemlisi diyebiliriz.
0: Bilgi güç diyoruz zaten aynı zamanda. Şimdi peki Kudüs'ü konuşurken sizce en çok gözden kaçırılan mesele nedir?
1: Birincisi görevi başkasına atmaktır. Yani mesela biz kendi aramızda konuştuğumuzda da doğru söylüyorsun hocam, Kudüs gerçekten önemli, bizim ecdadımızın yerleri, verimli yerler, kutsal yerler. Peki ne yapalım deyince, ya tamam da orasının sahipleri var, işte Araplar İsrail'e sahiplenmişler. Yani biz görevi başkasına atmayı maalesef çok iyi beceriyoruz. Halbuki tam tersi Necip

0: Fazıl'ın dediği gibi orada, orası benim. Kurtarmak zorundayım. Kudüs'ü insanlığa armağan etmek zorundayım dendiği zaman iş kurtulacaktır. Yani görevi başkasına atmak değil de benimsemekten bu işi halletmemiz lazım. Zaten Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın aldığı zaman kendisi oraya, ki Ömer emannamesi diye geçer. Mesela onun geldiği zaman da orada Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler çok rahat etmişlerdir. Demek ki iş beraberce yaşamak da olabiliyor. Ama
1: Evet.
0: ne zaman Yahudiler gelince burası tek bizim demeye başladılar, kargaşa çıkmaya başladı maalesef.
1: Peki sizin kitaplarınızda sıkça geçen sorumluluk kavramı bireysel midir hocam, toplumsal mı?
0: Toplumsaldır. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde iki yerde diyor ki biz İsrail oğullarına iki defa helak edeceğiz, yok edeceğiz diyor. Zaten İsrail oğulları, İsrailler demek, maalesef keşke böyle demeseydik ama oldukları yerlerde şımarıklık, kargaşa, isyan ve yok olmadır. Bunların ilki milattan önce Buhtunnah zamanında olmuştur. Onlar Süleyman Aleyhisselam'dan sonra, devletten sonra kendileri çok rahat yaşarken şımarmaya başladılar. Kargaşa çıkardılar ve Irak'tan Buhtunnah geldi, Babil kralı kendisi, ve bunların hepsini yok etti, helak etti. Çoğunu Irak'a sürdü oradaki Yahudiler. Hatta biz deriz zaman zaman, ya Yahudiler Irak'ta ne işi var filan deriz. Daha milattan önce sürgün olmuştur onlar, Yahudiler şeye. İkincisi de Roma zamanında, Titus zamanında olmuştur. Yine Yahudiler dediğim gibi şımarmışlar, kargaşa çıkarmışlar. Roma'dan Titus gelmiş kendilerini, aynı şeyin yaptığı gibi, Buhtunnasır'ın yaptığı gibi bunlar yok ediyor, helak ediyor. Yine İsrailleri sürgüne gönderiyor. Değerli eşyaları Roma'ya götürüyor kendisi. Kur'an-ı Kerim bizzat bunlar için iki defa bunları biz yok edeceğiz demiş Allahu Teala, ve yok olmuşlardır gerçekten. Üçüncüsü, şu anda diyorlar ki peki kargaşayı ne var? Şu anda şeyde İsrail'de ne olacak durumu diye bir soruyorlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de çok önemli bir tabir, ve in uttum utna buyuruyor. Yani siz zulme dönerseydiniz biz de sizi yok etmeye döneceğiz diyor Allahu Teala. Onun için bazı ulema der ki İsrail'in zaman için belki 10 sene yoktur şu anda derler. Ömrünün sonlara gelmeleri için. Çünkü Allahu Teala siz zulme dönerseydiniz eskiden sizi yok ettiğimiz gibi tekrar sizi mahvedeceğiz diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama tabii çalışmak lazım. Böyle bir otururken kimse de yok olmaz. Kesinlikle.
1: Şimdi Osmanlı Kudüs'ü 400 küsür sene yönetti hocam. Son zamanları bir tarafa bırakırsak bu dönemde neden hiç savaş olmadı?
0: Evet, çok güzel. Gerçekten Osmanlı güçlü olduğu zamanlarda, zaten ilk Kudüs'ün alınması Yavuz Sultan Selim zamanında alınmıştır. Allah rahmet eylesin. Ve Kudüs o zaman ilimle, bilgiyle alınmıştır. Yavuz Sultan Selim kendisi Kudüs'ü alıp İstanbul'a gelirken, yani teslim aldıktan sonra çok müthiş bir şeyi vardır bunun, ders verici. İbni Kemal, Şeyhülislam kendisi sonradan. Yani alim bizzat beraber alıyorlar. Ve atının çamuru İbn-i Kemal'in, Şeyhülislam'ın, padişahın, ya sultanın kaftanına gidiyor. Şeyde. Tabii Şeyhülislam çok üzülmüş. Yani atının çamuru sultana gittiğinden dolayı. Ama sultan kendisi bilgiyi, alimi değer veren biri olduğundan dolayı utanmasın diye kendisi kaftancı başını çağırıyor. Yavuz Sultan Selim kendisi. Diyor ki benim şu kaftanımı alın, bunu mezarımdayken üzerine koyacaksınız diyor. Yani alimin atının çamuruna değer veren bir sultan kendisi. Ve Allah-u Teala da bunlar işte Osmanlı'ya bir değer veriyor. Gerçekten bunlar uzun zaman kendisi Kudüs'e hakim oluyorlar. Herkes Kudüs'e çok rahat yaşıyor, huzurlu yaşıyorlar. Osmanlı güçlüyken Yahudiler Osmanlı'ya bir şey yapmadılar. Yapamadılar daha doğrusu. Ki 2. Beyazıt zamanında İspanya'dan yüz binlerce Yahudi koyuldu. Osmanlı hepsini kucak açtı, bunların hepsine. Yerleştirdi hepsini Osmanlı topraklarına, kendilerine. Ama aynı Yahudi bu iyiliklerin hepsini unuttu. 1800'lere gelince İngilizler Osmanlı'ya saldırmaya başladıkları zaman, şeyde Tanzimat zamanlarında Yahudiler Kadir Son dediği gibi zayıflayıp Osmanlı bunlar kendi dişlerini göstermeye başladılar Osmanlı son zamanlarında. Ve işte malumunuz 1850'ler 60'lar derken Theodor Herzl, özellikle Yahudilerin devletini kuran kendisi mantık olaraktan, 1897 kongreyle beraber ilk adım atmaya başladılar. İşte Abdülhamit Han direndi direndi ama 1909'da Abdülhamit indirilince daha çok

0: ileri gitmeye başladılar. Ve en son 1917'de maalesef İngilizler işin açını Osmanlı Devleti'ni orada Kudüs'ü alınca İngilizler Osmanlı'dan Yahudilere daha çok yol getirmeye başladılar.
1: Tam o noktada 1917'de İngilizlerin Kudüs'ü teslim almasından sonra Filistinliler gerek İngilizlere gerekse Yahudilere karşı çıkmadı mı?
0: Karşı çıktılar tabii ki. O zamanki Araplar, Müslüman Araplar özellikle bu konuda iki isim çok çok önemlidir. Birisi Müftü El Hüseyin'i, Emin El Hüseyin'i, Kudüs Müftüsü. İkincisi İzzettin Kassam. Zaten şu an onun ismine Hamas kullanıyor ya silahlı şeylerde. Peki bunlar ne yaptılar? İngilizler Filistin'e alınca, Osmanlı'nı alınca Müftü El Hüseyin'i kendisi gruplar kurmaya başladı. Kendisi ki o zaman artık İsrailler çok böyle yerleşmeye başlıyorlar. Filistin İngilizlerin kontrolüne geçince ve Emin El Hüseyin'in müftü kendisi siyasi olaraktan bağlantını kuraraktan

0: bir gün kendisi silahla Arapları vurma hakkına sahiptir diyorlar. Çünkü Haganah'ın vurması yasak Arapları. Arkasından Lehin örgütünü kuruyorlar Yahudiler. Bu artık İngilizlere de karşı çıkacak. Onları da kovacak İngilizleri de Filistin'den. İsrail Devleti'ni kurmamız lazım diyorlar arkasından. İşte bu arada İngilizler maalesef, hatta İzzettin Kassam der ki, benim savaşım Yahudilere karşı değil. Benim savaşım İngilizlere karşı der. Çünkü İngilizler aldılar Osmanlı'dan, İsraillere teslim ettiler Filistin'i der kendisi. Bu arada muhakkak çatışmalar oldu. Araplar kendi haklarını korumaya çalıştılar. Ama İngilizler iki tarafı idare etmeye çalıştılar. Hem Araplara, Müslümanlara hakkınızı koruyacağız diyorlar İngilizler. Öbür taraftan Filistinler, Yahudilere de siz sürekli göç almanız lazım burada diyorlar. Ve maalesef 1947'de geldiğinde İngilizler her zaman yaptığı gibi Birleşmiş Milletler'e kendisi, ben bu işi beceremedim, siz karar verin diyor.
1: Evet.
0: Ve arkasında Birleşmiş Milletler de maalesef işte devlet kurulmasının yolunu açıyor.
1: 11 Mayıs 1948'de hocam geçici İsrail Devleti kurulunca 1948, 1967 ve 7 Ekim 1973'te yapılan o savaşları Arap devletleri hep kaybetmesinin sebebi ne olabilir?
0: 14 Mayıs 1948'de İsrail devlet olduğunu ilan ediyor. Ve o zamanki Arap devletlerinden Suriye, Mısır, Lübnan, Irak ve Ürdün, 5 tane devlet hemen aynı gün savaşa başlıyorlar İsrail'e karşı. Buraların alamazsın, devlet kuramazsın. Hani işte kurmayacaktın baştan, öyle söz vermişsin gibilerine. Maalesef 4 devlet, 5 devlet yeni kurulan devlete yeniliyorlar. Tabii ki İsrail'e dıştan ciddi bir destek oluyor. Zaten şunu unutmamak lazım. İsrailleri kimse sevmediğinden dolayı başını atmak için İsrail'e yer buluyorlar aslında. Geçin mesela düşünün, geçenki yakın savaşta bile İsrailleri ki bu Yunanlar severler, Yunanistan'a falan gidip İsrail'e hepsi karşı çıktılar. Niye buraya geldiniz diye. Çünkü İsrailler geçimsiz insanlar bulundukları kendileri. Kimse bunları istemiyor. Onlara tabiri bir yer buldular. Bu da şeyde. Ve sonuçta bu 5 devlet ilk savaşta, 48 savaşını söylüyorum, yenildiler ve İsrail topraklarını BM'den daha fazla hale getirdi. BM ve bölmüş Hristiyan toprakları İsrail Araplar arasında. Savaş oldu. Daha fazla toprak elde etti kendisi. 1967'ye gelince bu sefer Mısır ve Suriye başta olmak üzere dediler ki biz Yahudileri istemiyoruz. Bizim topraklarımızı elimizden almaya başladılar kendileri diye. Tekrar savaş açtılar İsrail'e. Savaş açmak istediler daha doğrusu. İsrail bunu fark etti. Öncelik hemen kendi savaşa başladı. Ve Suriye ve Mısır'ı devreden çıkardı kendisi İsrail. Yani hem 48'de kaybetti Araplar hem de 67'de kaybettiler. Arkadan biraz daha zaman geçti. 7 Ekim 1973, o zaman 7 Ekim'de. Bu sefer Sedat, Mısır'ın Cumhurbaşkanı ve Hafız Esad da Suriye'nin Cumhurbaşkanı kendileri dediler ki biz aniden bunlara saldıralım. Bu sefer topraklarımızı geri alalım. Ulan tepelerini vesaire geri alalım dediler. Saldırdılar gerçekten. Ve birkaç günde güzel gittiler. Mısır ve Suriye. Ama ne olursa kendisi tek arkadan İsrail toparlandı kendisi ve Mısır ve Suriye ciddi bir ders verdi arkasından. Velhasıl sonuçta şunu görüyoruz. Arap devletleri görünüşte halkının da tabii gazını almak için İsrail'e karşı görünüyorlar. Ama arkasından İsrail işbirliği yaptıkları ortaya çıkıyor. Ve ondan sonra zaten Filistinler dediler ki siz bizi aldatıyorsunuz. Biz kendimiz örgütlerimizi kuracağız dediler Filistinler. İşte Fetih kuruldu arkasından, Hamas kuruldu ve İslam Cihat kuruldu onun arkasından. Ve artık Filistinler kendilerine savunmaya başladılar arkasından. Ve maalesef Ürdün başta olmak üzere ki özellikle Ürdün kesinlikle İsrail'i korumak için kurulmuş bir devlettir. Babası Şerif Hüseyin kendi Osmanlı zamanında İhsaniyet Osmanlı İngilizler işbirliği yaptı. İngilizler daha sonra işte oğlu Faysal'a Irak'ı verdiler. İngilizler Şerif'in oğluna, diğer oğlu Abdullah'a da Ürdün'ü verdiler. Ve Abdullah kendi İsrail işbirliği kurduğundan dolayı kendi Mescid-i Aksa'da Cuma namazına gidiyor. 1951-52 yıllarında Cuma namazına gidiyor.

0: Bir Filistinli genç takır takır orada vuruyor Mescid-i Aksa'nın içinde. Ürdün Kralı Abdullah'ı diyor ki sen Allah'ın nimetini kötüye kullandın ve bizi sattın Yahudilere karşı diye kendisi orada vuruyor Abdullah'ı. Arkasından Kral Hüseyin, arkasından da onu oğlu şu anda Abdullah geliyor
1: geliyor.
0: Ürdün'de. Yani Ürdün varlığı İsrail'i korumak demektir.
1: Evet. Hocam peki son 1,5 dakikamız. Bu meseleye uzaktan bakan bir okur için ilk kırılması gereken algı nedir?
0: Yani çok güzel ama geniş bir soru tabii ki. Aslında söz arasında söylemiştim. Bence bunu kırmak için insanların bilgisi, yani Kudüs denince bilmek, görmek, plan yapmaktan geçer. İnsan bilmediği şeyi asla savunamaz. Hatta yanlış da yapar kendisi. Onun için ben bütün konferanslara gittiğim zamanlarda arkadaşlar böyle oturmak, eleştirmekten daha çok, daha ziyade insanla Kudüs'le ilgili mesela çok kitaplar var gerçekten. İşte Tanzimat 1839 İngilizlerin Tanzimat ilan ettikten sonra Osmanlı'da o tarihi çok iyi bilmek lazım. Yani Yahudiler nasıl buraya yerleştiler? Neye yerleştiler? Biz ne yaptık o zamanlarda? Arkasında Abdülhamit niye indirdiler? Şeyde. Arkasında İngilizler nasıl bu kurdular devleti dercesine? Benim özetle bilgim bilmek,
1: Evet.
0: görmek, plan yapmak diye özetleyebilirim. Zaten bu olmadan da orada bir iş yapılmaz.
1: Kesinlikle. Kıymetli hocam, çok teşekkürler değerli katkınız için. Sağ
0: Ben
1: olunuz.
0: teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Sağ
1: Sağ
0: olasınız.
1: olun.
0: Eksik olmayın.
1: Kudüs'ü konuşmak aslında kendimizi konuşmak, inancımızı, durduğumuz yeri ve sustuklarımızı. Bugün tarihsel ve ahlaki bir zeminde Kudüs'e bakmaya çalıştık. Katkıları ve kıymetli yorumları için konuğumuz öğretmen ve yazar Sayın Ali Yelgün'e teşekkür ediyoruz. Zeytin Ağacı'nın Gölgesinde programında Filistin'i anlamaya, sormaya ve unutmamaya devam edeceğiz.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Annem öldüğünde 8 yaşımdaydım. Ben okuldayken otomobil kazasında. O günü çok iyi anımsıyorum. Öğretmen beni müdire hanımın odasına götürdü. Biri kolunu sırtıma koymuştu, öteki ağzını oynatıp duruyordu. Kötü bir şey oldu. Ben öylece ağlamadan kala kaldım. Acaba bir yerlerde kokusunu yeniden duyabilecek miyim diye düşündüm. Neden yüzler zamanla yok olur da kokular olmaz? Onun kokusu nasıldı? Neden oluşuyordu? Mutlaka 3 kuruşluk bir kolonya teninin sabun ya da pudra kokusuna karışmış olmalıydı. Annem sürekli yıkanırdı. İlk 7 yılımda her zaman beraberdik. Küçücük bir apartman dairesinde yaşıyorduk. Annem neşeli, gösterişli ve renkliydi. Akşamları beni yatırdıktan sonra işe giderdi. Uyandığımda onu yeniden yatağımın yanında ayakta dururken bulurdum. Gülerek bana sarılır, öpücük kasırgasına hazır ol derdi. İşte böyleydi ve hep böyle kalacağını sanıyordum. Adlarımızın bir kayaya kazınmadığını, yalnızca bir kara tahtaya yazıldığını henüz bilmiyordum. Arada sırada birileri bir silgiyle üzerinden geçiyor ve adın listeden siliniyordu. O günün, o ölüm gününün kokusu bende yeni fırından çıkmış ekmek kokusu olarak kaldı. Müdire hanımın iskemlesinin arkasına bir ekmek fırınının torbası asılıydı. Koku torbadan sızmış tüm odaya yayılmıştı. Kötü şey ölümdü. Onun yanına gitmek istiyorum dedim. Üzgünüm, artık mümkün değil. Sonraki günlerde neredeyse son

0: sonsuz sayıda koku birbiri üzerine yığıldı. Hastanenin kokusu, henüz tanımadığım kötü bir koku, yeni kazılmış toprak kokusu, oraya geldiğinde çoktan çürümüş olan çiçeklerin kokusu, beni defalarca kucaklayan annemin arkadaşları Pina, Julia ve Cinzia'nın kokuları, pek acelesi olduğundan hızlı hızlı konuşan ihtiyar rahibin cübbesinin kokusu, yakınlarımda duran birinin yediği salamlı sandviçin kokusu, mutfağımızdaki tabak dolabının çam ağacı kokusu. Şimdi annemi o ince ve dar dolabın içine koyup kapatmışlardı. Arkadaşları ağlıyor, burunlarını çekiyorlardı. Beni mezarlığa götüren okuldaki hanım sanki uçup göğe çıkmamdan korkuyormuş gibi elimi sıkı sıkı tutuyordu. Ben de ağlamalı mıyım diye sordum ona. Hanım evet demek istercesine başını aşağı yukarı salladı. Ağlamak için kendimi zorladım ama pek başarılı olamadım. Aklımda tek bir düşünce vardı. Artık hiçbir yerde olmayan insan nereye giderdi? Aklımda kalan bu satırlar Susanna Tamaro'nun Yanıtla Beni adlı kitabından, Eren Cende'in çevirisiyle Can Yayınlarından.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Go. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Go. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Reklamlar. Film Odası. Karanlık bir salon, insanlar toplanmış sessizce oturuyor. Tam karşılarında kocaman bir perde. Az sonra makine sesi duyulmaya başlıyor ve salonu dolduran beyaz ışık gözleri kamaştırıyor. Film başlıyor.
1: Hangi film?
0: Odası bugün 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nin Ulusal Profesyonel Kategori En İyi Belgesel Film Ödülünü kazanan Ben 12.000 Yaşındayım belgeseline açılıyor. Yönetmen Batuhan Karadağoğlu'nun imzasını taşıyan film bu yıl yüzlerce başvuru arasından sıyrılarak ulusal kategoride En İyi Belgesel Film Ödülüne layık görüldü.

0: Filmi konuşacağız. Yönetmen Batuhan Karadağoğlu telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum. İyi yayınlar dilerim.
0: Merhabalar. Filmi ben de çok yeni izledim. Daha 24 saat bile geçmedi üzerinden. Büyük bir samimiyetle söyleyebilirim ki çok güzel bir insan hikayesi, tarih hikayesi ve olabildiğince doğal bir şekilde. Yani insan bazen diyor ya, bu insanlar yüzü suyu hürmetine bir dünya dönmeye devam ediyor diye. Öyle bir insanla, Gökhan Bey'le bizi tanıştırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Onu söyleyerek başlamak istedim. Ama tabii hikayenin öncesini, nasıl başladığını, nasıl devam ettiğini, karakterle, Gökhan Bey'le nasıl tanıştığınızı sizden dinlemek isteriz.
1: Çok teşekkür ederim öncelikle yorumlarınız için. Çok sağ olun. Gökhan Bey'le aslında bundan bir yaklaşık 3-4 yıl kadar önce ben görüntü yönetmeni olarak başka bir proje çekiyordum Kars'ta. Tesadüfen böyle o köyü ziyaret ederken tesadüfen karşılaştık aslında. Daha sonra böyle o tanışıklık esnasında hikayesini dinlediğim zaman çok etkilendim. Çünkü gerçekten sizin de bahsettiğiniz gibi hani çok büyük bir emek sarf ediyor orada ve ben bundan çok etkilenmiştim. Ve aslında bu hikayeyi anlatmaya başlamamın, hani bu belgeseli çekmek sebebi de ben Gökhan abiye ne katabilirim? Aslında burada tek başına bir çırpınış dersin ama sesini acaba daha fazla insana duyurabilir miyim? Onun bu çabasına bir katkı sağlayabilir miyim aslında? Temel amaç oydu. Hani bir belgesel çekelim, sesini biraz daha fazla insana duyuralım Gökhan abinin. Belki ona yardım edecek birilerini buluruz. İşte bir faydamız dokunur. Düşüncesiyle aslında düşünmeye başladık. Belgeseli yapmaya başladık diyebilirim.
0: Sesiniz biraz arada gidip geliyor. Biraz daha böyle yakın konuşabilirseniz çok
1: tabii
0: sevinirim. İlk başta çok güzeldi. Şu an daha net geliyor. Şu an daha net geliyor. Ya aslında sizin de hayatın içinde karşılaştığınız biri. Baktığınızda ilginizi çekmesi ve gerçekten çok takdire şayan. Yani hani diyor ya, bu bir görev değil aslında, gönüllü olarak bunu yapıyorum, gerektiğinde kendi hayvanlarımı bırakıyorum dağda, Allah'a emanet, artık kurda da yem olurlarsa, ama kapıma geleni geri çeviremem diyor. Bu okuma aşkı, tarih aşkı, tarihi eser aşkı gerçekten insanda böyle hayranlık uyandıracak seviyede. Özellikle onun öyle güzel anlatıyor oluşu da çok güzel. Hatta ben hani bazı röportajlardan anladığım kadarıyla ailesi de durumdan pek de memnun değil gibi. Siz şimdi işin perde arkasında tabii gördünüz orada. Neler yaşandı çekimler sırasında? Gerek köy halkının, gerek kendi ailesinin, çekirdek ailesinin Gökhan Bey'e dair ve bu tarihi eser, tarih aşkına olan tepkileri nasıl?
1: Ya şimdi şöyle, öncelikle bu arada bu hani Allah'a emanet ediyorum ineklerimi ve gidiyorum dediği olayı biz birebir yaşadık. Çekimler esnasında gerçekten de bir tane ineği kayboldu. Biz röportaj esnasında biz bayağı böyle gece drone'la falan inek aramışlığımız var orada. Yani çok eğlenceli bir süreçti. Şimdi şöyle, oradaki köy halkı, ailesi vesaire aslında çok büyük saygı duyuyor Gökhan abinin bu çabasına, bu emeğine. Ama tabii ki hani birazcık daha yaşam koşulları da zor olduğu için, şartlar orada biraz daha zor olduğu için. Ve tabii insanlar biraz daha ya acaba hani bu kadar uğraşmasa da hani başka işte maddi açıdan daha da bir para kazanabileceği bir iş mi yapsa, daha da rahat mı etse, bu kadar kendini yormasa mı diye tabii ki düşünüyor. Ama yine de hani hiç kimse orada şey ya sakın ya bu işleri bırak, böyle yapma, bunların peşinden gitme diye de böyle hani onu darlayan, onu zorlayan kimse yok. Aksine hani her ne kadar dediğim gibi hani maddi kaygıları olsa bile o yaptıklarıyla onlar da içten içe gurur duyuyor.
0: Evet.
1: Hatta böyle ailesi de arada bu bulduğu kaya resimlerine falan götürüp ilk zaten ilk anlattığı insanlar aileleri oluyor. Onlar da gidip orada dinliyor, görüyor bulduğu yeni bulduğu resimleri.
0: Biraz belki hikayeden konusundan da bahsedebiliriz. Çünkü filmin ismini de sormak istiyorum. Filmin ismini açıklarken zaten biraz belgeselin konusundan da bahsetmiş olacağız. Çünkü çok farklı bir ismi var. Ben 12 bin yaşındayım belgeseli. Biraz da filmin belgeselin konusunu da bize açıklayın, ama sizden dinlemek isteriz.
1: Ya şimdi filmin adını biz hatta daha önce başka seçenekler de vardı. Bu dediğim gibi 3 yıldır böyle bir ön çalışma içerisinde olduğumuz için bir gün böyle konuşmamız esnasında şey demiş.

0: Yani ben bu kayaların yanında dolaşırken kendimi 12 bin yaşında hissediyorum. Onlarla yaşıyormuş gibi hissediyorum. Hani onların yaşadıklarını, onların gördüklerini görüyormuş gibi hissediyorum dedi. Ve o andan itibaren ki zaten yardımcı yönetmenim aynı zamanda da eşim olur. Böyle direkt böyle hani şimşek çakar gibi, aa işte filmin adını bulduk, gerçek adı bu diye böyle. Bizim de o dönem çok hoşumuza gitmişti. Yani filmin aslında temeli Gökhan abinin o sözünden yola çıktı yani. Evet. Kendini 12 bin yaşında hissettiğini söylemesiyle birlikte zaten film ne anlatmak istediğimizi daha net anlatamazdı diye düşündük. Böyle bir isim belirledik.
1: Ne kadar sürdü çekimler?
0: Çekimler çok aşırı uzun sürmedi. Yani bir işte parça parça düşünürsek yani bir toplamda bir 10 iş günü diyebilirim maksimum.
1: Olmuş günü. Sizi evet. En çok belgeselde, tamam önceden tanıyordunuz ama konuşurken anlattıkları süresince en çok şaşırtan keşif ne oldu?
0: Ya şöyle bir şey olmuştu. Biz çekime gitmeye çok yakın bir süre kala yeni bir kaya resmi keşfetmişti ve şeyi düşünüyor. Diğer kayaların aksine, çünkü diğerleri hep dikey kayalara çevrilmiş. Bu baya böyle bir ara bir yerde yassı bir yüzeye çizilmiş bir resim keşfetmişti. Hatta biz onu göstermedik bile. Yani çok kısa şey yaptık ama çok görsellere de inmedik. Yeni keşfetmişti ve daha henüz kimseye açıklamamıştı. İlk hani bir belgeseli çekerken kayıt altına almıştık. O biraz da bizim için de heyecan verici olmuştu.
1: Çok güzel. Öyle o bir yerde söylüyor ya zaten. Birkaç tane yeni var ama onu daha kimselere göstermedim diyor.
0: Evet,
1: çünkü
0: evet,
1: defineciler, bu definecilerden dolayı birazcık anladığım kadarıyla onları da diyor uyarıyorum diyor ya, bırakın bu işleri diyorum, korumaya bakın, kazmayı bırakın diye söylediğini de ifade ediyor. Ya insan bazen böyle hikayelere baktığında, değil mi, hayat farklı olsaydı, işte o ortaokulun son yılında bırakmasaydı, belki liseden sonra üniversiteye devam etseydi, karşımızda çok büyük araştırmaların başında bir arkeolog, belki bir tarihçi olarak karşımıza çıkacaktı ama bu sefer de bu eserleri bu kadar sevgiyle koruyacak biri olmayacaktı o topraklarda, değil mi? Bazen hani şu hikaye farklı olsaydı diyoruz ama o zaman bu hikaye böyle olacak mıydı? Biz bu belgeseli izleyecek miydik? Ben en çok filmi izlerken bunu hissettim, aklımdan bunu geçirdim.
0: Ya tabii ki zaten biraz hayatta öyledir hani. Neyi tercih ettiğimiz ve bize hayatın neyi getirdiğiyle alakalıdır. Belki de işte o dönem o okuldan alınması, o içinde yarım kalan okuma aşkı, bambaşka bir insan olarak daha büyük aslında şu an bir şeyi başarmasını sağladı bence Gökhan abinin. Bunlar işte hayatın hani aslında biz bazen kötü sandığımız ama bizim için hazırlanmış iyi sürprizler diyebilirim.
1: Evet, kesinlikle bahsediyor zaten arkadaşlarım, akademisyenler, hocam, onlarla beraber çalıştık, projelere katıldık. O kadar kendini ait hissediyor ve hocadan bir tek beni aldı yanına, beraber gittik diye bahsetmesi ve şu an dünyanın neresinden gelirse gelsin biri kapısını çaldığında her şeyi bırakıp o kilometrelerce yolu yürüyüp onlara göstermesi, anlatması, sanki böyle bir evlatlarıymış gibi onları koruyor olması çok ilginç, çok gerçekten hayranlık uyandıran bir durum. Peki kameraya alışması nasıl oldu? Gayet rahat konuşuyor çünkü kamera karşısında Gökhan Bey.
0: Ya aslında şimdi şöyle, hani biz bile hani uzun yıllardır teklerde olmamıza rağmen bir kamera doğrultusunda veya bir mikrofon karşısında çıktığımızda heyecan yapabiliyoruz. İçimizdekileri çok detaylı anlatamıyoruz. Doğal olarak Gökhan abi de ilk etapta bu heyecanı yaşamasına rağmen, o demin sizin bahsettiğiniz gibi o kaya resimlerini, o yaptığı işe duyduğu aşk ve heyecan çok kısa sürede bunu yendi. Bu heyecanı yenmesini sağladı ve hani çok daha çok güzel içimize sinen bir hikayeyi anlatmış oldu bize.
1: Evet. Peki belgeselin yolculuğu nasıl devam edecek? TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nde başladı. Bundan sonra nereye gider?
0: Ya şimdi şöyle, tabii TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nde başladı. Bizim şu an hem Türkiye'de hem yurt dışında katılmayı istediğimiz, daha heyecanını yaşamayı istediğimiz birkaç tane daha böyle güzel büyük film festivali var. Dolayısıyla bir süre daha belgeselimiz festival yolculuğuna devam edecek. Bir süre daha böyle festivallerde olacağız. Ve daha sonrasında hani uygun şartlar geliştiğinde tabii ki hani dijital platform veya bir televizyon kanalı, hani şu an tam bilmiyorum tabii, hani gelen tekliflere göre Daha sonrasında da bir

0: televizyona veya dediğim gibi dijital platforma yayınlayacağız.
1: Çok güzel. Zaten görüntü kalitesi, renkler, her şey, başlangıç ve bitiş. Bence özellikle o rengi, o vadiyi, hani hep vadi diye açıyor ya, ben bu vadiyi terk edemem. Bizi o vadiyle karşılayıp, o vadiyle uğurluyor olmanız etkileyiciydi benim kendi adıma. Son olarak da adettendir, bu çok yeni bir proje olmasına rağmen, var mı yeni projeler ve eklemek istedikleriniz, onu sorup öyle veda edelim.
0: Çok teşekkür ederim. Ya aslında biz çekimleri bitirip İstanbul'a döndükten sonra yeni bir projeye hemen hazırlanmaya başladık. Bir yandan ben 12 bin yaşındayım'ın kurgu süreci devam ederken şimdi bir yolculuğun hikayesini anlattığımız başka bir belgesel projemiz var. Henüz ön hazırlık sürecinde tabii, hani işte uygun mevsimi bekliyoruz, böyle Eylül ayı gibi. Bir yolculuğun hikayesini anlattığımız yeni bir belgesel çekmeyi istiyoruz. Uygun şartlar gelişirse bu yılda onu çekmeyi planlıyoruz.
1: Ne güzel. Seneye de onu konuşuruz diyerek kapatalım o zaman sohbetimizi. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Tebrik de ediyoruz tekrardan ödülünüzü. 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nin Ulusal Profesyonel Kategori En İyi Belgesel Film Ödülünü kazanan Ben 12 Bin Yaşındayım belgeselinin yönetmeni Batuhan Karadağoğlu film odasında bizimle birlikteydi.

0: devam ediyor.
1: Odasına kampüsün gizli sakinleri belgeseliyle devam ediyoruz. Bugün tam bir belgesel programı oldu. Belgesel Ankara'daki TRT kampüsünde yaşayan tilkiler ve diğer yabani canlıların yaşamına odaklanıyor. Yıllardır kameraman olarak çalışan yönetmen Halit Gürsoy telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Merhabalar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ne güzel ya, böyle hani mesaiye geliyorum gibi değil de işe gelmişken bir de oradan böyle bir belgesel çıkarmak. Şimdi TRT Ankara kampüsünün Oran sitesinde olduğunu söyleyelim. Böyle değil mi? Orası şimdi gerçi biraz daha şehrin içine dahil oldu ama eskiden daha da böyle uzaktaydı. Oraya kar yağıyor. Ankara'nın başka bir tarafına yağmıyordu. Ama şimdi görüyoruz ki tilkilerin, yaban hayatının hala şehirleşmenin oraya kaymış olmasına rağmen görebileceğimiz, şahit olabileceğimiz ve bundan bir belgesel çıkarabileceğimizi görmemiz açıkçası beni çok şaşırttı. O yüzden bu belgesel fikri nasıl ortaya çıktı diye sorarak başlayalım sohbetimize.
2: Tamam. Öncelikle ben şu an Konya'da Sille Barajı'ndan size programınıza bağlanıyorum. Meslek kameramanlık olunca tabii biraz içinde seyahat var bunun, hareket var. İlk fikir nasıl çıktı şöyle anlatayım ben. Kurumumuz sayesinde bir eğitim için Londra'da BBC Sky gibi TRT'nin ulusal anlamda paydaşlarının merkezlerini ziyaret etme şansımı buldum. O gün şunu anladım bu yerleri ziyaret edince. Tamamıyla bir plaza hayatı, yüksek binalar. Sonra şu çok belirgin hissedildi. Yani TRT'nin sahip olduğu kampüs hemen hemen herhalde TRT'nin paydaşları arasında böyle bir iki kuruma nasip olmamış. Sadece bu konuda ayrıştığını düşündük TRT'nin. Sonra yakın zamanda pandemi oldu biliyorsunuz 2019 yılında. O sıralar işte kişisel mesafeyi koruduğumuz günlerdi. Ve kurumumuz çocuklar eğitimden uzak kalmasın diye büyük bir refleks gösterip EBA yayınlarını başlatmıştı. O dönem işte yaşımızın da el vermesiyle daha çok plandaydık. Aralarda, molalarda yemeğimizi alıp kampüste uygun bulduğumuz yerlerde yiyorduk. Yani zaman geçiriyorduk. Bir bakıma kendimizi de koruyorduk. Orada birkaç hayvan gözüme çarptı. Bu arada ben zaten doğayla çok barışık bir insandım. Yani doğayla ilgili gözlemlerim ta çocukluğumdan başlamıştı. Sonra bu hayvanlarla ilgili bu varsa bu da vardır. Bu varsa bunu da aramak lazım.

0: lazım gibi böyle tahminler yürüterek bu projeyi somutlaştırmak, filmleştirmek istedim.
1: Ne kadar sürdü çekimler?
0: Çekimler bir yıl sürdü. Yani bir dört mevsim döngüsü yaşadık. Yani kar kalktı, bahar geldi, sonra tekrar yapraklar döküldü, yeniden kar yağdı. Bir yıl sürdü diyebilirim.
1: Çok güzel olmuş aslında o yaşam döngüsünün bir yılına şahit olması. Çekerken hangi teknik yöntemlerden faydalandınız?
0: Çok güzel bir soru. Şöyle diyeyim, 23 tane fotokopan TRT kampüsüne yerleştirdim. 3 tane de sinema kamerası kullandım. İlk başlarda fotokopanlardan elde ettiğim verilerle analizler yaptım. Yani yer nerede neyi daha çok görme ihtimalimiz var diye. Daha sonra buralara sinema kamerasıyla çadırlar ve kamuflaj olmazsa olmaz. O sayede çekimler yaptık. Ben bunu bu açılmışken bir şey demek istiyorum. Tabii. Beni en mutlu eden kısmı bu. 23 kamera ve 3 sinema kamerasıyla 25 bin klip elde ettim. Bu kliplerin hepsini izledim. Hatta bazılarını birkaç kez izledim.
1: Bunun kurgusu ne kadar zor olmuştur diye düşündük biz şimdi. Evet.
0: Şunu gördüm. TRT kampüsünde tüm çalışanlar doğaya karşı inanılmaz saygılı. Elif Hanım, şunu söyleyebilirim. O kliplerde bir bitkiye zarar veya efendime söyleyeyim bir hayvanın yönünü değiştirmeye neden olma, kampüse bir şey, bir kıt, bunların hiçbiri olmadı. O yüzden tekrar kendimi çok özel hissettim. Özel bir kurumda çalıştığımı hissettim, düzeltiyorum. Bu da bize kaldı diyelim. Ayrıca belgesel boyunca biz çok etik yaklaştık. Zaten olması gereken bu. Hiçbir yuvaya girmedik. Yani hiçbir hayvanın kendi doğasına müdahale etmedik. Hep böyle o kampüste yaptığımız yayıncılığı bu kez de bahçemizdeki gizli sakinler için yaptık. Ve çok güzel oldu. Çok güzel yorumlar aldık.
1: Ben onu soracaktım. Şimdi TRT evet. Belgesel ödüllerinde filminiz gösterildi. Tepkiler nasıldı?
0: Ben onu yakın çevreme şöyle anlatıyorum. Yani o gün o kadar çok övgü aldım ki bu bir şey olacak zannettim. Böyle ve şöyle bunu samimiyetimle söyleyeyim. Aa, çok güzel olmuş, tebrikler gibi değil de yani o kadar içten, o kadar insanların gözleri parlayarak ve en içten kelimelerini kullanarak tebrikler aldım ki bütün yorgunluğumu aldı gitti diyebilirim yani. İyi ki yapmışız diyebileceğim bir gün yaşadım.
1: Ne kadar güzel. Ben yıllardır bu kurumdaydım. Birazdan önceden de yapsaydınız deseydiniz keşke. Belgesel yapmamı beklediniz ama tabii ki bununla almak da çok güzel. Böyle bir emeğin karşılığında bahsettiğiniz o kadar kayıt, o kadar klip, o kadar kamera, fotokapan, bunların kurgusu, düşünülmesi. O yüzden marifet iltifatı tabidir demişler ya. O yüzden yerini bulmuş. Biraz da içeriğinden bahsedelim istersin. Çünkü özellikle iki anne tilkinin yavrularını büyütme mücadelesini takip eden bir film olarak özetleyebilir miyiz? Biraz da şehir ve doğa arasındaki o görünmez ilişkiyi de gözler önüne seriyorsunuz. Biraz bu hikayeyi, kuruşunuzu sizden dinlemek isteriz.
0: Tabii. Ben bu doğa kampüsün barındırdıklarını gözlemledikten sonra bir hikaye duymuştum. İşte biliyorsunuz kampüsümüzde bir barınak var. Hı hı. Orada işte köpekler sağlıklı bir ortamda güvenle saklanıyor. Onlara bakılıyor. O barınağın varlığı ister istemez orayı bir doğal yaşam için yani hayvanların yiyecek bulabileceği bir ilgiye dönüştürüyor. Orada çalıştıran bir çalışanımız kampüsün kuzeyinden güneyine rutin bir şekilde gelip oradaki yiyeceklere yemek isteyen fareleri avlayan bir yılandan bahsetmişti. Bu yılan beni çok etkilemişti. Yani çünkü hı hı. Tamam bir sürü hayvanımız var ama ortada bir hikaye olmalı. Tam onu

0: veya bırakacağımız. Yani hikayeyi onun üzerine kurduk ama evet, ne yazık ki o kış an sonra yılan gelmedi. Yılan gelmeyince benim danışmanım TRT'deki doğa belgeselcisi Ece Soydam, o zaten bu şeyin, hikayenin temelinde tilkiler olmalı dedi. İşte ustalık burada devreye giriyor. Ben biraz kendimi yılana hazırlamıştım ama sonra tilkilerin hikayesi bambaşka kendini gösterdi. İki anne tilki böyle telezgülerle çevrili bir çanak sahasında tam 14 yavru dünyaya getirdiler.
1: Onları evet. Bir sene boyunca nasıl, değil mi, koruduklarını da mevsim mevsim izleyenler şimdi görebilecekler. Çok da sürprizini kaçırmayalım. Hem de programımızın süresi de bittiği evet. için biraz burada bir nokta koymamız gerekti. Tamam. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Çok değerliydi. TRT kameramanı ve aynı zamanda belgeselin yönetmeni Halit Gürsoy Günebakan'da. Günebakan değil, film odasında bizimle birlikteydi. Film odasının bu haftada sonuna geldik sevgili dinleyenler. İbrahim Türksoy, Didem Karakelle ve ben Elif Karahan Toker. Hoşçakalın. Film odası.

0: Nezaket mevsimi.
1: Merhaba kıymetli dinleyiciler, Nezaket Mevsimi'ne hoş geldiniz. Bugün alışveriş serimizin insani, gönül diliyle konuşan duraklarından birindeyiz. Esnafa hürmet, emeği görmek başlığı altında mahalle bakkalından çarşıdaki ustaya kadar hayatımızı kolaylaştıran o ellerin ardındaki hikayeye ve bir hayırlı işler temennisinin taşıdığı o derin zarafete odaklanacağız. Nezaket vitrinle değil, o vitrini Kur'an'la bağ kurmaktır. Sevgili dinleyiciler, modern dünyanın devasa marketlerinde anonimleşen alışveriş, esnafın dükkanında bir tanışıklığa ve emanet bilincine dönüşür. Bir esnafa müşteri kibriyle yaklaşmak, onun emeğini sadece parayla ölçmek anlamına gelebilir. Bu profesyonel ama ruhsuz bir tavırdır. Zarafet sahibi bir ruh çok iyi bilir ki, alışverişin bereketi karşılıklı rızadan ve o emeğe duyulan sessiz hürmetten gelmektedir. Sosyolog Erwin Goffman, toplumsal etkileşimlerdeki saygı ritüellerini anlatırken, bir hizmet alırken takınılan o tavrın, o kişinin toplumsal kimliğini nasıl onurlandırdığını söyler. Goffman'ın penceresinden bakınca, esnafa karşı kullanılan senli benli hoyrat hitaplar veya ürünü küçümseyerek fiyat kırmaya çalışmalar, muhatabımızın profesyonel yüzünü yaralamaktır. Nezaket, o tezgahın ardındaki kişinin sadece bir satıcı değil aslında, bir zanaatkar, bir aile reisi olduğunu hatırlayabilmektir. Kıymetli Kemal Sayar, dünyaya şifa vermekten bahsederken görülmenin insan ruhuna en iyi gelen ilaçlardan biri olduğunu hatırlatır. Sayar'a göre bir esnafa hal hatır sormak, ona ismiyle hitap etmek veya yaptığı işin kalitesini takdir etmek, Kemal Sayar'ın vurguladığı o insanı onurlandırma eylemidir. Nezaket, soğuk bir alışverişi sıcak bir insan hikayesine dönüştürmektir. Esnafın dükkanından sadece aldığımız ürünlerle değil, ona bıraktığımız bir tebessümle de ayrılırız. İşte bu, mahalle kültürünün o kadim şifasıdır. Medeniyet tasavvuruyla ufkumuzu aydınlatan Saadettin Ökten hocamız, şehirli ahlakını hukuka ve emeğe riayet üzerine kurar. Ökten hocanın penceresinden bakarsak, esnafla kurulan münasebet o medeniyetin vakar sahibi insanının bir ölçüsüdür. Müşteri daima haklıdır cümlesini bir zorbalık kalkanı olarak kullanmak yerine hakka razı olmak ve emeğin değerini teslim etmek, Ökten hocanın işaret ettiği o estetik nizamın çarşıdaki bir yansımasıdır. Zarafet, pazarlık yaparken bile nezaketi ve insafı elden bırakmamaktır. Joan Hari, Çalınan Dikkat kitabında bizi birbirimizden koparan mekanikleşmiş dünyadan şikayet eder. Hari'ye göre insani bağlarımızı kaybetmek bizi yalnızlığa ve mutsuzluğa itiyor. Kıymetli dinleyiciler, nezaket bazen durup konuşabilmektir. Hari'nin bahsettiği o insani

0: derinliği korumak adına esnafla iki kelam etmek, onun uzmanlığına saygı duyup fikrini sormak bizi o mekanik tüketim sarmalından çıkarıp gerçek bir toplum yapar. Fransız düşünür Henri Bergson, hayatın içsel bir akış olduğunu savunur. Esnafla kurulan o samimi bağ, Bergsoncu bir bakışta hayatın o katı, ticari kurallarını esneten bir hayat hamlesidir. Zarafet, o akışı bir merhaba ile güzelleştirebilmektir. Kıymetli dinleyiciler, aldığınız her şeyin bir fiyatı vardır elbette. Ama esnafın gösterdiği o sabrın, o emeğin bir bedeli yoktur. Dükkandan çıkarken bıraktığımız bir teşekkür, aslında o emeğe attığımız en kıymetli imzadır. Mevlana'nın hikmetli uyarılarından birini daha hatırlayalım. Gönül penceremiz açılsın. Emek ver ekmeğini öğleye. Alın teriyle ıslanan ekmek baldan tatlıdır. O alın terini gören ve takdir eden bir kalp dünyanın en zarif kalbidir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, emeğin fark edildiği, esnafın duasına talip olunduğu huzurlu ve bereketli günler diliyorum. Zarafetin ve vefanın aydınlığında kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Meclis bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır dedi. Kurtulmuş, mecliste hiçbir hata yapmadan süreci yönetmeye çalıştıklarını da söyledi. CHP Parti Meclisi toplantısı genel merkezde başladı. Toplantıya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık ediyor. Toplantıda Merkez Yönetim Kurulu'ndan çıkan ihraç taleplerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Ayrıca kurultay sürecinin de değerlendirilebileceği öngörülüyor. Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Teşkilatı'nı feshetti. Adana İl Başkanlığı'na Hakan Yıldırım atandı. Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu politika faizini %37'de sabit bıraktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasında tekrar başlayan saldırılara ilişkin konuştu. İki gün önce başlayan saldırıların tırmanma eğiliminde olduğunu görüyoruz dedi. Tarafları müzakere masasına dönmeye çağırdı. Bulgar mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısında konuşan Bakan Fidan'ın gündeminde Türkiye-Bulgaristan ilişkileri de vardı. Türkiye tarımsal üretimde bu yıl rekor bekliyor. Müjdeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verdi. Buğdayda %27, arpada %50 rekolte artışı bekliyoruz dedi. Bakan Yumaklı, İsrail'den tohum ithal ediliyor iddiasına da net satışımız ne de alışımız söz konusu yanıtını verdi. Açık hat dönemi kapanıyor. Sahipsiz hatlar tek tek tespit edilecek. Bilgi Teknolojileri Kurumu, elektronik olarak doğrulanmayan belgelerle abonelik kurulamayacağı yönünde karar aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sahipsiz hatların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçeceğiz, dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Son tahminlere göre bugün öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzeyi, Artvin'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Osmaniye, Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Hatay'ın kuzeyinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi. Konya'da cumartesi günü liselere geçiş sınavına girecek. Öğrenciler pazar günü Dünya Kupası'nda ilk maçına çıkacak A milli futbol takımımız için yürüdü. Sahada zafer ve sınavda başarı programında bir araya gelen öğrenciler Türk bayrakları ve marşları eşliğinde Mevlana Meydanı'na kadar yürüdü.

0: yürüyerek gökyüzüne balon bıraktı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 48 takımın yarışacağı 2026 Dünya Kupası bugün başlıyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino turnuva öncesi basınla buluştu. ABD'nin turnuvanın ev sahiplerinden olmasından pişmanlık duymadığını belirtti. Somalili hakem Ömer Abdülkadir'in ABD'ye alınmamasını talihsizlik olarak nitelendirdi. FIFA Başkanı İran'ın turnuvaya katılmasından da memnun olduğunu söyledi. Küresel LNG yani sıvılaştırılmış gaz pazarında ticaret hacmi hızla gelişiyor. Geçen yıl hacim 428 milyon tona ulaştı. Avrupa sektörde büyümenin ana motoru olduğu ithalatı %30'a yaklaştı. Türkiye'de kapasitesi yüksek ülkeler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre 2030'a kadar küresel LNG ticaret hacminin iki katına çıkması bekleniyor. Avrupa Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin demiryolu hamlesine katkı mesajı geldi. Bankanın başkan yardımcısı Robert de Groot, Türkiye ile olası işbirliğinin değerlendirildiğini belirtti. İşbirliğiyle demiryolu altyapısını genişletme ve modernize etme yönünde ortak çalışmalar yapılacak. İngiltere'nin başkenti Londra, yapay zeka zirvesine ev sahipliği yaptı. Zirve, Türkiye başta olmak üzere onlarca ülkeden sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Zirvede yapay zekanın sektörel dönüşüme etkileri ele alındı. Yapay zekanın savunma sektöründeki rolü de öne çıkan başlıklardandı. Moskova-Kiev hattında çatışmalar devam ediyor. Rusya yeni yerleşim yerlerini ele geçirdiğini açıkladı. Ukrayna ise Rusya'nın kontrolündeki köprüleri vurdu. Pakistan'da düşen askeri helikopterde hayatını kaybeden 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Askeri personel törenle toprağa verildi. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Çifteler Emirdağ yolunun 22 ile 23. kilometreleri arasında hızlı tren üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle Emirdağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor. Hopa, Borçka, Artvin yolunun 13 ile 15. kilometreleri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.

0: geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Klasik.

0: arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamlar.

0: Genç Yaşam.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Saatler 15.09'u gösterirken Genç Yaşam programında TRT Trabzon Radyosu'nda bir araya geldik. Bir saat boyunca da birlikteyiz. Şarkılar eşliğinde ve tabii ki Genç Yaşam'da söyleşimiz de var. Genç Yaşam'da gençleri konu alan söyleşiler eşliğinde de diyebiliriz sevgili dostlar. Bugünkü programı sizler için Serpil Aydemir hazırladı. Ebru Kılıç sesimizi ulaştıran isim. Ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Birbirinden güzel şarkıların ilkiyle başlıyoruz. Hande Ünsal, oyna oyna diyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Hande Ünsal'ın sesinden dinlediğimiz bir şarkıyla başladı birlikteliğimiz. Özgün'ün sesiyle de devam ediyoruz şimdi. Yana yana diyor sanatçı.

0: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.
1: TRT Trabzon Radyosu.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı kapsamında gerçekleştirilen güzel bir çalışmanın detaylarını konuşacağız bugün. Şu anda stüdyomuzda Şiran Şehit Hakan Aydoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden müdür. Tuncay Üçüncü, Sayın Üçüncü hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Tutuş Bey.
2: Tebrik ediyoruz bu projeden dolayı. Siz de katılım gösterdiniz.
3: Teşekkür ederim, evet.
2: Ve asıl hoş geldini herhalde Şu anda kallavi bir şekilde söylememiz gereken kişi diye düşünüyorum. Edirne,
4: evet.
2: Yanlış duymadınız. Şehit Yıldız Gürsoy Kız İmam Hatip Lisesi'nden müdür Hümeyra Gürgen. Sayın Gürgen, hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk, hoş gördük. Çok teşekkür ederim.
2: Nasılsınız, nasıl geçti yolculuk? Edirne'den geldiniz buraya.
4: Elhamdülillah, çok güzel geçti. Tabii coğrafya çok geniş olduğu için uzun molalarla buraya geldik. Son düzlükte biraz dağların arasına girince tabii öğrenciler de biz de çok şaşkınlık yaşadık. İlk defa Karadeniz bölgesine gelen öğrencilerimiz var.

0: Sizden bilgileri alacağız ve sonrasında da öğrenci
1: Evet.
0: arkadaşlarımız, stüdyo konuklarımız olacak. Şimdi Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı dedik. Bu
1: Evet.
0: bir değişim programı. Dini öğretim, din
1: Din
0: öğretimi
1: öğretimi
0: genel
1: genel müdür.
0: müdürlüğünün karşılıklı öğrenci değişim programı
1: Evet,
0: diyebiliriz
1: evet,
0: aslında, değil mi? Nasıl bir
1: evet.
0: program bu? Neyi amaç edinmiştir? Önce Sayın Üçüncü, ev
1: Evet.
0: sahibi diyebiliriz herhalde.
1: Tabii,
0: Evet, tabii, değil mi?
1: koordinatör okuluz biz. Hocalarımız paydaş okul.
0: Sizden alalım, buyurunuz.
1: İşte Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün uhdesinde gerçekleştirilen bir öğrenci değişim projesi bu. Pansiyonlu okullar arasında yapılıyor. Özellikle pansiyonlu okullardaki dezavantajlı öğrencilerin farklı kültürleri, farklı illerdeki yaşantıları yakından görmesi, marif modeline uygun bir şekilde bir eğitim almalarını amaçlayan bir proje.
0: Yani Anadolu'da ne var?
1: Evet.
0: Türkiye'nin diğer yerlerinde nasıl bir öğretim söz konusu?
1: Evet.
0: Öğrenciler orada neler yapıyor?
1: Evet.
0: Bunu lise çağlarında öğretmeyi, göstermeyi amaçlayan bir proje
1: Evet.
0: belki de.
1: Bu o
0: Evet.
1: şekilde belirli bir süreyi kapsıyor. Biz hocalarımızın okuluna geçen hafta gittik. Bir hafta orada misafir olduk. Edirne'nin gezmekle bitiremediğimiz birçok tarihi yeri olduğunu bizzat gözümüzle gördük. Biraz da geç kaldığımız için üzüldük.
0: Hayıflandınız orada.
1: Hayıflandık.
0: Ama öğrenci arkadaşlar yakaladı en azından.
1: Öğrenci arkadaşlar yakaladı.
0: Onlar
1: Onlar bizden
0: sevinmiştir. Evet.
1: şanslılar. Daha sonra
0: Ama
1: biz
0: estağfurullah hocam, siz
1: evet.
0: de yani bilmiyorum kaç yaşındasınız ama
1: Ben 45 yaşındayım.
0: erkeğin yaşı sorulur, ondan yana
1: Sorulur.
0: sıkıntı
1: 45
0: olmaz.
1: yaşındayım. Çok güzel bir
0: Evet,
1: yaşta
0: maşallah
1: olduğumu
0: hocam,
1: düşünüyorum.
0: güzel bir yaştasınız. Göstermiyorsunuz da bu
1: Teşekkür ediyorum.
0: arada.
1: Çok sağ olun.
0: Saç baş
1: Teşekkür ederim.
0: simsiyah maşallah.
1: Sağ olun. Teşekkür
0: Şimdi peki hocam, burada Edirne tarafına da biraz soru yöneltelim.
1: ederim. Evet.
0: Burada okul müdürümüz Hümeyra Gürgen'le konuşalım biraz da. Sayın Gürgen, siz buraya geldiniz ama öncesinde tabii ağırlamıştınız Gümüşhane ekibini. O dönemde neler yaşandı o tarafta? İşin bir de Edirne kısmından, sizin gözünüzden olaya bakalım. Neler söylersiniz efendim değişim
1: Evet.
0: programı için? Buyurunuz.
1: Evet. Şimdi Tuncay Hocam bu proje için bizi ilk aradığında ben hemen dönüş yaptım ve memnuniyetle projeye dahil olabileceğimizi söyledim. Çünkü bölge bizim için çok görülmeye değer bir bölgeydi. Daha sonra proje başvurusu yaptık ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün 134 pansiyonlu Anadolu İmam Hatip Lisesi içerisinde 67 projenin kabul olduğu okullar arasına girmeyi başardık. O yüzden Tuncay Hocama böyle bir başvuruda bizi paydaş seçtiği için çok teşekkür ederim.
0: Peki o seçim aşaması nasıl olmuştu? Yani o aşamada neler yaşandı? Özellikle belli
1: Şöyle
0: okullar mı seçiliyor hocam? Nasıl bir tercihte
1: şöyle
0: bulundunuz? Evet.
1: karşılıklı şartları ve koşulları sağlayan okullar arasında oluyor bu. Ben şöyle müdür odasında otururken şöyle telefonu elime aldım.
0: Evet.
1: Proje kapsamındaki başvuru yapabilecek okulları tek tek aradım. Birçokları mesela pazartesi günü döneceğini söyledi. Ancak telefonum pazartesi günü Hümeyra Hoca tarafından arandım. Direkt hiç sormadı. Hocam projeye başlayabiliriz dedi. Karadeniz'i duyunca mı
0: Evet.
1: artık bilmiyorum.
0: Bilmiyorum hocam,
1: Evet,
0: havasından mı,
1: evet.
0: suyundan mı, yaylasından mı tercih
1: Evet,
0: ettiniz?
1: daha önce buralara gelip gördüğüm için o da etkili olmuş
0: Evet.
1: olabilir.
0: Daha önce gelmiştiniz
1: Geldim,
0: zaten.
1: evet,
0: Öğrenciler
1: Karadeniz
0: de görsün
1: turuna.
0: istediniz.
1: Evet, katılmıştım.
0: Şimdi siz de o zaman ciğerinden dolayı Edirne'yi
1: Biz de tabii ki ciğer
0: evet tercih ettiniz.
1: farklı. Tabii ki kendi, ben şöyle söyleyeyim, kendi ciğerlerini daha çok sevdim. Şöyle söyleyeyim, o
0: Evet.
1: yakınlık,
0: Önemli olan da o zaten.
1: sevecenlik
0: Şehri
1: biz
0: sevdiren de
1: çok
0: insanı.
1: çok insanı,
0: Değil
1: ben
0: mi?
1: bunu söylemiştim zaten hocamıza, sağ
0: Kesinlikle.
1: olsun.
0: Şimdi tabii ilk bölümde biraz girizgah yapalım dedik konuya. Aslında bir girizgahta yaptık, anlatımlarınızla beraber bir çerçeve oluşturduk. Az sonra öğrenci arkadaşlarımızı davet edeceğiz stüdyoya. Bakalım değişim programı kapsamında neler yaşamışlar. Son olarak ilk bölüm biterken neler söylersiniz hocalarım? Sayın Gürgen, buyurunuz efendim.
1: Edirne'ye geldiğinde öğrencilerimiz bildiğiniz üzere Edirne dünyada metrekareye en çok tarihi eser düşen ikinci ilimiz. O yüzden öğrencilerimizin bu kadar şehir merkezinde tarihi eser görmüş olmaları onları açıkçası hem şaşırttı hem de sevindirdi. Bir de sloganımız

0: var.
1: Evet.
0: Edirne'ye gel ciğerimi
1: Nedir
0: ye,
1: hocam
0: onu demek istedi
1: ciğerini?
0: Tunç
1: Onu
0: Hocam.
1: söylemek istedim.
0: Evet,
1: Güzelmiş hocam.
0: hem yedik hem içtik
1: Evet.
0: hem gezdik hem söyleşi yaptık. O yüzden ben çok memnunum onları ağırlamış olmaktan. Kardeş okul dışında kardeş öğrenci de oldular. Kaynaştılar.
1: Kardeşlik bağları da kuruldu. Dönüş ne
0: Çok
1: zaman hocam
0: çok.
1: sizin?
0: Biz
1: Şu
0: inşallah
1: anda
0: yarın
1: buradasınız.
0: sabah.
1: Yarın sabah
0: Evet,
1: yolcusunuz. Aa, son gün yakaladık sizi.
0: evet. Çok
1: İyi
0: teşekkür
1: oldu.
0: ederiz bizi kabul ettiğiniz
1: Ne demek
0: için.
1: hocam? Estağfurullah. Güzel
0: Projemizi
1: proje varsa biz
0: duyurmanıza
1: de
0: vesile
1: oradayız.
0: oldunuz.
1: Çok teşekkür
0: Evet.
1: ediyoruz. Hoş
0: Çok sağ
1: geldiniz
0: olun.
1: diyelim ve tabii uğurluyoruz da bir yandan.
0: Çok
1: Buruk
0: teşekkür ederim.
1: içimiz ama olsun yine bekliyoruz efendim Sayın Gürgen.
0: Evet,
1: Çok
0: sağ
1: teşekkür
0: olun.
1: ederiz. Son kelimeleri, cümleleri de Sayın Üçüncü ev sahibi olarak
0: Ben
1: sizden alalım.
0: öncelikli
1: Buyurun.
0: olarak Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne böyle bir projeyi hayata geçirdiği için teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten verilerinin direkt alındığı, sonuçlarının direkt alındığı bir proje. Öğrencilerdeki değişim anında görülebiliyor. İnşallah devamı gelecek. Yeni yeni kültürler, yeni yeni arkadaşlıklar edinileceğini düşünüyorum.
1: Ulus bilinci de böyle oluşuyor
0: Evet.
1: aslında değil mi hocam? Yani ülkemizin her köşesini görerek, her ücra köşesine giderek orada insanlar ne yapıyor, vatandaşlarımız ne yapıyor onu bilerek, görerek, yaşayarak oluşuyor. Ondan dolayı da son derece güzel bir proje. Tebrik ediyoruz
0: Teşekkür
1: hocam.
0: ediyoruz.
1: Devamını diliyoruz. Çok
0: Teşekkür
1: teşekkür ediyoruz.
0: ederiz.
1: İlk bölümde son bir cümlesi var Sayın Gürgen'in.
0: Evet,
1: Evet.
0: onu da söylemek isterim özellikle.
1: Buyurun.
0: Bizim 12 öğrencimizin içerisinde 7 öğrencimiz gönül coğrafyamız olan Balkanlardan. O yüzden onların da buraları görmesi bizim için
1: Son derece
0: evet çok
1: önemliydi.
0: önemli.
1: Az sonra onlardan da
0: Evet,
1: alacağız bilgileri.
0: evet.
1: Sevgili dinleyicilerimiz Evliya Çelebi Öğrenci Değişimi programı kapsamında konuşmaya devam ediyoruz. Şirhan Şehit Hakan Aydoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Müdür Tuncay Üçüncü ve Edirne Şehit Yıldız Gürsoy Kız İmam Hatip Lisesi'nden Müdür Hümeyra Gürgen bizlerle birlikteydi. İlk bölümümüzde bizden ayrılmayın. İkinci bölümümüzde ve ilerleyen programımızın dakikalarında öğrenci arkadaşlarımız, değişim öğrencileriyle konuşacağız. Göksel'le bir müzik arası. Başıma gelenler.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı kapsamında çok güzel projelere imza atılıyor. Şu anda stüdyo konuklarımız az önce ilk bölümde bahsettiğimiz o değişim programının öğrencileri. Önce Edirne'den gelen ve yarın Edirne'ye dönecek arkadaşlarımızla başlayalım. Bizde böyledir değil mi? Önce misafire söz verilir. O yüzden Edirne'den gelen arkadaşımız Ravza Berbat.
1: Evet.
0: Ravza, hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın?
1: İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Artık ayrılık vakti geldi ama zaman da hızlı geçti galiba burada.
1: Evet. Çok güzel ve çok hızlı geçti aynı zamanda.
0: Yolculuk nasıldı?
1: Yolculuğumuz da çok güzel geçti. Neredeyse 18 saatte geldik.
0: Dağları, taşları,
1: Bayağı
0: ağaçlarınız.
1: gözlemledik. Çok güzel
0: Evet. Farklı
1: yollardı.
0: yerlerden geldiniz değil mi?
1: Evet.
0: Samsun üzerinden mi geldiniz buraya?
1: Biz Amasya üzerinden geldik.
0: Amasya üzerinden geldiniz ama geldikçe de dağların ne kadar dikleştiğini
1: Fark
0: fark
1: ettik.
0: ettiniz. Gittikçe de dikleşiyor aslında. Yani Gümüşhane'nin
1: Evet,
0: diğer
1: gerçekten.
0: tarafına eğer gittiyseniz onu da gözlemlemişsinizdir. Ama geldiğiniz yerde Edirne'de durum böyle değil.
1: Yok, Edirne birazcık daha düz. Yani doğası çok olmayan bir şehir.
0: Evet.
1: Ama çok güzel bir şehir aynı zamanda. Birçok tarihi esere ev sahipliği
0: Hocamızdan
1: yapan.
0: da aldık o bilgiyi. Yoğunluk olarak en çok tarihi eserin bulunduğu ikinci şehirmiş
1: Evet.
0: dünyada. Böyle de bir istatistiği var Edirne'nin. Ve diğer arkadaşımız İkbal Yanya. Ona uzatalım hemen mikrofonu. İkbal, hoş geldin.
2: Hoş buldum. Merhaba.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, sizler
0: Bizler
2: nasılsınız?
0: de iyiyiz. Artık ayrılık vakti geldi tabii.
2: Evet.
0: Hüzünlü bir veda olacak bu.
2: Kendi şahsıma evet gerçekten hüzünlüyüm.
0: Değil mi?
2: Arkadaşlarımıza çok alıştık. Onlara
0: Alıştınız.
2: ev sahipliği yaptığımız
0: Kaç gün
2: zamanlar gibi
0: sürmüştü toplam?
2: eğlendik. Onlar geldiğinde bir 5 gün sürdü. Biz 4-5 gün oldu yine aynı
0: Evet.
2: süredeyiz.
0: Yani toplam 10 gündür arkadaşlarla birliktesiniz.
2: Evet.
0: Peki arasında bu günlerin mesafe var mıydı? Yani 5 gün üstüne hemen siz Gümüşhane'ye mi geldiniz yoksa
2: 2 hafta vardı
0: 2
2: arada. Onlar
0: hafta
2: 2 hafta
0: ara?
2: önce bizim
0: Evet.
2: şehrimize geldiler. Biz de şimdi onlara
0: Tabii
2: geldik.
0: hazırlıkları
2: Böyle
0: da yaptılar şimdi ona göre değil
2: yaptılar
0: mi?
2: ve geldiklerinde gerçekten çok sıcak karşılandık. Zaten birbirimizle tanıştığımız için daha da eğlenceli geçti burada zaman.
0: Daha önce gelmiş miydiniz Trabzon'a,
2: Yok daha
0: Karadeniz'e,
2: önce
0: Gümüşhane'ye?
2: Karadeniz'e hiç
0: Hiç
2: gelmedim.
0: gelmemiştiniz.
2: İlk defa
0: Ravza,
1: geldim.
0: sen de ilk defa
1: Evet,
0: geldin.
1: ben de ilk defa
0: Sizin için
1: geldim.
0: bir büyük bir farklılık oldu aslında.
2: Çok büyük yani
0: Peki neler
2: coğrafya
0: hissettin buraya
2: konusunda.
0: ilk geldiğinde?
2: Şimdi Edirne arkadaşımın da dediği gibi çok düzlük bir alan ve bu kadar yeşilliğe hakim değil. Buraya geldiğimizde dik yamaçlar, yaylalar falan gerçekten bizi büyüledi.
0: Evet, bu insanlar burada
2: Nasıl?
0: nasıl ev
2: Evet.
0: yapmışlar değil mi? Bunu
2: Evet.
0: düşünmüşsündür.
2: Dağınık
0: Evet.
2: yerleşimler çok dikkatimizi çekti
0: Çekti.
2: özellikle.
0: Peki şimdi insan olarak bir fark var mı yani o sıcaklık, o kültür? Kültürel farklılıklar vardır
2: Evet.
0: ama yani Anadolu insanı diyoruz ya, onu burada yine görme şansınız oldu herhalde.
2: Oldu ve
0: Evet.
2: gerçekten çok
0: Yani
2: iyi
0: ülkenin bir
2: hissettirdi.
0: ucundan geldiniz, neredeyse bir ucuna. Ama o anlamda çok büyük bir farklılık yoktu.
2: Yoktu yine şey yani çok sıcak karşılandık ve misafirperverlik burada da
0: Yemeklerini
2: kendisi
0: sevdiniz mi?
2: çok güzeldi.
0: En çok hangisini sevdiniz?
2: Şu ana kadar pestil daha çok sevdim ben. Yani yemek
0: Pestil,
2: olarak
0: kömek,
2: pestil evet.
0: Gümüşhane'nin zaten bunlar ünlü gıdaları. Ravza, sen?
1: Ben de çok sevdim onları.
0: En çok onları
1: Gerçekten
0: sevdin.
1: çok güzellerdi.
0: Bakalım Edirne'ye giden arkadaşlarımız, onlar neler söyleyecek? Onlar neleri sevmiş? Önce şöyle bir kısaca gözlemleri alıyoruz. İlk gözlemler önemli. Değişim programı kapsamında sevgili dinleyicilerimiz, Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı kapsamında okul değiştiren 5 günlüğüne, 4-5 günlüğüne öğrenci arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Az önce Edirne Şehit Yıldız Gürsoy Kız İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşlarla konuştuk. Şimdi de Şiran Şehit Hakan Aydoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşlarımızla konuşalım. Hatice Kübra, başlayalım. Hatice, hoş geldin.
3: Hoş buldum,
0: Nasılsın?
3: merhaba.
0: Ne var ne yok? Nasıl
3: İyiyim,
0: gidiyor?
3: teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Gittiniz, siz gördünüz Edirne'yi. Şimdi misafirperverliği gösterme vakti sizde. Önce Edirne kısmını sizden dinlemek isteriz. Nasıl geçti?
3: Edirne öncelikle çok güzeldi. Tarihi açısından çok genişmiş bir şehir. Arkadaşlarımız da bizi çok güzel karşıladı. Çok iyi misafirperverlik yaptılar. Hocaları olsun,
0: Orada en çok
3: arkadaşları
0: hangi
3: olsun.
0: tarihi eser dikkatinizi çekti?
3: Camiler aşırı
0: Evet.
3: derecede çok güzellerdi. Tarihi açısından yani çok güzel
0: Başkentlikte
3: camiler.
0: yapmış
3: Evet,
0: değil mi?
3: başkentlik Osmanlı.
0: Bir il olduğu için onun da ayrı bir önemi var
3: Evet.
0: Edirne'mizin. Peki Oraya gittiğin zaman ilk dikkatini çeken farklılık ne oldu? Yani ilk adımını bastığında Edirne'ye.
3: Buralar gibi hani böyle çok yeşillik, dağlık gibi değildi. Oralar daha düz ve orası aşırı derecede sıcak. Burası çok serin. Güzel, şöyle iki taraf da güzel memleket ama burası daha çok yağışlı bir bölge. Orası daha çok nemli, sıcak bir bölge olduğu için ilk başta değişik algıladık tabii ki ama sonra alıştık. Zaten bir hafta arkadaşlarımızla bayağı bol vakit
0: Orada
3: geçirdik.
0: Vakit geçirdiniz. Orada da arkadaşlarınızla birlikte yurtlarda kaldınız.
3: Evet. Aynı yurtta kaldık.
0: Orada da imkanlar nasıldı peki? Buradaki imkanlara kıyasla baktığınız zaman yurt
3: şöyle,
0: imkanları açısından.
3: Yurt imkanları da çok güzeldi. Aynı bizim yurt imkanlarımız da güzel ama oradakiler daha da şeydi tabii ki. Arkadaşlarımızla beraber.
0: Onlar tabii misafirperverliğini gösterdiği için o
3: Evet.
0: imkanları sonuna kadar
3: Kullandılar
0: kullandılar belki
3: evet.
0: de. O şekilde de ifade edebiliriz. Dilara Şahin, arkadaşımıza hemen çevirelim mikrofonu. Dilara hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
0: Dilara sen de Edirne'ye giden ekiptensin.
4: Evet.
0: Şu anda ev sahipliği yapıyorsunuz değişim öğrencisi arkadaşlarınıza. Edirne'ye gittiniz, gördünüz, çayından çorbasından içtiniz.
4: Evet.
0: Neler anlatırsın bize bu yolculuk için? Neler söylersin?
4: Ya gerçekten gittiğimiz zaman öğrencileri olsun, öğretmenleri olsun bizi çok iyi karşıladılar. Bizi gerçekten dolu dolu geçirdik zamanı. Her şeyi böyle gittiğimizde mesela tarih dersinde işliyoruz ama işlediklerimiz şeyleri böyle canlı canlı görmek insanı gerçekten etkiliyor.
0: Yani başkentlik yaptığı için tarihi
4: Evet.
0: eserlerin büyük kısmı orada.
4: Evet.
0: Tarih derslerinde belki de sonrasında gezdiğiniz için aklınızda daha iyi kalmıştır o bilgiler.
4: Evet. Kesinlikle.
0: Yaşayarak öğrendiniz o bilgileri.
4: Evet.
0: Dersler demişken şimdi tabii gezildi, görüldü ama derslere de girildi bir yandan.
4: Evet,
0: Yani sadece
4: derslere
0: gezip
4: girdik.
0: görme değil, öğrenme de vardı işin içerisinde. Tüm burada aldığınız dersleri orada yine gördünüz değil mi? Aynı şekilde. Nasıl oldu o ders kısmı anlatabilir
4: Ders
0: misiniz
4: kısmı
0: biraz?
4: olarak bir saatlik bir derse girdik. Orada işte hoca meslek eğitimi dersine girdik. Orada hocamız
0: Evet.
4: bize işte orada nasıl işliyorsa bize de o şekilde anlattı. Öyle.
0: Yani denk bir şekilde
4: Evet.
0: dersler işlendi. Peki orada ders işlerken mesela dersin işlenişi açısından dikkatinizi çeken farklı hususlar oldu mu? Aynısı Edirne'den buraya gelen arkadaşlarımız için de geçerli olabilir tabii. O arkadaşlarımıza da çevirelim mikrofonu. İkbal neler söylersin?
2: Biz daha çok meslek dersleri değil de spor alanı beden eğitimi dersine katıldık. Şırandaki hocamız, bize beden eğitimi öğretmenimiz okçuluk dersinde yardım etti. Birkaç kere ok atma fırsatımız da
0: Evet,
2: oldu.
0: burada öyle bir
2: Gerçekten.
0: imkan var. Gerçi Edirne daha düz, yani ok atmaya daha müsait gibi geliyor kulağa ama.
2: Spor salonuna gittik, orada
0: Evet,
2: yaptık
0: orada
2: ve
0: yaptınız.
2: çok da eğlendik. Özellikle
0: Ok
2: müdürlerimizle
0: atmayı
2: falan.
0: öğrendiniz mi?
2: Evet, yani öğrendik.
0: Öğrendiniz.
2: Daha da böyle gelişti gibi bir şey oldu beden
0: Yani
2: eğitimi. Buradan da
0: kemankeş
2: teşekkür
0: olduk diyorsun yani.
2: ederim. Yani.
0: Önemli. Zihgirle mi çektiniz okları
2: Yok,
0: parmağa takılan? Geleneksel, zihgir
2: geleneksel değil.
0: kullanmadan.
2: Normal şey,
0: Normal,
2: mesleğin.
0: makaralı yaylar kullandınız
2: Galiba
0: siz.
2: öyle, tam
0: O
2: adını
0: zaman
2: bilmiyorum.
0: modern okçuluk diyebiliriz belki de.
1: Evet,
0: Ravza?
1: evet.
0: Öyle ifade etmek mümkün değil mi? Sen de attın mı ok?
1: Ben de attım ve gerçekten çok keyifliydi. Ben ilk defa deneyimledim. Ve gerçekten çok güzel bir spormuş.
0: Bundan
1: İlgimi çekti.
0: sonra okçulukla ilgilenmek isteyen
2: Evet.
0: çıktı mı aranızdan öyle bir öğrenci? Yani ben bundan sonra okçulukla ilgilenirim arkadaş diyen oldu mu?
1: Birçok arkadaşımız çok keyif aldı. Tabii zaten birçoğumuz ilk defa attık. Öyle hissedenler olmuştur tabii ki. Hani ben buradan çıktıktan sonra
0: Yeni
1: okçulukla
0: sporcular
1: ilgileneyim.
0: yetişebilir.
1: Yetişebilir bence.
0: Değil
1: Aramızda
0: mi?
1: çok güzel atanlar oldu.
0: Neden olmasın? Şimdi bir müzik arası daha vereceğiz. Sonrasında tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Neler yapıldı, neler görüldü, nereler görüldü ve neler yendi tabii. Onları konuşmaya devam edeceğiz. Bunlar son derece önemli ve tabii alınan dersler de var. Yani program çok yönlü aslında. Onu da ifade etmek lazım. Sezen Aksu'nun sesinden bir müzik arası, sonrasında birlikteyiz. Gel kıyma diyor sanatçı.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı kapsamında gerçekleştirilen değişimlerle ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Öğrenci arkadaşlar Gümüşhane'den, Şiran'dan Edirne'ye gittiler. Sonra Edirne'deki öğrenci arkadaşlar Gümüşhane'ye, Şiran'a geldiler. Bu sayede aslında Anadolu'da neler oluyor, oradaki arkadaşlar hayata nasıl bakıyor, orada nasıl bir kültür var, yaşam nasıl, en ücra yerinde bile Anadolu'nun bunu görüyorlar ve bu sayede ulus bağları da kuvvetleniyor aynı zamanda ve tabii ki aynı zamanda öğretim de orada görülüyor. Nasıl bir eğitim, öğretim var bu konulara ilişkin ve bunun gibi birçok konuya ilişkin bilgi alıyor arkadaşlarımız, tecrübe sahibi oluyorlar. Bu konuyu konuşmaya devam ediyoruz bugün. Şiran Şehit Hakan Aydoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Edirne Şehit Yıldız Gürsoy Kız İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız bizlerle birlikte. Son olarak tabii şehirlere giden, Edirne'ye, Gümüşhane'ye giden karşılıklı arkadaşlarımızdan o şehirlerle ilgili bilgiler alıyorduk. Nasıl geçti yolculuk, neler yaptınız orada? Bunları dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi tabii bu programın bir amacı var ve amacı doğrultusunda öğrencinin kazanması planlanan bazı kazanımlar var, tecrübeler var. Bunlar nelerdi en başta ve bu tecrübeler gerçekten elde edildi mi? Onları da soralım. Ravza, neler söylersin bu konuya ilişkin? Nasıl kazanımlar elde ettin bu değişim programından sonra? Bugün sizin için artık son gün, yarın da dönüş vakti zaten Edirne'ye. Neler söylersin?
1: Öncelikle ben sosyal açıdan geliştiğimi düşünüyorum. Çünkü burada hiç tanımadığımız, hani bizden çok uzakta olan, bambaşka kültürde yetişen insanlarla tanıştık. Bu yönden sosyalleştiğimizi ve bize birçok şey kazandırdığını düşünüyorum.
0: Yeni yeni arkadaşlar dediniz.
1: Evet.
0: Onlarla şimdi bağlantılar kuruldu. Dönünce de sohbet etmeye
1: devam ederiz,
0: devam
1: tabii
0: edersiniz.
1: Ki de.
0: Gümüşhane'den Edirne'ye gelen, sizin yanınıza gelen arkadaşlarla sonrasında İletişim devam etti mi onlar dönünce?
1: Etti, evet. Ara ara konuştuk tabii ki de.
0: Konuştunuz, bilgiler aldınız onlardan.
1: Evet,
0: Oraya
1: onlara
0: gelince
1: sorduk.
0: Ne yapalım, nereye
1: Onlar da
0: gezelim?
1: bize söylediler.
0: Onlar da size
1: Çok
0: söylemişlerdi.
1: güzeldi.
0: O da karşılıklı bir aslında kaynaşma, iletişimi güçlendirme oldu. Gümüşhane'den arkadaşlarımıza da hemen söz verelim. Hatice, sen neler söylersin?
2: Şöyle, öncelikle oradaki arkadaşlarımız, bağımızı hiç koparmadık. İlk başta gidince bir numaralarımızı tabii ki aldık. Hani orada nasıl, havalar nasıl, nasıl kıyafet getirelim gibisinden ilk önce konuştuk. Hani ilk önce onlar bize bahsetti. Biz de onlara söyledik, onlar geleceği sıralar, buralar daha serin dedik gibisinden, kıyafet açısından özellikle.
0: Bilgileri verdiniz
2: Aynen.
0: onlara. En başta iletişim zaten öyle kurulmuştu. Peki bu en başta projenin amacı doğrultusunda öğrenciye verilmek istenen bu kazanımlar, bunlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Gerçekten proje artık son gününde amacına ulaştı mı? Arkadaşlar, Hatice.
3: Bence gerçekten amacına ulaştı.
0: İkbal, buyur lütfen.
3: Arkadaşlarımızla o kadar çok eğlendik ki, yani biz bu kadar kaynaşacağımızı düşünmedik en başında, ben kendim şey yapacaksam. Ama gördük ki hepimiz gerçekten farklı kültürlerde yaşasak bile, yani orada doğsak, büyüsek bile gerçekten iyi bir şekilde konuştuk, ettik, beraber iletişim
0: İletişime
3: kurduk.
0: geçtiniz.
3: Yani
0: Aslında
3: hiç
0: yani
3: yabancılık
0: yabancılık
3: çekmedik.
0: çekmemeniz çok değil mi? O
3: Evet.
0: belki de en çok o etkiledi sizi. Peki daha sonra gelmeyi düşünüyor musunuz buralara?
3: Daha sonra

0: Gelirsem, ben gelmeyi düşünüyorum ve gelirsem arkadaşlarımla da buluşmayı gerçekten tekrardan isterim. Çünkü gerçekten çok güzel ağırladılar ve şehirde çok beğendik, ilimizi de çok beğendik.
1: Bu arada en son bir tesise gidilmiş herhalde, alabalık tesisine.
0: Evet.
1: Değil mi? Orada da alabalıklar, yani afiyet olsun.
0: Evet,
1: Gözümüz
0: çok
1: yok, yanlış anlamayın.
0: güzeldi.
1: Orada da afiyetle tüketilmiş. Orada peki nasıl bir ortam vardı? Dün herhalde gittiniz oraya da,
0: Evet.
1: değil mi? Neler söylersin bu birlikteliğe dair?
0: Gittiğimiz tesis gerçekten çok sıcaktı böyle. Hiç yabancılık çekmedik. Çok güzeldi ve ben alabalığın tadını bu kadar güzel beklemiyordum
1: İlk defa
0: gerçekten.
1: mı yedin sen?
0: Ben ilk defa yedim ve gerçekten balık yerinde yenmeliymiş. Bunu da öğrendim.
1: Tabii o soğuk sulardan gelince,
0: Evet.
1: değil mi?
0: Yani kendi şehrimde
1: Evet.
0: yaşadığım, yani kendi şehrimde yediğim balıkla buranın arasında dağlar kadar fark
1: Dağlar kadar
0: varmış.
1: fark vardı ama sizin yemekleriniz de ayrıca güzeldir.
0: Yani evet.
1: Arkadaşlarımız da
0: Hava
1: memnun
0: ciğerimiz
1: olmuş
0: olsun.
1: gerçekten. Arkadaşlar peki bu planlama dahilinde diğer arkadaşlarımızla konuşma fırsatı tabii bulamadık. Burada sizinle iletişime geçtik ama toplam kaç öğrenci karşılıklı değişime katıldı? Sayılar hakkında bilgisi olan var mıdır?
0: 12 kişi Edirne'den bize geldi. Biz de 12 kişi olarak gittik.
1: Toplam yani
0: 20,
1: 24
0: evet, 24
1: kişiye
0: kişi olduk.
1: ulaşmış oldu sayı. Peki sonrasında yine böyle bir çalışma olacak mı? Bunun bilgisi var mı sizde?
0: Bizde yok. Yani
1: Şu anda
0: çok...
1: kaçıncı sınıftasınız?
0: 11 şu
1: 11.
0: an.
1: 11. sınıftasınız. Gelecek sene belki yine böyle bir çalışma olursa
0: Olabilir.
1: katılabilir misiniz?
0: Olursa...
1: Ama sınav senesi bir yandan.
0: Evet,
1: Sınav
0: 12.
1: senesi, evet.
0: sınıf olduğumuz
1: 12.
0: için.
1: sınıflar katılamıyor.
0: Ama bir daha hani üniversitede falan da önümüze böyle bir imkan serilirse ben değerlendirmek isterim.
1: Evet. Şimdi tabii genelde üniversitede olur böyle öğrenci değişim programları ama bu sefer erken bir adım gördük. Lisede gördük bu programı. Bu da güzel bir adım. Yani üniversitede mesela Ravza arkadaşımız bahsetti. Yani ben üniversitede olursa eğer katılırım dedi. Bu da önemli değil mi? Size bir pencere açmış oldu. Yani böyle değişim programlarından bazı öğrencilerimizin gözü korkar çünkü oraya gideceğim, nasıl yaşayacağım diye. Sizde şimdi biraz da o kırıldı
0: Evet, kesinlikle.
1: herhalde. Evet.
0: Başta insanlar ön yargılı oluyor. Ben çokça yerde, yani şehirde falan gittim ama mesela öyle deneyimler kazanaraktan mesela şu an kesinlikle korkmuyorum. Şehir dışına çıksam ne yaparım, ne ederim, şunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum ama tecrübe ede ede bu noktayı kırdım yani ben.
1: Böyle bir özgüven de oluştu
0: Evet,
1: sende.
0: kesinlikle. Mesela ben buraya gelmek isterim tekrar. Üniversitede düşünüyorum yani.
1: Yine böyle bir değişim programına katılmayı
0: Evet.
1: düşünüyorsunuz. Şimdi tabii arkadaşlarımız uzak yoldan geldi, uzun yoldan geldi gerçekten. 18 saat dile kolay. Siz de aynı güzergahı kat ettiniz ve oraya
0: Evet.
1: gittiniz. Bu yolculuk da aynı zamanda bir tecrübe getiriyor, değil mi? O yol üzerinde de çok şey gördünüz belki,
0: Kesinlikle.
1: deneyimlediniz. O güzergah üzerinde. Edirne'den dönen arkadaşlarımızdan, daha doğrusu Edirne'den Gümüşhane'ye gelen arkadaşlarımızdan dinledik. Bir de Gümüşhane'den oraya giden arkadaşlarımıza soralım. O yolda siz neler keşfettiniz? Neler farklı geldi size? Çünkü çok farklı bir coğrafyaya gittiniz. Edirne'ye gittiniz arkadaşlar. Dilara sen neler söylersin?
0: Biz böyle daha çok geze geze gitmeyi tercih ettik. Böyle Amasya'yı gezdik, İstanbul'u gezdik, dönerken Çanakkale'yi gezdik. Gerçekten çok yorucu bir yolculuk geçirdik. Ama gerçekten oraya gittiğimizde dinlenebildik. Yani arkadaşlarımız o kadar iyi ağırladı ki bizi, yani dinlenebildik. Artık yani uzun yolculuğu nasıl geçebileceğini biliyorum. O yüzden yani... Bir daha gitmek istersem kesinlikle yani gitmek isterim
1: Oraya
0: yani.
1: da gitmek isterim diyorsun. Bir de Hatice'den alalım. Hatice.
2: Biz tabii ki gezerek gittik. O arkadaşlarımız da dönüşte gezerek gidecekler. Onlar direkt buraya gelmişti. Biz hem konaklamıştık da Ankara'da 2 gece konaklamıştık. Amasya'yı gezmiştik. Çanakkale, İstanbul yine arkadaşım söyledi. Oraları gezdik. Farklı şehirleri görmüş olduk, tanımış olduk.
1: O taraflara indiniz yani
2: Evet.
1: dönüşte. Siz yolu uzatmışsınız o zaman
2: Evet, biz
1: epey.
2: yolu uzattık.
1: Ama iyi
2: Öyle.
1: ki de gittik diyorsunuz
2: Evet,
1: işin
2: güzeldi,
1: sonucunda
2: eğlenceliydi.
1: baktığımızda. Peki arkadaşlarla bilgi alışverişi yaparken onlarla tanıştıktan sonra yeni yeni bilgiler edindiniz mi? Mesela yeni hobiler olabilir, yeni dünya görüşü kazananlar. Çünkü farklı bir coğrafya değil mi? Farklı insanlar tanımak orada.
0: Evet.
1: Neler söylersiniz bunlarla ilgili? İkbal?
0: Arkadaşlarımız geldiğimizde

0: Kübra arkadaşımızın dediği gibi de iletişim numaralarımızı falan aldık ve biz oraya giderken çok düşündük. Yani onu mu alsak, bunu mu alsak, hava şartları nasıl olur, nasıl etkileniriz? Bir de yaşadığımız şehirden dolayı buranın havasına da alışık değiliz. Acaba bir şey zorluk yaşar mıyız falan, ama gerçekten çok sağ olsunlar, çok yardım ettiler.
1: Uyum
0: Evet, mesela yağmur yağabilir dediler,
1: sağladınız.
0: şemsiye alın, şöyle böyle kalın, geceliğin soğuk oluyor, kalın şeyler alın falan filan. Geldiğimizde tamamen onda on şekilde geldik buraya. Yani hiçbir sıkıntı yaşamadık.
1: Evet.
0: Bu yüzden çok iyi.
1: Peki farklar neler? Bir de onu
0: Farklar.
1: konuşalım. Yani iki şehir arasındaki, iki yer arasındaki. Evet, coğrafya dedik, yemekler dedik ama bununla sınırlı değil herhalde.
0: Öğrendiğim
1: Evet.
0: kadarıyla buranın kışları gerçekten çok soğuk ve sert geçiyormuş. Kaldığımız yeri,
1: Serttir. Gerçek. Ama
0: evet.
1: Edirne'nin de herhalde soğuğu
0: Edirne'de
1: soğuktur.
0: soğuğu
1: Evet.
0: soğuk. Evet, bize Balkanlardan gelen soğuklar
1: O hep o
0: gerçekten,
1: vardır ya,
0: evet.
1: Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası.
0: Evet,
1: Sizin oradan gelen hava.
0: gerçekten etkiliyor, ama
1: Evet.
0: bizde şu an Edirne'nin hava durumunda 30 dereceler falan geçiyor ve gerçekten çok kurak ve çok nem
1: Ne yapıcı.
0: olduğundan
1: Buraya
0: dolayı
1: gelince de biraz rahatladınız belki de.
0: gerçekten çok rahat. Dönünce
1: Gelirken mont alın diyen arkadaşlarınıza teşekkür etmişsinizdir yani.
2: evet,
1: İlk
2: ettik.
1: başta belki de inanmadınız Ravza.
2: Evet, ilk başta gerçekten dedik ki hani burası böyleyse orası da öyledir gibisinden, ama arkadaşlarımızla iletişime geçtiğimizde aslında öyle olmadığını öğrendik. Ve sıcaktan sonra böyle bir serinliğe gelmek bizim için çok iyi oldu gerçekten.
1: Onu da yaşamış oldunuz.
0: Evet.
1: İkisi bir
0: Evet.
1: arada oldu sizin için. Şimdi tabii Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı aslında Din Öğretim Genel Müdürlüğü'nün karşılıklı bir değişim programı. Dolayısıyla burada tabii belki bazı bilgiler de karşılıklı verilmiştir. Değil mi? Öğretmenlerimizden alınmıştır. Yani bilgi alışverişi de yapılmıştır. Sadece gezmeyi görmeyi amaçlayan bir program değil. Aynı
0: Tabii.
1: zamanda bilmeyi amaçlayan da bir
0: Görmeyi.
1: program. Bununla ilgili peki neler söylersiniz arkadaşlar? Bu değişim programı kapsamında aldığınız küçük de olsa eğitimler var. Ravza.
2: Çok güzel eğitimler aldık. Biz onların okulunda derse girdik. Onlar da bizim okulumuza girdi. Böylece iki okul arasındaki sınıf ortamını da görmüş olduk,
1: Orada bir
2: gözlemlemiş
1: farklılık söz
2: olduk.
1: konusu mu? Yani sınıf ortamında bir farklılık var
2: Sınıf
1: mı?
2: ortamında bir farklılık ben çok fazla göremedim. İki taraf da bence birbirine çok güzel ve samimi
1: Çok
2: davrandı.
1: benziyor aslında
2: Benziyor
1: hepsi.
2: zaten, ikimiz
1: Evet.
2: iki okulda İmam Hatip Lisesi olduğu için birçok yönden benziyorlar.
1: Evet. Son olarak tabii söyleyeceklerinizi alalım arkadaşlar. Yavaş yavaş çünkü süremizin sonuna geldik. Zaman hızlı geçti herhalde.
0: Evet,
1: Değil mi?
0: kesinlikle.
1: Sizi bugün ağırlamaktan biz de onur duyduk.
0: Biz
1: Son
0: de.
1: olarak neler söylersiniz? Hatice?
3: Arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Öncelikle onlar bizi orada çok iyi ağırladılar, öğretmenlerimiz de. Teşekkür ederiz. Size de çok teşekkür ederiz bilgilerimizi aldığınız
1: Biz teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Bizim de havamız değişti.
0: için.
1: Hem Edirne hem Gümüşhane havası birden diyelim. Dilara,
3: Teşekkürler.
1: sen neler söylersin son olarak?
4: Ben de bizi ağırladıkları için arkadaşlarımıza ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Yani okulumuzun müdürüne de çok teşekkür ediyorum. Çünkü yani böyle bir fırsatı bize
1: Ön ayak
4: tanıdığı
1: oldu
4: için.
1: projeye. Evet.
4: Size de teşekkür
1: Ne
4: ederim.
1: demek her zaman? Aileler de tabii bu işin bir parçası.
0: Evet,
1: Değil mi?
0: kesinlikle.
1: Onların izinleri doğrultusunda. Onlara da selamlar burada. Bizi dinliyorlardır. Peki siz neler söylersiniz? Edirne ekibi. Size çevirelim mikrofonu. İkbal.
0: Sadece biz dört arkadaş değil, bu programın arkasında o 24 arkadaşımız da var. Sadece biz gezip görmedik. Onlar da bir ders çıkardı. Onlar da eğlendi, gördü. Ben onlara da buradan selam göndermek
1: Onlara da
0: istiyorum.
1: selamlarımızı gönderelim. Yine
0: Evet.
1: bekliyoruz.
0: Yine geliriz.
1: Vallahi ne güzel olur ama biz de gelmek isteriz yani.
0: Olur,
1: Biraz
0: her
1: da bizim
0: zaman
1: havamız değişsin.
0: bekleriz.
1: Çok teşekkür ederiz. Ravza, sen neler söylersin son olarak?
2: Ben de arkadaşlarımın dediği gibi gerçekten çok güzel ağırlandık. Arkadaşlarımız tarafından ve öğretmenleri tarafından. Onlara çok teşekkür ederim. Buradan da bizi dinleyen tüm herkese selam göndermek
1: Selamlarımızı
2: istiyorum.
1: gönderelim efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Yine
0: Teşekkürler.
1: bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı kapsamında gerçekleştirilen güzel bir çalışmanın detaylarını dinledik. Şırnak, Şehit Hakan Aydoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Edirne Şehit Yıldız Gürsoy Kız İmam Hatip Lisesi karşılıklı bir öğrenci değişim programı başlattı. Dile kolay, arkadaşlarımız Edirne'den buraya geldiler. Tabii Gümüşhane'den de oraya giden arkadaşlarımız bugün bizlerle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Dört arkadaşım.

Hatice Kübra Baş, Dilara Şahin, Ravza Berbat ve İkbal Yanya'yla konuştuk, kendilerini dinledik, yorumlarını aldık iki güzel şehrimize ilişkin. Ve böylelikle bir yolculuğun daha sonuna geldik. Serpil Aydemir hazırladı, Ebru Kılıç ulaştırdı sesimizi. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Levent Yüksel'in sesiyle noktayı koyuyoruz bugünkü Genç Yaşama. Aşk defteri diyor sanatçımız. Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Erdoğan, soykırımcı İsrail'in Netanyahu yönetimi altında ham maddesi kan ve gözyaşı olan fitne üretim fabrikasına dönüştüğünü söyledi. Kan kokusu almış köpek balığı misali, coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek dedi. Türkiye'nin bunun için elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, Türk Kızılay Ödülleri töreninde konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Meclis bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz olamayacaktır dedi. Kurtulmuş, İsrail'in soykırımcı Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan hadsiz ifadelerine de tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasında tekrar başlayan saldırılara ilişkin konuştu. İki gün önce başlayan saldırıların tırmanma eğiliminde olduğunu görüyoruz, dedi. Tarafları müzakere masasına dönmeye çağırdı. Bulgar mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısında konuşan Bakan Fidan'ın gündeminde Türkiye-Bulgaristan ilişkileri de vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili

0: İhtiyaç duyulan alanlara yönelik yeni düzenlemeler geliyor. AK Parti'nin hazırladığı yeni kanun teklifi Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle 7 yıl TSK hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. Şehit ailelerinin yakınlarına da yeni haklar tanınacak. CHP Parti Meclisi toplantısı genel merkezde başladı. Toplantıya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık ediyor. Toplantıda Merkez Yönetim Kurulu'ndan çıkan ihraç taleplerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Ayrıca kurultay sürecinin de değerlendirilebileceği öngörülüyor. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, CHP'de 9 milletvekili için başlayan disiplin sürecine karşılık 28 üyenin parti meclisinden istifa ettiğini açıkladı. Parti meclisinin düştüğünü iddia ederek olağanüstü kurultay kararı alınmalı dedi. Emre, ona yakın CHP'linin kurultayı konuşmak için genel merkeze gideceğini belirtti. Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu politika faizini %37'de sabit bıraktı. Türkiye tarımsal üretimde bu yıl rekor bekliyor. Müjdeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verdi. Buğdayda %27, arpada %50 rekolte artışı bekliyoruz dedi. Bakan Yumaklı, İsrail'den tohum ithal ediliyor iddiasına da ne satışımız ne de alışımız söz konusu yanıtını verdi. Türkiye ile Suudi Arabistan ulaştırma ve lojistik alanlarında yeni bir işbirliğine imza attı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bu adımın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyoner diplomasi anlayışının bir yansıması olduğunu söyledi. Türkiye, bölgesel bağlantı sağlığı güçlendirmeye ve yeni fırsat kapıları açmaya devam edecektir, dedi. ABD ve İran bir kez daha karşı karşıya gelirken ABD Başkanı Donald Trump, İranlı yetkililerin kendisiyle görüştüğünü ve saldırıları durdurmasını istediğini öne sürdü. Anlaşmayı imzalamazsa İran'ı çok şiddetli bombalayacağız diyerek tehdit etti. İran, Trump'ın iddialarını yalanladı, ateşkesin fiilen işlevsiz olduğunu duyurdu. Orta Doğu'da yaşanan gerilim sonrası petrol piyasalarında arz sıkıntısı sürüyor. Krizi çözmek için OPEC artı grubu üyesi ülkeler üretimlerini hızla artırsa da kapalı olan Hürmüz Boğazı krizi aşılamıyor. Uzmanlar petrol arzının normale dönmesinin 2027'nin ilk çeyreğine kadar sürebileceğini belirtiyor. Küresel piyasalarda jeopolitik belirsizlikler fiyatlamaların odağında kalmaya devam ediyor. Brent petrol $90 üzerindeki hareketini sürdürüyor. Altın fiyatlarında ise yine baskılı seyir var. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcılar Kenan Doğulu ve Ayşe Hatun Önal, oyuncular Beren Saat ve Enis Arıkan, internet fenomenleri Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz da bulunuyor. Şüpheliler emniyete götürülmeden önce adli tıp kurumunda uyuşturucu testinden geçirildi. Halkbank'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 yıldır süren davasında sona gelindi. Bankadan yapılan açıklamada müşterek talep dilekçesinin mahkeme tarafından kısa sürede değerlendirileceği belirtildi. Davanın düşürülmesinin onaylanmasıyla bankamız aleyhine açılan dava sona erecek denildi. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.

0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklamlar.

0: İklimin geleceği.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün gelecekle, toprak ve doğanın döngüsüyle dost bir başarı hikayesini aktaracağız size. Her yıl tonlarca tükettiğimiz, kabuğunu soyup bir kenara attığımız fıstık kabukları. Çoğumuz için sadece bir atık olan bu kabukları başka malzemelerle birleştirip nefes alan, doğada kısa sürede dönüşen saksılar yapan iki genç projeleriyle TÜBİTAK bölge üçüncüsü oldular. Bugün o iki genç öğretmenleri ve geri dönüşümün önemini anlatacak bir konuğumuzla birlikte olacağız sevgili dinleyicilerimiz. Öğrenci kardeşlerimiz Ayşe İdil Kavak ve Sümeyye Kalkan telefon hattımızdalar. Merhaba sevgili Ayşe, merhaba sevgili Sümeyye.
2: Merhabalar.
1: Hoş geldiniz programımıza. Ve aynı zamanda Osmaniye Şehit Veli Demir Yürek Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilimleri Öğretmeni Sıdıka Kök bizimle birlikte. Merhaba Sayın Kök.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ece Ümmü Deveci de programımızın konuklarından. Merhaba efendim, hoş geldiniz Sayın Deveci.
4: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi söz konusu özellikle plastik saksılara meydan okuyan bu fıstık kabuklarının nasıl bir hikayesi var, ona bir bakalım. Ve Sayın Kök sizinle başlayalım. Nasıl bir proje bu, nasıl doğdu bu fikir, anlatır mısınız?
3: Merhabalar. Öncelikle dinleyen herkesi sevgiyle selamlıyorum.
1: Sağ olun.
3: Ben Şehit Veli Demir Yürek Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilimleri Öğretmeniyim. Projemizi iki güzel öğrenciyle gerçekleştirdik. Bu yıl TÜBİTAK 2204B kategorisinde üçüncü olan sıfır atık misyonuna uygun ileri dönüşüm projemizi anlatmak için buradayız. Projemizin dört ana amacı şöyle sıralayabilirim. Plastik saksılara çevre dostu bir alternatif geliştirmek, bitki büyüme ve gelişim performansını aktarmak, tarımsal atıkları ileri dönüşümle ekolojik dengeye kazandırmak, çevresel atık yükünü azaltıp karbon ayak izini düşürmek. Bu amaçlara ulaşabilmek için projemiz İki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşama sürdürülebilir saksı üretimi. İkinci aşamamız bitki gelişimi ve kontrollü deney gözlem aşaması. Bu çalışmalarda elde ettiğimiz bulgular çok dikkat çekiciydi. Fıstık kabuğu saksıları plastik kontrol grubuna kıyasla bitki boyu ve yaprak gelişiminin %75 oranında daha yüksek performans gösterdiği gözlemlenmiştir. Standart saksılar doğada kalıcı kirlilik yaratırken geliştirilen kozmetik saksılarımız ortamda 64 gün içinde tamamen toprağa karıştığı tespit edilmiştir. Saksı ham maddesinde yer alan doğal yapıştırıcılar ve fıstık kabuğu bileşenleri toprağa potasyum ve organik bezin katkısı sağlayarak bitki fizyolojisini desteklemiştir.
1: Sayın Sıdıka Kök, beni duyabiliyor musunuz efendim?
3: Buyurun.
1: Şimdi önemli olan bu projenin bu şekle dönüşmesiyle elde edilen veriler çok değerli.

0: Görüyorum. Fakat
1: Evet.
0: siz özellikle bu plastik atık, çevresel atık meselesini öğrencilerinizle birlikte fazlasıyla
1: Hocam.
0: düşünen biri miydiniz? Yani okulunuzda böyle bir ağırlıklı düşünce sistemi mi vardı?
1: Evet, bilim sanat merkezlerinin hepsinde pek çok proje çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bizim okulumuz da dahil olmak üzere.
0: Çok güzel.
1: Teknofest projeleri, uluslararası işbirliği içeren İTÜBİTAK projeleri, TÜBİTAK 4006, 2204 AB projeleri, tam çalıştayları, bunlar her sene okulumuzda gerçekleştirilen projeler.
0: Peki
1: Hepsi
0: öğrencileri nasıl seçtiniz bu proje için?
1: öğrenci kendi projesini kendi getiriyor, fikri kendi getiriyor.
0: Evet.
1: Fikrimizi da üzerinde çalışıyoruz. Nasıl devam edebiliriz diye. Dilerseniz bu çalışmaların gerçekleştiren
0: Öğrenci
1: öğrenci
0: kardeşlerimizle, evet,
1: kardeşlerimize bu işi
0: konuşalım.
1: nasıl yaptıklarını anlatmaları için söz verelim.
0: Evet, onlar şimdi
1: İlk aşaması
0: konuşacaklar.
1: için
0: Sizin rehberliğinizde onlara bir yol haritası çıkmış oldu. Tekrar sevgili Ayşe ve Sümeyye, çok güzel bir iş başarmışsınız. Kutluyoruz sizi. Aldığınız ödül dolayısıyla da kutluyoruz. Sözünü ettiğimiz bu bilimsel veri yorumlama, deneysel büyüme analizi ya da işte sürdürülebilir kompozit geliştirme, atık azaltımını nicelleştirme gibi bu dört başlık az önce Sayın Kök de bunların üzerinde durdu. Neler yaptınız bu projenin üzerinde, bu başlıklarda? Ne gibi çalışmalardı? Deneysel çalışmalarla belki baş başa olmak ilk defa yaptığınız bir şey miydi? Öğrenebilir miyiz Ayşe?
2: Aslında biz projeyi ilk defa yaptık diyebiliriz. Araştırmasını gerçekleştirdik ilk önce. Yani ilk aşamayı Sümeyye'cim sen anlat dilersen. Mesela sürdürülebilir taksi üretimi bizim ilk aşamamız. Bunu nasıl gerçekleştirdik?
3: Evet, ilk aşamamızda taksimizi yaptık. Bunu yaparken fıstık kabuklarını fırınlayarak neminden tamamen arındırdık ve gevrek bir yapıya getirdik. Kuruyan kabuklar mikserde un haline getirdik ve yüzey alanlarını arttırdık. Ondan sonra toz süzgeçten geçirdik ve eşit inceliğe getirdik. Böylece saksıda çatlamayı engellemiş olduk. Elediğimiz tozu ayva çekirdeği jeli ve kazein olan bağlayıcı ile karıştırdık. Fakat istediğimiz sağlamlığa getiremedik. Biz de bunun üzerine şehrimizin üniversitesindeki bir öğretmenden melas önerisini aldık. Melas da şeker fabrikası atığı. Bunun üzerine melas da ekledik karışımımıza ve sağlam bir hamur elde ettik bunun sonucunda. Hazırladığımız hamuru saksı kalıplarını presleyip kurutarak plastik saksılara alternatif biyobozlu saksı prototipine dönüştürdük. Şimdi ben Ayşenil Kavak. Ben size projemizin ikinci aşamasını anlatacağım.
0: Lütfen.
3: Projemizin ikinci aşaması bitki gelişimi ve kontrol deneysel gözlem. Projenin plastik azaltımı ve bitki gelişimini hızlandırma hipotezlerini test etmek amacıyla fosfor atomları kullanarak kontrollü bir den düzeni kurduk. Ardından toprak türü, miktarı, saksı büyüklüğü, sulama miktarı, ortam sıcaklığı ve ışık alma süresi gibi tüm testler koşulları tamamen özdeş tuttuk. Böylece büyümedeki değişimin sadece saksı özelliklerinden kaynaklandığını kanıtlamak istedik. Sonra fosfor atomları eş zamanlı olarak hem standart plastik saksılara hem de fıstık kabuğu saksılarına diktik. Son olarak yapılan haftalık ölçümlerde fıstık kabuğu saksılarda içerilen fosfor peptidlerinde anlamlı ölçüde daha hızlı boyozlaması ve yaprak oluşumu artışını gözlemledik. Bu olumlu sonuç saksı materyalindeki doğal beslenme maddelerinin ve toprak havalandırmasının beraber etkisi olduğunu bize göstermektedir.
0: Evet, ne kadar ilginç bir çalışma yapmışsınız. Peki bu fıstık kabuğu saksıları kaç günde tamamen yok oluyor, doğaya karışıyor? Onu da deneyimleme fırsatınız oldu mu?
3: Evet, toprakta gözlem yaptık zaten. Biz 64 gün içerisinde tamamen toprakta yok oluyor saksınız.
0: Çok
3: Toprak
0: güzel.
3: taşıyor tamamen. Evet.
0: Yani atık azaltımı konusunda da son derece net bir veri elde edebildiniz. Çok sevindirici bir durum tabii.
3: Çok sağ olun.
0: Peki
3: Evet.
0: bu proje özellikle evimizde, etrafımızda, çevremizde o kadar çok plastik eşya var ki plastiklere bakış açınızda bir değişim yaratabildi mi?
2: Tabii ki biz bu projeyi araştırarak
3: Ağdaki plastikler doğada hiç kaybolmadı ve dünya çok

0: değer verdiğini bize gösterdi bu proje. Özellikle pide için kullanılan o minicik tek kullanımlık plastik saksılar yerine fıstık kabuğu gibi atıklardan kendi saksımızı yapabileceğimizi öğrendik. Artık bizim için fıstık kabukları çöp değil, doğayı koruyan harika birer saksı oldu. Bundan sonra hayatımızda olabildiğince az plastik kullanacağız ve her hafta bunu doğaya nasıl geri kazandırabiliriz diye bakacağımızı düşünüyorum.
1: Çok güzel. Bu son derece değerli ve önemli projede ben bir şeyi daha çok merak ettim. Bu sizin deney amaçlı ortaya koyduğunuz bu çalışmada biz diyelim ki saksı çiçeği yetiştirmeyi, saksıları kullanarak içinde bir şeyler büyütmeyi seven insanlar bu saksıları kendimiz yapabilir miyiz? Yoksa siz yapacaksınız, biz onları satın mı alacağız? Nedir durum?
2: Tabii ki malzemelerimiz aslında her yerde bulunabilecek malzemeler olmayabiliyor. Fakat evde yapılabilecek basit şeyler de var. Mesela melas fabrikatı ve biz bunu bulurken birazcık zorlandık. Ama onun yerine pekmez gibi koyu kıvamlı ürünlerde kullanılabileceğini düşünüyorum ben şahsen.
1: Yani melas fıstık kabuğunun un haline gelmiş bir biçimini yapıştırarak değil mi? Daha sağlam olmasını mı sağlıyor?
2: Evet.
1: Evet, yoksa aksi takdirde dağılıyor herhalde, kontrol edilemez bir biçime dönüşüyor.
2: Evet, zaten biliyorsunuz ki özellikle tarım sektöründe pide üretimi sırasında kontrolsüzce kullanılan ve sezon sonunda doğrudan çevre kirliliğine yol açan tek kullanımlık plastik saksıların ya da siyah torbaların bertaraf edilmesi bizim projemizde mümkün olacaktı.
1: Muhteşem. Ne kadar güzel anlatıyorsunuz. Sayın Sıdıka Kök, ne güzel, ne parlak öğrencileriniz var böyle.
3: Öyle,
1: kutluyorum.
3: Öyle. Çok güzeller maşallah. Çok gayretli çalıştılar. Yani bir dönem boyunca projemizi doğal yapıştırıcılarla önce kazayınla yapıştırmaya gayret gösterdiler. Olmadı. Üniversiteye gittik. Bunu başka nasıl destekleyebiliriz diye. Bize melas fikrini üniversitedeki profesör hocamız söyledi. Melas'ı araştırdık. Onu getirip kattığımızda sağlam bir yapı meydana geldi. Ama o sağlamlık toprakta çözülmesine aykırı bir durum değildi. 60

0: ekonomiye, ekolojiye katkısı olduğunu görüyoruz. Ama nasıl bir katkı bu? Siz bunu nasıl anlatırsınız?
1: Osmaniye Türkiye'deki toplam yer fıstığı üretiminin ve işlenmesinin çok büyük bir kısmını tek başına üstlenmektedir. Kentteki fıstık işletme fabrikalarına yaptığımız ziyaretlerde kabuk soyunma işlemi sonucunda her yıl binlerce ton fıstık kabuğu atığı açığa çıktığını gözlemledik. Torbasını 10-15 liraya satıldığını ve bunların yakıt olarak kullanıldığına şahit olduk. Fıstık kabukları bol potasyum içeren besin değeri yüksek maddeler. Bu potasyumun bitki gelişimine katkısı olabileceğini de düşünerek böyle bir oluşum içerisine girdik. Gerçekten de verilen sonuçlar, elde edilen sonuçlarda plastik saksılar ile bizim yaptığımız saksılar arasında bitki boyu ve yaprak gelişiminin %75,5 oranında yüksek performans gösterdiği gözlemlendi.
0: Peki özellikle üretici firmalarla, üniversitelerle iletişime, işbirliğine geçme çalışmalarınız var mı?
1: Evet, yani biz akademisyenlerle birebir bu konu hakkında yardımlaştık. Özellikle Sağlık Bilimleri Fakülte Dekanı Profesör Doktor Hüsniye Akasağlıker, sonra Mühendislik Doğa Bilimleri Fakültesi fakültesinde çalışan mühendis doçent doktor Ayşenur Gürgen, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı doçent doktor Hilal Kuşçuk Karatepe, bu görüşlerini aldık ve onlar her türlü akademik desteği vereceklerini belirttiler.
0: Çok güzel.
1: Sitem ile görüştük. Sitem tabanlı mühendislik çalışması aynı zamanda bizim çalışmamız. YİTEK Başkanı ve Sitem Türkiye Sorumlusu Doktor Tunç Erdal Aktur'la projemizin ayrıntılarını konuştuk. O da çok destek oldu, çok beğendi. Aynı zamanda Ankara'da gerçekleştirilen katılımcı olarak bulunduğum 4004 çalıştayında tanışıp projemizden bahsettiğimiz Profesör Doktor Ece Ümmü Deveci ilgisi ve desteği sayesinde TRT Radyo'nun canlı yayınından programına katılarak geniş kitlere ulaşmaya gayret gösterdik.
0: Evet.
1: Gayret gösteriyoruz.
0: Evet.
1: Belediye Başkanımızın bir Yeşil Osmaniye projesi var. Sosyal farkındalık projesi. Yakın zamanda da onunla irtibata geçmeyi planlıyoruz.
0: Evet, çok güzel, harika. Şimdi ben özellikle Profesör Doktor Ece Ümmü Deveci'den söz ettiniz. Sözü bu kez onunla bölüşelim isterim. Çok teşekkür ediyorum bu arada size de ayrıca bu ayrıntılar için. Sayın Deveci, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi, tekrar merhaba efendim size.
1: Merhabalar, çok teşekkür ederim.
0: TÜBİTAK'ın bu proje yarışmasında siz gençlerle birlikteydiniz zaten. Bu proje için ne düşündünüz, sizin görüşleriniz neler?
2: Türkiye aslında tarım ülkesi ve ciddi anlamda tarımsal atıklarımız var. Ve çoğu zaman da bu tarımsal atıklarımız değerlendirilemiyor. Genelde ürün açısından bakılıyor. İşte bu proje Türkiye'deki tarımsal atıklara farklı bir bakış açısını getirmesi açısından çok önemli. Çünkü bu aslında atıkların ne kadar kıymetli, ne kadar değerli olduğu ve ileri teknolojilerle aslında nasıl bir alternatif ileri dönüşüm, döngüsel ekonomi temsili olduğunu da net bir şekilde gösteriyor. Hem plastik tüketiminin azaltılması, hem bir yandan da o ürünlerin aslında doğada kendi haline bırakıp metan üretimi gibi iklim değişikliğini etkileyen hava kirleticilerinin oluşmasının yerine bu şekilde dönüşümün olması gerçekten çok takdir edici, çok da güzel bir çalışma olduğunu gösteriyor.
0: Tabii şimdi plastik saksılar yerine bu biyo bozunur bir alternatif üretmek özellikle küresel plastik kriziyle mücadele için çok önemli. Bunu görüyoruz. Ama aynı zamanda plastik sektörü var. Plastik sektörü bütün dünyada bambaşka bir yerde duruyor. Plastiksiz hayat zaten düşünülemez. O ayrı hikaye. Hayatımızı çok kolaylaştırdı. Ama bu özellikle plastiklerin kullanımında bir kontrolü beraberinde getirir mi bu gibi çalışmalar?
2: Aynen getirir, çünkü burada saksı olarak kullanılması fidenin ilk yetiştirildiği aşamada ciddi anlamda kullanılan tek kullanımlık sert yapıdan oluşan, sert plastiklerden oluşan saksıların kullanımının önüne geçilmesi, bir yandan da dönüşümü zor olan ve aslında ikinci üretimle oluşturulan plastiklerin de farklı ürünlere dönüşmesi

0: başka bir yolun araştırılmasına neden de olabilir. Ama en güzel olan şey o dönüştürülemeyen, hatta biliyorsunuz biz ağaçlandırma için fideler getiriliyor ve ben buna çok dikkat ettim. Kaç defa ağaçlandırma yapılan bölgelerde öğrencileri topluyoruz ve her seferinde o saksılar ya orada kalıyor ya toplansa da direkt çöp deponu sahasına gönderiliyor.
1: Evet.
0: Düşünebiliyor musunuz? Yani biz böyle bir saksının içerisinde fidemizi yetiştirdiğimizde hem sağlıklı bir fide yetiştireceğiz hem toprakla buluştururken yine toprağa katacağız.
1: Evet.
0: Yani bizim herhangi bir şekilde bir plastik üretimimiz olmayacak. Tüketimimiz de olmayacak. İşte bunun için çok alternatif bir ürün. Hatta Tarım Orman Bakanlığı'nın bir etkinlikteki bir dağıttığı hediyelere bakmıştım. Hediyelerin hepsi kağıttan, kullanılmış kağıttan üretilmiş. İçerisinde besin maddelerinin konulduğu saksılardı. Ben o zaman onlara da sorduğumda fideler bunlarda yetiştirildiğinde toprakla buluşma aşamasında toprağa karışması, yani toprağa bitkinin alışması için önemli bir etkiye sahip olduğunu da söyledi. Fidelerin toprağa ulaşması sırasındaki etkinin olduğunu öğrenmek hem plastik tüketim hem de doğaya dost hem de doğa için gerekli bir malzemenin yapılmış olması beni gerçekten heyecanlandırdı.
1: Hakikaten heyecanlanmamak mümkün değil. Üstelik hem Sayın Kök hem gençler bize
0: evet.
1: özellikle plastik saksılara kıyasla bitki gelişiminde %75,5 oranında bir büyüme, artış sağlandığını söylediler. Bir de böyle bir sonuç var.
0: Yani bizim şöyle, evet, burada şöyle bir şey de var. Bunları ortaokulda okuyan öğrencilerin hayal etmesi bana ileriki yaşlarda eğer bu heyecanla devam edecek olurlarsa yeni bilim insanlarının, bu alanda çalışan yeni bilim insanlarının da arkadan geldiğini hissettiriyor. Ve bu da benim için bilimsel olarak çalışan bir hoca olarak, üniversite akademisyeni olarak beni de heyecanlandırıyor. O yüzden de Türkiye'deki bilsel okulları her zaman için benim için hani böyle ışığın çıktığı, bilginin küçükken harmanlandığı bir yer olarak görüyorum ben. O yüzden arkadaşları yürekten tebrik ediyorum.
1: Heyecanlanmamak mümkün değil. Biz de çok heyecanlandık. Gerçekten elinize, emeğinize sağlık Sıdıka Hocam.
2: Bir araya girebilir miyim?
1: Buyurun.
2: Hocam sana aslından bahsetti. Kağıt saksılardan. Biz kağıt saksıyla yaptığımız saksıyla karşılaştırdık. Ayşe'cim bunu anlatabilir misin?
3: Tabii İtalya'da temel vakfın çalışmalarına benzer şekilde çocuklarda geri dönüşüm bilincini ve sistem becerini geliştirmek adına onlarla bir tane kağıt saksı yaptığını gördük. Ama tabii ikisini de karşılaştık bu tekrar bir deneysel gözlem yapmak için. Ve bizim yaptığımız saksı kağıt saksıya göre yine daha iyi olduğunu bize göstermektedir.
1: Evet, her anlamda yaptığınız çalışmanın çok değerli olduğunu görüyoruz. Onun için sizleri gerçekten yürekten kutluyoruz. Tıpkı Sayın Ece Ümmüdeveci'nin heyecan duyması gibi biz de çok heyecan duyduk. 7. yılımız bu bizim iklimle ilgili yaptığımız bu programda. Sizin geleceğe dair bir umut aşılamış olmanız, bu sektör içinde güzel bir can simidi ulaştırmanız son derece değerli. Hem size hem öğretmeniniz Sayın Sıdıka Köke tekrar çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ayşe İdil Kavak ve sevgili Sümeyye Kalkan, Sayın Sıdıka Kök, çok teşekkür ederiz efendim.
2: Biz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: İyi çalışmalar diliyoruz sizlere.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Evet, Profesör Doktor Sayın Ece Ümmüdeveci, gerçekten sizin duyduğunuz heyecan bize, sesinizde yansıdığı için bize de yansıdı. Umarız bu çalışmaların devamı gelir. Başka projelerde vardır umut veren, bunlar tek değildir eminim.
2: Evet.
1: Siz onları birebir gördüğünüz için geleceğe dair umutlu olmamız son derece kolaylaşıyor diyebilir miyiz o zaman?
0: Aynen ve bu tür çalışmalar da belki de bizi dinleyen herkesle daha da ben de yapabilirim, ben de bulabilirim. Evet. Belki benim yaptığım da bir umut olabilir şeklinde. Belki de onunla orada da bir heyecana neden olmuş olabiliriz.
1: Umarız.
0: İnşallah da öyle olmuştur. Çok teşekkür ederim.
1: Biz çok teşekkür ederiz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz
0: size
1: de.
0: İyi çalışmalar diliyorum.
1: Hoşçakalın.
0: Sağ olun.
1: Evet sevgili dinleyiciler, bugün TÜBİTAK'ta bölge üçüncüsü olan projeleriyle genç arkadaşlarımız bize neler neler anlattılar. Yapılabilecek şeylerin sınırsız olduğunu, yeter ki bilimi reddetmememiz gerektiğini bir kez daha gösterdiler. Bütün konuklarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Neşe Yenice, teknik yönetmenimiz Adem Karaman ve ben Hafize Okan haftaya yine birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Reklamlar.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
3: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
5: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
6: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
8: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Reklamlar.

0: Din ve ahlak.
1: Allahümme salli ala seyyidina.
0: Merhaba sevgili dinleyenler. Her perşembe olduğu gibi yeni bir din ve ahlak programıyla birlikteyiz. İnsan vardır, niçin yaratıldığını, nereden geldiğini ve nereye gittiğini düşünmez. Kendini unutur, Rabbini unutur, ölümü unutur, hesabı unutur, cennet ve cehennemi unutur. Kötülüğün gölgesinde dolaşır. Kalp kırar, gönül incitir. Kabil olur, cana kıyar. Karun olur, zenginliğiyle şımarır. Nemrut olur, mülküyle övünür. Ebu Cehil olur, hak ve hakikati göremez. İnsan da vardır, dünyayı ahiretin tarlası bilir. Hem dünyası hem de ahireti için çalışır. Ahmet Yesevi olur, Hacı Bayramı Veli olur, Hacı Bektaşı Veli olur, Mevlana olur, Yunus Emre olur, sözleriyle yürekleri fetheder. Değerli dinleyenler, sen alemin özüsün, kainatın göz bebeğisin, Halık-ı Zülcelal'in gözdesisin, dünyayı ve içindekileri yaratıp senin hizmetine sunan Allah Teala'dır. Yaratılışını en güzel şekilde yapan O'dur. İyi kötüden ayırt edebilecek izan ve şuuru sana veren O'dur. Huzur ve mutluluğun yollarını sana gösteren kitaplar gönderen, peygamberleri senin için rehber kılan O'dur. Bütün bunlara rağmen, ey insan, kerim olan Yüce Rabbine karşı seni yanıltıp aldatan nedir? Seni Allah'a kul olmaktan alıkoyan nedir? Emrettiklerini yapmaya, yasaklarından kaçınmaya engel olan nedir? Sevgili dinleyenler, bugün maalesef birçok zıtlığı daha fazla bir arada yaşamaktayız. Bir yanda kendisi, ailesi, milleti ve tüm insanlık için dünyayı cennet kılmaya uğraşanlar varken, diğer yanda mazlum ve masumlara zulmederek yeryüzünü cehenneme çevirmek isteyenler var.

0: Bir yanda karıncayı dahi incitmeyen nezaket ve zarafet sahibi insanlar varken, öte yanda kibir ve gururla yürüdüğü yolları, geçtiği diyarları yakıp yıkanlar var. Bir yanda iyilik ve merhametin hayat bulması için çabalayanlar varken, diğer yanda yaptıkları kötülüklerle insanlığı zifiri karanlığa mahkum bırakmak isteyenler var. Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerinde bu ikilemi şöyle ifade etmektedir. Mümin aziz ve cömerttir. Facirse saygısız ve cimridir. Her şey akar. Su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift. Birinden nur akar, birinden kir. Evet, hem nurun hem de kirin aynı anda aktığı bu dünyada biz müminlere düşen bulunduğumuz her yeri İmanımızla güven yurduna, ibadetlerimizle huzur ve mutluluk diyarına, güzel ahlakımızla ülfet ve muhabbet ortamına dönüştürmektir. Kötülüğe ve haksızlığa geçit vermemek, sevgi ve muhabbeti hayatımızın her alanına hakim kılmaktır. Allah Resulü bir hadisi şerifinde şöyle der. Öyle insanlar vardır ki adeta hayrın anahtarları şerrin kilitleri gibidir. Öyleleri de vardır ki şerrin anahtarları hayrın kilitleri gibidir. Ne mutlu Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını kendilerine verdiği kimselere. Bugün insanın anlam arayışı üzerine konuşacağız. Program konuğumuz Doçent Doktor Emrullah Kılıç. Hocamızın ilgili sohbetini şimdi dinleyebilirsiniz.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün sizlerle çarpıcı bir başlığı konuşmak istiyorum. İyiyi konuşmak istiyorum. Ama bağlamımız da şu. İyi neden yoruldu? Hepimizin sabah uyandığında, aynada gördüğü, akşam yastığa başını koyduğunda kalbinde hissettiği o tanıdık ama adını koyamadığı ağırlığı konuşmuş olacağız. Etrafımıza bir bakalım. Vitrinler pırıl pırıl, ekranlar canlı. İletişim kanallarımız hiç olmadığı kadar açık. Sürekli bizi teşvik eden, motive eden kelimelerle kuşatılmış durumdayız. Her şeyin olumlu, her şeyin pozitif olması gerektiği bir çağda yaşıyoruz. Peki hayat böyle bir şey mi? Peki her şey bu kadar parlak ve olumluyken biz kendimizi neden bu kadar tükenmiş hissediyoruz? Hiç düşündünüz mü? Neden iyi olmanın kendisi artık bizi dinlendiren bir sığınak değil de bizi zaman zaman tüketen bir talep haline geldi? Bugün masamızda çağımızın ruhunu okuyan derinlikli düşünceler, modern insanın açmazlarına ışık tutan felsefi sorgulamalar var. Modern insanın ruhunu kemiren bu yorgunluğu, şeffaflıktan pürüzsüzlüğe, hikayesini kaybetmiş yaşamlarından başkalarıyla kuramadığımız ilişkilere kadar derinlemesine bir konuyu konuşmak istiyoruz. En önemlisi programın ilerleyen dakikalarında bu yorgunluktan çıkış için belki küçük bir reçete oluşturacağız. Sevgili dostlar, eskiden hayatlarımızda belirgin sınırlar vardı. Örneğin hayırlar vardı. Yapmamalısınlar vardı. İnsanlar dışarıdan gelen bir zorlamaya, bir yasağa karşı kendilerini tanımlarlardı. Yani belki de özgürlük evet deme değil, hayır deme özgürlüğüydü. Bu bizim adeta bağışıklık sistemimiz gibiydi. Sevgili dinleyiciler, bir bağışıklık sistemi düşünün. Vücut dışarıdan gelen virüse karşı savaşır ve sınırlarını korurdu. Yabancı olanı tanır ve ona karşı savunma geliştirirdi. Ama bugün çağımız değişti. Bazı düşünürlerin tespitine göre artık viral bir çağda yaşamıyoruz. Artık düşman dışarıda değil. Bugün artık yapmalısın diyen yasaklarla dolu bir disiplin toplumu yok. Onun yerini yapabilirsin diyen bir performans toplumu aldı. Kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi? Yes we can, evet yapabilirsiniz. Sınırsız bir özgürlük gibi. Ama bu özgürlüğün içinde gizli ve tehlikeli de bir tuzak var. Eskiden bizi zorlayan efendiler vardı. Aslında şimdi kendi kendimizin efendisi olduk. Aynı zamanda kendi kendimizin de kölesi olduk. Dışarıdan bizi sömüren kimse yok. Biz gönüllü olarak özgürlük hissiyle kendimizi sömürüyoruz. Ve inanın insanın kendisini sömürmesi

başkasının sömürmesinden daha verimli ve daha yıkıcı. Çünkü buna gönüllü olduğumuz için durmamız gereken yeri de bilmiyoruz. İşte programın başında söylediğimiz iyinin yorgunluğunun sebebi de burada gizli. İyilik bir erdem olmaktan çıkıp bir performansa dönüştü. Sürekli daha fazlasını yapmak, sürekli daha iyi yapmak, sürekli daha üretken olmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Buna aşırı pozitiflik çağı diyoruz. Yani her şeyi yapabilme hali ruhumuzda bir tıkanmaya yol açıyor. Bugün sıkça duyduğumuz depresyon, tükenmişlik semptomu gibi rahatsızlıklar aslında bu pozitifliğin, aşırılığın, yapabilme gücünün tükenişinden doğuyor. Artık insan yapamıyorum diyemediği için yapabilmeyi yapamama noktasına geliyor ve nihayetinde çöküyor. Bu dışarıdan gelen bir düşmanın saldırısı değil. İnsan kendi içimizde o bitmek bilmeyen başarılı olma arzusunun, o aşırı doluluğun yarattığı adeta bir iç patlama. Artık hayır diyemeyen, sadece evet diyen ve her şeye yetişmeye çalışan ama hiçbir şeye tam olarak değemeyen yorgun bir iyi ile karşı karşıyayız. Şimdi gelin bu yorgunluğun estetik taraflarına, yani gözümüzün gördüğü dünyaya bakalım. Çünkü ahlak ile estetik kardeştir. İyi olanın yorulduğu yerde unutmayın, güzel olan da hasar görür. Etrafınızdaki nesnelere, telefon ekranlarına, reklamlara dikkat ettiniz mi? Her şey ne kadar da pürüzsüz değil mi? Günümüz estetiği pürüzsüzlük üzerine kurulu. Akıllı telefonlarımız pürüzsüz, cilalı ve parlak. Peki neden seviyoruz bunları? Hiç düşündünüz mü? Çünkü pürüzsüz olan bizi yaralamıyor. Bize direnç göstermiyor. Bizden sadece beğeni tuşuna basmamızı istiyor. Pürüzsüz olan beğenilmek istiyor. Eskiden güzel dediğimiz şey böyle miydi? Eskiden güzel denilen şey bizi sarardı. Bizi şaşırtır. Bazen de bir yara gibi içimize işlerdi. Hakiki güzellik içinde başkalık, bir gizem barındırırdı. Bize hayatını değiştirmelisin diye fısıldardı. Ama bugün güzel olan sadece hoş olana indirgendi. Bizi sarsmayan, bizi düşünmeye sevk etmeyen, sadece anlık bir haz verip pürüzsüz bir güzellik anlayışına dönüştü. Bir sanat eserini düşünelim. Gerçek bir sanat eseri mutlaka bizi durdurur. Bizde şok yaratır. Ama bugün parlak, cilalı eserler, Instagram fotoğrafları bizi sarsıyor mu? Yoksa sadece "Wow!" deyip geçmemizi mi sağlıyor? Bu içi boş hayretler arkasında bir derinlik, bir kavrayış, bir sarsılmaya yol açmıyor. Sadece tüketiliyor ve geçiyor. İşte iyi burada yoruldu sevgili dinleyiciler. Çünkü güzeldi, iyiden ve hakikatten kopardık güzeli. Güzel olanı sadece hoş gelen, tüketilebilir bir tüketim nesnesine dönüştürdük. Oysa güzellik temaşa edilendi. Güzellik bir örtü gerektirirdi. Her şeyin apaçık ortada olan, tüm gizemi soyulmuştan bir güzel olmaz. Gizem yoksa büyü de yoktur. Bugün toplumu her şeyi şeffaflaştırarak, her şeyi görünür kılarak güzelliğin o büyüleyici tılsımı bozuldu. Şeffaflık bize istediğimiz o güven toplumunu da yaratmadı. Aksine gizemin ve mahremiyetin olmadığı yerde her şeyin aşikar olduğu, apaçık ve kaba bir şekilde sergilendiği bir dünya yarattı. Her şey vitrinde, her şey ortada. Bu kadar açıklık, bu kadar görünürlük ruhumuzu yordu ve adeta güzel olanı yordu, tüketti. Sevgili dinleyiciler, belki de bugün en büyük yorgunluğumuz hayatımızın bir hikaye olma vasfını yitirmesinden kaynaklanıyor. Düşünün, hayatımız bir roman gibi başı sonu belli, olayların birbirine bağlandığı bir bütünlük arz ediyor mu? Yoksa birbirinden kopuk, anlık hazların, anlık başarıların veya anlık krizlerin peş peşe geldiği bir fragmanlar yığını mı? Bugün insan zamanı bir süreklilik olarak değil, nokta nokta, kopuk kopuk şimdiler olarak yaşıyor. Bir an çok mutluyuz, bakıyoruz bir an çok üzgün. Bir an çok çalışkanız, bir an tükenmiş. Ama bu anlar arasında bağ kuramıyoruz. Anlar arasında bağ kuramadığımız için de
bir

karakter inşa edemiyoruz. Oysa ahlak aslında bir karakter inşasıdır. Sabah tanımadığı birine yardım eden ama öğleden sonra iş yerinde çalışanın hakkını gasp eden bir insanın davranışlarını nasıl açıklayacağız oysa? Bu tutarsızlık o kişinin sadece kötü biri olmasından değil, eylemlerindeki bir bütünlük içinde, bir niyet ve ilke etrafında toplayacak bir hikayesinin olmamasından kaynaklanıyor. Bugün hikaye yazamıyoruz. Çünkü durup düşünmeye vaktimiz yok. Sürekli bir sonraki bildirime, bir sonraki göreve, bir sonrakine, bir sonrakine koşuyoruz. Oysa insan bir mürekkep lekesi değil, bir harf, bir kelime, bir cümle olmak istiyor. Yaşadıklarımız bir cümleye dönüşemeyecek kadar kopuksa, işte o zaman insan için yıkıcı bir tecrübe başlıyor. Attığımız adımların kopukluğunu fark edince yürüyemez hale geliyor, kendimize olan inancımızı yitirip sendelemeye başlıyoruz. O yüzden diyoruz ki sevgili dinleyiciler, bugün iyi yoruldu. Çünkü biz onu anlık bir tüketim nesnesine çevirdik. Bir karakter özelliği olmaktan çıkarıp anlık bir iyilik şovuna devşirdik. Oysa belirli iyilikler yapan biri olmak iyi değil, iyi biri olmaktır asıl mesele. Yorgunluğumuzun bir diğer sebebi de yalnızlık. Ama bu etrafımızda kimse olmaması anlamında bir yalnızlık değil. Bu yalnızlık aslında bizim dışımızda ötekini kaybetmiş olmanın verdiği ontolojik bir varoluşsal bir yalnızlık. Ahlak dediğim şey de işte en temelde ben ve başkasıyla ilişkide kurduğumuz ilişkide yatıyor. Bu ilişki bizi başkasına çağırarak, bizim narsist duygularımızı törpüleyerek bizi ahlaklı bir varlık olmaya zorluyor. Bugünün dünyasında dijital ekranların arkasında biz aslında başkasını görmüyoruz. Sadece kendimizin yansımalarını görüyoruz. Sosyal medyada beğendiğimiz şeyler aslında kendi tercihlerimizin, kendi görüşlerimizin onaylanmasından öteye geçmiyor. Farklı olana, bizi rahatsız edene, bize sen haksızsın diyene tahammülümüz yok. İşte yine bir filozofun deyişiyle bu aslında bizim için bir cehenneme dönüşüyor. Yine bir filozofun dediği gibi aynıyla yaşayan aynıdan ölür. Farklılığın, yabancılığın olmadığı yerde bağışıklık sistemi çöker. Ruhsal bağışıklığımız da böyle çöker. Sadece kendimizle meşgulüz. Depresyon, narsistik bir yorgunluktur bu yüzden. Kendinden çıkamayan, sürekli kendi içine dönüp duran, kendi başarısı veya başarısızlığıyla kendini yiyip bitiren bir benliğin, bir şahsiyetin tükenişidir bu. Şöyle bir düşünelim değerli dinleyiciler. Eskiden dost kavramı çok büyük bir öneme sahipti. Sadece dost, bizi onaylayan değil, bize ayna tutan, bizi dönüştüren birisiydi. Şimdi ise dostlarımız azaldı ama takipçilerimiz çoğaldı. Dostu parayla satın alamazdık ama takipçilerimizi parayla da satın alabiliyoruz. Ama maalesef görüyoruz ki o aldığımız takipçiler bizi dönüştüremez. Sadece sayımızı artırır. Mesafe olmadan saygı olmaz. Ötekini, ötekinin gizemine, mahremiyetine hürmet olmaz. Herkesin her şeyi bildiği, her şeyi ortada olduğu bir yerde güven kalmaz. Çünkü güven bilmediğimiz bir şeye inanmaktır. Her şeyi kontrol edebiliyorsak güvenmeye gerek duymayız. Ve güvenin olmadığı yerde sadece kontrol vardır. İşte bu sürekli kontrol etme, sürekli görünür olma hali bizi ölümcül bir yorgunluğa ve yalnızlığa yürüklüyor. Hele ki bizi düzeltecek dostlarımız olmadığı zaman bu bizim için tamir edilemez, geri dönülemez bir sürecin adı da oluveriyor. Peki değerli dinleyiciler, bu girdaptan çıkmanın yolu var mı? Elbette insan olduğu sürece ümit her zaman var. Biz nasıl yeniden iyi olacağız, iyileşeceğiz? Bu noktada birkaç hususu daha hatırlatmak yerinde olacaktır. Düşünce geleneğimizde çok kıymetli bir ayrım var. Vicdan ve vücut. İnsan vicdan denilen bir boşlukta kendini bulur. Yani ben varım, ben şuyum der. Ama bu yetmez. Bir de vücut denilen, yani varlık denilen bir zemine, bir bulunuşa ihtiyacı var. Biz kendi içimize kapanarak değil, dışarıdaki varlığa, başkasına temas ederek kendimizi tamamlarız. Ve burada ince bir nokta var. Bizim başkasını gerçekten başka olarak, yani kendine has bir varlık olarak tanıyabilmemiz için aramıza bir hak nispetinin

0: olması, hakkaniyetin olması gerekir. Yani benim dışımdaki dünyanın ve insanların benim keyfimden, benim algımdan bağımsız bir hakikati olduğunu da kabul etmemiz gerekir. Sevgili dinleyiciler, modern dünyanın karmaşası içerisinde bugün kendi yolumuzu bulmak, kendi istikametini bulmak ve yorulmuş iyiyi yeniden yoluna koymak elbette çok kolay değil. Bunun belki de tarihteki en güzel örneklerinden bir tanesi de mutedil olmak olarak karşımıza çıkar. Çünkü iyiliğin yayılması, adaletin ortaya çıkması, dengenin korunması, toplumun ve düzenin sağlıklı olarak işlemesi için mutedil ve dengeli olmak en önemli ahlaki ve toplumsal şart olarak sürülmüştür. Çünkü biraz önce ifade ettiğimiz gibi bir hakkı gözetmeden, başkasının hukukunu gözetmeden bugün içinde bulunduğumuz durumları da, krizleri de çözemeyiz. Bir orta nokta bulamayız. Bir iyinin yorulduğunu, pürüzsüzleştiğini, parçalandığını tespit ettik, anladık. Ama bu edilgen bir tespit olarak kalsın istemiyoruz. Şöyle söyleyebiliriz. Peki iyiye yönelmek için tabiri caizse tırnak içinde bir kavga rehberimiz, bir çaba rehberimiz, bir mücadele rehberimiz olsun diye düşünürsek neler olabilir bunlar? Sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü teşhis tedavinin yarısıdır ama tedavi eylem gerektirir. Belki bunun için ilk çabamız, ilk mücadele alanımız yani içimizde. Düşünürler ahlaki dönüşümün merkezine bizim kültürümüzde tezkiye kavramını yani insanın kendisini arındırma çabasını koyarlar. İkinci olarak da şunu ifade edebiliriz. İnsanın mücadelesi bu fiziksel sahneyi bir anlam dünyasına yani dünyayı bir aleme dönüştürmekle mümkün olur. Bir diğer husus insanın belki de en zorlusu modern insanın istiğna haline yani kendini kendine yeterli sanmasına karşı bir varlık kazanması mücadelesi olacaktır. Çünkü hiçbirimiz kendimize yetmeyeceğiz. İnsanla, aşkın olanla, yaratıcıyla bağlarımızı mutlak varlıkla yeniden kurup tazeleyeceğiz. Bir diğer husus, kendimizi merkeze koymadan kendi tek benliğimize karşı mücadele edeceğiz. Benliğin hapishanesinden çıkıp başkasına karşı adil olup hakkı görmeye çalışacağız. Bütün bunları yapmak elbette pek çok husus daha ilave edebiliriz. Bunları yapmak da sabır ister, zaman ister, kolay şeyler değil. Biz bu konuda bugün sizinle bir hayat yolculuğunda, hakikate giden hayat yolculuğunda bir sohbet etmeyi denedik. Umarım faydası olur. Kendinize, hikayenize ve sevdiklerinize iyi bakın diyor. En çok da içinizdeki durabilme gücüne sahip çıkın. Dileklerimle hoşça kalın diyorum.
1: Program konuğumuz Doçent Doktor Emrullah Kılıç'ın İnsanın Anlam Arayışı başlıklı sohbetini dinledik. Programımız Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm ve bu bölümün anlamıyla devam ediyor. İnşirah Suresi 1'den 8. ayete kadar. Okuyan Mesut Şimşek.

Ey Muhammed! Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, teknik yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Bir soru, bir cevap. Yaşlılık sigortası nedir? Yaşlılık sigortası ile ilgili genel bilgiler nelerdir? Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bağımsız ve hizmet akdi ile çalışanlar, Emeklilik Daire Başkanlığından Sümeyye Durmuş cevaplıyor.
1: Yaşın ilerlemesi nedeniyle çalışma hayatından uzaklaşan sigortalıların geçimlerini sağlamak amacıyla kurulmuş uzun vadeli sigorta koludur. Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar, yaşlılık aylığı bağlanması ve yaşlılık toptan ödemesi yapılmasıdır. Yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için ilgili kanunlarda düzenlenen yaş, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi koşullarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Yaşlılık toptan ödemesi ise kanunda belirtilen yaş şartını doldurduğu halde malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalıların çalıştığı işten ayrılarak talepte bulunmaları halinde ödemiş oldukları malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinin iade edilmesidir. Öte yandan yaşlılık aylığı bağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapılması gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanan gelir, aylık, ödenek talep belgesi ile son çalışılan il veya ilçedeki Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüğümüze müracaat edilmesi gerekir. Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda veya www.sgk.gov.tr adresi üzerinden emeklilik, form ve dilekçeler sekmesinden edinilecek ek 38 gelir, aylık, ödenek talep belgesi doldurularak posta yolu ile başvuru imkanı sağlanmaktadır.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Saat 17.
6: Haberler.
5: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Erdoğan, İsrail'in ham maddesi kan ve gözyaşı olan fitne üretim fabrikasına dönüştüğünü vurguladı. Kan kokusu almış köpek balığı misali, coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Meclis bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır dedi. Kurtulmuş, İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan hadsiz ifadelerine de tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler parti meclisi toplantısına çevrildi. Toplantıya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık ediyor. Parti meclisinde CHP'nin bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Teşkilatı'nı feshetti. Adana İl Başkanlığı'na Hakan Yıldırım atandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasında tekrar başlayan saldırılara ilişkin konuştu. İki gün önce başlayan saldırıların tırmanma eğiliminde olduğunu görüyoruz dedi. Tarafları müzakere masasına dönmeye çağırdı. Bulgar mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısında konuşan Bakan Fidan'ın gündeminde Türkiye-Bulgaristan ilişkileri de vardı. Sınır güvenliğimizi ilgilendiren ortak tehditlerle mücadeleden taviz vermeyeceğiz dedi. Yeni işbirliklerine vurgu yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini tehdit eden tutumlara en sert cevabı verir. Milli Savunma Bakanlığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında imzalanan askeri anlaşmaya bu sözlerle tepki gösterdi. Yunan basınında yer alan Türk uçaklarının Yunan uçağını taciz ettiği iddiasını da yalanladı. ABD ve İran bir kez daha karşı karşıya geldi. ABD Başkanı Donald Trump bu gece İran'ı çok sert vuracağız diyerek tehditlerini sürdürdü. Dün gece İran'a 250 milyon dolarlık bomba attıklarını söyledi Trump. İran'ın petrol altyapısını kontrol altına alacağız dedi. İran, ABD'nin saldırılarını hukuksuz olarak nitelendirdi. Ateşkesin fiilen işlevsiz olduğunu duyurdu. Merkez Bankası yılın 4. faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu politika faizini %37'de sabit tuttu. Karar metninde jeopolitik risklere dikkat çekildi, ihtiyatlı ve sıkı duruş mesajı korundu. Avrupa Merkez Bankası yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez faiz arttırımına gitti. Avrupa Merkez Bankası politika faizlerinde 25 baz puanlık artışa gitti. Mevduat faizini %2'den %2,25'e çıkardı. Karar, Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması nedeniyle artan enerji maliyetlerinin büyük ekonomiler üzerinde oluşturduğu zorlukları ortaya koydu. Piyasalar ABD, İsrail, İran hattındaki gelişmeleri yakından izliyor. Savaşa dair haber akışıyla hafta başında 98 doların üzerinde çıkan Brent petrol 90 doların üzerindeki hareketini sürdürüyor. Ons altında %12'lik düşüşte 4020 dolar seviyesi görüldü. Gram altınsa 600 liraya yakın kayıpla 6000 lira seviyelerine çekildi.

Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 49. oturum yapılıyor. Duruşmaya tutuklu sanıkların savunmalarıyla devam ediliyor. İzmir merkezli 12 ilde FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 80'e çıktı. Operasyonla terör örgütünün güncel kadın ve erkek yapılanmasıyla finans ağı da deşifre edildi. Almanya'nın başkenti Berlin'de Uluslararası Uzay ve Havacılık Fuarı başladı. Fuara birçok ülkeden firma katılıyor. Türk savunma sanayinin gururu TUSAŞ da fuardaki yerini aldı. Ziyaretçiler yoğun ilgi gören TUSAŞ standında projeler hakkında bilgi alıyor. Spor. FIFA 2026 Dünya Kupası bugün başlıyor. Turnuvanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Meksika'da saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1 ve Tabii'den naklen yayımlanacak. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rekor oyla başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Çifteler Emirdağ yolunun 22 ile 23. kilometreleri arasında hızlı tren üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle Emirdağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Pınarbaşı yolunun 24 ile 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor. Hopa, Borçka, Artvin yolunun 13 ile 15. kilometreleri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
8: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
9: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
10: Migros Yemek.
9: Migros uygulamasında.
11: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
12: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
13: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu

0: Engelsiz sesler. Sevgili dostlar, Engelsiz Sesler'den merhabalar. Biz bu hafta malumunuz sürekli farkındalık gününe değinmeye özen gösterirken, özellikle bu hafta 13 Haziran albinizm farkındalığına değinmeye özen göstereceğiz. Tabii ki süremiz yettiğince, süremiz izin verdiği kadarıyla. Biz bu hafta Albinizm Derneği Yönetim Kurulu üyesi Recep Salih Yazar'la evlerinize konuk oluyoruz. Ama kendisine merhaba, hoş geldiniz demeden önce Engelsiz Sesler'in birbirinden kıymetli, özel, emek veren isimlerini takdim etmek isterim. Yapım Ayşe Özyılmaz, teknik yapım Tamer Yılmaz. Sizler dostlar için Engelsiz Sesler'i hazırlayıp sunan ben Deniz Peköz. Hepinizi saygıyla selamlayarak müsaadenizle konuğumuza merhaba demek isterim. Salih Bey, hoş geldiniz, merhabalar.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Dilerseniz öncelikle albinizm nedir? Buradan başlayalım mı? Bilenler bilmeyen dostlar için.
1: Tabii başlayabiliriz. Albinizm esasında en kısa tabiriyle bir genetik farklılık. Vücudumuzda bir pigment var. Melanin pigmenti. Bu pigment saçımıza ve derimize renk veren bir pigment. Albinizmli insanlarda bu pigment çok az ya da hiç bulunmuyor. Bu sebeple de albinizm meydana gelmiş oluyor. Böyle bir genetik farklılık aslında.
0: Peki bu genetik farklılık yüzünden oluşan durum sebebiyle bu insanlar ne gibi zorluklar yaşamakta? Özellikle eğitim hayatı olsun, sosyal hayat olsun, ne bileyim çalışma, iş hayatı olsun. Evet.
1: Şimdi şöyle, aslında görünen ve görünmeyen yüzü var diyebiliriz bu durumun. Görüntüde melanin azlığı ya da hiç olmaması, çok açık renkte ya da direkt beyaz, çok beyaz ten, çok beyaz saçlara, kaşların, bütün kılların, vücudun bütün kıllarının beyaz renkte olmasına sebebiyet gösteriyor. Bu bakıma albinizm aslında dışarıdan çok kolay görülebilen, fark edilebilen bir farklılık. Bu görünen sonucun bazı psikososyal sonuçları oluyor. Özellikle erken dönemde, çocuklukta, ergenlikte bazı problemler yaşanabiliyor. Siz de takdir edersiniz ki farklı görünen her zaman zorluk yaşayabiliyor. Böyle olunca da çocuklukta dışlanma, işte farklı fiziksel farklılığı sebebiyle farklı sıfatlarla karşı karşıya kalma durumları bizim çok dernek olarak gözlemlediğimiz şeyler. Bizzat kendimde de küçüklüğümde ya da işte şimdiki küçük kardeşlerimizde, zaten çocuklarda biraz daha bunun kontrolü kolay olmuyor. Böyle olunca da bazı zorbalıklara maruz kalınabiliyor. Bu tabii sadece dış görünüşle alakalı olan. Esasında daha ciddi bir sonucu da var melaninin olmaması. Melaninin kendisi göz gelişimine de büyük katkı sağlayan bir şey. Melanin az olunca da albinizmli bireylerin hemen hemen hepsinde, büyük bir kısmında ciddi görme kayıpları oluyor. Bu noktada buna eşlik eden genelde fotofobi olabiliyor. Işığa karşı yüksek hassasiyet. Yine nistagmus çoğunda eşlik ediyor. Nistagmus dediğimiz şey de aslında gözün titremesi ve bu noktada odaklanmada yaşanan zorluk. Bununla beraber derinlik algısıyla alakalı bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Özellikle mesela belki gözlemlemişsinizdir. Merdivenler üzerindeki belirteçler olmadığında merdivenlerde inip çıkarken zorluk yaşayabiliyorlar. Yani evet. Bunlar küçük örnekler olmakla birlikte çok ciddi bir görme kaybı ve bununla beraber, boğaz görmeyle beraber hayatın her alanında zorluklar yaşanabiliyor. Ve hani bir gözlük ile direkt bildiğimiz klasik hipermetrop, miyop, astigmat gibi göz problemleri gibi bir gözlükle ya da işte bir kontak lens ile çözülebilen problemler değil bunlar. Öyle olunca ister istemez bununla beraber yaşamayı öğrenmek gerekiyor. Bu problem oluşturabiliyor. Bireyin hem eğitim hayatında hem sonrasında sosyal hayatında birçok şeyde sıkıntı oluşturabiliyor. Bunu biraz daha açabiliriz belki.
0: Tabii. Ben aslında bilerek sizin çok üstünüze hani gitmemek için, çünkü o kadar heyecanlısınız ki sevgili dostlar buradan görmüyor ama Salih Bey belki de yaşanan zorlukları ilk defa anlatabilme fırsatı bulduğu içindir. Belki de biraz daha farkındalığa değinme isteğine ötürü oluşan o doğan heyecandandır. Onun da böyle heyecanına müdahale etmek istemiyorum ama ben aralara zaten gerekli gördüğüm yerlere girmeye özen göstereceğim. Ondan ben bilerek hani sizi serbest bıraktım. Siz anlatın çünkü tabii, vaktimiz tabii. Var. Vaktimiz bol. Bugün sizdeyiz.
1: Ve üçüncü bir ayaktan bahsedebilirim. Melaninin olmaması güneşe karşı aşırı hassas yapıyor bizim cildimizi. Bu sebeple de ciddi problemlere sebep olunabiliyor eğer gerekli önlemler alınmaz ise. Albinizmle olmayan insanlara göre çok daha kolay güneşte yanabiliyoruz. Ciddi yanıklara sebep olabiliyor güneşte maruz kalmak. O yüzden bu sebeple yüksek faktörlü koruyucu güneş kremimizi sürekli sürmemiz gerekiyor. Bunun dışında yine de belli saatlerde, belli havalarda çok dışarıda bulunmamamız gerekiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Böyle üç ayak var. Aslında benim yaşamımda ve çevremde gördüğüm kadarıyla burada tabii ki kişiden kişiye değişmekle beraber beni en çok etkileyen görme kaybı olmuştu. Şöyle de bir sıkıntı var. Albinizmle ilgili farkındalık ülkemizde o kadar da yüksek değil.
0: İstenen düzeyde değil.
1: İstenen düzeyde kesinlikle değil. Bu noktada az görme çok bilinmiyor. Hani şöyle şeylerle de karşı karşıya kalıyoruz. Az gördüğünü söyleyen çocuğa inanmayan öğretmenler. Ya da bununla ilgili az göreceğiyle ilgili hiç bilgilendirilmemiş ve bu yüzden ailenin de bilgi sahibi olmadığı, çok sonradan öğrendiği, burada da bazı doktorların eksikliği olmuş
0: veya
1: oluyor.
0: Veya sınıfın hazırlanmadığı ortamlar.
1: Tabii. Şöyle, şu anda ülkemizdeki sınıf ortamlarının büyük bir kısmı albinizmli bir çocuğun tahtayı görmesine çok mümkünat sağlamıyor. Ben eğitim hayatım boyunca her zaman işte ortada ve en önde oturdum ama buna rağmen tahtayı tam olarak göremiyordum. İşte bir şekilde ayağa kalkıp bakıp geri oturduğum oluyordu. Öğretmenim buna müsaade etmesi lazım ve arkadaşlarım bu noktada mesela çıkıyorum tahtaya. Arkadaşlarım çekil ben göremiyorum falan. Bunlar ciddi problemler aslında. Gelişen teknoloji aslında buna bayağı bir fayda sağladı. Şu anda mesela tabletleri var öğrencilerin ve hemen hemen bütün ders kitaplarına erişebilmeleri gerekiyor tabletlerinden. Ama bununla beraber aslında en başından beri şu anda da bizim dernek olarak talep ettiğimiz bir şey. Büyük puntolu ders kitabı aslında anayasal bir hak. Az gören, albinizm özelinde konuşuyorum ama tabii ki az gören bütün çocuklar için bir hak ve bunun sağlanması gerekiyor. ÖSYM mesela sınavlarında büyük puntolu olmasını sağlayabiliyor ama okuldaki bütün sınavlarda bunu sağlamak mümkün olmayabiliyor. Aslında bu da hak ama pratikte uygulamasında problemler olabiliyor.
0: Salih Bey, yeri gelmişken malumunuz sınav haftası çünkü özel liselere giriş sınavı 2 gün sonra.
1: Hı hı.
0: Hem de sizin albinizm farkındalığı gününe denk gelmiş. Aynı
1: evet.
0: Gün olmuş. Özellikle orada mesela albinizm çocuklar için söylemek gerekirse mutlaka ÖSYM rapor bildirmesi gerekiyor değil mi? Yani işte benim böyle bir durumum var. Yani benim böyle bir ihtiyacım var. Bana gerekenin yapılmasını talep ediyorum şeklinde.
1: Şöyle, liseye geçiş sınavının sürecini ÖSYM'den ziyade Milli Eğitim Bakanlığı yürütüyor diye biliyorum ben.
0: Evet.
1: Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden süreci yürütmeleri gerekiyor. Ama üniversite sınavı için kesinlikle haklısınız.
0: Tabii
1: ÖSYM'de.
0: Ben yani genel perspektiften baktım.
1: Yani biz aslında derneğin kurulma amaçlarından bir tanesi de bu. Aslında anayasal olarak sağlanmış birçok hak var. Bazı kurumların kağıt üstünde yapmakla mükellef olduğu birçok uyarlama var. Ama bunlar çok anlatılmıyor, bilinmiyor. İnsanlar da anlatılmadığı zaman bunların olduğundan haberdar olmuyor. Bunları aslında daha görünür kılıp insanları anlatıp insanların tabii biraz da talep edilmesi gerekiyor. Talep edilmedikçe maalesef bakın böyle böyle bir şey var, siz böyle yapın diyen birileri olmadığı zaman, ailede haberler olmadığı zaman bunlardan faydalanılamıyor. Bu noktada aslında derneği kurma amaçlarından bir tanesi de bu.
0: Aslında birazdan zaten gelmek isterim. Hem derneği tanıtmanızı hem de dernekte özellikle buna dair çalışmanız var mı diye soracaktım. Hı hı. Zaten.
1: Tabii bunları da o zaman biraz sonra daha detaylı anlatırım.
0: Yok, siz buyurun.
1: Dediğim gibi.
0: Çünkü o kadar heyecanlısınız ki aslında soru sorarak araya da girmek istemiyorum. Çünkü siz zaten bana fırsat bırakmadan anlatıyorsunuz. Lafınızı balla vermek istemedim.
1: Yok, estağfurullah. Sınavlar ÖSYM'nin sağladıkları mesela belli bir noktadan sonra sanırım 7-8 sene önce olması lazım. Ek süre de verilmeye başlandı.
0: Evet.
1: Öncesinde böyle bir şey yoktu. Bununla beraber

0: Büyük puntolu optik form, sınav kağıdı. Yine istenirse belki okuyucu ve işaretleyici kişiler, hani daha da az görülebiliyorsa.
1: Tercih durumuna göre.
0: Tabii tercih durumuna göre bunlar sağlanabiliyor. Bunun için ÖSYM'ye başvuru yaparken engelli

0: Hani sonuçta bizim az görmemiz bize bir noktada engel teşkil ediyor ve bunu resmi kurumların tanıması için ve bize bununla ilgili doğru uyarlamaları sağlayabilmeleri için bizden böyle bir talepte bulunuyorlar. O
1: Yani
0: yüzden bu
1: aslında
0: noktada bunun alınması gerekiyor. Buyurun.
1: özel durum belgelendirme aracıdır o rapor. Yani aslında ayıplı bir belge değil.
0: Evet, kesinlikle kesinlikle öyle değildir. Bu
1: Siz devam
0: noktada
1: edin.
0: bunu buradan söylemiş olayım. Mesela ben de kendi hayatımda engelli raporu alma fikri bize de çok hoş gelmemişti ve yani çok kaç 15-16 yaşındayken falan aldım.
1: Şimdi soracaktım aslında Salih Bey, özel olmayacaksa siz kaç yaşında kabullendiğiniz durum değil. Aslında bireysel kabulü soracaktım ben.
0: Bireysel kabul, evet, o da mesela kişiden kişiye çok değişebiliyor. Ben çok şanslıydım bu noktada. Çünkü benim albinizmimde bir ablam var. Böyle olunca ailem benim gelişimimde olaydan hani çok daha deneyimli olduğu için ve benden 2 yaş büyük bir ablam da olduğu için çok daha iyi ilerledi süreç. Hani tek başına bir anda tek bir albinizminin bir aileye gelmesiyle ikincisinin gelmesinin arasında çok ciddi bir fark var. Bunu daha makro ölçekte düşünürsek bu arada albinizm derneğinin amaçlarından bir tanesi de kesinlikle bu. Hani biz hiç

0: işte psikososyal faydası çok fazla olduğunu düşünüyorum. Bizzat kendimden deneyimledim. Çünkü bir noktada farklısınız ve bu farklılıkla tek başınıza hani ben neden böyleyim derken bir noktada sizin gibi başka benzer problemlerle karşı karşıya kaldıklarını gördüğünüzde bu ciddi bir rahatlama sağlıyor insanlara.
1: Sizinle benzer durumu paylaşan başka sizin gibi çocuklar mesela.
0: Evet, tabii. Ben
1: O zaman
0: Albinizm Derneği'yle tanışmam da aslında buna benzer bir şeye dayanıyor. Avrupa'daki birkaç farklı Albinizm Derneği'nin ortak bir projesi vardı. 2017 yılında yapılmıştı. İrlanda'da bir 5 günlük küçük bir kamp vardı. Avrupa'nın 5-6 farklı ülkesinden 18 yaşının altında albinizm çocuklar bir araya gelmişti. Bu mesela çok iyi hissettirmişti bana. Biz de ülkemizde böyle şeyleri işte aile buluşmaları olsun hem ebeveynleri hem çocukları aslında ebeveyn olarak da ya da çocuk olmasına da gerek yok. Daha yetişkinlik düzeyinde bile daha iyi hissettiren, daha arkadaşlık kurumlarını ve onları anlayan arkadaş edinmelerini insanların sağlayan şeyler yapmaya çalışıyoruz.
1: O zaman biraz dernekten bahsedelim. Gerçi siz böyle minik minik aralara girdiniz ama dernek ne zaman kuruldu, kuruluş amacı ve bu seneki yapacağı, gerçekleştireceği etkinlik değil mi? Bunlar
0: Tabii.
1: çok önemli.
0: Tabii. Albinizm Derneği yanılmıyorsam 2013 yılında kurulmuş bir dernek. Az önce de bahsettim. Benim tanışmam 2017-2018 yıllarına dayanıyor. Benim de işte liseden mezun olup üniversiteye başladığım zamanlara denk geliyor bu. Albinizm Derneği aslında tamamen albinizmle ilgili farkındalığı arttırıp insanların az önce söylediğim gibi birbirleriyle tanışıp benzer problemlere sahip insanların birbirleriyle tanışıp daha
1: Bireysel
0: rahatlaması mı diyeyim?
1: kabulünün
0: Bireysel kabulünün
1: kolaylaşması,
0: sağlanması, kolaylaşması.
1: bununla beraber sosyal kabule açılan kapıyı aralamak değil mi?
0: Evet. Ve bir de tabii yasal olarak devletten ya da kurumlardan diyeyim talep edilecek şeyler noktasında örgütlenme. Bir hak temelli bir dernek diyebiliriz derneğimiz için. Hani bir yardım derneğinden ziyade. Bununla ilgili çeşitli çalışmalarımız da oldu. Mesela bizim en büyük taleplerimizden birisi de güneş kreminin albinizmli insanlar için bir ilaç statüsüne konulup SGK tarafından ödenmesiydi. Çünkü güneş kremleri gerçekten pahalı ve bizim sürekli ihtiyacımız olan
1: Evet,
0: hani sadece
1: birazdan
0: yazın da değil.
1: soracaktım çünkü sizin temel ihtiyacınız.
0: Tabii temel ihtiyacımız. Bu noktada bir çalışma yaptık ve meyvesini de bir ölçüde aldık. Şu an albinizmli bireyler belli bir kısmını güneş kremlerinin SGK tarafından ödettirebiliyorlar. Ama tabii maddi olarak bu tamamen yeterli değil şu noktada ama tabii hiç yoktan iyidir diyebiliriz. İşte yine büyük puntolu kitaplar için toplara gidip dilekçeler verdik. Bununla ilgili bazı problem yaşayan ebeveynler bu problemlerin çözülmesine sebep oldu. Dediğim gibi hak temelli bir derneğiz ve bu noktada albinizmli bireylerin alması gereken aslında hakkı olan şeyleri alması için mücadele ediyoruz. Bununla beraber diğer ayakta da insanlara farkındalık kazandırmak ki bu gerçekten çok önemli bir nokta.
1: Farkındalık çok önemli. Olmazsa olmazımız.
0: Aynen
1: Zaten
0: öyle.
1: bugün bunun için buradasınız.
0: 13 Haziran'da işte Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş bir Dünya Albinizm Farkındalık Günü dediğimiz bir gün. Biz de her yıl elimizden geldiğince bu günü de bir vesile olarak görüp albinizm farkındalığını artırmaya, albinizmle ilgili hem albinizmli olmayan insanları hem de olan insanları, onların yakınlarını, ebeveynlerini bilgilendirme noktasında ve onları bir araya getirme noktasında bazı çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl da 3 farklı Instagram canlı yayını planladık. Birisi albinizle yaşamakla ilgili, birisi albinizmin göz etkisiyle ilgili bir göz uzmanı doktor hanımefendiyle beraber yapılacak. Hani bunların detaylarını Instagram hesabımızdan ya da web sitemizden ya da diğer sosyal medya hesaplarımızdan da bulabilirler dinleyiciler. Bunlar planlandı. Bunun dışında İstanbul, Ankara ve İzmir'de 13 Haziran Cumartesi günü İstanbul'da, 14 Haziran Ankara'da, İzmir'in tarihi tam net değil. O da çok yakın zamanda paylaşılacak. Fiziksel yüz yüze buluşmalar planladık. İstanbul'dakini ben şu an İstanbul'da olduğum için bizzat zaten katılacağım. Onun programına biraz daha detaylı hakimim. Hem çocukların geleceği hem ebeveynlerin geleceği hem de yetişkin albinizmin önüne gelebileceği çocuklara oyunlar oynatılacak. Onun dışında bazı bilgilendirici çalışmaların yapılacak. Hem işte eğlenceli hem bilgilendirici bir program planlıyoruz. Hakeza benzeri Ankara ve İzmir'de de yapılacak dediğim gibi. Bununla beraber bir şeyimiz var. Sosyal medyada her sene biz 13 Haziran'da akımımız oluyor. Aslında bunu genelde global olarak, albinizm dernekleri olarak ortak karar veriyoruz. Bununla ilgili bir etkinliğimiz var. O da bu yılki temamız da

0: güneş kalkalım hashtag ile güneşten nasıl korunduklarını, güneş kremi olabilir, güneş gözlüğü olabilir, şapkalı olabilir bir fotoğraf çekerek paylaşmalarını talep ediyoruz halimizin arkadaşlarımızdan yine bir farkındalık oluşturmak için. Bunu buradan da duyurmuş olayım. Böyle bir paylaşım yaparlarsa hepimiz için çok iyi olabilir.
1: Kampanyaya destek olabilmek adına Instagram hesaplarınızı az önce değinmiştiniz ama yani Instagram hesabınız olduğunu söylemiştiniz. O hesapları aslında paylaşırsanız belki daha faydalı olur.
0: Tabii Instagram hesabımız direkt Albinizm Derneği olarak ulaşabilirler. @Albinizm Derneği. Yine Facebook kullananlarımız oluyor. Buraya da bir değinebilirim. Çok eski bir Facebook grubu var. Yanlış hatırlamıyorsam Albinizm Dostları adı altında. Aslında burada ilk insanlar bir şekilde birbirleriyle tanışmaya başlamışlar ve dernek de buradan ilerlemiş diye biliyorum. Ben tabii o kadar geçmişe hakim olmadığım için çok yanlış bilgi vermek de istemiyorum ama orada da paylaşımlar yapmaya devam ediyoruz. Orada da çeşitli sorular soruluyor, cevaplar verilebiliyor. Böyle dernek olarak 13 Haziran'dan bahsettim, bu yıl ne yapacağımızdan bahsettim ama genel olarak 2 yılda bir detaylı albinizm konferansı düzenliyoruz. Genelde büyük şehirlerimizde oluyor. Ankara'da ve İstanbul'da farklı zamanlarda yaptık. Burada ciltle ilgili, görmeyle ilgili, çeşitli deneyim paylaşımları ile ilgili. Bu deneyim paylaşımları da gerçekten çok faydalı oluyor. Çünkü ebeveynler de çok ciddi şöyle kaygılar görüyoruz. Eyvah, işte benim çocuğum az görüyor, ne yapacak, hayatta nasıl ilerleyecek? Ama esasında albinizm gerçekten doğru yönetildiğinde, doğru uyarlamalar yapıldığında, doğru yaklaşımla minimal düzeyde problem yaşayarak aşılabilecek ve hatta belki de bir şekilde bunu bir motivasyon kaynağına çevirip bir noktada fayda da sağlanabilecek bir genetik
1: Yani
0: farklılık.
1: konunun aslında bir nasıl diyeyim hani kötü kader değil de amiyane tabirle söylemek zorunda kaldım. Aslında bir o çocuğun farklılığı, o çocuğun diğer çocuklar arasındaki çeşitliliği, belki diğer çocuklara katacağı zenginlik olarak atfedilip anlatılsa, belki çocuk da hani ağaç yaşken eğildiği için küçüklükten hani öyle işlenerek yetiştirilse belki yani çok farklı bir serüven haline gelebilir.
0: Evet, kesinlikle katılıyorum. Bu noktada böyle konferanslar düzenliyoruz. Dediğim gibi 2 yılda bir böyle bir gün sabahtan akşama kadar hatta belki 1,5 gün olacak şekilde. Yine zaman zaman özellikle pandemide sosyal medya üzerinden çok yoğun sürekli yayınlar yaparak paylaşımlarda bulunduk. Yine mesela bir yardım derneği kesinlikle değiliz. Bunu söyledim ama bir sponsor bularak 2 yıldır bunu yapıyoruz. Albinizmli olduğunu bize söyleyen, bunu belgeleyen katılımcılara güneş kremi dağıtmaya çalışıyoruz. Güneş kremi sponsorluk
1: Melek yatırımcılar
0: sağlayarak.
1: kıymetli.
0: Evet, aynen öyle. Dernek olarak bunları yapıyoruz diyebilirim.
1: O zaman son 2 dakikamız kalmışken yayınımıza bu yıl özellikle albinizm farkındalığı ile ilgili buradan ailelere olsun, miniklere olsun, ne bileyim okulda belki albinizmli bir arkadaşıyla karşılaşacak başka bir dostumuz olsun. Onlara neler söylemek istersiniz? Çünkü sizin buradan söyleyecekleriniz gerçekten çok kıymetli bugün.
0: Teşekkür ederim. Şöyle başlayayım. Albinizm gerçekten az önce de söylediğim gibi karşılaşıldığında çok büyük kaygı güdülecek, çok korkulacak bir şey asla değil. Yani nasıl söylenir? Dünyanın sonu değil. Ebeveynler bu noktada çok kaygılanıyorlar ve bu kaygı hani olması gerekenden daha büyük problemlere yol açabiliyor. Bizimle iletişime geçebilirler. Bunu ebeveynler için söylüyorum. Çocuklara şunu söylüyorum. Çocuklar biraz acımasız olabiliyorlar arkadaşlarımız. Ama bunlar belki onların kötü niyetli olmalarından kaynaklı değil. Farklı olana, farklı görünene karşı bir direnç göstermekle ilgili. Bunları çok önemsemeyip yoluna bakmaya çalışmaları lazım. Bir noktada belki açıklayıcı olmaya çalışmaları lazım albinizmin ne olduğuna dair. Yani albinizmin getirdiği görme kaybından dolayı bazı şeyleri yapmakta zorluk çekiyor ve bazı noktalarda arkadaşlarınız kadar yetenekli olmadığınızı düşünüyor olabilirsiniz ama bazı noktalarda da gerçekten benim gördüğüm, gözlemlediğim çok faydalı, daha iyi olabildiğiniz yönler var. Bunlara odaklanmaya çalışın. Albinizmli çok fazla insan var çevremizde. Çok iyi yerlere gelmiş, çok başarılı olmuş. Siz de onlardan olabilirsiniz. Bunları
1: Peki.
0: söylemek istiyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Sevgili dostlar, biz bu hafta Albinizm Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden Recep Salih yazarla 13 Haziran Albinizm Farkındalığı Günü'ne değinmeye özen gösterdik. Haftaya görüşünceye dek en büyük farkınız sosyal farkındalığınız değil. Sosyal farkındalık gerektiren konuları hak temelli bir bakış açısıyla sıradanlaştırabilmeniz olsun. Hoşça kalın.

0: Reklamlar. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
6: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
7: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
11: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamlar.
13: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Hakıcı, teknik yapımda Adem Karaman, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Ekonomi gündemi deyince malum bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı vardı. Önümüzdeki 2 ay boyunca piyasaları etkileyecek faiz kararı açıklandı. Birazdan önce Ali Çufadar'la ardından gazeteci Alaaddin Aktaş'la bunun yansımalarını konuşacağız ama hepsinden önce arkadaşımız Feryal

0: Erdal, para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaracak bize. Merhaba.
1: Merhaba, Zafer Elgin. Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu dakikalarda %0,90'lık düşüşle 13.626 puan seviyesinde seyrini sürdürüyor. Serbest piyasada Amerikan doları 46 lira 15 kuruş, avro 53 lira 34 kuruştan işlem görürken tahvil bono piyasasında gösterge kağıdının ortalama bileşik faiz oranı %43,52 düzeyinde. Altın fiyatlarına baktığımızda ise uluslararası piyasalarda altın onsu 4.079 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 39.554 lira, çeyrek altın 9.922 lira, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise 6.067 lira. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
0: Ferrel Erdal'a teşekkür ediyoruz. Az önce de söylediğim gibi Haziran ayı para politikası kurulu toplantısı yapıldı. Piyasa beklentisine paralel olarak faize dokunulmadı, koridora da dokunulmadı. Her şey süre geldiği haliyle devam edecek. Biz de TEPAV Makroekonomi Çalışmaları Program Direktörü, aynı zamanda eski bir merkez bankacı, Merkez Bankası'nın eski bankacılık ve finansal kuruluşlar genel müdürü Ali Çufadar'la konuşmak istiyoruz. Ali Bey merhaba.
2: Zafer Bey merhaba.
0: Evet, şimdi beklenti bu yöndeydi zaten. Sabit tutması yönündeydi ama bir grup ekonomiste aslında fiili faize, politika faizinin çekilip üstte bir 3 puanlık marj bırakılmasını, haftalık repo kanalının tekrar açılmasını doğru bir yöntem olarak görüyordu. Siz hangi taraftaydınız? Yapılan bu iş doğru mu?
2: Zafer Bey, şimdi para politikası kararlarını incelerken bir resme bakacağız. Resim ne? Enflasyon düşüş trendinde, düşüş eğiliminde. Enflasyon bizde zıpladı. Neden zıplamıştı? İşte Mart'tan sonra petrol fiyatları Nisan'da 117 dolara çıkmıştı. Mayıs'ta 109 dolara düştü. Haziran'da 95 dolar civarında. Dolayısıyla petrol fiyatlarında bir düşüş var. Ekonomi yavaşlıyor. Ve bunun kadar önemlisi iç talep belirgin bir şekilde zayıf. Artı vatandaşın döviz talebi hiç yok. Firmalardan birazcık var. Vatandaş da döviz talep etmiyor. Bu şartlarda faiz artırılmalı demek abesle iştigaldir. Şu anda biz faiz artırımını falan konuşmuyoruz. Eğer savaş biterse veya petrol fiyatlarına ilave bir şok gelmezse Merkez Bankası ne zaman faiz indirmeye başlamalıdır diye tartışmalıyız. Tartışmada buraya evrilecek. Bakın enflasyon düşüş eğiliminde dedi ki Ocak'tan bu yana enflasyonda biraz yükseliş vardı. Bir petrol de iki sebze meyve. Şimdi sebze meyve fiyatlarında belirgin bir düşüş görüyoruz. Yaz aylarında bunun etkilerini de göreceğiz. Ve yaz aylarında biz Haziran'da birin altında bir enflasyon oranıyla karşılaşacağız. Temmuz'da da öyle. Ağustos'ta bir civarında. Dolayısıyla biz Ağustos ayında, yani Ağustos enflasyonu açıklandığında yıllık enflasyon %30'un altına büyük bir ihtimalle, eğer savaşta yeni bir alevlenme olmazsa, düşüş göreceğiz. Dolayısıyla bu şartlarda Merkez Bankası temkinli bir adım attı. Beklenildiği gibi, yani başka bir şey yapamaz. Çünkü savaş şimdi gidişatı henüz çok net değil, yumuşama var ama çok da net değil. Mevcudu koruyorum dedi. Bundan sonraki ilk adımda 40 olan fiili faizi, şu anda Merkez Bankası'nın fiili faizi %40 üst banttan fonluyor. Onu 37'ye indirecek. Bunu Temmuz'da mı indirecek yoksa bu bir sonraki toplam Temmuz'da yoksa Eylül'e mi bırakacak? Tartışma bu. Eğer Temmuz'da Temmuz veya öncesinde de indirme ihtimali var. Döviz girişleri devam ederse o zaman bir Temmuz'da bir faiz indirimi yapabilir diye tartışacağız. Yapmalı veya yapmamalı diye tartışacağız. Eylül'de de eğer dediğim senaryo çalışırsa faiz indirim sürecini hangi oranlarda ineceğine bakacağız. Bunu ben böyle değerlendiriyorum.
0: Dolayısıyla bu mevcut yapının devam etmesi aslında faiz indirimini de kolaylaştıran bir durum mu olacak? Yani haftalık repo faizini açsa şu anda zaten fiilen 37'ye indirmiş olacak.
2: Tabii ilk adım o olacak. İlk adım diyecek ki ben normalleştim. Şu anda Ben savaş dönemi politikası izliyorum. Belirsizlik var diyor Merkez Bankası. Şu anda Merkez Bankası döviz alıyor. Son 6 iş günü her gün 1 milyarın üzerinde Merkez Bankası döviz alıyor. Yani yabancı giriş var. Yerleşikler de hiç döviz talep etmiyor. Dolayısıyla bir döviz arzı fazlası var. Bu likitte önümüzdeki günlerde eğer Merkez Bankası döviz almaya devam ederse likitte şu anda eksi de artıya dönecek. Artıya döndüğü zaman Merkez Bankası'nın eli rahatlayacak ve Temmuz toplantısından önce 23 Temmuz'da bir sonraki toplantı o zamandan önce ben faizin 37'ye indirilebileceğini yani fiili faizi normal politika faizi haline getirileceğini ondan sonra normal faiz indirim süreçlerinin başlayabileceğini düşünüyorum. Seçikler var mı? Var. Ama şu şartlarda faiz artırılmalıydı demek benim açımdan abesle iştigal. Yani öyle bir koşul yok. Çok yüksek faizlerimiz var. Zafer Bey, KOBİ'lerin ödenemeyen kredi artış hızı çok yüksek. Ekonomi de çok yavaş. Yani bu şartlarda döviz talebi de yok. Yani neyi tartışıyoruz biz de faiz artsın diye ben ona pek anlam veremiyorum.
0: Bir de sadece yüksek değil, uzun zamandır yüksek. Yani 3 yıldır bu seviyelerde neredeyse.
2: Çok uzun zaman yüksek olunca bir üretim kapasitesini kırarsınız. Artı toplumda tepkiler artmaya başlar. Ödenemeyen krediler nedeniyle. Artı maliyetler nedeniyle enflasyonist olmaya başlar. Yani çok uzun süredir ben buna fahiş faiz diyorum. O yerleşti artık. Herkes kabul ediyor bu faizlerin fahiş olduğunu. Ne zaman faiz artıralım tartışması olurdu biliyor musunuz Zafer Bey? Çok basittir bunun formülü. Eğer vatandaşımız döviz talep ediyor, yabancılar da çıkıyor, Merkez Bankası rezerv kaybediyorsa biz derdik ki ya bu çünkü Türkiye'de enflasyonun ana belirleyicisi kur. Herkes dövize bakıyor. Döviz artıyor mu artmıyor mu diye ana belirleyicisi kur. O zaman kur baskısı olurdu ve biz derdik ki Merkez Bankası'na ya bunu müdahalelerle kontrol etmen de doğru değil. Demek ki faizin düşük, faizi yeterli bulmuyor insanlar. Döviz talep ediyor. O nedenle faizi artır derdik. Nitekim 40'a çıkış nedeni de oydu. 46 milyar dolar Merkez Bankası o dönemde döviz sattı. Biz de dedik ki rezervin çok hızlı azalıyor. Faizi 37'de korusam bile fiili faizi 40'a çek dedik. 40'a o nedenle çekilmişti. Şimdi o döviz geri geliyor. İlave bir 40'ın üzerine çıkmanın bir anlamı yok dolayısıyla.
0: Peki şimdi Haziran, Temmuz, Ağustos'u işte kabaca tahmin edebildik yaş meyve ve sebzedeki fiyat hareketlerine bakarak. Dolayısıyla yıl sonu enflasyon hedefi hakkında da bir şeyler söyleyebiliriz sanıyorum değil mi artık?
2: 30'un altında olacak. Ama Zafer Bey...
0: Ama ne kadar altında olacak?
2: Onu söyleyeyim. Türkiye'de enflasyonu tahmin etmek çok zor. Yani 6 ay sonrasını, 1 yıl sonrasını konuşmak çok zor. Çünkü iç siyasi ve dış şoklara çok maruz bir ülkeyiz maalesef. Her şey mevcut yapıda giderse, savaş biterse 27'ye ineceğini tahmin ediyorum ben. 3 Eylül'de biz işte 30'un altında bir enflasyon. Yıl sonunda da Merkez Bankası 24 hedefim, tahminim 26 diyor ama ben 27 civarında olacağını ama petrol fiyatları savaş bitip hızlı düşerse 80 doların altına inerse 25'e de yaklaşma ihtimali var ama bu az. O zaman bas senaryoyu konuşalım. 27 makul bir tahmindir.
0: Peki şimdi bu süreç boyunca da aslında Merkez Bankası Başkanı'nın ağzından da duyduk maliye politikasından yeterli desteği alamadıklarını. Şimdi bu hazır düşüş trendine girmişken maliye politikasının daha fazla desteğiyle bu düşüş trendini hızlandırmak mümkün mü? Teknik olarak soruyorum tamamen.
2: Teknik olarak aslında maliye politikası beklenenden daha fazla destek veriyor. Yani bütçe açığı 3,5 hedeflerken 2 civarına bir bütçe açığı var. Gerçi bu biraz artacak önümüzdeki dönemde. Tabii daha sıkı destek olsa hızlandırır faiz indirimlerini ve enflasyon düşüş sürecini. Bir de bütçe disiplini nasıl sağlıyoruz? Zafer Bey bu önemli. Eğer siz vergi artışı veya zamlarla bütçe disiplinini sağlıyorsanız yani vergi oranı artışı veya kamu mallarına zam yaparak bütçe disiplini sağlıyorsanız bu

0: desteklemez. Ne destekler? Siz işte tabana yayarak yani geniş kesimlere vergiyi yayarak ve üst gelir gruplarına toplarsanız şeyi bütçesini sağlarsanız bu ciddi biçimde destekler. Tabii uzun dönem konuşmak zor ama ben de 25'in altını deneyebileceklerini sanıyorum. Gelecek senenin ilk aylarındaki baz etkisi nedeniyle 20'nin altına da düşmeyecek gibi gözüküyor uzun dönemde. Çünkü seçim dönemine gireceğiz ve seçim döneminde ne tür politikalar uygulanacağını bilmiyoruz. Yani mevcut sıkı duruşu kontrol edilebilir mi, edilemez mi? Onu öngöremediğimiz için yıl sonunda bırakalım şeyi, tahminini. Ve 27'nin biraz altı da olabilir, biraz üstü de olabilir. Onun gelişmelerine göre bakacağız. Ama savaş şiddetlenir, petrol tekrar 100 doların üzerine çıkacak olursa o zaman 30'a doğru tahmini yükseltiriz.
1: Anladım. Ali Çufadar, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Evet. Programın ikinci bölümünde gazeteci Alaaddin Aktaş'la konuşacağımızı söylemiştim. Üstadım merhaba.
2: Merhaba Zafer, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi evet, beklentilere paralel geldi. Ne söylenebilir? Ama bu arada hani Ali Bey'e sorduğumu sana da sorayım Üstad. Ki senin yarınki yazın, aslında yarınki yazını okuduğum zaman biraz şaşırmıştım ama sonra başka türlü bakınca her iki yöne de aslında esnek bir opsiyon bıraktığını da fark ettim Merkez Bankası'nın. Çünkü ben fiili faize çekilmesinin daha doğru olacağını düşünenlerden idim.
2: O geçen ayki bir önceki toplantıda daha ağır basan bir durumdu. Realiteyi de öyle söyleyeyim. Şimdi gerek yoktu bence.
1: Evet, yani sonuçta yapması gerekeni yaptı mı diyoruz şu,
2: evet,
1: şu durumda.
2: Evet, ben öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir önceki toplantı Nisan'daydı. Savaş yeni başlamış sayılırdı. Savaşın nasıl değişeceği, nasıl evrileceği belli değildi ve risk daha büyüktü. O yüzden de Merkez Bankası'nın savaş başlar başlamaz aldığı haftalık faizden fonlamak yerine piyasayı gecelik faizden, daha yüksek faizden fonlama kararı adı konularak devam ettirilebilirdi. Adının konulması da neydi? Haftalık faiz 40 yapılırdı. Gecelik faiz 43 olurdu ama haftalığa dönülürdü. Fiili faiz değişmeden devam ederdi. Hı hı. O zaman bunu tercih etmedi Merkez Bankası. Şimdi yapması için niye gerek yok? Şu nedenle gerek yoktu benim görüşüm. Bir anlamda hani sönümlenme diyoruz ya artık moda ifadeyle. Savaşa artık herkes alıştı. Savaş sönümlendi. Eskisi kadar pek hükmü kalmadı. Piyasalar da etkilemiyor. Petrol fiyatları 120 dolarları hatta daha üstünü görmüştü. Şimdi 100 doların altına indi. Genellikle öyle seyrediyor. Dolayısıyla savaştan gelecek riskler bir önceki toplantıya göre çok daha az. Ve Merkez Bankası eğer faizi şimdi haftalığı 40'a çıkarıp diğerini 43 yapıp ama haftalığa dönmüş olsaydı 37'lik alanını kaybedecekti. 37 ile 40 arasındaki o alanı kaybedecekti. Şimdi onu koruma şansına sahip.
1: Peki orada şöyle bir psikolojik etki farkı yok mu? Yani her iki yöne de olağanüstü gelişmeler olabileceği varsayımından hareketle. İşte savaş tekrar alevlenirse, petrol fiyatlarında bir fırlama olursa, yani bir yukarı yönlü baskı olduğu takdirde o elindeki 3 puanlık marş kullanıp olağanüstü toplantıya gerek duymayacaktı. Ama tersine iyi gelişmeler olduğunda, aşağı yönlü bir baskı olduğunda, olağanüstü toplantıyla faiz indirmenin psikolojik etkisiyle olağanüstü toplantıyla faiz arttırmanın psikolojik etkisi bir olmamalı bence. Böyle de bakamaz mıyız?
2: Şimdi faiz indirmek için bir olağanüstü toplantı yapmasına gerek yok ki.
1: Şu durumda yok.
2: Yok, şu durumda yok. Şimdi Merkez Bankası tabii gelişmeleri demek ki bundan sonra işler daha kötüye gitmeyecek şeklinde okuyor. Evet. Ne düşündüklerini tam olarak bilemeyiz tabii ki. Öyle okuyorlar anlaşılan. Bir de enflasyona bakıyorlar elbette. Nisan ayında daha yüksekti. 4,18'di. Mayıs'ta 1,71'e indi. Bu eğilimin devam edeceğini, bir takım riskler hala mevcudiyetini koruyorsa da, ki Merkez Bankası da buna dikkat çekiyor zaten, gidişatın daha olumsuz olmayacağını öngörmüş olmalılar ki biz o 3 puanlık alanımızı koruyalım, faizi gerekirse bir çırpıda 37'ye herhangi bir toplantı yapmaksızın indiririz diye düşünmüş olabilirler. Öyle düşünmüşlerdir. Ama ben de şunu da söyleyeyim hemen. Bir sonraki toplantı 23 Temmuz'a kadar da o 3 puanlık alanı kullanma şanslarının olduğunu hiç zannetmiyorum. İndirebileceklerine ihtimal vermiyorum. Çünkü şimdi yıllık enflasyon 32,61. Mart ayını hariç tutarsak yılın ilk 4 ayında sürekli yükselme eğiliminde. Eğer Mart ayını hesaba katarsak 2 aydır yükselme eğiliminde. Şimdi bir eğilim yukarı doğru dönmüşken çok önemli bir fark yaratmıyorsa da önceki aylara göre bir çelişki var. Yani bir grafik çizelim zihnimizde. Enflasyon yıllık bazda yukarı doğru gidiyor. Bir çizgi. Yukarıda faiz çizgisi, o da aşağı doğru gidecek. Olmaması gerekiyor. Bu zihinlerde kolaylıkla canlandırılabilecek bir şey. Dolayısıyla faizi aynı düzeyde korumak, gerekirse yukarı doğru değiştirmek gerekir ama enflasyondaki artış öyle çok büyük boyutlu olmadığı için o marj korunabilir. Nitekim Merkez Bankası da onu yaptı.
1: Evet. Peki ama işte hazine faizleri de bize tersini söylüyor. Bu da yine senin yazı konundu.
2: O apayrı bir konu zaten. Evet, önümüzdeki dönem için enflasyon beklentileri niye iyileşmiyor, insanlar tahminlerini niye düzeltmiyorlar, çok yüksek bekliyorlar derken bakıyoruz hazine de değiştirmiyor, değiştiremiyor ya da öyle söyleyelim. En son yaptığı ilk 5 aylık dönemin ihaleleri bize bunu söylüyor. Bakıyorum, evet, tabloyu da bulmaya çalıştım. Şimdi Merkez Bankası'nın hocaya gitti kafa. Hazine çeşitli araçlarla fonlanıyor iç borç alırken. TÜFE'ye endeksliler var. Sabit faizi olmayanları söylüyorum. Altına, dövize, TLRF denilen bir uygulama var. Bugün örneğin %50 görünüyordur da işte faiz. Ama döviz düşer, enflasyon düşer. Gelecek 3-5 yıl sonra o faiz %10'a iner örneğin. Şimdiden faizi sabit olan, böyle altına imza atılan bir borsalama aracı daha var. Sabit faizli senet ihaleleri. TL cinsi sabit faiz senet ihaleleri. Burada vade ne olursa olsun şimdiden 6 ayda bir kupon ödemesi var. O kupon ödemesinden hesaplanan bir yıllık birleşik faiz var. O faiz vade sonuna kadar geçerli. Enflasyon isterse o faizin çok altına insin, isterse çok üstüne çıksın. Bu kağıdı alanlar enflasyon çok yükseldiği takdirde zarara girmeyi de göze almış oluyorlar. Ama faizler o kadar yüksek ki. Şimdi birkaç örnek vereyim Zafer. En son yapılan ihale 13 Mayıs'da ihraç edilen kağıdın ihalesi. 672 gün vadeli. Yıllık bileşik faizi 672 günün değil. Yıllık bileşik faiz %41,8. Yani hazine ben 2 yıl boyunca her yıl için %41,8 faiz ödeyeceğim diyor bir anlamda. 22 ay vadeli. Bunun yıllık bileşiğini alırsak 41,8'in 101 eder. 2 yıllık karşılığı 101'dir. Şimdi çok düşük faizli, çok düşük faizli bir kağıt dikkat çekiyor. %29. İyi diyoruz değil mi? %29 iyi bir faiz.
1: Ama
2: düşük.
1: 2035.
2: Ama 2035 vadeli. 10 yıl boyunca bu faiz ödenecek. Ben biraz önce bir televizyon programında yılları saydım. Yazda da özellikle saydım ki nasıl bir tabloyla karşı karşıya olduğumuz anlaşılsın diye. 2030, 31, 32, 33, 34, 35'in ilk 9 ayı hepsinde %29 faiz ödeyecek hazine. Hani biz 3 yıl, 5 yıl içinde mutlak %5'e inecektik enflasyonda. Başka bir örnek daha verelim. 2031 vadeli, yani 5 yıl vadeli bir kağıt %38 faiz var. %38. Eğer hazine bir şirket olsaydı ve enflasyon örneğin %5'e inseydi, o şirket olan hazine batar. Bu faizi ödeyeceksin. Enflasyon

0: anda %5 olacak o sırada. Ya da %10 olacak. Batarsın.
1: Evet.
0: Bir şirket böyle borçlansın, enflasyon da çok düşük olsun, o ayakta kalamaz. Ama şimdi şunu da söylemek gerekir. Hazineyi yöneten isimler keyiflerinden bu faizi vermiyorlar. Başka türlü borçlanamıyorlar çünkü. Borç verenler bu faizler ödenmediği takdirde borç vermeye yanaşmıyor. Hazine de borçlanmak zorunda. Borcu döndürmen gerekiyor. Hem bütçeye destek olacaksın, hem daha önce aldığın borçların ana parasını ödeyeceksin. Bu borçlanmayı yapman gerekiyor. Böyle bir tuhaf tablo var karşımızda. Faizler hala çok yüksek.
1: Evet, yine sıkça konuşulan başka bir şey var. TL aşırı değerli, işte doların olması gereken seviye aslında şu. Yok, o bile kesmez aslında. En az 70 olmalı, 80 olmalı falan. Buna evet. İlişkin de aslında peş peşe de iki yazı yazdın. Orada da galiba iki farklı hesaplamadan kaynaklanıyor bu. Aşırı değerli, yok hayır değerinde tartışmaları, değil mi?
0: Şimdi bir kere Türk parasının değerli olup olmadığını ya da ne kadar değerli ya da değersiz olduğunu kesin olarak söylemek hiç mümkün değil.
1: Hı hı.
0: Bu yok, öyle bir bu sorunun yanıtı yok. Niye olmadığını söyleyeyim. Bir kere belli bir tarihi esas almak ve ona göre hesap yapmak durumundayız. O aldığımız tarihi de bir anlamda doğru kabul etmiş oluyoruz. Hangi tarihe esas aldığımıza bağlı olarak çıkan sonuç değişiyor. Sen dersin ki işte şu tarihi esas alıyorum, şu sonuç çıktı, TL çok değerli. Bir başkası der ki hayır, ben şu tarihi esas alıyorum, o kadar değerli değil, hatta tam tersine değersiz. Her türlü sonuca varmak mümkün. Şimdi ben Merkez Bankası'nın yaptığı çalışmadan yola çıkıyorum. Reel efektif döviz kuru endeksi. Bunda da şöyle bir şey yaptım. Son 3 yılı aldım. Dezenflasyon süreci uygulanan dönem. İşte burada enflasyon ne oldu diye ona bakmıştım. Bir de reel kur ne oldu. 2023'ün Mayıs ayını 100 kabul edersek, Merkez Bankası'nın hesaplamasını yeni bir endeks bazına getirdim. 2023'ün Mayıs'ından bu yılın Mayıs'ına kadar olan dönemde, 3 yıllık dönemde, TÜFE'ye bağlı hesaplamaya göre Türk parası %22 değerli.
1: Hı hı.
0: Ama ÜFE'ye göre yapılan hesaplamada değerlilik gibi bir durum söz konusu değil, sadece %1. O da önemsiz bir şey zaten. Sıfır sayılır.
1: Evet.
0: Şimdi iş aleminin asıl bakması gereken ya da baktığı ÜFE. Onu ilgilendiren fiyat bu. O zaman ÜFE'ye göre bir değerlenme söz konusu değil son 3 yılda.
1: Hı.
0: Ama vatandaş için, vatandaşın maruz kaldığı enflasyon TÜFE olduğu için onun açısından %22 bir değerlenme söz konusu Türk parasında. Ya da turizm sektörü için, onlar da ÜFE ile değil daha çok TÜFE ile maruz kaldıkları için, o artışla uğraştıkları için onlar açısından da %22'lik bir değerlenme söz konusu. Şimdi kime göre, hangi tarihe göre, burada bile müthiş bir değişiklik yaşanıyor. Şimdi bir de şu söyleniyor. Merkez Bankası enflasyon olarak tabii ki TÜİK'in verilerini kullanıyor. TÜİK'in verileri gerçeği yansıtmıyor. Onun için bu hesap yanlış. İyi güzel de yani TÜİK'in verileri yanlışsa bile, ki doğrudan yanlış olduğunu da söyleyemeyiz. Çünkü alternatif bir hesap yok elimizde. Sadece bir his ya da izlenim böyle. Yanlış olduğunu kabul edelim. Doğru bir oran olmadığı için ve Merkez Bankası bunu kullandığı için bunu dikkate almak durumundayız. Çünkü bu reel kur hesabı Türkiye'nin ticaret yaptığı ülkelerin döviz kurları dikkate alınarak yapılan bir hesaplama.
1: Evet.
0: Karmaşık bir hesaplama. Karşı ülkelerin enflasyonu dikkate alınarak yapılan bir hesaplama. Bir oran daha vereyim. Vaktimiz kalmamış olabilir.
1: Kalmadı, evet.
0: Son 3 yılda tüketici fiyatları endeksi TÜFE'ye göre %215 artış gösterdi. İTO endeksi dikkate alınmaz deniliyor. Ona bakıyorum. O da %252 artış gösterdi. 215'e 252 arada o kadar bir fark var.
1: Evet. Üstadım, çok teşekkür ediyorum. Bu tartışma devam edecek gibi görünüyor.
0: Evet.
1: Yani her halükarda. Çok çok teşekkürler katkıların için. Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında görüşmek üzere.
2: Elektrik dağıtım hizmetleri de

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklam.
2: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
1: Reklam.
0: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüvtürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya e-devletten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Ne var sırada Denizbank burada?
5: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
6: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
4: Ne var sırada Denizbank burada?
7: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3... Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
4: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
8: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com.

0: iyi paslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Bu safhadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz,
1: şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek... Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. TVBu Go, go, go, go, go. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Reklamlar.
4: Gün ötesi.
5: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 11 Haziran 2026 günlerden Perşembe. Gün ötesi programında gündemin nabzını tutuyoruz. Haberler, öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz. Programı hazırlayan Didem Karakelle, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Yayınımıza hoş geldiniz.
4: Gün ötesi Ankara gündemi.
5: Başkent gündemini TRT muhabiri Cansu Doğan aktaracak. Cansu Doğan, iyi akşamlar.
6: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
5: Teşekkür ediyoruz. Cansu Doğan, bugün Ankara'nın gündeminde neler var? Sizi dinliyoruz.
6: Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü

Ankara'da gerçekleştirdiği bir programla başlayalım dilerseniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sene ilki düzenlenen Kızılay Ödülleri töreninde konuştu. Bu törende öne çıkan öncelikli olarak dış politika başlığıydı. Erdoğan, Siyonist Soykırım Şebekesi'nin başı sözleriyle Netanyahu'ya sert bir tepki gösterdi. Türkiye hukuk ve tarih önünde hesap vermeleri için elinden geleni yapacak ifadesini kullandı ve İsrail'in mevcut yönetiminin ham maddesinin kan, gözyaşı ve istikrarsızlıkla kaos ortamıyla beslendiğine ve bu şekle dönüştüğüne dikkati çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii Kızılay Ödülleri töreninde konuştuğunu belirttik. Bu noktada Türk Kızılay'ın Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yürüttüğü yardım faaliyetlerine de değindi ve Türk Kızılay'ın arı gibi çalıştığını ifade etti. Kızılay'ın Filistin'de, Bosna'da, Afganistan'da, Somali'de, Irak'ta, Suriye'de ve daha pek çok yerde yürüttüğü çalışmalarla gönül coğrafyasındaki insanlara sadece kalplerine değil zihin ve hafızalarına da kazındığının altını çizdi Erdoğan. Ayrıca 3 milyon kan torbasının Türkiye'de imal edilerek 1 milyar liralık ithalat maliyetinde sıfırlayacaklarını belirtti ve ProTürk projesinin detaylarını açıkladı. Bu projenin detaylarına baktığımız zaman ProTürk projesiyle kandan elde edilen kritik ilaçlar Türkiye'de üretilecek ve böylelikle Türkiye plazmadan kritik ilaç üreten ülkeler sınıfına dahil edilecek ve ilaçta dışa bağımlılık sona erecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı programda bu mesajları verdi. Bir başka gündem maddesi ise Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı her hafta Perşembe günü yapıldığı gibi bu haftada gerçekleştirildi. Deniz Kurdu 2 tatbikatının gerçekleştirildiği Antalya'da düzenlendi basın bilgilendirme toplantısı. Bu toplantıda Kıbrıs'ta garantörlük sıfatı olmayan Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan anlaşmaya MSB sert tepki gösterdi. Doğu Akdeniz'de istikrarı bozmaya ve gerginliği artırmaya yönelik provokasyonu yakından takip ediyoruz dedi. Hiçbir meşruiyete sahip olmayan ve sonuçları üzerine dikkatle düşünülmeyen ve buna benzer adımlar adanın güneyi için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir ifadeleri kullandığı MSB tarafından yapılan açıklamada. Yunan basında yer alan Türk uçaklarının Yunan uçağını taciz ettiği iddialarına da değinildi ve bu iddialar yalanlandı. Organize ve bilinçli provokatif iddialar gerçeği yansıtmıyor denildi. Bakanlık açıklamasında ABD, İsrail ve İran savaşı da değerlendirildi. Çatışmaların küresel ve bölgesel istikrara zarar verdiğine dikkat çekilerek saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiği bir kez daha hatırlatıldı MSB bilgilendirme toplantısında. Bedelli askerlikle ilgili önemli bir duyuru da yapıldı. Bedel ve ek bedel tutarının 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceği hatırlatıldı. Müracaat etmek isteyenlerin ödemelerini bu tarihten önce yapmaları gerektiği de yine ifade edildi. Bir başka programa geçelim isterseniz. Ankara'nın gündemi bugün oldukça yoğundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Zambiya Meclis Başkanı ile bir araya geldi ve ortak bir basın toplantısı düzenlendi. Bu basın toplantısında önce dış gündeme bakalım, daha sonrasında ise iç siyasete yine verilen mesajları aktaralım. Gündemde İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ifadeleri de vardı. Ben Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün kurum ve kuruluşları olarak başta milletin temsilcisi, Türkiye demokrasisinin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak biz de İsrail'in bu yayılmacılığına, İsrail'in eli kanlı bu çetesinin işlediği suçların karşısında durmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. İç siyasete dair de mesajları vardı. CHP'deki çatışmalara ilişkin konuştu ve meclis başkanlığının tutumunu açıkladı Numan Kurtulmuş. Herhangi bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin taraflardan birisinin kendi tarafına çekme çabaları da hiçbir şekilde sonuç vermez. Kendi aralarında oluşturacakları mutabakatlarla partilerinin kurumsal kimliğini en iyi şekilde korumalarını tavsiye ederim, temenni ederim açıklamasında bulundu. Terörsüz Türkiye hedefi de yine meclis başkanının gündemindeydi. Hızlanma çağrısı yaptı. Örgütün kendisini tamamen feshi ettiğinin anlaşılmasını, tamamen gerekli bir yasal düzenlemelerle mecliste yapılması gerektiğini söyledi. Bu sürecin hızlandırılması gerektiği kanaatindeyim dedi Numan Kurtulmuş. Meclis saatle girmeden bitmesini temenni ederim ama gerekirse bu konudaki çalışmalarda sürdürülecek.

0: sürülür ve sonuç alınır açıklamasında bulundu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Bir diğer önemli programsa Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bulgaristan'a bir resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Fidan hem Bulgaristan Cumhurbaşkanı hem de Başbakanı tarafından kabul edildi. Ayrıca mevkidaşı Bulgar mevkidaşıyla da görüştü ve ardından da bir basın toplantısı düzenlendi. Burada öne çıkan manşetler var, onları aktaralım. Özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iki gün önce başlayan ABD ve İran saldırılarının bir tırmanma eğiliminde olduğunu söyledi ve bu konuda endişelenmekte olduklarının altını çizdi ve taraflar karşılıklı saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeli çağrısında bulundu. Savaş ortamına dönülmesinin kimseye bir faydası yok. Bunu hep beraber yaşadık. Ne kadar zor olsa da müzakerelerin nihai noktaya taşınması amaç olmalı ve bunu bitirmeliler dedi. Gündeminde tabii Türkiye ve Bulgaristan ikili ilişkileri de vardı. Sınır güvenliğini ilgilendiren ortak tehditlere karşı mücadeleden taviz verilmeyeceğini söyleyerek yeni işbirliklerine, ulaşım ve bağlantısallık anlamındaki işbirliklerine dikkat çekti. Avrupa'nın en yoğun sınır kapısı olan Kapı Kule sınır kapısının kuzeyinde yeni bir sınır kapısı inşa etme yönündeki ortak iradeyi teyit ettiklerini belirledi ki bu sınır kapısı açıldığı takdirde sınır kapılarındaki kapasitenin arttırılması bölgesel bağlantısallığı güçlendirecek. Karayolu, demiryolu üzerinde de görüş alışverişinde bulunduk dedi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve iki ülke arasında enerji alanında derinleşen ilişkilerin mevcut olduğunu belirterek Türkiye petrollerinin bu yıl Bulgaristan'da Kanterver sahasında petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başladığını da belirtti. Ankara gündeminin öne çıkan başlıkları bu şekildeydi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Cansu Doğan. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkürler.
1: Sevgili dinleyiciler, başkent gündemini TRT muhabiri Cansu Doğan bizlere aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki stratejik işbirliği enerji, ulaştırma ve güvenlik alanlarında önem kazanırken Ermenistan'ın bölgesel denklemdeki konumu ve normalleşme süreçleri de dikkatle takip ediliyor. Bugün Güney Kafkasya'da ortaya çıkan yeni jeopolitik tabloyu ve Türkiye'nin bölgedeki rolünü konuşacağız. Konuğumuz güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Teşekkür ediyorum Bahçeli Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Hocam, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasında son yıllarda güçlenen işbirliğini Güney Kafkasya'nın yeni jeopolitik ekseni olarak değerlendirmek mümkün mü? Ne dersiniz?
3: Tabii Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ülkenin stratejik öneminin giderek arttığı bir jeopolitikle karşı karşıyayız. Bu jeopolitik savaşın yansımasının etkisinde enerji, özellikle Hazar Havzası'ndaki enerji jeopolitik anlamında da önem kazandı. Bu üçgenin stratejik önemi Karadeniz, Hazar Havzası, Orta Asya ve Orta Doğu'nun kesim noktasında konumlanmaları aynı zamanda küresel enerji ve ticaret hatlarının yeniden bilindiği bir dönemde Türkiye merkezli yeni bir entegrasyonun ortaya çıkmasını sağlayacak önemli bir koridoru ve orta koridor ve zengin koridorlarla birleştirdiğimiz zaman Avrasya'nın lojistik ve güvenlik anlamında yeni bir kilit taşı haline geleceğini ifade etmişti.
1: Evet hocam, peki Zengezur koridoru tartışmaları bölgesel dengeler açısından neden bu kadar kritik görülüyor?
3: Tabii Türk Devletler Teşkilatı Azerbaycan Ermenistan Savaşı'ndan sonra Türk Devletler Teşkilatı'nın giderek artan önemi Türk Devletler arasındaki irtibatın sağlanması noktası stratejik bir geçiş güzergahından bahsediyoruz. Tabii bu geçiş güzergahı özellikle Ermenistan Azerbaycan Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan süreçten sonra barışla sonuçlanmasının beklendiği bir gerçeklik var ki bu süreçte Ermenistan devletinin içindeki bunlar çok çok önemli. Ve Zengezur koridoru açıldığı zaman koridordan Çin'e kadar ulaşabilme noktasındaki bir lojistik ve aynı zamanda ulaşım noktasından bahsediyoruz. Yazıdaki tüm dinamiklerin değişebileceği, güç ekseninin değişebileceği önemli bir geçiş koridoru olarak bunu değerlendirmek istiyoruz.
1: Evet, hocam Ermenistan'ın son dönemde izlediği dış politika çizgisi

0: Bölgedeki güç dengelerini nasıl etkileyebilir peki?
1: Tabii Ermenistan bugün üç eksen arasında durumda ve seçimleri de ona göre yaptılar. Rusya merkezi güvenlik düzeni var ve hala etkin şekilde devam ediyor. Ve bunun yanında da Rusya'nın etkinliğinin iç siyasetteki yapılanması var. Tabii İran destekleri dengeleme ekseni var. Özellikle Zengezur koridoru anlamında bahsediyorum. İran'ın verdiği destek, Ermenistan-Azerbaycan savaşındaki bölge dinamiklerinin noktasındaki izlediği pozisyonlar Ermenistan üzerinde etkin olduğunu söylememiz gerekiyor. Bir diğer önemli bir noktada ise Rusya'nın arka başkası olarak değerlendirdikleri bu coğrafyada basının özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin giderek artan entegrasyonu. Bu nedenle Ermenistan artık yalnız bir devlet değil, yine Kafkasya'nın geleceğini belirleyen kalınacak bir devlet konumuna geldiğini ifade etmektedir. Tabii Paşinyan'ın izlediği akıllı politikalar eski doktrinine baktığımız zaman Karabağ, Rusya ve güvenlik çerçevesinde yürürken artık Paşinyan'ın gerçekleri ve sahanın gerçekleri ve doğrularını birleştirdiğini gördüğümüzde ekonomik entegrasyon, barış, sosyal diplomasi ve devletin bekasına ön plan olan aynı zamanda Ermenistan'ın kalkınmasını planlayan yeni bir doktrini de ve politika olarak izlediğini söylemesi. Bunun için de Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki yapılacak barış, Türkiye ile normalleşme, Avrupa ile entegrasyonun sağlanması, Rusya ile de kontrollü bir ilişki üzerine bir politika izlenmesi yolundaki atlı adımlarda görmekteyiz. Ancak içerideki Ermeni diasporası ve listenin farklı cepheden hala eski Ermenistan üzerinden politika üretmesi Paşinyan için de büyük ilişkileri barındırıyor söyleyebilirim.
0: Evet, hocam enerji hatları ve ulaştırma koridorları düşünüldüğünde Güney Kafkasya'nın küresel rekabetteki önemi neden artıyor?
1: Şimdi bakın bugün dünyadaki yaşanan savaşların en stratejik coğrafyası bizim bulunduğumuz bu coğrafya. Aynı zamanda yeni güç ekseninin de karar merkezinde bu coğrafya olduğunu söylememiz gerekiyor. Ve burada koridorun çok çok önemli süreçleri var. Bunlardan bir tanesi bu koridor eğer denildiği noktada istikrarlı bir şekilde gerçekleşirse bir enerji kavşağı olacak. Bakü-Tbilisi, Ceyhan, Tanap, Sırtasım, Irak, Türkiye enerji hatları, Türkiye Avrupa'nın enerji güvenliğinin vazgeçilmez bir merkezi koruma getirirken bölge içinde önemli kazanımları ve kalkınmayı beraberinde getirdik. Tabii pazar enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden hem Akdeniz'e hem de Avrupa pazarlarına taşınmasını sağlayacak önemli bir enerji kavşağı. Bir de bakıyoruz lojistik merkezi anlamında burası çok çok önemli. Bakıyoruz Kars demir yolu Marmara'ya kadar uzanan bir süreç var. Bu demir yolunda şimdi çok bir Yavuz Sultan Kepsi'nin çöpüne kadar kalkınma yolu projesi. Yine aynı şekilde bölgeyi yakından izlendirdiğini söylememiz gerekiyor. Bu otokoridorun işlevselliği anlamında da Çin açısından da büyük bir önem arz ettiğini söylememiz gerekiyor. Tabii yeni ortaya çıkan güvenlik doktrinleriyle beraber bölgenin Şuşa beyannamesi sonrası ortaya çıkan yeni stratejik işbirlikler çerçevesinde ortaya çıkan askeri ve güvenlik doktrinlerinin oluşması. Tabii Türkiye'nin aynı zamanda NATO üyesi olması çok boyutlu ve çok katmanlı bir güvenlik doktrininde bölge ülkeleri için hem Türkiye interne hafızda hem de kendi bekalar için yarattığını söylememiz gerekiyor. Diğer bir önemli konuda biraz önce ifade etmiştik. Türkiye'nin bir teşkilatının dünyasıyla entegrasyon anlamında burası çok çok önem arz ettiğini söylememiz gerekiyor. Bunlardan hepsinden daha önemlisi Türkiye'nin tamamen yönetimsel yapılanmasının sadece toprak kontrolüyle değil enerji, ticaret, finans, veri ve ulaştırma akışlarını yöneten yeni nesil jeopolitik anlayışta ülkeler arasında

0: hem uygulayan hem de kararları değiştirerek yeniden yönetebilen bir güç konumuna gelmiş durumda. Tabii Kafkasya coğrafyası içinde giderek artan bir önem, aynı zamanda yöneten ve yöneticiyle de beraber paylaşmayı bilen bir güç merkezi konumuna geldi. Bu bölge için önemli bir güvenlik doktrinini beraberinde getirirken baktığımız zaman bundan rahatsız olanların da çok fazla olduğunu söylememiz gerekiyor. Burası şu nokta çok çok önemli. Orta koridorun düzeni. İşte Türkiye burada çok stratejik bir konumda. Yine bakıyoruz şu anda bölgede donmuş bir çatışma noktası var ki burada yine Türkiye, Rusya'nın ve İran'ın bekle gör sizinle karşı Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye birlikteliğinde bölgenin iktidara kavuşması noktası. Mesela sözcük adımlarda ya da bir diğer noktayla Kafkasya'nın Orta Doğu benzeri bir büyük anlaşmanın noktasındaki sürece karşı istikrar arzası olarak bölgedeki en güçlü olduğunu söylememiz gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık bu değerlendirmeleriniz için. İyi akşamlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Güney Kafkasya'da ortaya çıkan yeni jeopolitik tabloyu ve Türkiye'nin bölgedeki rolünü güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Benim bankam iş bankası.
6: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş bankası.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Migros hepinize iyi gelecek.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
12: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
13: Migros yemek.
12: Migros uygulamasında.
14: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
15: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
16: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
17: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
18: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Reklamlar.
19: Gün ötesinde dünya gündemi.
1: Sevgili dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan

0: Fidan'ın Güney Kore ziyareti ve Seul'deki temasları Türkiye'nin son dönemde Asya Pasifik bölgesine verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. Görüşmelerde savunma sanayi, ileri teknoloji, yapay zeka, ticaret ve bölgesel güvenlik başlıkları ele alınırken Doğu Asya'da giderek sertleşen jeopolitik rekabette dikkat çekiyor. Çin'in yükselişi, Tayvan gerilimi, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki ittifaklarını güçlendirmesi ve yeni güvenlik yapılanmaları Doğu Asya'yı küresel rekabetin en önemli merkezlerinden biri haline getiriyor. Bugün biz de Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim görevlisi Diren Doğan'la Doğu Asya'da yeniden şekillenen güvenlik mimarisini ve bunun Türkiye açısından anlamını konuşacağız. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar Mahpey Kiran'ım. Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Hocam, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Güney Kore temasları Türkiye'nin Asya Pasifik'e verdiği önemi gösteriyor. Türkiye'nin Doğu Asya ülkeleriyle ilişkileri açısından bu durum ne anlam ifade ediyor sizce?
1: Elbette şimdi devasa Asya coğrafyasını düşündüğümüzde aslında Asya'nın en batısındaki bir ülkeden Asya'nın en doğusundaki ülkelere önemli bir ziyaret gerçekleştirildi. Aslında biz bu ziyareti ikili düzey bağlamından biraz daha geniş bağlama oturtabiliriz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden Asya girişimi bağlamında, Türk Dışişleri'nin yeniden Asya girişimi bağlamında da değerlendirebiliriz. Bu duruma istinaden her ülkeyle esasında sizin az önce belirttiğiniz temalar özelinde, savunma sanayi, teknoloji, bağlantı, sağlık gibi temalar üzerinde görüşmeler yapıldığını görüyoruz. Güney Kore'ye baktığımızda hatırlarsınız belki Güney Kore ile bir Altay tankı sürecimiz vardı, Altay tankının motoru. Bu süreçin filizlendirdiği yeni savunma sanayine dönüp aşamaların görüştürüldüğünü, Güney Kore ile diplomatik temasların yükseltildiğini ve aslında o iki kıta, bir kıta arasındaki iki uzak mesafenin daha yakınlaştırıldığını gördük. Bunlar da biraz daha artırılmak istenen mekik diplomasi süreçleri ve Güney Kore'nin şöyle bir pozisyonu var. Biliyorsunuz biz artık Türkiye içinde daha dengeleyici aktör diyoruz ya da mediator aktör diyoruz. Güney Kore'nin de böyle bir rolü var. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında da biraz daha böyle arabulucu, çözüme odaklı bir aktör olduğunu görüyoruz.
0: Evet.
1: İşte Güney Kore Türkiye'nin bu karakteristiğiyle de uyumlandığı için bu ziyaret ziyadesiyle önemli diye düşünüyorum.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. Hocam, Doğu Asya küresel sistemin yeniden şekillendiği, başlıca bölgelerden biri haline geldiği belirtiliyor. Bugün bölgeyi bu kadar kritik kılan temel dinamikler nelerdir?
1: Mahpeker Hanım, şöyle düşünelim. Biz aslında 20. yüzyılın sonlarına doğru bir Asya'nın yükselişinden bahsediyoruz. İçinde bulunduğumuz yüzyılın başlangıcı 2006'lar, 2007'lerde biz bunu fısıldamaya başladık. Ama şu an şunu biliyoruz. 21. yüzyıl herkes yüksek sesle haykırıyor. Asya yüzyılı olacak. Niçin bunu söylüyoruz? Deniz çalışmaları yapanların klasik olarak bildiği bir kural vardır. 70-80-90 kuralı.
0: Evet.
1: İşte dünyanın %70'i denizlerden oluşur. Dünya nüfusunun %80'i kıyı bölgede konuşuludur. Ve %90 ticaret de deniz yolundan yapılır. Şimdi o 80-90'lı kuralın, yani o nüfusun büyük çoğunluğu Asya kıyılarında. Diğer taraftan deniz üzerinden yapılan ulaşımın da büyük çoğunluğu Malakka Boğazı'ndan geçiyor. Yani bu coğrafya ekonomi anlamında, teknoloji alanında, tedarik zincirleri alanında çok önemli. Aynı zamanda bu coğrafyadaki bir güç var ki siz bahsettiniz, Çin Halk Cumhuriyeti. Amerika Birleşik Devletleri ile arasındaki rekabet bu bölgenin gitgide silahlanmasına sebebiyet verdi. Bu silahlanma neticesi de bize sadece işte ekonomik, nüfus gücü, ticaret alanı ya da bağlantısallık noktasında değil, jeopolitik noktada da, jeopolitik açıdan da kritik bir bölge olarak ortaya çıkmasına vesile oldu. Bu duruma istinaden biz şunu görüyoruz. Artık burayı takip etmemiz, çünkü küresel sistemin çarkları, küresel sistemin kalbi bizzat bu bölgede atıyor.
0: Evet. Hocam, Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya, Güney Kore ve diğer müttefikleriyle güvenlik işbirliklerini derinleştirmesi bölgede nasıl bir yeni güvenlik mimarisi oluşturuyor?
1: Tabii burada Trump yönetimi çok önemli bir aşama aslında. Çünkü biz Biden sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'nin o Hint-Pasifik stratejisi paralelinde buradaki safları sıklaştırdığını görüyorduk. Ama şu anda ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında bir detant dönemi yaşanıyor. Yani bir yumuşama dönemi var. Ve bunun paralelinde Amerika Birleşik Devletleri'nin artık söylediğimiz kadar buradaki müttefiklerine yoğunlaşmadığını görüyoruz. Bu da o müttefikler tarafından bir soru işareti doğuruyor bize. Jeopolitik perspektiften

0: baktığımızda Mavpeker Hanım, burası çok önemli çünkü eğer Amerika Birleşik Devletleri bir noktada Çin'i sınırlamak ya da çevrelemek istiyorsa buradaki müttefiklerine ihtiyacı var. Sık sık dile getirdiğiniz bu birinci ve ikinci ada zinciri dediğimiz noktalar bu müttefikler üstünden ilerliyor. Ve bu müttefiklerin de boşluğa düşmemesi lazım. Buna istinaden de aslında Trump'ın ben bu yıl içerisinde muhakkak bölgeye yakın bir ziyaret düzenleyeceğini düşünüyorum. Çünkü bölgenin şöyle enteresan bir dengesi var. Her ne kadar biz bu ülkelere Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki desek de bu ülkelerin pek çoğunun aslında birinci ticaret ortağı Çin Halk Cumhuriyeti. Yani ekonomik anlamda Çin'den bir şekilde besleniyorlar. Çin'den gelen güvenlik tehditlerinde ABD'nin güvenlik şemsiyesiyle ötelemeye çalışıyorlar. Bu duruma istinaden bölgedeki bu ikili dengenin korunması küresel sistemin de devamlılığı için önemli. Ama iki taraftan biri gücü eline daha fazla alırsa biz potansiyel bir kriz noktası görebiliriz muhtemelen.
1: Evet. Hocam peki Tayvan meselesine de bakalım. Tayvan meselesi son yıllarda sıkça gündeme geliyor. Sizce Doğu Asya'da olası bir kriz senaryosunun merkezinde hala Tayvan mı bulunuyor?
0: Kesinlikle. Tayvan, Güney Çin Denizi, Doğu Çin Denizi bunlar önemli üç kaynama noktası diyebiliriz. Belki Doğu Çin Denizi'ni biraz ileri atabiliriz ama Güney Çin Denizi ve Tayvan bu iki büyük güç arasındaki en önemli sarkaçlardan biri. Ve biz Tayvan'ın aslında jeopolitik konumu yüzen uçak gemisine benzetiyoruz ya.
1: Evet.
0: Bu özelliği vesilesiyle de ABD'nin kolaylıkla vazgeçemeyeceği bir ada olduğunu biliyoruz. Bu duruma istinaden evet hala burası kaynama noktası. Bunun bir kanıtı da şu. Özellikle de Nancy Pelosi ziyaretinden itibaren biz Çin Halk Cumhuriyeti'nin bölgede tansiyonu hiç düşürmediğini biliyoruz. Yani Tayvan Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya gönderilerine bakarsanız her gün bir düzine ya da bir düzinenin yarısı kadar savaş uçağı ya da böyle Çin'in herhangi bir unsuru Tayvan Boğazı'nda geçiş yapıyor. Yani diyor ki burası bana ait diyor. Bu tansiyonun sürekli olarak savaş eşiğinin bir tık altında bulundurulması süreci bize sizin sorduğunuz sorunun yanıtını veriyor. Evet hala Tayvan buradaki gerilimlerde en önemli patlama noktalarından biri diyebiliriz. Tabii ilerleyen süreçte şunu da göreceğiz. Trump ve biliyorsunuz işte Xi Jinping arasında bir görüşme gerçekleştirildi geçtiğimiz yıl, geçtiğimiz evet. ay. Ve bu görüşme neticesinde biz Tayvan meselesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin o stratejik belirsizliğini bir seviye düşürecek bir söylem gördük. Trump ne dedi? Ben binlerce mil ötemde bir savaşa girmek istemiyorum dedi. Ama diğer taraftan geçtiğimiz haftada tekrardan Tayvan lideriyle görüşme yaptığını gördük. Bu da bize şunu gösteriyor. Her ne olursa olsun o Amerika Birleşik Devletleri'nin grand stratejisinde Tayvan hala çok önemli bir noktada diyebiliriz.
1: Evet. Hocam Kuzey Kore'nin son dönemde Rusya ile geliştirdiği askeri ve stratejik işbirliği bölgedeki güvenlik dengelerini nasıl etkiliyor? Bu durum Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Güney Kore eksenindeki yakınlaşmayı daha da hızlandırır mı?
0: Aslında siz benim eksik kaldığım bir noktayı tamamlamış oldunuz. Doğu Çin Denizi, Güney Çin Denizi, Tayvan dedik ama yukarıda da aslında Kim Jong-un Kuzey Kore bekliyor. Burada şöyle bir durum var. Biz Ukrayna Savaşı ile birlikte aslında Kuzey Kore ve Rusya arasındaki ilişkilerin savunma sanayi özelinde ya da savunma sanayi ürününde kullanılan ürünlerin tedariki özelinde bayağı sıkılaştığını gördük. Ve iki lider arasındaki mekik diplomasinin de arttığını gördük. Tabii bu bir taraftan da Japonya ve Güney Kore'nin ABD ile olan ilişkilerini de tetikliyor. Aslında bunlara da bir baskı aracını kurguluyor. Niçin? Çünkü orada bir patlamaya hazır bomba var ve sürekli füze denemeleri yapıyor. Ama burada şöyle de bir durum var Mahpeyker Hanım. Bu devasa Asya Pasifik jeopolitik dengelemesi içerisinde biz şunu da biliyoruz. Japonya ile de Güney Kore'nin arası Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği kadar iyi değil. Çünkü işte o 2. Dünya Savaşı sürecindeki Japon militarizminin mirası hala bu ülkelerin arasını pürüzsüzleştiremedi. Bu duruma istinaden her ne kadar bu iki ülke Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini Kuzey Kore'den sakınma babında artırmaya çalışıyor olsalar da orada statükonun sağlanması için müttefiklerin de kendi arasındaki ilişkileri tamamlamaları lazım. Çünkü olası bir savaş durumunda bu tarafların, bu müttefiklerin birbiriyle temas halinde olmaları lazım. Ama biz özellikle de Güney Kore'den bu kadar proaktif bir adım görmüyoruz. Hatta Amerika ile ne kadar temasa geçiyorsa örneğin Hint-Pasifik stratejisinde Çin'in adının geçirmediğini görüyoruz. Ya da Tayvan Boğazı'ndaki gerilimden bahsetmediğini, evet. Çin Halk Cumhuriyeti'ni rahatsız etmekten çekindiğini görüyoruz. Bu da bana sizin sorduğunuz soruda bazı soru işaretlerini getiriyor açıkçası.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Aslında siz de değinmiştiniz. Savunma sanayi, yapay zeka ve ileri teknoloji alanları artık güvenlik politikalarının ayrılmaz parçası haline geldi. Hocam, Doğu Asya'daki rekabetin geleceğinde teknoloji ne kadar belirleyici olacak sizce?
0: Şimdi şöyle bir şey düşünebiliriz. İşte biz sanayi devrimiyle birlikte aslında İngiltere'nin bir sıçrama yaşadığını gördük. Bundan önceki yüzyılda petrole sahip olan ülkelerin ekonomik olarak bir sıçrama yaşadığını gördük. Muhtemelen 21. yüzyılda da yarı iletkenler, nadir toprak elementleri, yapay zeka, bu tür teknolojik dönüşümler ve kritik mineraller ya da altyapılar ziyadesiyle kıymetli olacak ve ona sahip olan ulusun sıçramasına vesile olacak diyebiliriz. Nitekim ya da iyi ki ya da ne yazık ki bunu aslında kim söyleyebilir diye değerlendirmek lazım. Asya coğrafyası bu açıdan çok zengin bir coğrafya ve aynı zamanda nüfus özelliği özelinde de yapay zekanın gelişimi, kritik mineraller, nadir toprak elementleri ya da yarı iletkenler, biliyorsunuz TSMC Tayvan'da evet. En önemli pazarlarından biri, ziyadesiyle önde bir bölge. Bu duruma istinaden eğer bir lokomotif varsa, bu lokomotifin bir tarafında Doğu Asya ülkeleri, diğer tarafında ise hali hazırdaki güç Amerika Birleşik Devletleri'nin olacağını görüyoruz. İşte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ziyareti bu anlamda da önemli. Çünkü Türkiye'nin bu ülkelerle bu kadar yakın temas kurması, onların teknoloji alanındaki gelişmelerinden de bir nevi faydalanmanın yolunu açacaktır bize. Teknoloji transferi noktasında, ek yatırımlar noktasında da olabilir. Ama biz ilerleyen süreçte şunu göreceğiz. Yapay zekada, kritik minerallerde, nadir toprak elementlerin işlenmesinde hangi ülke daha hızlı hareket edip o teknolojiyi ilk ortaya çıkartabilirse, o sıçramayı evet. yapabilirse o ulus muhtemelen öne gidecektir.
1: Peki hocam, Türkiye'nin Güney Kore başta olmak üzere bölge ülkeleriyle geliştirdiği savunma ve teknoloji işbirlikleri Ankara'nın küresel stratejisinde nasıl bir yer tutuyor?
0: Şöyle söyleyebiliriz Mahpeker Hanım, biz Türk dış politikasına baktığımızda tek yönlü, tek kutuplu bir dış politikası hiçbir zaman görmüyoruz. Tam aksine çok taraflı, çok dilliliği, çok ifadeyi önemseyen bir dış politikayı görüyoruz. Hatta hep de şunu söylüyorum ben, Türk dış politikası şunu kabullenir, eğer masada yoksan menüdesindir. Bu duruma istinaden mümkün olan bütün diyalog masalarında bulunmayı önceliklendiriyor. İşte Türk dış politikasının savunma özelinde de bu süreçte bulunmasının sebebi Türkiye'nin bu dış politik duruşu. Niçin? Geçtiğimiz yıllarda biz Türkiye'nin özellikle de Güneydoğu Asya ülkeleriyle savunma sanayi alanında bir açılım yaptıklarını gördük. Ve Filipinler, Malezya, Endonezya ile birlikte keza Vietnam'la da görüşmeler yapılmıştı. Savunma sanayi özelinde çeşitli tedarik anlaşmaları yapıldı. Çeşitli platformlar satıldı. Ya da hatırlarsınız belki Pakistan'la ortak üretim yoluna girildi. Yani Asya coğrafyasının güneyi ve doğusuyla birlikte savunma sanayi alanında bir sıçrama gördük. Neden? Çünkü bu ülkeler aslında Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında sıkışmış durumdaydılar. Ve hangi ülkeden, örneğin ABD'den alırsa Çin'in olası misillemesinden, Çin'den bu savunma sanayi ürünlerini tedarik ederlerse ABD'nin olası misillemesinden çekiniyorlardı. Ve ama Türkiye bu noktada önemli bir aslında çıkış kapısıydı. Bir de burada şöyle de bir durum var. Evet, biz hep savunma sanayi özelinde odaklanıyoruz ama burada kurduğumuz ilişkiler, burada kurduğumuz bağlar bizi diplomatik anlamda da şu şekilde güçlendiriyor. Örneğin bu ziyarete konu olan iki ülke, Singapur ve Endonezya, aynı zamanda ASEAN üyesi ülkeler. Evet. Ve ASEAN içerisinde de biz şu anda sektörel diyalog ortağıyız. Ama bu statümüzü yükseltmek istiyoruz. Bu ülkelerle sık temasa geçmek ve örneğin savunma sanayi, teknoloji tedarik anlamında daha sıkı ikili işbirliğine girmek aslında ASEAN içerisindeki sesimizi de daha fazla duyurmamızı sağlayacaktır. Bu anlamda da bize katkı sağlayan önemli hususlardan biri.
1: Evet. Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok önemli bilgilerdi bunlar. Değerlendirmelerde de bulundunuz. Ve süremizin sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğiniz, vermek istediğiniz mesajlar varsa onları da alabiliriz.
0: Ben teşekkür ederim. Aslında son olarak şunu söyleyebiliriz. Küresel gündem ve ülkenin kendi içerisindeki gündem sebebiyle biraz geri planda kaldı bu Asya ziyareti ya da buna Asya açılımı diyebiliriz. Ama şöyle bir durum var. Asya coğrafyasının her tarafı, yükselen bir Asya'dan bahsediyoruz. ve bu Asya'daki temasların güçlenmesi ve Türkiye'nin Asya coğrafyası

0: her noktasıyla bu kadar yakın mekik diplomasi yapabiliyor olması Türk dış politikasının aslında önemli bir rolünü bize gösteriyor. İlerleyen süreçte ben bu ziyaretlerin daha fazla artacağını düşünüyorum ve iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyiciler, Doğu Asya'da yeniden şekillenen güvenlik mimarisini ve bunun Türkiye açısından anlamını konuştuk. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim görevlisi Diren Doğan'la.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
11: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
12: Migros Yemek.
11: Migros uygulamasında.
13: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
14: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
15: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
14: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
15: Aygaz diyorum.
16: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Reklamlar.
17: Gün ötesi yaşam.
1: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.44'ü gösteriyor. Bu bölümde de yine bir konuğumuz olacak. Önümüzdeki hafta ve sonraki hafta milyonlarca öğrencinin girdiği ve YKS ile LGS sınavları sadece akademik bir yarış değil, aynı zamanda gençler ve aileler için önemli bir psikolojik süreç. Sınav öncesi kaygıdan sonuç bekleme dönemine kadar yaşanan duygusal dalgalanmaları uzman klinik psikolog Erdinç Türk'le değerlendireceğiz. İyi akşam. İyi akşamlar Erdinç Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
18: İyi akşamlar, merhabalar, hoş bulduk.
1: Merhaba, teşekkür ediyoruz. Hocam, YKS ve LGS döneminde öğrencilerde en sık gördüğünüz psikolojik sorunlar nelerdir? Nasıl bir değerlendirme yapmak istersiniz?
18: Tabii ki bir kaygı süreci hasıl oluyor öğrencilerde. Daha doğrusu birçok şey için emek veren insanların en finale geldiği zaman en çok hissettiği duygulardan birisi kaygı oluyor. Ya başaramazsam, ya planladığım gibi olmazsa, ya bir tıkanıklık yaşarsam gibi düşünceler.

0: öğrenciler. Maalesef ki öğrencilerin özellikle sınav yaklaştıkça en çok şikayet ettiği ya da ihtimal verdiği durumlardan birisi oluyor. Ve maalesef ki performansla da bazen yakından ilişkili olabiliyor.
1: Evet, sınav kaygısıyla normal heyecanı birbirinden nasıl ayırabiliriz? Siz özellikle kaygının çok önemli olduğunu belirttiniz. Peki bu durum için öğrenciler ya da veliler nasıl davranabilir ve neler yapılabilir?
0: Öncelikle kaygı insana çok lazım olan duygulardan birisi. Çünkü hayatı devam ettirmeye yönelik bir çaba içerisinde olan insan kaygılı olursa devamlılığını beraberinde getirebiliyor. Fakat her duygu gibi kaygının da bir derecesi var, bir ayarı var daha doğrusu. Sınav yaklaştıkça öğrenciler içindeki heyecanı derinden bir kaygıya dönüştürebiliyor. Bunun sebeplerinin başında da elde edebileceği sonucu varlık değeriyle ilişkilendiren, elde ettiği sonuca göre hayatı devam ettirip ettirmeyeceğine varacağına kadar, yani böyle sanki hayat bir noktada duraksayacakmış, tıkanacakmış ve sonrası gelmeyecekmiş gibi hisseden öğrencilerin maalesef ki bu noktada hem performans anlamında hem de sonuç anlamında aksayabildiğini görüyoruz. Öncelikle varlık değeri sınavla ilişkili ya da herhangi bir sonuçla ilişkili değildir. Başarı dediğimiz şey ya da elde etmek istediğimiz şey orta vade bir uğraş isteyen ve devamlılık isteyen bir şeydir. Eğer bu son uğraşım sanki bir daha aynı uğraşı veremeyecekmişim gibi bir hissin içerisindeysek, bu direkt olarak bizim performansımıza yansıyabiliyor. Bir periyot oldu. Bu periyot içerisinde biz emek verdik. Bu emekle ilgili de bir sınava gireceğiz. Bu düşünce hasıl olduğu sürece bu kontrol edilebilir bir heyecan ve kontrol edilebilir bir kaygı sürecidir. Fakat bunu artık olduğu anlamın dışına çıkarıp hani kişilik değerimiz, aile değerimiz, insanların gözündeki değerimiz gibi bir sürece bağladığımız zaman maalesef ki aşılmaz bir dağ haline gelebiliyor. Çünkü çekmeye çalıştığınız yükle ekstra yükler bağladınız ve bu ağırlaştı. Acaba çekebilecek miyim bu yük sorusu maalesef ki öğrencilerimizin zihninde canlanabiliyor.
1: Evet, sınav sonrası iyi geçmedi duygusuyla baş etmek için öğrencilere ne önerirsiniz Erdinç Bey?
0: Şu anda bir şey önermemek çok daha doğru olur. Çünkü bazı öğrencilerimizin zihninde süreçten daha ziyade sonuç var. Ve sonuca dair konuştuğumuz zaman bir iki aşama atlamış oluyoruz. Yani bir öncelik sıralamamız var bizim. Şu an kötüye dair, negatife dair ya da olmayacak bir sürece dair konuşmak bence öğrencilerimiz açısından, dizi dinleyen
1: evet,
0: öğrencilerimiz
1: doğru değil, değil
0: açısından
1: mi?
0: En azından değil. Bu evin içerisi için de böyle bu arada. Lütfen sonuca yönelik değil, sürece yönelik bir konuşma, bir sohbet hali olsun. Anne babalara en çok önerdiğimiz bir şey bu. Sonuç geldikten sonra üstüne onlarca ihtimal ve varsayımla da konuşabiliriz ya da sonuca göre kesinlikle de konuşabiliriz. Fakat öncelik sıralamamız şu anda şunu gösteriyor bize. Emek verilen bir süreç var ve sonrasında girilecek bir sınav var. Diğer kısımlar sınavdan sonra rahatlıkla konuşulabilir. O yüzden nacizane kusura bakmazsanız eğer önerim odur ki sonrasıyla alakalı değil, şimdi ve süreçle alakalı daha rahatlatıcı aktivitelerle beraber daha iç açan sohbetler, daha güzel ihtimaller üzerine konuşmak ve daha tolere edilebilir seçenekler üzerinde durmak en çok lazım olan şeydir bu dönemde.
1: Evet Erdinç Bey, çok teşekkür ediyoruz tabii. Gerçekten ben de böyle aslında hemen sonuç böyle sorunları konuşmaktan daha çok hani öneriler kısmı çok daha hoşuma gidiyor. Şimdi şöyle, sınav sonucunu hayatın tamamı gibi gören öğrenciler de var tabii. Bu konuda neler söylersiniz?
0: Hayatın tamamını bir şeylerle doldurabilirsek, yaşamda çeşitlilik barındırabilirsek araştırmalar gösteriyor ki daha çok rahatlıyoruz. Bu hayatın sadece bir parçası. Evet, şu an sizin için önemli bir parçası olabilir ama kesinlikle ve kesinlikle tamamı değil. Sadece süreci parçalara bölmek, öncelik sırasını doğru belirlemek ve başarı dediğimiz şeyin zamana yayılarak daha emin adımlarla elde edebileceğini bilmek bizim için çok önemli.
1: Evet.
0: O beklenti baskısından kurtulmak, o beklenti baskısının bizim üzerimizde yarattığı kaygıyı yönetebilmek için lütfen önce içsel konuşmalar yapın. Bu sürece gelebilmek adına, bu başarıya ulaşmak adına verdiğiniz emeği gözden geçirin. Zaten bir kişi verdiği emekle ilgili soru işaretleri taşıyorsa o kişi bunun otomatik olarak içsel baskısını hissediyor. Şayet siz verdiğiniz emekten eminseniz, verdiğiniz emeğin arkasında durduysanız bunca zaman ve belirli fedakarlıklarda bulunduysanız zaten bunu çok az yaşıyorsunuz. Eğer burada şüphe sahibi

0: istediysek, burada gerekli emeği gerekli miktarda vermediğimizi düşünüyorsak, bir sonraki süreç bizim o emeği daha doğru ve daha istikrarlı vermemizle ilişkili olacak.
1: Evet, Erdiş Bey, öğrencilerin kendi aralarındaki işte net puan kıyaslamaları da oluyor tabii. Bu özgüvenlerini nasıl zedeliyor ve bu rekabetçi ortamın psikolojik maliyeti nedir?
0: Maliyeti maalesef ki oldukça yüksek. Sadece öğrencilerin puan kıyaslaması olarak bakmayın. İnsanın insanı biriyle kıyaslaması, çocukların birbiriyle kıyaslanması gibi şeyler psikolojik açıdan zaten son derece zarar veren durumlar. Dolayısıyla puanlarını kıyaslaması, ailelerin çocukları kıyaslama ihtimalleri gibi şeyler de maalesef ki oldukça can yakıcı noktalara varabiliyor. Kim ne emek verdiyse, kimin ne kadar şansı yaver gittiyse, o onun bireysel bir süreci, o onun bireysel kazanımları ya da kayıplarıdır sevgili çocuklarımız diyelim. Bu noktada önemli olan şey sizin kişisel beklentilerinize istinaden ne emek verdiğiniz, ne uğraş içerisinde olduğunuzdur. Gelecek sonuçta genel olarak bununla alakalıdır. Lütfen gerçekçi değerlendirmelerde bulunalım. İhtimal varsa, özellikle olumsuz ihtimal varsayımlardan mümkünse zihnimizi uzakta tutalım. Zihin aynı anda iki işlemi gerçekleştiremiyor. Bildiğinizde hem çarpma ya da hem bölmeyi aynı anda yapamıyoruz. Önce birini, evet, sonra birini.
1: Evet.
0: Lütfen sevgili öğrencilerimiz, öncelik olarak pozitif kısımda kalmaya çalışalım. Kendi verdiğimiz emeği istinaden gerçekçi değerlendirmeler yaparak bizi neyin beklediğine dair olumsuz düşüncelerden uzaklaşalım. Sonrası sınavdan sonra uzun uzun konuşulacak şeyler zaten.
1: Evet. Erdinç Bey, peki sosyal medyada başarı hikayelerinin yoğun paylaşılması öğrenciler üzerinde nasıl bir baskı oluşturuyor?
0: Bu biraz öğrencinin kişilik yapısıyla alakalı. Çünkü kimisi için bu bir motivasyon kaynağıdır. Gördükçe büyüyen bir şey haline gelebiliyor. Bu bir inanç kaynağı olabiliyor. O yapabiliyorsa benim de yapabilecek ya da o metodu benim de uygulayarak bir yere varabilecek bir potansiyele sahip olup olmadığına dair düşüncelere sebebiyet verebiliyor. Ama bu, kimi kişilik görüntülerinde ise maalesef özellikle çocukluk dönemi, bebeklik döneminden itibaren gelen anne baba bakımıyla ilişkili bir şey bu. Kimi arkadaşlarımızda ise maalesef bu negatif bir etkiye sebebiyet veriyor. Çünkü şu yüzden o kişi o başarı videosunu yayınlarken, o başarı hikayesini anlatırken bütün detaylarıyla verebiliyor mu, orası önemli.
1: Evet.
0: Bu ne kadar emek verdi, ne kadar saat çalıştı, o noktadaki ortam nasıldı, aile içi ortam nasıldı, aile içi iletişimi nasıldı, bu gibi detaylar atlanarak bazen bazı yapıdaki öğrenciler direkt sonuçla ilişkili kendini kıyaslamaya çalışıyor.
1: Evet.
0: Aslında bu bir taraftan da bir şeylerin alevlenebilmesi için güzel bir durum. Fakat bu kısmı kendi içine ne kadar doğru yönetip ne kadar doğru değerlendiriyor, orası önemli.
1: Evet.
0: Orada verilen başarı videosunun motivasyon kaynakları tamamen farklı
1: Erdinç
0: olabilir.
1: Bey, evet, süremiz doldu ama şunu sormadan edemeyeceğim. Bu süreçte ailelere ve öğrencilere vermek istediğiniz en önemli mesaj nedir?
0: Sonuç ne olursa olsun bu sizin varlık değerinizle alakalı değil. Verdiğimiz emeğin karşılığıyla alakalı bir durum ve tolere edilebilir ve gayet de keyifli sürülebilir.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyiciler, sağ olun. YKS ve LGS sınavları öncesinde kaygıdan sonuç bekleme dönemine kadar yaşanan duygusal dalgalanmaları uzman klinik psikolog Erdinç Türk'le değerlendirdik ve bugün de programı burada noktalıyoruz. Programı hazırlayan Didem Karakelle, teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Gün ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü konumuz, alışkanlıklarımız nasıl oluşur? Hayatımızın büyük bir kısmı farkında olmadan yaptığımız alışkanlıklardan oluşur.

0: Sabah kalkınca telefonu kontrol etmek, aynı saatte kahve içmek ya da fark etmeden aynı düşünceleri tekrar etmek. Peki bu alışkanlıklar nasıl oluşuyor? Bilim insanlarına göre alışkanlıkların temelinde 3 aşamalı bir döngü var. İpucu, davranış ve ödül. Önce bir ipucu ortaya çıkar. Bu bir saat, bir duygu ya da bir ortam olabilir. Örneğin canınız sıkıldığında. Sonra davranış gelir. Telefonu elinize alır, sosyal medyada gezinirsiniz. Ve son olarak ödül. Beyniniz kısa süreli bir rahatlama hissi yaşar. İşte bu küçük döngü tekrar ettikçe beynimiz bunu öğrenir. Zamanla o davranış otomatik hale gelir. Yani alışkanlık oluşur. Üstelik beynimiz bu süreci çok sever. Çünkü alışkanlıklar sayesinde daha az enerji harcar. Yani düşünmeden hareket etmek aslında beynin bir tasarruf yöntemidir. Ama burada ilginç bir detay var. Beyin iyi ya da kötü alışkanlık diye ayırmaz. Sadece tekrar edilene alışır. Bu yüzden alışkanlıkları bırakmak zor. Ama yenilerini kazanmak da mümkündür. Peki çözüm ne? Uzmanlara göre alışkanlık değiştirmenin en etkili yolu davranışı değil, ipucunu ve ödülü değiştirmektir. Yani canınız sıkıldığında telefona sarılmak yerine kısa bir yürüyüş yapmak gibi. Kısacası alışkanlıklar bir anda oluşmaz. Küçük tekrarların zamanla şekillendirdiği görünmez bir sistemdir. Ve belki de en önemlisi, hayatımızı değiştiren şeyler büyük kararlar değil, her gün fark etmeden yaptığımız küçük alışkanlıklardır. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
11: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
13: Saat 19.

0: İslamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. CHP'de gözler parti meclisi toplantısına çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump bu gece İran'ı çok sert vuracağız dedi. Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını açıkladı. Özetlerin ardından haberlere geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Erdoğan, İsrail'in ham maddesi, kan ve gözyaşı olan fitne üretim fabrikasına dönüştüğünü vurguladı. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek dedi.
1: Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan katliamcı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle sert tepki gösterdi. Türkiye hukuk ve tarih önünde hesap vermeleri için elinden geleni yapacak dedi.
1: İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sene ilki düzenlenen Kızılay ödülleri töreninde konuştu. Türk Kızılay'ın Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda yürüttüğü yardım faaliyetlerine arı gibi çalışıyorlar ifadeleriyle değindi.
1: Kızılay Filistin'de, Bosna'da, Afganistan'da, Somali'de, Irak'ta, Suriye'de ve daha pek çok yerde yürüttüğü çalışmalarla gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin sadece kalplerine değil, zihin ve hafızalarına da kazınmıştır. Kızılay bu milletin yüz akıdır.
0: Erdoğan 3 milyon kan torbasının Türkiye'de imal edilerek 1 milyar liralık ithalat maliyetini sıfırlayacaklarını belirtti. ProTürk projesinin detaylarını açıkladı.
1: ProTürk projesiyle kandan elde edilen kritik ilaçları artık ülkemizde üreteceğiz. Böylelikle Türkiye'yi plazmadan kritik ilaç üreten ülkeler sınıfına dahil ederek bu ilaçlarda dışa bağımlılığa inşallah son vereceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de düzenlenen törende 4 kategoride iyilik hikayelerine sahip 42 kişi ve kuruma ödüllerini de verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Meclis bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz olmayacaktır dedi. Kurtulmuş, mecliste hiçbir hata yapmadan süreci yönetmeye çalıştıklarını söyledi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tartışmaları bir an evvel geride bırakarak kendi aralarında oluşturacakları mutabakatlarla partinin kurumsal kimliklerini en iyi şekilde korumalarını tavsiye ve temenni ederim. Bu tartışmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır. Herhangi bir partinin iç ihtilafında taraf olması asla mümkün değildir, asla düşünülemez. Herhangi bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni taraflardan birisinin kendi tarafına çekme çabaları da hiçbir şekilde sonuç vermez. Dolayısıyla biz ne yapacağımızı biliyoruz. Parlamenter hukuk bakımından elimizdeki imkanları, yani bu alanda bize bırakılmış olan alanı biliyoruz. Hiçbir hata yapmadan süreci yönetmeye çalışıyoruz.
0: MHP Adana İl Teşkilatı'nı feshetti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın fesih kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Parti tüzüğünün 52 ve 54. maddesi uyarınca Adana İl Teşkilat organlarının feshedildiğini bildirdi. Semih Yalçın, MHP Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım'ın atandığını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini tehdit eden tutumlara en sert cevabı verir. Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasındaki anlaşmaya bu sözlerle yanıt verdi. Bakanlık açıklamasında Kıbrıs Türklerinin iradesini ve egemen eşit haklarını yok sayan söz konusu anlaşma, 1960 Kıbrıs Antlaşmalarına ve uluslararası hukuka aykırıdır ifadelerini kullandı. Hiçbir meşruiyete sahip olmayan anlaşmanın adanın güneyi için tehlikeli sonuçlar doğurabileceği vurgulandı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden tutumlara karşı en sert cevabı verme kararlılığındadır denildi. Bakanlık ayrıca Yunan basınında yer alan Türk uçaklarının Yunan uçağını taciz ettiği iddialarına yanıt verdi. İddialar gerçek dışı, uçaklarımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahası üzerinde görev yapmıştır açıklaması yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran arasında tekrar başlayan saldırılara ilişkin konuştu. Bakan Fidan, iki gün önce başlayan saldırıların tırmanma eğiliminde olduğunu görüyoruz dedi. Bulgaristan ziyareti kapsamında mevkidaşlarıyla düzenlediği basın toplantısında konuşan Fidan, tarafları müzakere masasına dönmeye çağırdı.
3: İstifaların aslında muhatabı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi değil. Arkadaşlarımız istifalarını 36. Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunmaları gerekiyor. Yani şu an itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin yapacağı bir işlem yok. Bugün parti meclisinde olağan kurultay takvimini başlatmak üzere, olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunda kararlaştırmış durumdayız. Neden olağanüstü kurultay değil de olağan kurultay? Çünkü şöyle bir durum var. Olağanüstü kurultayla ilgili bir tarih belirlemeniz gerekiyor. Ancak bu tarihi mevcut mahkeme kararı çerçevesinde belirleyemiyoruz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran arasında tekrar başlayan saldırılara ilişkin konuştu. Bakan Fidan, iki gün önce başlayan saldırıların tırmanma eğiliminde olduğunu görüyoruz dedi. Bulgaristan ziyareti kapsamında mevkidaşlarıyla düzenlediği basın toplantısında konuşan Fidan, tarafları müzakere masasına dönmeye çağırdı.
4: İki gün önce başlayan karşılıklı saldırıların tırmanma eğilim içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani bu gerçekten bizi endişelendirmekte. Bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeleri, bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini biz tavsiye ediyoruz. Çalışmalarımız, çabalarımız da bu yönde. Savaşın tırmanmasının, gerilimin artmasının, yeniden topyekün savaş ortamına dönülmesinin hiç kimseye bir faydası olmadığını hep beraber yaşadık, gördük. Ne kadar zor olsa da müzakerelerin açıkçası nihai noktaya taşınması bir amaç olmalı, bunu bitirmeliler.
0: Bulgar mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısında konuşan Bakan Fidan'ın gündeminde Türkiye-Bulgaristan ilişkileri vardı. Bakan Fidan, iki ülke arasında enerji alanında derinleşen ilişkilerin mevcut olduğunu söyledi. Türkiye petrollerinin bu yıl Bulgaristan'ın Kantervel sahasında petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başladığını belirtti. İran'a yönelik yeni saldırı dalgasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ı yine tehdit etti. İran'ı çok sert vuracağız dedi. İran'a bir gecede 250 milyon dolarlık bomba attıklarını vurguladı. ABD Başkanı Hark Adası başta olmak üzere İran'ın petrol altyapısını kontrol altına alacaklarını söyledi. Tercihin adayı ele geçirmek olduğunu belirtti. Trump, İran'ın petrol ve doğalgaz piyasaları üzerinde tam kontrol sağlayacağız ifadesini kullandı. İran'ın anlaşma için müzakereye devam ettiğini ama gururlu davrandıklarını dile getirdi. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin son saldırılarının uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ettiğini belirtti. Saldırıların mevcut ateşkesi fiilen işlevsiz hale getirdiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD'nin meşru müdafaa iddiasının hiçbir hukuki temelinin bulunmadığını söyledi. İran Silahlı Kuvvetleri de her türlü tehdide karşılık verileceğini duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu bölgeyi ABD için cehenneme çevireceğiz tehdidinde bulundu. Avrupa Merkez Bankası yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez faiz arttırımına gitti. Karar savaşın tetiklediği enerji fiyatları kaynaklı enflasyonla mücadele kapsamında alındı. Avrupa Merkez Bankası politika faizlerinde 25 baz puanlık artışa gitti. Mevduat faizini %2'den %2,25'e çıkardı. Karar Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması nedeniyle artan enerji maliyetlerinin büyük ekonomiler üzerinde oluşturduğu zorlukları ortaya koydu. Enerji fiyatlarındaki yükseliş Avrupa bölgesinde enflasyonun artmasına neden oldu. Piyasalar yıl sonuna kadar en az bir faiz artışının daha gelebileceğini öngörüyor. Öte yandan banka 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin Avro bölgesi enflasyon tahminini de yukarı yönlü revize etti. Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu politika faizinde değişikliğe gitmedi, %37'de sabit tuttu. Karar metninde enflasyonun ana eğiliminin Mayıs ayında gerilediğine işaret edildi. Son dönemde artan jeopolitik risklere ise ayrı bir parantez açıldı. Enerji fiyatlarında yüksek seyir ve belirgin oynaklık gözlendiği vurgulanırken bu gelişmelerin enflasyon görünümünü etkilerinin yakından izlendiği belirtildi. Para politikasında sıkı duruş mesajı da korunan karar metninde kurul enflasyon üzerinde yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır denildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri'nin ilk 5 ayda yaklaşık 2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Kayseri dış ticaret fazlası vermeye devam edecek diyen Bakan Bolat, Kayseri esnafına son 23 yılda 8,5 milyar lira finansman desteği verildiğini açıkladı. Ticaret Bakanı İstanbul'da 8. Kayseri Günleri buluşmasında konuştu. Türkiye tarımsal üretimde bu yıl rekor bekliyor. Müjdeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verdi. Buğdayda %27, arpada %50 rekolte artışı bekliyoruz dedi. Bakan Yumaklı, İsrail'den tohum ithal ediliyor iddiasına ne satışımız ne de alışımız söz konusu yanıtını verdi.
5: Bu yıl herhalde son 66 yılın en yağış anlamında iyi yılını geçirdik. Bu geçtiğimiz yıla göre %26'lık bir yağış artışı ifade ediyor. Dolayısıyla barajlarımız da yaklaşık %81'ler seviyesinde doluluk oranlarına ulaştı. Ülke su ve suya ihtiyaç anlamında ve tarımsal üretim anlamında önemli bir avantajı bize getirmiş durumda. O yüzden biz de tekrar edelim, bu yıl gerçekten bir üretim rekoru gelebilir. İnşallah da öyle olur. Buğdayla alakalı çok stratejik bir ürün ve başat ürün olması hasebiyle bir örnek verelim. Geçtiğimiz yıla göre bizim tahminlerimiz %27'lik bir artış olacak. Yani 23 milyon ton civarında bir ürün alacağımızı düşünüyoruz. Aynı şekilde arpanın da %50'lik geçtiğimiz yıla göre bir artışta 9 milyon tonlara geleceğini düşünüyoruz.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık teknolojileri üreten bir merkez olmasını hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin sağlık altyapısı, sağlık eğitimi ve kabiliyeti var. Bu eğitim sistemini hep birlikte oluşturmamız lazım dedi. Bakan Memişoğlu, Ankara'da Vital Simülasyon Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.
6: Sağlık da bizim amacımız, üreten bir sağlık haline getirmesi Türkiye'nin. Sağlık, insanlık için yeni şeyler söyleyecek, yeni şeyler üretebilecek, yeni şeyleri insanlığın iyiliği için sunabilecek bilgiye, beceriye, eğitim yuvalarına, eğitim merkezlerine ihtiyacımız var. Bizim Sağlık Bakanlığı olarak en büyük hedeflerimizden birisi, Türkiye'de sadece sağlık hizmeti değil, sağlığın teknolojisini, bilgisini işte üreten bir merkez olmasıdır Türkiye'nin. Sağlık altyapısıyla hem sağlık insan gücüyle buna ihtiyacı var ve bunu yapabilecek kabiliyeti var. İşte bu ekosistemi hep beraber oluşturmamız gerekiyor.

0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim yılında ara tatilin kalkmayacağını söyledi. Akademik takvim yayımlanacak dedi. Yusuf Tekin, Türk Devlet Devlet Teşkilatı Eğitim Bakanları toplantısının düzenlediği Kazakistan'dan dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hafta sonu yapılacak LGS'de soruların müfredattan olacağını söyleyen Tekin, LGS sınavlarında en hassas olduğumuz konu müfredat. Müfredat, ders kitaplarımız, dağıttığımız materyal ve elektronik ortama yüklediğimiz materyal. Çocukların bunun dışında başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. LGS veya YKS'de müfredat dışı herhangi bir soru sorulması da söz konusu değil, dedi. Yusuf Tekin, sınav saatinde sınıflarda kameralar açık olacak, dedi. Bakan Tekin, yürürlükte olan 12 yıllık eğitim sistemiyle ilgili de konuştu. Milli Eğitim Bakanı, 15 yaşında çocuk Oxford'a, Harvard'a gidiyor. Yarın bizde de tartışılmaya başlanacak. Kısa vadede gündemimizde yok. Çocukları 12 yıl zorunlu eğitim, 4 yıl lisans eğitiminde tutmak ne kadar doğru? Bunları dünya tartışıyor. Biz de tartışalım istedik. YÖK de çalışıyor, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hadsiz sözlerine tepki gösterdi. Söz konusu ifadelerin, Türkiye'nin Gazze konusunda ortaya koyduğu kararlı duruştan duyulan rahatsızlığın açık göstergesi olduğunu söyledi.
1: Bugün Kudüs'ten Gazze'ye kadar uzanan gönül coğrafyamızda Türkiye'nin adı umutla anılıyorsa, bunda milletimizin merhameti, sivil toplum kuruluşlarımızın da fedakarlığı vardır. Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında sessiz kalmayan, mazlum Filistin halkına insani yardım ulaştırmak için gayret eden sivil toplum kuruluşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. İşgalci şebekenin temsilcisi Netanyahu'nun muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz ve seviyesiz açıklamaları da aslında bu hakikat karşısında duyulan rahatsızlığın ta kendisidir. Gazze'de çocuklar katledilirken, hastaneler bombalanırken, mazlum insanlar açlığa ve sefalete mahkum edilirken Türkiye susmadı, susmayacak.
0: 7 yıl TSK hizmetini dolduran er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. Şehit ailelerinin yakınlarına yeni haklar tanınacak. AK Parti'nin hazırladığı TSK'ya ilişkin düzenlemeleri içeren 17 maddeli kanun teklifi Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle 7 yıl TSK hizmetini dolduran ve nitelik belgesi olumlu olan sözleşmeli erbaşlı erler, infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, zabıta memuru ve itfaiye eri olarak çalışabilecek. Şehit yakını olup askerlik hizmetinden muaf tutulanlar uzman erbaş olabilmek için başvuru yapabilecek. Düzenlemeyle yurt içi limanlarda konuşlanan denizaltı gemilerinde konaklama imkanı sağlanamayan personele konaklama gideri ödenecek. Teklife göre askeri tesislerin kapsamı da genişletilecek. Vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleriyle özel yerel ve kış eğitim merkezleri askeri mahal kapsamına dahil edilecek. Soykırımcı İsrail'in altyapısını yok ettiği Gazze'de su krizi derinleşiyor. Yüksek sıcaklıkta Gazze'lilerin şartlarını gün be gün ağırlaştırıyor. Katil İsrail ateşkes ihlallerini sürdürüyor. Ekim 2025'te varılan ateşkesten bu yana can kaybı 980'i geçti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik İsrail zulmü artarak devam ediyor. Lübnan'da ateşkesi içe sayarak bombardımanı sürdüren İsrail, güneydeki Sur kentinde hastane yakınını vurdu. Saldırıda bir kişi öldü. Sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu 17 kişi yaralandı. Nebatiye bölgesinde bir ev saldırıların hedefi oldu. Saldırının ardından çevrede yangın çıktı. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3711'e yükseldi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail'le müzakerelerden çekilmeyeceklerini söyledi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. CHP'de gözler parti meclisi toplantısına çevrildi. ABD Başkanı Trump, bu gece İran'ı çok sert vuracağız, dedi. Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını açıkladı. FIFA 2026

2026 Dünya Kupası başlıyor. Turnuvanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Meksika'da saat 22'de başlayacak mücadele TRT1 ve tabii de naklen yayınlanacak. Real Madrid'in yıldız futbolcusu Brahim Diaz Fenerbahçe'nin gündeminde.

0: Şampiyonasına ilk kez katılacak olan Ay Yıldızlılar C grubunda Hırvatistan, İspanya ve Şili ile karşılaşacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Van, Hakkari çevreleri, Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimleri, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı Ankara ve Eskişehir 15, İstanbul, Kahramanmaraş ve Rize 19, İzmir, Mersin ve Şanlıurfa 23, Balıkesir 14, Çanakkale, Muğla ve Trabzon 18, Manisa ve Denizli 21, Bursa, Konya, Zonguldak, Sinop ve Elazığ 16, Antalya, Hatay, Mardin ve Adıyaman 22, Diyarbakır ve Gaziantep 20, Sivas ve Ağrı 11, Bayburt 10, Kars ve Ardahan 8 derece.
1: Yol durumu.
0: Fatsa yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Bingöl-Karlıova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: Ekmek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
4: Migros yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
8: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Migros hepimize iyi gelecek.
10: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
11: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
12: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
13: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
14: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
13: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
15: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
16: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte

0: Sigorta. Her anında daima yanında.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
3: Reklamlar. Soralım bakalım. Yumurta proteini nedir? Tam proteinin faydaları nelerdir? Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Tayar'a sorduk.
4: Yumurta doğada bulunan en kaliteli protein kaynaklarından biridir. Tam protein demek, vücudumuzun kendi kendine üretemediği temel amino asidin tamamını doğru oranlarda içermesi demektir. Yani yumurtadaki protein, kaslarımızdan bağışıklık sistemimize kadar vücudun gereksinimi olan yapı taşlarını eksiksiz sağlar. Bu yüzden yumurta uzun yıllardır bilim dünyası referans protein olarak kabul ediliyor. Peki gerçekten yumurta beyin dostu mu? Evet, çünkü yumurtada özellikle kolin adı verilen çok önemli bir besin öğesi içerir. Kolin, hafıza, öğrenme, dikkat gibi beyin fonksiyonlarında kilit rol oynar. Özellikle çocukluk döneminde, hamilelikte ve ileri yaşlarda kolin alımı beyin sağlığı açısından büyük önem taşır. Yumurta sarısında bulunan kolin aynı zamanda sinir hücreleri arasındaki iletişimi destekler. Bu da yumurtayı sadece bir kahvaltılık değil, aynı zamanda zihinsel performansı destekleyen bir gıda haline getirir. Peki her gün yumurta yenir mi sorusu sorulduğu zaman da bilimsel çalışmalar sağlıklı bireylerde günde bir yumurtanın genel olarak sağlık açısından güvenli olduğunu gösterir. Önemli olan miktarı kadar pişirme şekli ve yumurtanın hijyenik olarak üretilip üretilmediğidir. Az pişmiş yumurtalarda hijyen riski olabilir. İyi pişirilmiş, taze ve doğru saklanmış yumurta ise yüksek biyo yararlılığa sahip bir besindir. Özetle yumurta sadece tok tutan bir protein kaynağı değil, aynı zamanda beyni besleyen, kasları destekleyen, vücuda öneren bir gıdadır.
3: Soralım bakalım.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler, herkese merhaba. Spor Servisi'ne hoş geldiniz. Bugün 11 Haziran Perşembe. Ben Ahmet Füsunoğlu, program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz İbrahim Tüksoy ile beraber sizlerleyiz. Spor gündemi yine çok yoğun. Hız kesmeden programımıza başlayalım.
1: Spor'da son 24 saat.
0: ABD'ye sokulmayan Somalili hakem Omar Artan, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmamasının ardından 2026 UEFA Süper Kupa maçında görev yapacak.

0: Almanya milli takımının ve Bayern Münih'in efsane kalecisi Oliver Kahn, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Beşiktaş Gain konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 yendi. Bu sonuçla siyah beyaz takım seri 3-2 kazanarak finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rozmalen Şampiyonası'nda tek kadınlar kategorisinde karşılaştığı Avusturya'dan Anastasia Potapova'yı eleyerek çeyrek finale yükseldi. Stopu Kadınlar 1. Lig final serisinin 5. maçında konuk ettiği Galatasaray Zena'yı penaltılarda 5-4 yenen Göztepe seride durumu 3-2'ye getirerek şampiyonluğunu ilan etti.
1: Spor servisi sporun her alanında.
0: Evet, spor servisi sporun her alanında diyoruz yine. Buna da devam edeceğiz biliyorsunuz. Sporun her alanında her türlü spor olayını bizden alabiliyorsunuz, dinleyebiliyorsunuz. Bilgileri en azından alabiliyorsunuz. Şimdi spor yorumcusu Sena Deli Hüseyinoğlu bizlerle olacak. Ve Sena Hanım ile handbolu konuşacağız. Hoş geldiniz sevgili Sena.
2: Merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk.
0: Evet, Türk handbolu tarihi günlerini yaşıyor. Sena, sen de senle şimdi onu konuşacağız. Türkiye Uluslararası Handbol Federasyonu dün açıklama yaptı ve wild card ile özel davet kontenjanıyla 2027 Erkekler Dünya Handbol Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı elde ettiğimizi öğrendik. Nasıl karşıladın bunu? Senden bir öncelikle duyalım.
2: Evet, valla çok heyecanlı bir gelişim oldu. Zaten önce ben size hoş geldiniz diyecektim neredeyse. Siz de fark etmişsinizdir belki.
0: Olsun, bazen dil sürçüyor sevgili Sena.
2: Evet, bizim için çok önemli bir gelişme. 50 yıllık bir rüya diyoruz aslında. Mesut Başkan'ın da şu anda önderliğinde son dönemde. Tarihimizde ilk kez 2027 Dünya Şampiyonası'na katılacak. Bizim için çok önemli bir gelişme gerçekten. Avrupa elemeleri oynadık. Son olarak Norveç'le. Norveç'e maalesef istediğimiz gibi bir oyun oynayamadık. Biraz talihsiz bir şekilde elendik. Hı hı. Ama hem elemelerde gösterdiğimiz performans, hem keza yine ondan öncesi ve bu süreçte tabii ki yürütülen iletişim de çok önemli uluslararası arenada. Mesut Başkan ve federasyonumuzun yürüttüğü iletişim. Bunların hepsi açıkçası böyle memelerini vermeye başlıyor. Fakat.
0: Doğru.
2: Öyle diyebiliriz.
0: Evet sevgili Sena, handbolde de tabii 50. yılı kutluyoruz bu arada kendi ülkemizde, onu da belirtelim. Ve çok da güzel bir video yayınlandı. O videoda senin de emeğin olduğunu biliyorum. Gerçekten ellerine sağlık.
2: Estağfurullah.
0: Bir işin de tabii ki bu değil mi? Sadece habercilik değil, iletişim başka dallarıyla da ilgileniyorsun.
2: Evet, takip etmeye çalışıyorum açıkçası ama şu anda en yoğun şekilde handbolla ilgileniyorum diyebilirim. Handbolu biraz ben sarmaşağa benzetiyorum. Handbolda şu an ülke olarak çok büyük, çok güzel hayallerimiz var. Benim de şahsi olarak hayallerim, mesleğimle ilgili hayallerim keza böyle hani birleşmiş durumda handbolla birlikte. Çok güzel gelişmeler var handbolda bizim için. 50. yılı kutladık bu sene. Mart ayında güzel bir gala yapıldı Ankara'da. Güzel bir belgesel hazırlandı bunun için. Bir kısa versiyon yayınlandı akşam. Çok önemli, çok güzel emekler verildi. Hem belgesel ekibi, hem Mesut Başkan ve yönetimindeki federasyon tarafından. Ben de o ekipteydim. Yani belgeseli yapan ekipteydim. Hem yönetmenimiz, hem ekip arkadaşlarımız, biz çok güzel araştırmalar yaptık. 50 yıl çok kısa gibi geliyor insanlara ama aslında çok fazla şey yaşamış biz içinde.
0: Evet.
2: Oradan şimdiye alıp baktığımızda ise Dünya Şampiyonası'na gidiyoruz. Hani 50 yıllık rüya. İlk kez Dünya Şampiyonası'na katılacağız. A milli erkek takımımızda 2027'de. Hı hı. Ocak ayında düzenlenecek. Almanya'da olması bizim için ayrı bir hani heyecan da yaratıyor açıkçası. 32 ülke katılacak. Ve hani siz de söylediniz, Mark Kart'la özel bir davetle çağrıldık, evet. Ama orada çağrılırken de 13 ülke

0: haftasından seçildik. Bunu ben izninizle söylemek istiyorum. Macaristan, İsviçre, Avusturya, Güney Kore gibi ülkelerin olduğu ülkeleri yani geride bıraktık aslında,
1: evet,
0: orada.
1: Evet.
0: 13 ülke arasından seçilirken. Bu da çok önemli.
1: Yani ki bunlar gerçekten bu sporda önemli ülkeler. Avusturya, Macaristan, İsviçre, Hollanda, değil mi?
0: Evet,
1: bunları geçerek bu wild card almak gerçekten önemli.
0: Çok kıymetli, evet.
1: Çok kıymetli. İnşallah biz de ilk defa katılacağımız bu dünya şampiyonasında başarılı oluruz. Milli handbol takımımız başarılı bir şekilde buraya döner. C grubundayız. Grubumuz biraz zorlu, ben baktım. Senden tabii ki ayrıntılı bilgi alacağım ama Hırvatistan, İspanya ve Şili ile karşılaşacağız. Nasıl takımlar?
0: Ya sizin de söylediğiniz gibi dışarıda bıraktığımız ülkeler var. Macaristan, İsviçre, Avusturya gibi ama hani bir yandan da bırakamadığımız ülkeler var açıkçası. İspanya, Hırvatistan.
1: Evet.
0: Bunlarla Şili ile aynı gruptayız. Burada tabii ki en zorluları hani İspanya ve Hırvatistan açıkçası ama hani futbolda, basketbolda hani diğer branşlarda nasıl ekol ülkelerden bahsediyoruz. Kuzey ülkeleri, Macaristan, Avrupa'da da Macaristan işte, Avusturya, işte İspanya, Hırvatistan, bu ülkeler de oraların handbolda ekolü.
1: Evet.
0: Yani bu yüzden biraz durumumuz zorlu. Ama ben inanıyorum açıkçası. Çünkü ilk kez katılacağımız dünya şampiyonasında kendimizi farklı bir şekilde göstermek isteyeceğimizi, iyi bir mesaj vermek isteyeceğimizi düşünüyorum. O yüzden hani tamamen umutsuz değilim ben. Rakipler zorlu olsa da. Umarım güzel bir şekilde kendimizi, performansımızı gösteririz.
1: Evet, Almanya'da olacak zannederim Dünya Kupası. Almanya'da düzenlenecek.
0: Evet.
1: Burada tabii bizim gurbetçilerimizin de büyük desteği olacaktır bize. Tribünlerde asla yalnız bırakmazlar milli takımımızı.
0: Ben de öyle olacağını tahmin ediyorum açıkçası. Almanya'nın zaten hani ekolojisi olmasını da söyledik. Orada zaten binlere oynanıyor handball maçları açıkçası. Lig maçları da öyle. O yüzden Dünya Şampiyonası'nı hani siz hayal edin. Bizim dediğiniz gibi gurbetçi vatandaşlarımızın da ben orada milli takımımızı yalnız bırakacağını düşünmüyorum. Hele ki bir de şimdi biraz turnuvaların birbirini açıkçası böyle etkileyeceğini düşünüyorum. Şu an Dünya Kupası konuşuyoruz, futbolda bugün başlıyor. Hani onların biraz birbirini etkileyeceğini düşünüyorum. Orada da yer alıyoruz. Bu yüzden insanların hangi branş olursa olsun vatandaşlarımızın hani milli takımlarımızı yalnız bırakmayacağını düşünüyorum ben. Mutlaka orada da bizi destekleyeceklerdir.
1: Evet, handbolda tabii bu wild card işte milli handbol takımımız orada diye konuşuyoruz ama bu sene o kadar güzel şeyler var ki, başarılar var ki, bir yandan onları da söylemek lazım. Mesela kadın U20 milli takımımız 25 yıl sonra Haziran 2026'da Çin'de dünya şampiyonasına katılacak. Yani bu ay katılacak.
0: Evet ya, iyi ki açıkçası sözünü açtınız. Ya bu yaz inanılmaz bir yaz olacak gerçekten.
1: Evet.
0: Kadın milli takımımızı da bu arada genç takımımızı...
1: O da 3-7 Aralık'ta gidiyor değil mi?
0: Evet.
1: 2026'da, evet. Aralık 2026'da.
0: Önce şahane bir yaz, üstüne de yine yılı kapatırken
1: evet,
0: kadın milli
1: doğru.
0: Takımımız
1: yine erkek U18 milli takımımız 20 yıl aradan sonra Sırbistan'da Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak. Erkek U20 milli takımımız bitmiyor yani, o kadar çok iyi bir jenerasyon yakaladığımız belli.
0: Kesinlikle. Ya çok çalıştık. Bazılarıyla da sporcularımızın artık bir yerden sonra bu süreçte handbolla ilgilenirsen hani tanışmış da oluyorum açıkçası. Gerçekten inanılmaz performanslar gösteren sporcularımız oluyor. Hem milli takımlarda. Ben çok üst sesli ve çok kendine güvenen, çok çalışan genç takımlarımızın da çıktığını, hani geldiğini, devamını görüyorum açıkçası. Öyle düşünüyorum. Ve üzerine zaten hani hem kadın hem erkek milli takımlarımız da keza öyle. Güzel, dediğiniz gibi güzel jenerasyonlar yakaladığımızı düşünüyorum. Hem U20 takımlarımız hem U18 takımlarımız Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak bu sene. Ve yavaş yavaş Dünya Şampiyonası'na doğru da giderken dolu dolu bir yaz ve sonbahar diyeyim hani geçirdik. Umarım hepsi çok güzel performanslar gösterir.
1: Sen hiç oynadın mı sevgili Sena handbol?
0: Ben handbol oynamadım. Ben başka branşlarla ilgilendim ama...
1: Senin futbolu sevdiğini biliyorum. Takipçi, iyi bir takipçisin.
0: Evet.
1: Futbolu takip ettiğini biliyorum. Acaba dedim handbolda oynadın mı? Handbol, şimdi stüdyomuzda Serdar Sarıdağ var. O da biliyorsun Beşiktaş'ı yakından takip ediyor.
0: Evet, selamlar kendisine.
2: Selamlar.
1: Beşiktaş deyince biraz daha handbol akla geliyor yani. Değil
0: geliyor,
1: mi?
0: Evet.
1: Türkiye'de handbol
0: evet,
1: deyince Beşiktaş akla geliyor. Benim direkt akma geliyor.
2: Kulüp bazında evet. Çok iyi, büyük başarı.

0: imza attı özellikle Avrupa'da. Ama Beşiktaş kulübü onu o dönem tanıtımını yeteri kadar yapamadı. Aziz Yıldırım bir ara Fenerbahçe'de voleybolu diyorsunuz. Gazeteciler götürüldü maçlara falan, onun haberlerini yaptırdı, reklamını yaptırdı. Çok da başarılı oldu. Handball Beşiktaş'ta bunu yaşayamadı bence.
1: Oysa Türkiye'de handball deyince Beşiktaş akla geliyor. Ekol oldu
0: öyle,
1: artık
0: öyle.
1: Takım yani.
0: Yani bunu pazarlamasını yapabilmesi lazımdı o dönem için. Bir de şunu söyleyeyim. Ben yakın zamanda handball'un tıpkı bizdeki salon sporlarında, bu basketboldaki gibi, voleyboldaki gibi, handball'un da uluslararası seviyede iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Konuşulan bir takım olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten de çok enteresan.
1: Başarı geldiği zaman zaten mesela biliyorsun voleybol o kadar yani hep üçüncü spor falan denirdi ama kadın voleybol öyle bir ön plana çıktı ki.
0: Tabii ki.
1: Şimdi maçlarına bilet bulamıyorsun.
0: Tabii ki.
1: Sevgili Sena, burada geçen 2 ay önce bile maçlar vardı. Beni kaç kişi aradı biliyor musun bilet bulmak için? Yani.
2: Doğrudur. Ya dediğiniz gibi kadın voleybol takımımız da, milli takımımız da hani böyle yıllar içinde böyle biz eşiğe gelip eşiği tam geçemedik.
1: Evet.
0: Evet.
2: Ama yıllar içinde oluşturduk o mirası açıkçası. Ben şu anda
1: aynen şu anda handball'da olduğu gibi ama onda da çok güzel bir ekol yakalandı ve onun arkası geldi.
2: Kesinlikle.
1: Desteklendi.
2: Hani bir miras oluşturduğumuzu düşünüyorum.
1: Evet.
2: Böyle bir apoletiniz var.
1: Doğru.
2: Artık. Handball'da da inşallah bu sene oynayacağımız bu turnuvalarla birlikte bunun ilk adımlarını, ilk tohumlarını atacağımızı düşünüyorum. Güzel bir yıl bizi bekliyor. Ya da bir yıl sonu diyelim.
1: Evet, evet inşallah diyelim. Ağzına sağlık sevgili Sena Deli Hüseyinoğlu. Çok teşekkür ederim. Güzel bilgiler verdin bize.
2: Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Çok
1: bir kez daha senin nezdinde de Türk handbolünü kutlayalım değil mi? Onu da böylece senin nezdinde en azından kutlayalım. Sonra maçlarda tabii ki yine bağlantılarımız olacaktır seninle.
2: İzninizle olursa son bir böyle
1: tabii ki.
2: Şey söylemek
1: tabii
2: istiyorum.
1: Tabii ki.
2: Hani 50 yıllık rüya dedik. Ben isimlerini anmak istiyorum açıkçası.
1: Lütfen.
2: 50 yıl önce Yaşar Sevim, Yaşar hocamız ve Mahire Sevim bunun yani handball'un tohumlarını attı ülkemize. Anadolu'nun birçok yerine, Türkiye'nin birçok yerine bunun tohumlarını attılar. Ankara'da kurdular federasyonu ama şu anda o günün belki hayalleri, düşünülen şeyleri şu anda bu sene oluyor 50 yıl sonra. Onların da içleri rahat olsun. Yaşar Sevim hocamız Allah rahmet eylesin.
1: Evet Allah rahmet eylesin hepsine. Doğru ölenlere. Doğru.
2: İnşallah sağlıklı da bir ömrü olsun. Kendisi hani görüyor duyuyorsa bizi işin çok rahat olsun, çok daha güzel günler bence bekliyor.
1: Valla ne güzel. Bunu da unutmadığın için ben sana teşekkür ediyorum. 80'li yıllarda ben öğrenciydim. Senin dediğin o tohumların atıldığı dönemdi işte. Her okulda taramalar yapılırdı ve handball'u yani bu işte futbolun elle oynanan deyip bizi götürmüşlerdi salona. Yetenekli olanları ayırıyorlardı. Öyle bir taramalar yapılıyordu gerçekten. İşte öyle öyle oradan buralara geldik. Kolay
2: öyle
1: değil.
2: Gerçekten. Yaşar Sevim, Yaşar hocamız da zaten yetiştirdiği bütün sporcuları ilk seçti. Sizin dediğiniz gibi oluyor. O tohumlar devam etti.
1: Tabii.
2: Yani herkese sen handbolcu olabilirsin geldi. Herkesi yetiştirmişler. İyi ki de yetiştirmişler.
1: Kesinlikle.
2: Bunları konuşuyoruz.
1: Evet. İyi akşamlar diliyorum sana.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. Size de iyi akşamlar. İyi yayınlar.
1: Evet telefon konuğumuz spor yorumcusu Sena Deli Hüseyinoğlu'ydu. Kendisine teşekkür ettik. Spor servisi devam ediyor.
3: Spor servisi futbol.
1: Evet birlikteyiz tekrar spor servisi devam ediyor. Milli takım konuşacağımız zaman Berkay'a ben hatırlatayım. Ver coşkuyu, ver coşkuyu. Milli bu akşam başlıyor Dünya Kupası. Milli takımımız da cumartesi günü çıkacak değil mi? Sadece 2 gün kaldı. Ya biz o coşkuyu nasıl veriyorduk? Nasıl veriyorduk? Tarkan'la veriyoruz öyle değil mi
0: evet,
1: Serdar?
0: Evet.
1: Maç Tarkan. Pazar günü pardon dilim sürçtü ben de cumartesi dedim. Pazar günü sabah 7'de hepimiz uyanacağız. Ekranın başında olacağız. TRT1'in karşısında olacağız. TRT ekranlarında o güzel sunumlarıyla spiker arkadaşlarımızın maçlarını amili takımımızın takip edeceğiz. İnşallah da başarılı olacak. İnşallah.
0: Ben olacak diye düşünüyorum tabii ki.
1: Ben o Tarkan'ın şarkısını da her dinlediğimde coşuyorum. İnşallah o zaman bize verdiği coşkuyu yine verir. Ne dersin?
0: Muhakkak tabii başka şarkılar da yapıldı.
1: Yapıldı.
0: Ama
1: çok tabii, şarkı yapıldı ama o şarkı farklı.
0: O farklı çünkü bizim Şenol Güneş tektiğimiz Dünya Kupası'nda müthiş bir başarılı. Dolayısıyla o Dünya Kupası'yla ilgili her şey şarkı da dahil insanın aklında kalıyor.
1: Evet. 2026 Dünya Kupası'na artık bakıyoruz şöyle 3 saatten mi? Daha çok daha az bir süre kaldı. Yine TRT ekranlarında maçı seyredecekler. Açılış maçıyla beraber biz de hoş geldin 2026 Dünya Kupası diyeceğiz ama çok sorunlu bir Dünya Kupası oldu. Bazı ülkeler geldiler üstlerine, başlarına malzemelerini bırak, futbolcuların çoraplarına kadar aradılar. Geçen gün bir fotoğraf gördüm. Futbolcuyu belki Berkay hatırlar. Belçika'nın en ünlü futbolcusu çıkartmışlardı bir tek şortla Belçika milli takımından.
0: Kevin değil miydi?
1: Kevin De Bruyne'ın evet. Bir tek şortla inan bana bak inan bana bir tek şortla polis elinde ayakkabısı narkotik araması yapıyordu ya Belçika milli takımından Kevin De Bruyne bu yani evet. Bu adamın neyini arıyorsunuz inanılmaz bir şey bunu neden yaptı sence Amerikan polisi?
0: Şimdi bir şey söyleyeyim tabii ki güvenlik önemli. Fakat
1: güvenlik önemli de yani o futbolcu yapar mı bunu?
0: Şimdi
1: dünyada bak, herkesin tanıdığı bir adam.
0: O zaman tek tek gidelim. O muameleyi yaparken herkesin tüm dünyanın gözünün önünde yapılmasını normal karşılıyor musun? Bak o fotoğrafı veriyorlar. İsteseler fotoğraf verilmezdi.
1: Kimsenin ruhu duymaz diyorsun.
0: Duymazdı.
1: Ama bugüne kadar hiçbir ülkede böyle bir şey aranmadı zaten.
0: Mesaj veriyorlar futbol üzerinden dünyaya. Ben dünyanın efendisiyim. Ben dünyanın hakimiyim. Biz süper gücüz. Bizim istemiz kim olursanız olun. Bu şeyi veriyorlar. Ama şu da var. Antipati oluşturuyor mu tüm dünyada? Evet
1: oluşturuyor tabii.
0: Şimdi BSN'de dedi muhtemelen Dünya Kupası tarihinin en kötü Dünya Kupası'nı yaşayacağız.
1: Sudan'la hakem Afrika Kupası'nın Somalili. En iyi hakemi seçilmiş bir adamı. Sen belki bu çocuğa belki yarı final...
0: Somalili değil mi hakem?
1: Evet Somalili. Evet. Muhtemelen bu çocuğa yarı final falan vereceklerdi. Bak final vermeseler bile. Ya Afrika Kupası'nın en iyi hakemi. Çok da başarılı. Gerçekten iyi bir hakem. Hatta sen yayından önce başka bir şey önerdin dedim. Madem çok da iyi hakem gerçekten bunu keşke bize derbilere getirseler.
0: Ben onun tweetini attım. Bu böyle bir hakem var. Bizim Somali ilişkilerimiz çok iyi biliyorsun Türkiye'nin. Bize de zaten yabancı hakem lazım derken illa niye Avrupa kıtasına bakıyoruz? Diyorlardı ki Avrupa kıtasından hangi hakemi getireceğiz bırakmıyorlar ki illa Avrupa kupasından olması lazım mı? Başka kıtalardan hakem yok mu? Var dünya kupalarında görüyoruz. Bizim birçok hakemimiz böylesine maçlara gitti yönetti. İşte Cüneyt Hoca bakın Gürcistan'da görev yapıyor. Mesela olabiliyor değil mi? Somali'den bu kardeşimizi bizim derbilere getirtebiliriz. Neden? Şu an bütün Türkiye bu adamı seviyor.
1: Evet.
0: Yani final verdiler biliyorsun UEFA gönlünü almak için diyorlar. Bence de gönlünü almak için. Kimisi UEFA FIFA'ya karşı hayır onlar kardeşler.
1: Olmaz tabii. Tabii. Doğru
0: kardeş. Abi kardeş gibiler onlar. Burada böyle bir sevgi varken Galatasaraylısı, Fenerbahçe, Beşiktaşlısı böyle bir profili bulamazsınız. Yabancı bir profil. Türkiye'den
1: doğru
0: bulamazsın.
1: Diyorsun, doğru diyorsun.
0: Yani Yasin Kol mu yönetsin bütün derbileri? Şu hakem mi yönetsin dersen ya, ben bu hakemi derim.
1: Zaten iki
0: Yasin Hoca'ya saygısızlık etmiyorum. Niye Yasin Hoca'ya kalsın?
1: Bence %100 Omar Artan çıkar.
0: Yani muhakkak. Ya bakın bu bizim Somali ilişkilerimiz çok farklı seviyede. Yani futbolun dışında Somali bilenler ne demek istediğimi anlar. Bence böyle bir fırsat gelmişken bir dahaki sezonu
1: FIFA derbi... kokartlı hakem sonuçta.
0: FIFA kokartlı. Yani. Bizde de FIFA kokartlı hakem kalmadı Ahmet abi neredeyse.
1: Doğru diyorsun.
0: O yüzden yani doğru. Hakem Somalili atletlerimiz biz, oluyor. Biz, bize göre, atletler oluyor.
1: Bize göre Ömer Artan. Yani biz Ömer diyoruz.
0: Omar diyorsun ama Omar.
1: Yani biz Ömer diyoruz tabii.
0: Evet.
1: Dinleyicilerimiz de öyle bilsin. Neticede ama bakın, acaba ne hata yaptı? Acaba tweetinde bir şey mi yazdı?
0: Hayır.
1: Sosyal, bunlar... Yoksa Sudanlı diye mi?
0: Ahmet abi bunlar Somalili.
1: Müslüman diye mi? Pardon Somalili diye mi?
0: Bunlar
1: yani Müslüman diye mi?
0: Psikolojik harp. Bunlar psikolojiktir. Bunlar bilinçli. Bakın o fotoğraf verilmesi, servis edilmesi bunlar hepsi planlı programlı. Ama en acısı ne biliyor musunuz? FIFA'nın başkanı sesini çıkaramıyor.
1: Benim onun diyor, çok güzel bugün bir soru. Bunu sorsa zaten BBC muhabiri sorardı.
0: Evet.
1: Bugün sordular.
0: Evet.
1: Soru da enteresandı. Nasıl dedi ki yani ya böyle bir şeylerin olmasını doğal karşılıyor musunuz gibi bir soru sordu yani FIFA başkanına. O da yani sizin ülkenizde dedi aramalar yapılsa biz karşı çıksak siz nasıl karşılarsınız bunu dedi.
0: Ya çok güzel. Ya, onu geçtim. ya biz karışamıyoruz, gücümüz yok diye. Yani bizim alanımız diye. Sen
1: o onun devamı vardır. Kesin o BBC muhabiri
0: Rusya,
1: bize böyle bir arama yapılmaz demiştir
0: sen
1: de.
0: Rusya Rusya'yı bu turnuvaları almayacak kadar güçlüysen,
1: evet,
0: bunu da hakemini de oraya sokacak kadar da güçlüsün demektir.
1: Vallahi ben şaşırdım. Sen de tanık olmuşsundur. Gittin değil mi? Çünkü UEFA FIFA şey operasyonlarına gittin, evet, gittin mutlaka.
0: Evet.
1: Ya bulundun oralarda.
0: Evet.
1: Bu FIFA'nın organizasyonlarında, UEFA'nınki de öyle. Örnek veriyorum, bir yerde Şampiyonlar Ligi maçım var. Belli, evet, bir metrekare alan, yani kilometrekare hatta, tamamen onların yönetiminde oluyor.
0: Evet, öyle oluyor.
1: Trafiğine karışıyorlar, istedikleri sokakları kapatıyorlar.
0: Stadı elinden alıyorlar.
1: Geliyor, aylar öncesinden, tabii, geliniyor, valiyle veya şehir yönetimiyle konuşuluyor. Yani stadı senden alıyor. Tabii. Doğru diyorsun. Mesela, evet, Beşiktaş stadını verdi.
0: Evet.
1: Resmen niye? Hatta maçını erken oynadım diyorsun.
0: Stadın içinde ne satılacağına karar veriyorlar.
1: Ne satılacağına,
0: evet,
1: ne fiyattan satılacağına,
0: her şeyi,
1: her şeyi denetliyorlar ama
0: o mevcut ülkenin yasaları, orayı, o yasaların bazılarını uygulamıyorlar.
1: Gireni çıkanı,
0: tabii,
1: denetliyorlar.
0: Tabii.
1: Tamam mı? Bunu unutma, bu çok önemli. Çünkü ben bir FIFA organizasyonuna Türkiye'de düzenlenen U20'ye denk gelmiştim. Orada TRT Spor'da görevliydim. O görev nedeniyle de bulunduğum şeyde Türk milli takım işte oynuyor. 20 yaşında 25 yaşındadır, hadi 25 olsun yani, genelde Alman kökenli oluyor. UEFA'da ve FIFA'da çok var Alman kökenliler. Çocukları kapıya koymuşlar ama bunlar sadece Almanca konuşmuyorlar, İngilizce, Almanca, birkaç dil biliyor hepsi yani.
0: Hmm.
1: Türkçe bilmiyorlar neticede ama sen ondan o bir dilden birini söylemek zorundasın.
0: Evet.
1: Yemin ediyorum ben sana, ister Futbol Federasyonu ol, bak Türkiye Futbol Federasyonu ol başkanı, ister X takımın başkanı ol, tamam mı? Oraya gittin, senin kokartın yoksa, şu yaka kartın yoksa almıyor. Stada sokmadı. Ben gördüm oranın, o ilin mülki amirini, kokartı yoktu, unutulmuşlardı. Arabasını da bekledi, almadılar içeriye. Dediler ki, hı, oradan hemen koştu yardımcılar. Dediler ki, bu buranın şunu bunu işte böyle almanız lazım falan. Dedi hayır, dedi şey lazım. Ben dedi anlamam dedi. Yani çünkü o stad onların artık, senin değil.
0: Aynen.
1: Organizasyon. Amerika'da bunu niye yapamadılar? Ben bunu anlayamıyorum.
0: Yapamazlar. Trump'a şey verdiler, barış ödülü verdiler.
1: FIFA
0: verdi.
1: Doğru. Bak onu unutmuşum.
0: Kupa verdiler.
1: Bu da unutmuşum. Komedi.
0: Ya komedi ötesi. Netice itibariyle
1: bu İran şeyinden önce vermişler.
0: Tabii hocam, burada Ahmet abi, dünya değişiyor. Şu an dünyada yaşanan sancının nedeni bu değişim. Bu, hı hı, değişim, bu doğum, yeni bir dünya doğuyor ve sancılı oluyor. Bu doğumdan sonra futbol, UEFA'sı, FIFA'sı ne olursa olsun eski dünya düzenine göre olmayacak.
1: Evet.
0: Yeni dünya düzenine göre olacak. Yeni dünya düzeninde artık dünya çok kutuplu bir hale geldiği için FIFA'da, UEFA'da ya kendini lav edip başka bir yapılar kurulacak ya da bu yeni dünyaya, evet, uyacak. Şu an halen FIFA eski dünyanın güdümünde.
1: Evet, evet.
0: Bu kadar
1: konuşacağız.
0: Lekip'in kapağı çok güzel.
1: Evet, evet. Merak eden bakabilir.
0: Evet,
1: FIFA ile ilgili, Dünya Kupası ile ilgili güzel bir kapak yaptı Fransız dergisi. İsteyen, merak eden bakabilir. Biz kısa bir reklam arasına gideceğiz sevgili Serdar. Sonra tabii ki Dünya Kupası'nı daha konuşacağız. Ben bizden ayrılmayın.
4: Reklamlar. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: sağlıkla afiyet de.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: Evet efendim, bayram olsun ama bizim olsun bayram. Şampiyon olalım, gelelim inşallah. Bayram etsin bize A Milli yıldızlarımız. Evet, bu akşam saat 22'de Dünya Kupası açılış maçı oynanacak. Meksika, ev sahibi Meksika, Güney Afrika ile başlayacak. Meksika bugüne kadar 6 defa, kolay değil, 6 defa açılış oynamış.
1: Zaten bir tanesini de kendi düzenlemişti. 82 mi, evet. 86 mıydı? 86
0: 6 kere açılış maçı oynamış, enteresan ama hiç galibiyeti yok.
1: Bu kimle oynuyordu bugün?
0: Güney Afrika.
1: Güney Afrika,
0: Güney Afrika ile de ikinci kez oynayacaklar. Bu arada onu da söyleyeyim.
1: İlk galibiyeti olabilir.
0: Yani evinde kazanır diye düşünüyorum, evet. Ben de ama 6 defa da enteresan bir rakam ya. 34 defa da 6 kere sana denk geliyor.
1: Yani hiç galibiyeti yok kendi yani. Evinde garanti yani, sonuçta 86 Dünya Kupası'nda o vardı. Yani. Öyle hatırlıyorum.
0: Enteresan yani, hiç galip
1: Meksika
0: gelmemesi.
1: Dalgasının başladığı.
0: Evet, evet. Ne çok güzel Dünya Kupası'ydı.
1: Eskiden
0: o.
1: Dünya Kupaları güzeldi
0: Hugo Ahmet Sanchez
1: abi.
0: Hatırlar mısın?
1: Tabii ya. Hugo Sanchez.
0: Kubilyas vardı zannederim o da.
1: Butragueño vardı şeydi.
0: Kubilyas daha önceydi. İspanya'da. Peru'daki.
1: Ama o zamanki Dünya Kupaları güzeldi. Güzeldi. Şimdiki nasıl güzeldi. Olacak çok merak ediyorum. Bir de bu Dünya Kupaları eskiden tek bir ülkede yapılıyordu. Hı. Şimdi neredeyse...
0: Niye böyle? FIFA daha çok para kazanmak için böyle bölüyor.
1: Ya herhalde...
0: Bölüyor, çarpıyor, bir şeyler yapıyor.
1: Delegeler mi var, oylar mı var, seçimler mi var? Anlamadım ki herkesin gönlünü almak şeyi oldu artık bu. Önce de tek ülke yapıyordu.
0: Evet. Bir de ya, şeyi de değiştirdiler. Kontenjanlar mesela Afrika'nınkini artırdılar. 10 takım.
1: Evet evet. Ya onlar değişebilir. Tamam, yeni ülkeler oluyor falan filan, kabul ederim. Hiçbir şey demem onun için ama ülke, ya bir ülkeden bir ülkeye geçirmek çok zor. Mesela 2002'de Türkiye onu yaşadı yani, Japonya'sı, Güney Kore'si, bizim oradaki gazeteciler.
0: Evet evet.
1: Ya başka ülkeye geçiyoruz. Ek harcırahtlar gitti falan dediler haklı olarak. Yani bu sıkıntı, tek ülkede olması lazım.
0: Gazeteciler için büyük sıkıntı, onu tabii söyleyelim. Ki. Bizim spiker arkadaşlarımız da tabii ki bir yerden bir yere maça yetişiyorsun. O maçı bitiriyorsun hemen ertesi günkü maça, öyle bulamıyorsun çok.
1: Bana
0: çok
1: soruyorlar zor. Sen Dünya Kupası'na gidiyor musun diye. Ben Teoman demişti ya, ben yurt içinde çıkmıyorum, onun yerine Emin önüne gidiyorum diye. Yani orada da yabancılar var diye. Evet. Ben de kıtalar arası uçuşu yapamıyorum abi. Çin'e gittik bir keresinde Beşiktaş'ta. Hakikaten sıkıntılı bir süreç. Bir de oradan bir eyaletten bir eyalete geçiyorsun.
0: Berkay diyor ki kıtalar arası her gün neredeyse yapıyor bu iş diyor. Anadolu yakasından gelmiyor musun buraya?
1: Ha, o ayrı canım. Ama o hakikaten
0: her gün yapıyorsun.
1: Anadolu yakasından gelmek daha zor.
0: Ya Berkay cin gibisin maşallah. Hiç kaçırmıyor yani.
1: Berkay önemli bir noktada yakaladı.
0: Evet. Bu arada Dünya Kupası'nda ilk aradığımız şey nedir? Hani bizim ülkede de hep deriz ya. Futbolda adalet olmalı deriz değil mi?
1: Tabii, hak.
0: Hak olmalı, adalet
1: vallahi
0: olmalı.
1: Biz eskiden Dünya Kupası ilk aradığımız şey TRT1'i ayarlamak, netleştirmek.
0: Tabii canım, o öyle.
1: Eskiden anten döneminde. Ama tabii ki genelde baktığı zaman hak.
0: Evet.
1: Adalet. Ya,
0: adalet arıyorsun sahada. Hakem iyi olsun diyorsun, evet, değil mi? Evet. İki takım hangisi güçlü olsa da öbürü zayıf olsa da fark etmez. Adaletli maç yönetsin. Evet. İyi olan kazansın, evet, deriz. Evet. İyi de kardeşim, yani sen şimdi Dünya Kupası organize ediyorsun. Ey FIFA yetkilileri,

0: Ey FIFA.
1: Yani
0: FIFA şimdi, bugünlerde herkes yerden yere vuruyor.
1: Bakar mısın? 7200 kilometre bizim milliler yol yapacak. Ama 2000 kilometreyi aşmayacak takımlar da var. Bunu nasıl karşılayacaksın abi?
0: Ya böyle şey geliyor aklıma. Bir önceki Dünya Kupası neredeydi?
1: Katar'daydı.
0: Katar. Ekranlarda ya kardeşim Katar'a Dünya Kupası mı verilir falan diyen birkaç tane arkadaşımız vardı, meslektaşımız.
1: Vallahi bundan sonra keşke bir Katar bir daha yapsaydı diyor herkes.
0: Şuna ses çıkarmadılar halen.
1: Evet.
0: Şu olaya halen ses çıkarmadılar. Yani o Arizona çölünün ortasında o sıcaklık, efendime söyleyeyim, bu kilometreler, bu seyahatler, yani bunun masrafları falan biraz da herhalde.
1: Ama Katar'dakinde en büyük handikap, yani şimdi Suudi Arabistan'da da yapacaklar gerçi de, ya bütün dünya maç takvimini ayarlamış.
0: Evet.
1: Yani Ocak'ta sen başlatamazsın Dünya Kupası'nı.
0: Ha, Ocak'ta tabii, onu tartışırız.
1: Yani çok, birçok ülkede o sene biliyorsun şey oldu, tabii, şampiyonlar tabii. Değişti.
0: Değişti.
1: Bazı takımlar.
0: Hayır, bir şey söyleyeceğim. Jesus dedi ya, bu Dünya Kupası'ndan sonra Fenerbahçe değişti dedi. Daha öncesi biliyorsun tabii. Fenerbahçe dolu dizgindi.
1: Dolu dizgin gidiyordu bir anda şey yani takımlar ayarlayamadılar.
0: Takvimle ilgili de evet.
1: Takvimle ilgili sıkıntı vardı. Aynı şeyi şimdi Suudi Arabistan'da da yaşayacağız.
0: İşte onu çözebilmeleri lazım.
1: Ya bütün, çünkü dünya bunu ayarlamış kardeşim. Bu FIFA'nın organizasyonuna göre, liglerin ona göre başlatıyorlar, bitiriyorlar. Ya devre arasına denk getiriyorlar ama işte 50 derecede oynanmasın diye sen Ocak ayını alırsan 50 derecede oynanmadı, 35 derecede oynandı.
0: Tabii
1: yani.
0: Tabii.
1: Bu arada onu da söyleyelim yani.
0: Ya ama şey mesela Güney Afrika Dünya Kupası'nı hatırlıyorum. Bu Vuvuzela falan hayatta izin ya verilmezdi evet. Ama FIFA şey yapmadı. Aman dedi, kızdırmayalım dedi yerel halkı. Yemin ediyorum arı kovanında maç seyreder gibi maç seyrediyorduk yani.
1: Doğru.
0: İlk kez Dünya Kupası'nın sesini kıstığım bir dönem olmuşsa TRT'nin, o dönem olmuştu.
1: Vuvuzela değil mi?
0: Vuvuzela
1: doğru
0: dönemi.
1: Doğru. Ben şimdi şeylere baktım. Sen de bakmışsındır eminim. Şimdi sende de notlar var bazı. Hatta daha ayrıntılısını gönderdim ben sana. Sevgili Serdar, bakalım bak. Şimdi aç şeyi. Allah aşkına. Çuraço zaten hayatını ilk defa katılıyor. Gariban milli takım değil mi? Gariban.
0: Evet, evet.
1: Gariban harbiden yani adamlar. Ya geldiklerine pişman ettiler. 10.000 kilometre yol yapacaklar ya 3 maçta. 10.000 kilometre ne demek ya?
0: Meksika'dan geliyorlar. Bir de Kanada var.
1: Yani bir hafta içinde diyor ki sen diyor bir hafta içinde şu kadar kilometre yapacak. Tam bu adam sahaya çıktığında yürüyemez zaten. Şimdi bakıyorsun ikinci şey takım Avusturya. Avrupa'dan yaktıkları takımlardan evet. Biri o. İngiltere'yi yakmışlar 8.990 kilometre. Yani bir şey, büyük ülkelere baktığın zaman. Onun dışında çok bir futbolda büyük ülke var. İngiltere'ye çok büyük azizlik yapmışlar, yalnız söyleyeyim ben sana.
0: Evet. Şimdi ben de bakıyorum da. Yani kilometreden ne
1: biz 9. sıradayız. 7200. Ama şeyler diğer takımlara baktığın zaman onlar Avrupa'nın diğer takımları gayet iyi sıralamadalar. Portekiz 4300 kilometre yapacak. İspanya 4200 yapacak. İtalya 4150 yapacak. Fransa 4100 kilometre yapacak. Almanya 3950 yapacak. Arjantin 3600 yapacak. Bu arada Brezilya, Arjantin de onlar 3600-3700.
0: Türkiye
1: 7000. Amerika Birleşik Devletleri 3400 bu arada. Bak kendilerine gayet güzel şeyi çıkartmışlar.
0: Tabii canım. Türkiye 7200.
1: Yani Meksika 1100. Onu da söyleyelim.
0: Çok şey. Yani zaten Amerika.
1: Şimdi burada hiç adalet yok.
0: Amerika Birleşik Devletleri zaten çok büyük bir ülke şey olarak.
1: Ya burada hiç burada adalet olarak var mı?
0: Yok tabii.
1: Yok. Şimdi şey konuşulmuyor mu bizim ligimizde? Ya X takım işte kupa maçından önce yok işte Türkiye'deki maçını oynamadı, işte plasmana gitmedi falan diye konuşuldu bütün sene.
0: Tabii ki.
1: Yani şimdi ne olacak kardeşim? Burada 10 bin kilometre yapan var, 1000 kilometre yapan
0: şimdi
1: var.
0: Şimdi bunların
1: ya
0: önemi yok diye bilirler.
1: Nasıl olmaz
0: o,
1: ya?
0: O çok önemli futbolda.
1: Çok önemli.
0: Şimdi Süper Lig'de bir sürü İstanbul takımı var değil mi?
1: Hı hı.
0: Galatasaray bazı yerleri, Fenerbahçe Beşiktaş bazı yerleri.
1: İstanbul takımına yerine
0: istese, istese metrobüste gidebilir istese. Evet, toplu taşımayla gidebilir. Trabzon ne yapsın?
1: Yani.
0: O dört büyükler içerisinde şampiyonluk yarışında. İşte Trabzonspor'da ne yapıyor?
1: Trabzon birçok yere de İstanbul'da aktarma gidiyor.
0: İstanbul'da bir tesis kuruyor Trabzonspor.
1: Bunun için.
0: Tabii.
1: Hmm.
0: Diyor ki mesela haftaya benim bir daha İstanbul'da maçım varsa veya
1: çünkü
0: kupa
1: çok İstanbul
0: varsa,
1: takım var, haklı.
0: Git gel yapmayayım.
1: Haklı.
0: Kemerburgaz'da falan yer bakıyorlar.
1: Haklı, arka arkaya 3 tane İstanbul takımıyla oynayabilirsin ligde yani.
0: Tabii ki.
1: Son derece haklı yani. Doğru.
0: Bazen öyle bir füksür denk gelebilir. Şimdi kilometre önemli mi değil mi derken biz şeyden biliyoruz. Ben özellikle çok iyi biliyorum. Beşiktaş'ın stadının olmadığı dönem ben Beşiktaş'ta futbolcuların Beşiktaş'ı takip eden basın mensupları dair neler çektiğini çok iyi biliyorum.
1: Yani statsız şampiyonluktan bahsediyorsun.
0: Tabii hem kilometre yapıyorsun, şehir geziyorsun. Atatürk Olimpiyat Stadı, işte Osmanlı Stadı.
1: Ya o sezon çok iyi hatırlıyorum.
0: Sen ne diyorsun?
1: Haftaya nerede oynanacak diye merakla bekliyordum.
0: Tabii. Yani o kilometre sıkıntı iki maç arası yol, dinlenme, Karvalyalı vardı mesela. Bir ara biliyorsunuz playoff sistemi oldu Türk futbolunda. Arada zaman kalmıyor. Üç günde bir maç yapıyorsun.
1: Evet.
0: Dinlenemeden bir de Avrupa maçları var. Bunların hepsi çok önemli. Hatta en önemlisi bu.
1: Evet,
0: yani
1: kesinlikle.
0: Bu tür şeyler gerçekten takımı yorabilir. Bakıyorum kilometrelere. En şanssız ülkeler arasında biz varız.
1: Bu arada
0: onlar kendilerine ne güzel 1000 kilometre, 2000 kilometre.
1: FIFA Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen talimatla diye bilmiyorum tabii doğrulatmak lazım. Dünya bazında İran taraftarlarına ayrılan biletleri iptal etmiş.
0: İptal etti de doğru.
1: Yani Amerika'da yaşayan Amerika vatandaşı olmuş İranlıların biletlerini mi iptal etmiş, öyle mi?
0: Bir şey söyleyeceğim Ahmet.
1: Zaten abi. İran taraftarını almamıştır ki.
0: Türkiye Avustralya maçının hakemi nereli?
1: Venezuela.
0: Evet. Venezuela lideri Amerika'da hapis.
1: Doğru.
0: Düşünebiliyor musun ya? Bundan daha ilginç bir Dünya Kupası ben hayatımda görmedim abi.
1: Ya çok enteresan.
0: Yani adam demez mi ya benim liderim sizde hapis. Ben nasıl maç yöneteceğim burada?
1: Bu arada biz maçını onunla yaptık biliyorsun. Venezuela ile oynadık.
0: Evet, evet onlarla yaptık. Yani çok tezat durumlar. Bak çok tezat durumlar.
1: Evet.
0: O yüzden BLS'ye katılıyorum. Ya en kötü Dünya Kupası organizasyonu olacak gibi duruyor dedi. Bu tabii en kötü derken konaklama, kamp, yolculuk, seyahat falan o tür şeyleri herhalde kastediyor. Ya da organizasyonla ilgili.
1: Evet.
0: O yüzden bu Dünya Kupası'ndan sürpriz çıkabilir.
1: Nasıl bir sürpriz yani mesela?
0: Yani şimdi diyorsun kim kazanır? İspanya diyorsun.
1: Amerika Birleşik Devletleri şampiyon olur mu?
0: Kazanırsa şaşırmam.
1: Bir bakıyormuşsun tekme tokater maç alıyorlarmış.
0: Kazanırsa şaşırmam.
1: Katar'daki dünya şampiyonasına da ya hakemler bir Messi'yi kollarından tutup korumadıkları kaldı, itmedikleri kaldı demiştik. Hatırlıyorsun değil mi?
0: Evet evet.
1: Arjantin'i ve Messi'yi bayağı bir kayırmışlardı.
0: Bu arada Arjantin
1: de... Katar'daki dünya şampiyonu Messi'nin futboluna hiçbir şey demiyorum. Gerçekten hatta geçen Berkay'la bir şey seyrettik. İnanılmaz yani adamın yaptıkları yani ancak sihirbaz olmalısın.
0: Tabii.
1: Topla yaptıkları
0: yani
1: inanılmaz sahada.
0: Sürpriz olarak böyle bir sürpriz olabilir yani, ama bana sorarsan kim kazanır? Ben birinci sırayı Brezilya'ya yazarım.
1: Ama Katar'da çok net bir şekilde ben ilk defa bir dünya kupasında çok net bir takımın böyle...
0: Evet finali çok güzel oldu.
1: ...kollandığını gördüm yani.
0: Ha tabii güzel. Finali ama güzel oldu finali de.
1: Sen favorin kim?
0: Brezilya.
1: Bu sene bir Brezilya. Ben evet. İspanya diyorum.
0: Ben Ancelotti diyorum.
1: Ancelotti dolayısıyla Brezilya evet. Diyorsun. Ben İspanya'nın futbolunu çok beğeniyorum.
0: Ben de beğeniyorum tabii ki. Onlar da favori de.
1: Hayal kırıklığın kim olur peki? Tahmin yap bakayım.
0: Ya. Gruptan çıkamazsak biz oluruz.
1: Ya onu yaşamıyor. Onu sormuyorum.
0: O olmaz
1: başka takım
0: de.
1: Bul.
0: Hayal kırıklığı kim olur diye. Ya zaten oldu hayal kırıklığı.
1: Bak, Berkay diyor ki benim Almanya bu sene yine hayal kırıklığı yaratır diyor.
0: Olabilir. Ama zaten bir tane hayal kırıklığı
1: Fransa
0: var.
1: Fransa da yaratabilir arkadaşlar. Fransa takımında da çok sorunlar var.
0: Dünya Kupası başlamadan bir tane hayal kırıklığı var. İtalya yok.
1: İtalya gelmeden.
0: Mesela.
1: Ya o büyük şey. Tabii. Ve İtalya burada olsaydı tribünlerinin dolu olacağı ülkelerden biriydi.
0: Tabii onlar da
1: o
0: İtalyan çok.
1: O kadar çok İtalyan asıllı var ki.
0: İtalyan çok işte Latinler çok orada.
1: Evet.
0: İspanyolca konuşulması biliyorsunuz orada.
1: Ya, zaten Meksika'nın maçları, Arjantin'in maçları, Brezilya'nın maçları dolu olur. Yani
0: dolu
1: hepsi
0: olur,
1: şey olacak.
0: Ha onlar sevinmiştir başka kıt olmadığı için.
1: Onlar
0: çünkü
1: zaten
0: Arjantinliler,
1: daha rahatta geliyorlar.
0: O Arjantinlilerin evet. Ben röportajlarını hep okurum taraftarların. Biz 4 senede bir tatil yaparız. Yani bütün 4 senelik paramızı bu turnuvaya ayırırız.
1: Evet.
0: Ama şimdi yakın bir yere onlara çok masraf olmayacak.
1: Şimdi bazı şeyler değiştirildi biliyorsun. Var hatalı karar korner kararlarına artık müdahale edecek.
0: Çünkü korner çok önemli ya.
1: Önemli
0: kornerden
1: gol geliyor.
0: Tabii
1: yani. Oyuncu değişiklikleri 10 saniye içinde gerçekleşecek. Gerçekleşmese %100. Ceza alacak futbolcu.
0: Orada vakit geçiriyorlar
1: daha,
0: çünkü.
1: Bekleyecek yani orada.
0: Evet.
1: Taç atışı veya kale vuruşları 5 saniye içinde kullanılacak. Kullanmazsa korner kullanacak rakip takım. Türkiye biliyorsun yaptı bunu.
0: Evet.
1: Bizim Venezuela maçında bu karar
0: denendi.
1: Uygulandı.
0: İlk Türkiye yaptı.
1: Kaleci biraz vakit geçirdi. Sonra vuruyor gibi yapmadı. futbolcuya bıraktı kale vurucunu vursun diye. Evet, eski alışkanlık. Hakem çat dedi. Korner.

0: çaldı.
1: Korneri çaldı.
0: Güzel.
1: güzel o. Bence tabii bunlar vakti yani futbol hızlandırmak için, bak bizim ligimize de çok iyi olur bu.
0: Özellikle bizde çok iyi olacak.
1: Bize çok iyi olur, evet.
0: Topun oyunda kalma süresi.
1: Tabii tabii yani bizde kaleciler falan bayağı iyi iş ama bizim hakemler uygular mı bunu ya?
0: Geçenlerde bir maç vardı.
1: Yani bazı hakemlerin 5 saniyesi 15 saniye olabilir mi mesela?
0: Ya bir maç hatırlıyorum, onun esprisini yapmıştım. Martı vardı sağda Ahmet abi. Dedi ki,
1: Beşiktaş dedi, maçıdır ya. Hani Süleyman Seba diyoruz rahmetli. Öyle dediler ya.
0: Dedim ki Martı.
1: Martı oldu geldi dediler. Kartal olur gelir ya. Süleyman Seba gelse gelse
0: Martı
1: Kartal
0: dedim,
1: olur gelir.
0: Martı dedim toptan daha fazla oyunda kaldı diye espri yapmıştı.
1: Evet evet.
0: Hakikaten doğru. O kadar çok oyunda doğru çalıyorlar ki.
1: Evet evet.
0: Bize çok iyi gelecek. Başka kurallar da var herhalde. Sarı kart
1: var,
0: iptali.
1: Var kurallar gerçekten iyi.
0: İkinci sarı kart iptali herhalde.
1: Avantaja bırakılan bir pozisyonun sonunda gol olursa hakem faulü yapan oyuncuya kart göstermeyecek mesela. Hmm. Hani avantaja bıraktı.
0: Avantaja bıraktı.
1: Gol oldu, kart
0: zaten
1: göstermeyecek.
0: Gol bir
1: zaten
0: ceza.
1: Cezasını yedi diyor.
0: Evet.
1: O enteresan mantık. Tartışırken mesela gittin böyle yapıyorlar, ağzını kapatıyorlar, konuşuyorlar futbolcular birbirleriyle.
0: Evet.
1: Özellikle bu korner atılacağı zaman defans oyuncuları ve forvetler arasında çok olur.
0: Evet.
1: Birbirlerini taciz ediyorlar orada. Yani o ona tabii muhtemelen hal hatır soruyor. Bir de onun hal hatırını soruyor. Böyle bir şey olduğunda hakem hemen karar kullanabilecek.
0: Tabii ki.
1: Kart gösterecek.
0: Futbol topuyla ilgili bir değişiklik var mı?
1: Direkt kırmızı kart. Futbol topuyla ilgili de var. Akıllı top teknolojisi evet geliyor. En önemlisi o.
0: Şimdi bundan sonraki aşamayı söyleyeyim mi sana?
1: Evet.
0: Bir sonraki Dünya Kupası'nda görebiliriz belki akıllı forma.
1: Gelir, o da gelir.
0: Şöyle bütün ses kayıtlarını kaydedebilecek forma.
1: Yani o hem ses kaydı alır, tabii, dediğin gibi futbolcuların üzerinde de

0: Bu hani şimdi ofsayt çizgisiydi, vırdı zıvırdı yapılıyor ya, onların
1: Evet.
0: hepsi kalkar. Hiç şeye
1: Ne
0: gerek
1: dedi
0: kalmaz.
1: programın başında? Adalet dedik değil mi? Hak, yani Dünya Kupası en önemli
0: Ya
1: noktalardan
0: tamamen
1: biri.
0: şunların hepsi
1: Bu
0: o
1: da
0: adaleti
1: onları
0: sağlamaya.
1: oraya yönelik.
0: Adaleti sağlamaya
1: Sen dedin ya,
0: ama
1: 50 kapalı konuşuyorlar. Kim bilir ne diyor adam orada.
0: evet.
1: Yani Materazzi şeyde
0: Bak
1: Zidane.
0: orada hakemin kanaatine göre, yani mesela bazen de kapatıyorlar, şakalaşıyorlar biliyorsun.
1: Tabii.
0: Anlatabildim
1: Ya
0: mi?
1: Zidane'ın kafa atma olayı.
0: Kafa o
1: Neden
0: direkt,
1: attığını.
0: evet biliyoruz adam.
1: Şimdi
0: Çünkü
1: akıllı
0: söyle
1: formu olsa
0: anlattı
1: kayıt
0: biliyorsun.
1: olacak.
0: Zidane anlattı onu biliyorsun. O yüzden.
1: Vardan müdahale edecekler akıllı formu olduğu zaman.
0: Evet. Yani
1: Ama kilometreler enteresan. Ben de bakıyorum
0: ya,
1: şimdi.
0: kilometreler gerçeği, yani futbolda adalet adalet diyoruz ya, yani Dünya Kupası'nda böyle bir şey olmamalı ya. Ya yani her
1: Tabii
0: ülke,
1: dünya.
0: örnek veriyorum, ben 3000 kilometre yapıyorsam kardeşim sen de 3000 kilometre yapacaksın. Sen 7000 yapma. Yani veya ben 7000 yapıyorsam sen kendine de 7000 yaz.
1: Yani gördüğüm en kötü planlama, organizasyon, kamp açısından baktığı zaman en kötü Dünya Kupası gibi gözüküyor.
0: Kesinlikle. Ya yani şurada en basiti, sen de bir servis sorumluluğu falan yapmışsındır. Görev yazdığın zaman birine 3, diğerine 2 yazdın, birine 4 yazdığın zaman
1: Olmaz.
0: o 2 yazdığın adam şey diyor değil mi? Veya hiçbir şey demez de 4 yazdığın adam, ya abi benden bir
1: Herhalde.
0: tane al şuna ekle en azından falan demiyor,
1: Tabii.
0: der.
1: Şimdi biz bir
0: Yani.
1: de hakem yönetimlerine mi bakacağız abi? Nasıl yönetecek hakemler, nasıl yönetecek maçları?
0: Valla ben, sen bana sordun yayından önce, dedim ben direkt dedim Amerika bizim grupta olduğu için korkuyorum dedim.
1: Ev
0: Hakemlerin
1: sahipleri
0: direkt,
1: iyi değil işte. Ev
0: evet,
1: sahipleri aynı grupta olmak
0: hakemlerin
1: iyi
0: direkt
1: değil.
0: Amerika'yı kayıracağını düşünüyorum ben yani.
1: Ev sahibi avantajı diye bir şey olmaz turnuvalarda. Ha, oranın seyircisi falan ama yani bakacağız göreceğiz. Ben de çok merak ediyorum çünkü yani kendi hakemini koruyamayan
0: Bütün
1: bir
0: hakemler açıklanmadı daha değil mi
1: FIFA var.
0: Berkay? Yani mesela Türkiye Amerika maçının hakemi
1: Yok daha açıklamadı onlar.
0: açıkla, işte ben onun nasıl bir hakem olacağını da çok merak ediyorum. Hangi ülkeden?
1: Tabii.
0: Yani orada çok şeyler konuşabiliriz. Sen bizim dünya üçüncüsü olduğumuz sene maçımıza düdük çalan hakemi hatırlıyorsun
1: Evet.
0: değil mi? Şey kararlar hangi ülkeden? Mısır'dan mıydı Berkay o zaman atanan?
1: Tabii,
0: Brezilya maçındaki,
1: Brezilya
0: ilk
1: maçındaki.
0: Brezilya maçındaki hakem korkunç
1: Tabii
0: bir
1: ya.
0: hakemdi yani. Resmen FIFA'dan almış talimatı, lan Brezilya kaybetmesin, ne yapıyorsunuz siz, aman durun Türkiye yenecek bunları
1: Kesinlikle,
0: dediler.
1: kesinlikle,
0: Değil mi?
1: kesinlikle.
0: Baktılar ki Türkiye acayip oynuyor ya. Bütün kanat aklarını Brezilya'dan kullandı, hatta bizim onların yaptıkları faulde bize faul çaldı yani,
1: Tabii
0: o
1: ki.
0: kadar yani.
1: Ama bu şeyde de var. Ben bunu ilk söylediğimizde bizdeki bazı meslektaşlarımız ama sonradan bizimle meslektaş olanlar söyleyeyim. Bazı meslektaşlarım çünkü bir anda ortaya çıktılar. Ben seni tanırım mesela. Birçok meslektaşımın büyüğümü tanırım. Bazılarını hiç tanımadan bir anda bizim sektörde görürüm mesela. Onlardan biri. Bu hakem Avrupa'daki bizim uluslararası maçlarımız oluyor kulüpler bazında. İşte UEFA'da, Şampiyonlar Ligi'nde falan. Hep böyle bazen hakemi eleştiririz ya. Ya bu Hamas şeyleri bırakın dedi bana. Hep dedi hakemler falan filan. O Babek faciası var biliyorsun İvan Babek.
0: Evet.
1: Dedim otur maçı bir daha seyret. Otur dedim bir daha seyret şu maçı dedim. Bunları
0: O
1: dedi sen
0: gerçekten
1: komplo...
0: faciaydı o hakem.
1: Bunlar daha öncekiler de dedi. Bunlar komplo teorisi. Ya Galatasaray'ın yaptığını başka bir kulüp yapmasın diye Şampiyonlar Ligi statüsünü değiştirdiler Avrupa'da. O yüzden bu hakemler falan FIFA, UEFA asla ve asla benim için çok adil değiller. Çok da böyle şüpheyle bakarım.
0: Evet sevgili Serdar, şimdi bir telefon bağlantımız daha
1: Tamamdır.
0: olacak. Kısa bir ara vereceğiz ama sen yine kulaklığını tak. Tabii
1: Takıyorum.
0: Senin de merak ettiğin bir konu olacaktır.
2: Spor servisi motor sporları.
0: Evet efendim, spor servisinde telefon konuğumuz Türkiye Motosiklet Federasyonu AS Başkanı Sayın Mahmut Nedim Akülke. Merhabalar, hoş geldiniz Mahmut Bey.
3: Merhabalar. Hoş bulduk tüm dinleyicilerimize. İzmir Çeşme'den sevgi ve selamlarımızı iletiyorum.
0: Oo, ne kadar güzel. Sıcaktır eminim şu anda.
3: Bayağı bir sıcak artık. Yaz geldi.
0: Yaz geldi, doğru. Çeşme'de güzeldir şimdi valla. Sayın Akülke, bugün İstanbul'da çok sıcaktı, onu söyleyelim. Orada biz Anadolu'dan dinleyenler de var tabii. Anadolu'nun her yerinden. Artık gerçi bu teknoloji şu anda dünyanın her yerinden herkes her şeyi dinleyebiliyor. Bugün İstanbul'da gerçekten sıcaktan yaz gelmiş dedik bugün.

0: gün hepimiz.
1: Kesinlikle.
0: Buyurun.
1: Alo. Tabii Dünya Motosörf Şampiyonası'nı Çeşme'de yapmanın büyük bir keyfini yaşıyoruz. Hazırlıklar son sürat devam ediyor. Yarın itibariyle antrenmanlar ve sıralama turları başlayacak. Cumartesi günü elemeler, pazar günü de finallerle gerçekleşecek. Evet. Aslında biraz motosörfü tanıtmak istiyorum vaktimiz varsa.
0: Tabii. Dünya genelinde büyük ilgiyle takip edildiğini söyleyelim ve biz ikinci kez yapacağız bunu, düzenleyeceğiz.
1: Evet, ikinci kez ev sahipliği yapacağız. İkinci kez İzmir Çeşme'de ev sahipliği yapacağız. Aslında belki de su sporlarında veya bir spor branşını ilk defa dünyayla beraber yakaladığımız branşlardan bir tanesi. Çünkü 3 yıl evvel Uluslararası Federasyon'da da dünyada da sportif faaliyet haline gelen bir branş. Biz de 3 yıl evvel 5 sporcuyla bu organizasyona dahil olduk. 5 sporcuyla. Ama büyük bir gururla söyleyebilirim. Şu anda yaklaşık 60-70 tane yarışan sporcumuz var.
0: Süper.
1: Dünya şampiyonasında da ülkemizde yapılan bu hafta sonu yapılacak şampiyonada da yaklaşık 15 sporcu da Türk sporcumuz da start alacak.
0: Evet, gerçekten güzel. Hemen tarihlerini de söyleyelim. 12, 13, 14 Haziran'da yani yarın başlıyor. Pazar ve pazartesi olacak. Pardon, yarın cuma, cumartesi, pazar günü bitecek. Onu da söyleyelim. Çeşme'de, İzmir'in gözde turizm merkezlerinden Çeşme, Şifne'de değil mi?
1: Şifne'de gerçekleştirecek. Çeşme ve İzmir'deki tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Gerçekten 25 farklı ülkeden, Amerika'dan, Kanada'dan, Çin'den, Endonezya'dan, İspanya'dan, yani dünyanın dört bir tarafından yabancı sporcu olarak da 90'a yakın yabancı sporcu var. Aslında Çeşme ve İzmir bir dünya şampiyonasıyla yaza merhaba diyecek.
0: Gerçekten öyle. Peki moto bu motosörf dediğimizde Mahmut Bey, nasıl bir deniz istiyorlar? Mesela Çeşme'nin genelde rüzgarlı diyebilirim ben ama Şifne özellikle mi seçildi? Daha mı sakindir?
1: Evet. Şöyle, aslında dünyada da çok fazla açık denizde olmayan bir spor organizasyonu. Çünkü motor gücü, yani bir sörf tahtasının içinde bir motor düşünün. Bu motor gücüyle hareket eden sörfün motorlusu diyelim, seyircilerimize biraz da bunu açıklayalım. Bunun

0: gidebilmeyi sağlıyorsunuz. Tabii bu arada da startı yaklaşık her branştan bir 15-20 sporcu alıyor, start alıyor. Düşünün 15-20 sporcunun bu kıyasaya kapışması. Evet. Gerçekten inanılmaz bir görüntü. Ekstrem sporlar içinde su üstünde en fazla izlenen branşlardan bir tanesi. Hmm,
1: gerçekten enteresan. Peki bir sorum daha olacak Mahmut Nedim Bey. Benim hakikaten ilgimi çekti. Motor gücüne sporcu etki edebiliyor mu kullanırken, yoksa hani bir kere çalıştırıyorsunuz bitene kadar öyle hep çalışıyor mu?
0: Tamamen sporcunun etkisi, inanın %50'ye yakın. Yani aynı motor güçleri, aynı şeyler. Çünkü sporcunun ayakta durması ve dönüşler, parkur içindeki zikzaklar, parkuru geçebilmesi, hı hı, tamamen kendi gücü, kendi yetenekleri, o yeteneklerini ön plana çıkartarak bir %50 performanslarını, hı hı, arttırabiliyorlar.
1: Bunlar tabii ki daha önceden sörfe meraklı, sörf tutkunu insanlar değil mi? Bunda daha ekstrem bir spor diye tercih ediyorlar muhtemelen.
0: Yani şöyle, sörf meraklı olmayan, motosiklet meraklı, daha doğrusu ekstrem spor meraklı olanlar.
1: Motor gücüne de hayran olanlar değil mi? Onu da söylüyorum.
0: Biraz daha hızı sevenler. Evet. Hızı sevenler çok daha şey oldu ama... Üç tarafı deniz olan güzel ülkemizin özellikle su üstündeki sporlarla daha fazla sporcu yetiştirmesi anlamında da bize çok önemli bir başlangıç. Dünya ile aynı anda hem sporcu yetiştirmeye başladık, hem de dünya şampiyonasını yapmaya başladık. Hı hı. Dünyada 6 ülkeden de bir tanesiyiz.
1: Evet. Tebrik ederim. Şimdiden maşallah diyelim, nazar değmesin. İnşallah kazasız belasız bu şampiyona oynanır ve biter. İnşallah bizim 14 sporcumuzdan da bir tanesinden derece bekliyoruz en azından, değil mi?
0: Valla genç sporcularımızdan bekliyoruz. İki tane genç sporcumuz var. O kardeşlerimizden bu sene kürsü bekliyoruz.
1: İnşallah.
0: Tabii bu arada organizasyon Çeşme Şifre'de ama İzmir ve Çeşme'deki vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Evet. İzmir ve Çeşme'nin dışında ülkemizin dört bir tarafında olan bu spora meraklı olanları da Tabi Spor'dan şifresiz olarak, hı hı, da canlı yayınlayacak TRT.
1: Evet, TRT'den zaten seyredebilecekler tabiiden, doğru evet, diyorsunuz. Eminim çok katılım olacaktır seyirci anlamında, çünkü Çeşme bu işe gönül verenlerin yeri. Çok doğru bir seçim yapmışsınız Sayın Mahmut Nedim Akülke. Orada gerçekten sörf meraklıları çok ve eminim geleceklerdir buna.
0: Kesinlikle. Bir de şunu da tabii Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak biz yıllardır spor turizmin geleceğidir mottosuyla, evet, ülkemizin dört bir tarafında organizasyonlar yapmaya.
1: Motocrosslarınızı ben takip ediyorum, evet, severek
0: Dünya
1: takip
0: motocrossu,
1: ettim.
0: İşte Afyon Karahisar'da, Rize'de Senoz Vadisi'nde, Handüzü, Güneş Handüzü yaylasında Dünya Motocross Dünya Snowcross Şampiyonası, hı hı, yine 3-4-5 Temmuz'da ilk defa Temmuz'da Ağrı'da olacağız. 3200 metreye Ağrı'ya çıkacağız. Böyle Türkiye'nin dört bir tarafında bu organizasyonları yapmak bize büyük keyif veriyor. Bir tane kısacık bir dipnot vermek, buyurun, istiyorum. Çeşme, tabii Çeşme dediğiniz zaman önce Alaçatı akla geliyor, Dalyan geliyor, hı hı, Çeşme'nin işi geliyor. Şifne gerçekten bu anlamda da Çeşme'nin böyle biraz daha pasif kalmış, evet, sportif organizasyonlarıyla, sosyal ve kültürel yaşamıyla bu anlamda da Çeşme ve Şifne'ye önemli bir katkıda bulunacağımıza inanıyorum.
1: O kesin, bölge turizmine, Türkiye turizmine büyük katkısı olacağı kesin. Çok teşekkür ederiz Sayın Mahmut Nedim Akülke. Gerçekten güzel bir organizasyon. İnşallah organizasyon sonrası da yine bağlantı yaparız sizlerle. Hem güzel organizasyonun değerlendirmesini de alırız.
0: Ben de çok
1: teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyoruz.
0: Bu imkanı verdiğiniz için iyi akşamlar.
1: Estağfurullah efendim. Bu radyo sizin. Halkın radyosu bu her zaman. Tabii ki buralar sizin. Mikrofonlar sizin olacak. Görüşmek üzere diyoruz. İyi akşamlar. Görüşmek, başarılar. Üzere.
0: Hayırlı akşamlar. Teşekkürler.
1: Evet, Sayın Mahmut Nedim Akülke bizlerleydi. Türkiye Motosiklet Federasyonu AS Başkanı. Gerçekten enteresan bir şey değil mi sevgili Serdar? Senin söze girmedin ama sörf ama bunun motorlusu yani. Evet, bir evet. Motor takılı.
2: Ben de siz konuşurken
1: Çeşme'de zaten çok sörfçü oluyor biliyorsun, rüzgar olduğu için sörfü. Biraz daha sakin yeri tercih etmişler Şifne tarafını.
2: Çünkü o, evet, ben de zaten siz konuşurken onu inceliyorum.
1: Sen de rüzgar durumlarına baktın herhalde, dalga rüzgar.

0: Hem de yarış nasıl
1: dalga
0: beden
1: gerekmiyor işte buna,
0: şifne.
1: ne güzel değil mi?
0: Tabii. Ya Çeşme için tabii güzel bir etkinlik. Hani 14 sporcu burada katılıyor ama 50-60
1: Cennet gibi yer, yabancılar da görsün değil
0: bayağı
1: mi?
0: var.
1: Televizyon yayını olacak, dünyada yayınlanacak bu. Turizm için gerçekten bunlar güzel hareketler.
0: %100 yani ben Millet Spor'da çalışırken şimdi o zaman tabii bu spor yoktu. Yat, yelken gibi haberler geniş giriyordu. Bizim bir
1: Evet.
0: Tankut Antikacı abimiz vardı,
1: Doğru.
0: meslekliğimiz. Diyordum ki ya bir zamanlar yat haberleri çok geniş girerdi gazetelerde. Şimdi tabii yer bulamıyorsun.
1: Doğru,
0: O yüzden bu tür haberleri okuyunca o yıllar aklıma geliyor.
1: Bizde bulabilirsin öyle haberleri.
0: TRT'de var
1: Sevgili
0: zaten.
1: Serdar. Son artık bakıyorum 2 dakika içindeyiz. Bugün çok enteresan bir misafiri vardı Galatasaray'da. Oliver Kahn, efsane kaleci değil mi? Bayern Münih'in ve Alman bir
0: Evet.
1: takımının. Niye geldi Dursun Özbek'in yanına? Size tahmin, yani dün geldi daha doğrusu. Niye geldi?
0: Oliver Kahn'ın ne iş yaptığına bakacaksınız. Oliver Kahn
1: Kaleci mi? Uğurcan'ın yerine kaleci mi arıyorlar?
0: Bayern Münih'te CEO'ydu.
1: Ben şaka yapıyorum.
0: Burada tabii idari anlamda bir yapılanma var. Galatasaray zaten öyle ve böyle Türkiye'nin Bayern Münih olma yolunda
1: Evet,
0: hızlı
1: öyle bir şeyleri
0: ilerliyor.
1: de var, söylemleri var.
0: Bayern Münih'in de CEO'nun yapmış bir adamla da oturup konuşması bence gayet normal. Oradan Galatasaray adına büyük projeler bekliyorum. Büyük bir futbol organizasyonunun
1: Bu
0: temeli
1: diyorsun
0: atılıyor.
1: seyahat ziyaret bir şey, bir
0: Tabii
1: iş
0: tabii.
1: birliğini gösteriyor
0: Evet,
1: diyorsun.
0: kesinlikle.
1: Peki bakalım, inşallah öğreneceğiz yakında. Fenerbahçe'de de tekrar Aziz Başkanlığı yıllar başladı. Bunun için neler dersin?
0: Valla ben açık ve net söyleyeyim. Türk futbolunda her zaman Aziz Bey'in olması gerektiğini düşünenlerdendim. Ama Fenerbahçe Başkanı olarak, ama başka bir alanda, Futbol Federasyonu Başkanı olarak da hep olmasını isterdim. Çünkü uzun yıllar hizmet etti. Tesisleşme anlamında da, işte futbol yapılanması anlamında da ve onun zamanındaki yayın gelirlerin ne kadar arttığını herhalde sen de çok iyi
1: Tabii
0: hatırlarsın.
1: ki,
0: O
1: tabii ki.
0: gittikten sonra biraz yayın gelirleri düştü. Tabii ki yayıncı kuruluşunda sistem ettiği konular var. Ben Aziz Yıldırım'ın ilk icraatının Fenerbahçe ile ilgili olacağını zannetmiyorum. Tabii ki hoca getirecek, o ayrı. Ama bence yayın gelirleri anlamında da rakamı daha da yukarı çıkartacak hamleleri
1: Bakalım.
0: diğer kulüplerle birlikte işbirliği yaparak
1: Evet,
0: harekete
1: mutlaka bir
0: geçecektir.
1: şeyler yapacaktır.
0: Evet.
1: Ağzına sağlık sevgili Serdar Sarıdağ.
0: Teşekkür
1: Programın
0: ederim.
1: sonuna geldik. Bu akşam Dünya Kupası'nda açılış yapılıyor. Saat 22'de efendim Meksika Güney Afrika'yı maçını seyredeceğiz. TRT 1'de
0: Tam da onu
1: seyredeceğiz.
0: soracaktım. Nerede diye.
1: TRT 1'de canlı olarak herkes izleyebilecek. Ben Ahmet Füsunoğlu, İbrahim Türksoy teknik yönetmenimiz, Berkay Küçük yapımcımızdı. Serdar Sarıdağ'la 60 dakika boyunca beraber olduk. Herkese iyi akşamlar. Yarın görüşmek üzere.
2: Spor servisi.

0: Fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklamlar.
2: Dünyanın Z raporu başlıyor.
3: Efendim 208 ülke 7 kıta tek dünya. Hafta boyunca derlediğimiz dünyadan güncel haberleri her zaman olduğu gibi az sonra siz değerli dinleyicilerimizle buluşturacağız. Program yapımcımız Ümeyra Zengin, teknik ekipte sevgili İbrahim Türksoy ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Dünyanın Z raporu başlıyor.
2: Mavi küreden derlemeler.
3: Efendim birbirinden değerli haberler derledi sevgili yapımcım Hümeyra Zengin sizler için mavi küreden bu güzel dünyamızdan. İşte birincisi, şiddetli yağmur ender büyük maymunların %7'sinin hayatına mal oldu. Hemen detaylandıralım efendim haberimizi. Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde 2025 yılının Kasım ayında yağan şiddetli yağmurlar sebebiyle kritik ölçüde tehlike altındaki Tapanuli orangutan popülasyonunun %7'sinin öldüğü tespit edildi. İklim krizi sebebiyle sadece 4 gün içinde 1000 milimetreden fazla yağış alan bölgelerde doğada toplamda 800 tane bulunan Tapanuli orangutanlarının 58'inin öldüğü anlaşıldı. Bu da yerel popülasyonun %11'ine, türün tamamınınsa %7'sine denk geliyor. Araştırma yazarı Profesör Doktor Serge Vich'e göre bu kayıp dev maymunların geleceği için son derece endişe verici. Şiddetli yağmur ender büyük maymunların %7'sinin hayatına mal oldu ve ünlü bir araştırmacıya göre de bir bilim insanına göre de dev maymunların geleceği için de bu son derece büyük bir kayıp. Bir sonraki haberimiz Endonezya'dan Kuzey Sumatra'dan kalkıyoruz ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyoruz efendim. İkinci haberimiz Trump'ın anime karakterlerini kullanması tepkilere sebep oldu. Trump'ın her kullandığı, her yaptığı şey tepkilere sebep olduğu gibi bu da tepkilere sebep olmuş efendim. Şimdi bunu detaylandıralım bakalım neymiş, detaylarında neler varmış. ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya paylaşımlarında ünlü anime karakterlerini kullanması Japonya'da giderek artan bir tepkiye neden oluyor. Mart ayından beri Trump'ın Naruto, Pokemon ve Yu-Gi-Oh! Gibi efsanevi Japon çizgi filmlerindeki karakterleri kullanması ve hatta kendisini bu karakterler olarak tasvir etmesi üzerine bir imza kampanyası başlatıldı. Çevrim içi düzenlenen dilekçeyi şimdiye kadar tam 20 bin kişinin imzaladığı biliniyor efendim. Bir tepki, Japonya'dan bir tepki bu sefer Trump'a. Niye? Çünkü Trump anime karakterleri kullanıyor ve bunu bazı Japon vatandaşları istemiyor. Üçüncü haberimiz Hint Okyanusu, Hindistan bölgesine gidiyoruz efendim. Dünyanın en derin ve en geniş balina mezarlığı keşfedildi. Bu da çok ilginç bir haber. Hemen detaylara bakalım. Hint Okyanusu'nun güneydoğusundaki Diamantina bölgesinde şimdiye kadarki en eski ve en derin balina mezarlığı keşfedildi. Mezarlıktaki fosillerin 5 milyon yıldan daha eskiye dayandığını açıklayan araştırmacılar, bu nekropolün 7 kilometreden daha derinde olduğunu ve deniz tabanında yüzlerce mil boyunca uzandığını araştırmalarına eklediler. Kilometrelerce derinlikte çürüyen balina cesetlerinin yaşamla dolu olduğu düşünülüyor. Hakikaten bence akşamın en iyi haberi diye düşünüyorum. Çünkü bulunan balina fosillerinin 5 milyon yıldan daha eskiye dayandığını açıklamış bilim adamları. Dünyanın en derin ve en geniş balina mezarlığı keşfedildi efendim.

0: Gündemden Perspektifler.
1: Efendim, Gündemden Perspektifler bölümündeyiz. Bakalım bu akşam neyi konuşacağız, hangi değerli konuğumuzla konuşacağız. Futbolun en büyük organizasyonu malum, ya da birçoğumuzun malumu diyelim, Dünya Kupası heyecanı bugün itibariyle resmen başlıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen milli takımlar önümüzdeki haftalarda hem kupayı kazanmak hem de futbol tarihine geçmek için mücadele edecekler. Dünya Kupası sadece bir spor turnuvası değil, aynı zamanda farklı kültürleri, milyonlarca taraftar ve unutulmaz hikayeleri bir araya getiren küresel bir etkinlik. Bu yılki organizasyonda yeni format, yıldız oyuncuları ve sürpriz yapmaya aday takımlarıyla şimdiden büyük bir merak uyandırıyor. Dünya Kupası'nı konuşacağız, öne çıkan başlıkları konuşacağız. Spora ilgisi, futbola ilgisi olan birçok kişinin yakından tanıdığı bir spor yorumcusu ve aynı zamanda bir spiker Okay Karacan telefon hattının diğer ucunda. Okay Bey, merhaba, iyi akşamlar, programımıza hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar, bizi dinleyen insanlara da sevgilerimi iletiyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim. Önemli bir organizasyon, eski heyecanı var mıdır aslında, onu da konuşmak isterim sizinle. Bir önceki Katar'da yapılan organizasyon çok eleştiri almıştı, işte hava sıcaklığı başta olmak üzere. Onda alnının akıyla çıkabildi mi organizatörler? Buradaki problemler, olma ihtimali, olası problemler de var mıdır? Buyurun efendim, sözü size bırakayım.
2: Peki.
1: Evet.
2: Şöyle söyleyeyim, eskiden Dünya Kupaları, eskiden dediğim yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde, 54-58-62 oyunun sergilendiği fuarlardı. Liglerden daha çok o 4 yılda bir yapılan Dünya Kupalarında oyun sistemlerini nereye geliştirmiş teknik adamlar, nasıl oynatıyorlar,
1: evet,
2: ve futbol nereye evriliyor gösterildiği masum fuarlardı. 1974'ten sonra sirke dönüştü.
1: Evet.
2: Yani daha çok şovun olduğu bir sirkti. 90'ların başından itibaren de, ya da iyimser bakarak 98'den itibaren de artık FIFA'nın şovuna dönüştü. Özetle 3 tane Dünya Kupası dönemi olduğunu düşünüyorum ben.
1: Evet.
2: Son Dünya Kupası hava sıcaklığından dolayı Kasım Aralık'ta yapıldı. Bu Dünya Kupası ezberini bozan bir durumdu. Çünkü Katar büyük bir para verdiği için FIFA'ya. FIFA çok büyük, 5,5 milyar dolar gibi bir para kazandığı için Katar'a verildi.
1: Evet.
2: Burada 11 milyar dolar kazanılacak. 3 tane büyük alanda yapılıyor. Yani şöyle, Dünya Kupası'nı ben kabul edemiyorum. Minnacık Katar'dan sonra Meksika, Kanada, Amerika, ucu bucağı olmayan neredeyse bir kıta komple. Kıtanın yarısına veriyorsun.
1: Evet, Dünya Kupası. Evet, evet.
2: 48 takımlı Dünya Kupası'nın kabul edilebilir bir tarafı yok. Benim futbola bakış açım açısından.
1: Bu sene artış oldu değil mi o sayıda?
2: Tabii 48 tane ülke katılıyor.
1: Yani
2: Dünya Kupası
1: 30 küsür taneydi, 48'e çıktı.
2: Evet, 32'di, 48'e çıktı. Evet. Yani Dünya Kupası şey gibi, yani bir süzgeçten geçilerek en iyilerin birbirleriyle kırdığı, kırıştığı, yani mücadele ettiği bir turnuva olmalı. O yüzden bu çok ticari hale getirildiği için, çok ürün oluşturduğu için. Şöyle diyeyim ben size, şöyle anlatayım. Dünyada en çok live event diye tam karşılığı, yani canlı futbol müsabakası, yani canlı hareketli müsabaka değil. Bunlar daha çok izleyici topladığı için rakamları yüksek seviyeye çıkıyor ve sayısını ne kadar artırırsanız o kadar fazla gelir elde ediyorsunuz. Biraz da olay bununla alakalı.
1: Evet.
2: Yani düşünebiliyorsunuz,
1: evet,
2: futbolun devi olmuş İngiltere, Brezilya, Curaçao ile Haiti ile falan oynuyor. Benim mantığım almıyor bunlar ama sonuçta futbol dilencisi olarak ne koyarlar söyleme.
1: Evet.
2: İzlemek isterim. Ya ben bu aşamada,
1: ama dilenciler hep iyi maç, güzel maç seyretmek istiyor.
2: Tabii ki fazlasını istiyorsun.
1: Evet.
2: Bir kere buluyorsun.
1: Evet.
2: Yani bir Dünya Kupaları geçmişte insanların tribünde yan yana, her sosyal sınıftan insanın yan yana izleyip heyecan duydukları, dostluk yarattıkları yerlerdi. Şimdi büyük localar milyonlarca dolarlık insanların özel muamele gördüğü yerler.
1: Bilet fiyatları da fazla da doğal.
2: Tabii. Çok bir fiyat. Yani Amerika bir takım harcamalar yaptı. Bu harcamaları yansıtıyor. Yani normalde işte yaptıkları bir stadyum, MetLife Stadı sanıyorum, oraya 8 tane maç koydular. O 8 maç için 62 milyon dolarlık bir altyapı yatırımı gerçekleştirdiler ulaşım için. Normalde işte 3 dolar 4 dolar olan bir

0: rakamı tam olarak hatırlamıyorum ama 8 misline, 9 misline çıkardılar. Yani yansıtıyorlar size, halka yansıtıyorlar, evet, ve gelen turistlere yansıtıyorlar. Çok ticari bir hal almaya başladı ama sonuçta tüm dünyanın hep birlikte karşısına geçerek eğlendiği, aynı dili konuştuğu bir organizasyon. Ben şöyle bir açılım yapayım. En son 1994 Dünya Kupası finalini ben TRT 1 Radyo'dan anlatmıştım.
1: Evet, evet.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde. O Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dünya Kupası'nın şöyle bir özelliği vardı. Daha insancıldı. İnsanlar kupa futbol izlemek için bu ülkeye girebiliyorlardı. Herkese vize veriliyordu. Hatta 10 yıllık vizeler çıkartıp veriyorlardı.
1: Evet.
0: Gayet medeni bir ortam vardı. Amerikalılar futboldan anlamıyorlardı ama şimdi kimseye vize vermiyorlar. Takımları sürgüne gönderiyorlar. Bazı insanları içeri almıyorlar. Diğerlerini sınır dışı ediyorlar. Kimilerini dedektörle arıyorlar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla o Dünya Kupası'ndan bu Dünya Kupası'na çok büyük davranış modeli bozuklukları var. Bir spor insanı olarak bu eleştiriyi yapmakta sanıyorum kendimde beis görmüyorum, bunu yapabilecek
1: evet,
0: kadar tecrübe oluştu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu Dünya Kupası da sempatik olarak kimse bakmıyor Dünya Kupası düzenleyicilerine. Ama biraz sonra Meksika'da bir açılış maçı oynanacak.
1: Evet.
0: Meksika 3. kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasına rağmen 3. kez Dünya Kupası'na işte birileri olarak diyelim şimdi. Diğerlerinin direkt 70 ve 86'yı tek başına yapmışlardı. Daha sempatik bulunuyor. Aztek Asıstadı daha sempatik bulunuyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Amerikalılar hala futbolları anlamıyorlar. 1994'te de anlamıyorlardı. Hala futbol onlar için hayati bir önem taşımıyor. Bugün de hayati bir önem taşımıyor. Ama yani o dönem Amerika'da Amerikalılar futbolcuların peşinde koşuyorlardı. Bayraklarının peşinde koşuyorlardı. Şimdi siyaseten Trump'ın peşinden koşuyorlar.
1: Evet.
0: Bakalım o kimi dışarı atacak, kimi içeri alacak.
1: Evet.
0: Dolayısıyla biraz dünyada küresel anlamda siyasallaşmış, ekonomik kaygıları yükselmiş Dünya Kupası etkisi var kanaatindeyim.
1: Doğal olarak futbolda geriye kalıyor.
0: Yani
1: geri düşüyor biraz.
0: Yani futbol geriye düşmüyor aslında. Futbol Avrupa'daki şampiyonalarla birlikte, Şampiyonlar Ligi, işte İngiltere Premier Ligi, İspanya Ligi üst düzey şampiyonalarla birlikte Dünya Kupalarının gölgesinde 90'ların ortasından itibaren o Dünya Kupalarının gölgesini bırakmaya başladı. Dolayısıyla eskiden heyecanla saatler sayılarak izlenen, milimetresiz hatırlanan Dünya Kupalarının yerini sıradan maçlar aldı. Tahminim son 16 turundan itibaren bütün maçlar tüm dünya tarafından titizlikle izlenecek ama son 16 turuna kadar herkes kendi ülkesinin takımlarıyla ilgilenecekler. Özetle son 16'lık bölüm muazzam bir heyecana sahne olacak.
1: Evet.
0: Her Dünya Kupası'nın bir futbol bakış açısı getirir. Mesela 2010 yılında Tiki Taka oynadı İspanyollar. Tiki Taka oynadılar. 1000 pas yapıp her maçta bir gol attılar. Oysa Almanlar onların yarısından biraz fazla pas yaparak her maçta 4 gol atıyorlardı. Keza Hollandalılar da çok gol atıyorlar ve çok iyi futbol oynuyorlardı ama topu ayağında tutanlar kazandı. Bir sonraki sezona gittiğimizde Tiki Taka'dan bir sonuç alınmayacağını görenler hem topu ayaklarında tutup hem topu kaybettiklerinde karşı tarafa gegenpres yaparak topu almak üzerine oyun kurdular. Bir önceki Dünya Kupası'na dönelim. Teker teker saymayayım, vakti öldürmeyeyim. Baktılar ki kapanan savunmalara karşı hiçbir şey fayda etmiyor. Bu sefer dik oynayan, atılan toplarla topu attığınız adamın hızlı koşarak buluştuğu ve savunmayı diklemesine delebilecek oyun sistemi nedir? Havadan ve yerden. Bunu bulanlar ön plana çıktılar.
1: Evet.
0: Bireysel yetenekler ön plana çıktı. Dolayısıyla her Dünya Kupası bir model yaratır. 1930'a gittiğinizde Stabile diye bir adam vardır, Arjantinli. Gol kralı olur. Birçok gol atar. Özelliği şöyledir. Havadan gelen her topu 2 metreden vurur. 1.50'den vurur. Diz kapağı adasından vurur. Sol ayağıyla vurur. Sağ ayağıyla ceza sahası dışından muazzam bir karambol golcüsüdür. Yıllarca o 9 numara şekillenmiştir. Yani bugün belki 9 numaralar eskisi kadar ön planda değiller ama 9 numaranın kurucusu Arjantinli Stabile'dir mesela. Çok enteresan bir adam. Ben onu Paolo Rossi'ye benzetirim. 1982 Dünya Kupası'nın gol kralı. Onun attığı goller gibi goller atan bir adammış.
1: Evet.
0: Mesela Brezilya'nın efsane takımında Didi vardır ama işte Zagallo'ların, Pele'lerin, Garinçaların altında çok fazla ön plana çıkmaz. Didi daha sonra gelip Türkiye'de Fenerbahçe'nin hocası oldu. İki şampiyonu falan da aldı. Didi ise Dünya Kupası'nda 1958'de şunu oluşturmuştur. Yani teknik direktörü onu şekilde kullanmıştır. Kanatlara top atan, derin savunma yapan, topu kazanıp arkadaşına veren ve rakibini karşılayan. Şimdiki futbolda hem 10 numara hem regista dedikleri. Yani hem 10 hem 6 oynayan çok yönlü, yabancıların versatil olarak değerlendirdikleri bir oyuncuya evrilmiştir. Günümüz futbolundaki en önemli istekte bulur. Yani 6 oynayıp 8 oynayıp 10 oynayan orta sahaya her şekilde 360 derece gören futbolcu.

0: Didi'dir mesela bunun ilk adamı. O yüzden dedim başlangıçta fuardı. Orada insanlar gidip bir dakika futbola bunlar bu mantığı getirmişler diye bakıyorlardı.
1: Evet.
0: Bu artık karma bir futbol anlayışı olacak bu Semih Dünya Kupası. Yine de bireysel yıldızların ön plana çıkabileceği, bireysel yıldızların yükselişe geçeceğini düşünüyorum.
1: Hı hı.
0: Örneğin ilk maçımızda bizim oyuncularımızdan Arda Güler'in, işte Kenan Yıldız'ın veya Hakan Çalhanoğlu'nun ki Avrupa'nın büyük takımlarında oynuyor bunlar. İki gol attıklarını düşünelim veya üç gol attıklarını veya sıra dışı oynadıklarını. Şimdi bugün onların Instagram sayısına bakın. Instagram'da kaç kişi takip ediyor.
1: Evet.
0: Bir de o günün akşamına bakın. Milyonlarca insan gelecektir. Dolayısıyla eskiden FIFA ve ev sahibi takımları kazanıyordu. Şimdi bireysel olarak sporcular da kazanıyor. Nasıl kazanıyorlar? Instagram üzerindeki müşterilerin sayısı arttıkça onların da popülariteleri de artıyor. Dolayısıyla içeride bir demokratiklik var. Oyuncu bireysel olarak kazanmaya, popüler olmaya devam ediyor. Ama öbür taraftan da izleyici açısından maliyetler her zaman yüksek. Yayıncılar açısından da her zaman bir yerlere yetişmek çok kolay olmuyor diyebilirim.
1: Evet.
0: Açıkçası tabii vaktiniz çok hızlı şekilde
1: estağfurullah biz gayet gayet dinliyoruz. Gayet de güzel gidiyor Okay Bey. Hakikaten çok güzel gidiyor. Ben araya girmiyorum çünkü çok da güzel anlatıyorsunuz. Öğrenmiş yani, de oluyoruz yani. Arada kaçırdıklarımız da sayenizde öğrenmiş oluyoruz. Buyurun isterseniz. Buyurun devam edin.
0: Şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela yayıncılık anlamında geldiğimiz noktayı mesela bu Dünya Kupası'nda bir buçuk saat sonra şunu göreceğiz. Yeni yayıncılık modeli ne olacak? Yani bir kere yeni kurallar gereği topu hızlı oynamak zorundasınız. Oyalanmak diye bir şey söz konusu değil. Mesela 1982 Dünya Kupası'nda kaleciye sürekli pas atarak Avusturya ile Almanya arasında Cezayir'i elemek için yapılan dünyanın gözünün önünde bir şike vardı.
1: Evet.
0: Ondan sonra FIFA oturdu dedi ki kaleci yapası yasaklıyorum. Birçok şey zaman öldürme opsiyonlarını kullandılar. Bu opsiyonları kullanırken FIFA her defasında yeni kural getirdi. Şimdi topu çok fazla kalenin o kalecide tutmak, oyuncu değişikliği esasında sallanarak kenara çıkmak, İşte birisi sakatlandığı zaman kenara gidip taktik almak gibi konular ortadan kalkıyor. Ve bugün bizim eskiden topa vurduğumuz zaman ilerlemeyen topun yerini şarj edilen akıllı toplar alıyor. Bunların içerisinde milyonlarca data yokken çipler var ve 6 saatlik süresi var. 6 saatlik bir maç olmayacağına göre pil yeterli olacaktır. Bu çipler milyonlarca data gönderecek merkeze. Yani bir elektronik denetleme merkezi de var artık. Sadece bir reji yok. Bir de orada reji var. Buradaki milyonlarca data sonunda her futbolcunun sağa sola dönüşleri, pas anı, belki kalp atışları o anda, performansları, kasa hepsi data olarak kullanılacak. Bunları tabii ki ne kadar anlatacaklar, bilgi olarak verecekler bilmiyoruz aslında.
1: Evet.
0: Hani ama bir şekilde dünya futbolu ilk defa bir futbol topunun çevresinden bunu anlayacak. Bazı şeylerin dünyanın nereye gideceğini o anlamıyla fuar özelliği kazanıyor diye görecekler. Bizse belki bizim televizyonculuk tabirinde karakter jeneratörü, kısaca KJ dediğimiz, Amerikalıların genellikle kendi NFL, NHL, MLS yayınlarını kullandıkları karakter jeneratörleri görebiliriz. Yani şöyle anlatayım. Evet. Bir tane futbolcu işte 3 gol, 2 pas, 1 dribling, 2 top karşılama diye tak diye karşımıza bir şey çıkabilir. Hızlı oynanacağı için maçlar yeni kurallar gereği son bölümlerde yorulmalar ve tuhaf hatalarla son 10 dakikalar çok heyecanlı hale gelebilir.
1: Evet.
0: Özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Tabii bu çiftli toplar offside çizgisini çok kısa milisaniyelerde yakalayabilip anında ekrana sürülme gibi bir şansı olacak. Belki VAR kontrolüne hiç gitmeyecekler. Anında verilecek detaylar. Detaylar. Yani otomatik sistemi Katar'da çok ciddi tartışmaları yok etmişti. Özetle gelecekte şöyle anlatacağız 2026 Dünya Kupası'nı. 2026 Dünya Kupası'nda temeller atıldı. Dikkat ederseniz bugün voleybol maçlarına teknolojinin çok fazla işin içerisinde olması nedeniyle kimse kimseyle kavga etmiyor. Her şey açıkça ortada. Dışarıda mı içeride mi? File edildi değil mi? Fileye dokunduğumu dokunmadım.
1: Evet,
0: ayağını
1: evet.
0: Çizgiye bastın da anında görüyorsun.
1: Evet.
0: Futbolda da gelecekte her şeyin kontrol edileceği bir Dünya Kupası'nın ilk adımı burada atılacak. Dolayısıyla Amerikalılar büyük bir ihtimalle bu

0: şovu teknolojileriyle de bakış açılarıyla da ilginç hale getirecekler. Hı-hı. Daha Avrupa'ya zaten Amerikan mantığının şu anda yapmak istediği Amerikalıların Avrupa'daki futbol ürününü alıp sahiplenmek ve bunu kendi eğlence kültürleriyle, eğlence kültürlerini yansıtma şekliyle satabilmek dünyaya. Zaten bugün 120 tane Avrupa takımının sahibi Amerikalı şirketler. Bugün yine bir örnek vereyim, Formula 1'in de sahibi Amerikalı şirketler ve onlar da medyatik dokunuşlarla bir küresel meta haline getirdiler. Yani zaten öyleydi de daha güçlü ama Amerikan sosuyla soslanmış bir hale getirdiler. Futbolda 2026'dan sonra öyle olacak. Yani Kanada bir figür olarak, alt figür olarak orada duruyor. Meksika yine geleneksel bir figür olarak yanlarında duruyor. Ama Amerika ana kültür olarak orada. Avrupa'ya bazı meydan okumalarda bulunacak. Ve bana kalırsa bu seneki Dünya Kupası'nın bir başka özelliği de şu olacak. Bu Dünya Kupası'nda şu yok. Ya bu takımlar favori, bu takımlar değil. Evet, bir takım favorilerden bahsedebiliriz. Ancak dünyada futbol o kadar kitle iletişimin gelişmesiyle birlikte, teknolojinin yanında fizyolojinin gelişmesiyle, taktik stratejinin gelişmesiyle, insan sağlığının, beslenme modellerinin, antrenman tekniklerinin gelişmesiyle bir yere geldi ki artık sıradan gördüğünüz bir ülkenin takımı bile efsane olmuş artık. Vay, biz İngiltere'yi izlediğimiz bir takım da aynı futbolu oynayabiliyor. Sizi 4 sene geriye götürdüğümde şunu söyleyebilirim. Siz Suudi Arabistan'ın Arjantin'i yendiğini duyduğunuzda ne hissedersiniz? Evet, Japonya'nın Almanya ve İtalya'yı yendiğini duyduğunda ne hissedersiniz? Garip gelir değil mi? Evet, hayır. Evet. Artık takımlar eşit dengeli bir oyun görüyorlar. Çünkü artık görgü var. Şöyle söyleyeyim, 1982'de ekran karşısına geçtiğimizde vay bu adamlar uzay insanı falan diye bakıyorduk. Hı-hı. Çünkü Türkiye'de futbol daha çok çamurda oynanan, kendi aramızda amiyane bir tabir kullanalım, takıldığımız bir oyundu. Evet. Bugünse bizim oyuncularımız Avrupa'nın büyük kulüplerindeler ve biz bu futbolun bütün anatomiklerine sahibiz, tekniğine sahibiz, dijitaline sahibiz. Evet. Yani Türkiye ile Avrupa arasında hiçbir şey yok.
1: Yok. Var mı bir sürpriz beklentiniz var mı Okay Bey? Geçen sene, geçen en son organizasyondaki Arabistan'ın Arjantin'i, yani Arjantin belki 80 dakika tek kale oynadı ama 10 dakika Arabistan'a yetti. Onun gibi bir maç beklentiniz veya sürprizler var mı, öyle bir beklentiniz?
0: Bence olacak. Çok.
1: Olacak mı?
0: Çünkü güç dengeleri ortada. Eskiden Avrupa'nın domine ettiği bir futbol vardı. Brezilya onlara meydan okurdu oradan. Evet. Brezilya, bazen Arjantin işte Maradona ile çıkışıyla birlikte. Ama şu anda Avrupa'ya herkes meydan okuyor.
1: Evet, evet.
0: Ama şu da göz ardı edilmemeli. Birçok takım var. Birçok yorumcu var. Yorumculara dikkat ederseniz mesela Güney Afrika'yı, mesela işte Meksika'yı, işte Curaçao'yu, Haiti'yi yorumlarken hafif okudukları, sağdan soldan baktıkları konuları kendi zihinlerinde şöyle bir karıştırarak yorumluyorlar.
1: Evet, evet.
0: Bunları eleştirmiyorum.
1: Evet.
0: Sadece bir noktaya geleceğim. Ama İngiltere-Arjantin ne olur abi diye sorduğunuzda size hiçbir yere bakmadan ve anında sayfalar dolusu yorum çıkarabilirler.
1: Evet, evet. O Türkiye'deki çünkü yorumcular için de geçerli.
0: Türkiye için de tabii tabii.
1: Muhtemelen yani, yarısından fazlasının takımlarını tanımıyor bizim yorumcular.
0: TRT'nin yorumcuları için de geçerli. Evet. Hepsi için geçerli. Doğru. Ama burada bir suçlama yapmıyorum.
1: Yok, suçlamak için değil. Evet.
0: Hiç kimse Haiti Ligi'ni falan izlemiyor. Evet. Hiç kimse Haiti'nin futbolcusunu, Güney Afrika'da lig nasıl gidiyor.
1: Ama biraz uzmanlık alanıysa aslında.
0: Neden? Yok, bir kişi de olur. Şöyle. Avrupa futbolu izleniyor. Avrupa futbolunda yıldızlaştıysanız oluyor. Mesela bizim takımımızın özelliği ne? Yani bizim takımımızın Güney Afrika'dan, Meksika'dan, oradan buradan özelliği ne? Bir Arda Güler Real Madrid'de bütün dünya izliyor her hafta.
1: Evet.
0: Kenan Yıldız Juventus'ta o dünyanın bir kısmına yakını da izliyor. Öteki Inter'de şampiyon olmuş kaptan, onu da izliyorlar.
1: Doğru.
0: Can Uzun var, onu da izliyorlar. Özetle eğer bu takımla ilgili bir yorum yapacaksanız yapabilirsiniz. Birinin sol kanatta, birinin orta sahada hücuma yönelik olarak, işte birinin oyunu toparlayıcı olarak özelliklerini anlatabilirsiniz. Özellikle anlatı değişmiyor.
1: Evet.
0: Anlatı yine Avrupa futbolu, Avrupa futbol kulüplerinin geliştirdiği oyun sistemleri üzerinden yürüyor. Gidiyor, hiç kimse Meksika, Curaçao, işte bu Yeşilburun Adaları uzmanı değil. Onlar kulaktan dolma bilgilerle. Ama turnuvanın sonuna doğru bir yere giderlerse onlarla ilgili de tabii ki yorumcular bir yorum yapabilecek noktaya geliyorlar. Özetle yani yayıncılık anlamında, FIFA anlamında, Amerika Birleşik Devletleri anlamında özetle Dünya Kupası'nı bu kelimelerle ya bu paragraflarla böyle anlatabilirim. Evet.
1: Son dakikalarımıza yaklaşırken bir de milli takımımızı yorumlamanızı isteyeceğim Okay Bey.
0: Çok yetenekli bir jenerasyon yakaladık. 1954'teki jenerasyonumuz çok yetenekliydi mesela. O jenerasyon ama bu imkanlara sahip değillerdi. 2002'deki bir jenerasyonumuz da çok yetenekli, altın nesildi. Onlar kıl payı döndüler ama o zaman gördük bir iki tane daha iyi yaratıcı oyuncuya ihtiyacımız vardı. Yetmedi. Buradaki oyuncularımızın yaratıcı özellikleri, takım olma özellikleri, birbirlerini empatiyle anlama ve dostluk, arkadaşlık yapma özellikleri bence çok gelişmiş. Evet. Gruptan rahat çıkacağımızı düşünüyorum. Bir sonraki turu da geçeceğimizi düşünüyorum. Altıncı maçı oynarsak düğün bayram diyorum.
1: Evet.
0: Yani ben çok güveniyorum. Dünya bizi konuşacak eminim. Amerika ile oynayacağımız maçta tüm dünyanın ilgiyle izleyeceği bir maç olacak. İki ülkenin siyasal yakınlaşmaları falan gibi bir sürü siyasi etmenler de bunda söz konusu olabilir. Son anda Amerika berabere kalamazsa eleniyor gibi bir opsiyon çıkarsa bu da olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Bu arada futbol anlatırken daha çok İngilizce, Fransızca kaynaklardan maalesef yararlanmak zorunda kalıyoruz. Bunları anlatırken de İngilizce, Fransızca kelimeler kullanıyorum. Bu yüzden TRT'deki hocalarımdan özür dilerim. Maalesef ki dünyanın gittiği nokta budur.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Çok
1: gerçekten güzeldi, önemli başlıklardı. Umarım seyir zevki de yüksek olur. Biz futbol dilencileri bunu istiyoruz. Yani en büyük talebimiz de bu.
0: Sizin var mı öyle bir favori takımınız?
1: Benim böyle hiç bilinmedik. Yani arttı ya şeyler ülke sayısı da. Hiç bilmediğimiz ülkelerden daha çok sürprizler bekliyorum ben. Yani mesela bir Arjantin'i yenmesini bekliyorum. Bir İngiltere'yi yenmesini bekliyorum. Yani öyle bir şey olacağına dair bir kanıma. Evet. ve diyecek ki o ülkede bize diyecek ki arkadaş hep böyle popülerleri biliyorsunuz ama eğer futbol yorumcusuysanız biz de bir zahmet bilin okuyun falan diyecekler. Yani. Evet o şekilde. Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim herkese. İyi
1: çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diliyorum. Yüreğinize sağlık. Efendim önemli bir başlıktı. Bugün başlıyor turnuva. Bakalım nasıl bir turnuva seyredeceğiz. Güzellikler olsun. Dünyanın barışına hizmet etsin aslında. En büyük isteğim bu benim. Birçok insanın da en büyük isteği bu. Tüm uluslararası organizasyonlar dünya barışına hizmet etsin. Başta dünya barışına hizmet etsin. Spor yorumcusu Okay Karacan bizlerle beraberdi. Geldik sona. Sevgili İbrahim Türksoy sesimizi sizlere pırıl pırıl iletti. Hümeyra Zengin programı hazırladı. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.
2: Dünyanın Z raporu sona erdi.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Erdoğan, İsrail'in ham maddesi, kan ve gözyaşı olan fitne üretim fabrikasına dönüştüğünü vurguladı. Kan kokusu almış köpek balığı misali, coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Meclis bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır dedi. Kurtulmuş, İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hassiz ifadelerine de tepki gösterdi. CHP'de tansiyon yüksek. Bir yanda 9 milletvekili için Merkez Yönetim Kurulu'na verilen ihraç talebi, diğer yanda Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen 27 parti meclis üyesinin istifası. Parti meclisi karşılıklı hamlelerin hız kesmediği tartışmalı atmosferde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Olağanüstü değil ama olağan kurultay için çalışmaların başlayacağı duyuruldu.

konuşuldu. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, parti meclisinden istifa eden üyelerle ilgili istifaların muhatabı CHP Genel Merkezi değildir dedi. İstifaların bölge adliye mahkemesine sunulması gerektiğini belirtti. Parti meclisi toplantısının ardından konuşan Sarı, CHP'de olan kurultay sürecini başlatmak üzere bir çalışma yapılmasını kararlaştırdıklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Sofya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile bir araya geldi. Halkbank'ın ABD'de 9 yıldır süren davasında sona gelindi. Bankadan yapılan açıklamada müşterek talep dilekçesinin mahkeme tarafından kısa sürede değerlendirileceği belirtildi. Davanın düşürülmesinin onaylanmasıyla bankamız aleyhine açılan dava sona erecek denildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Orta Doğu'daki savaşa rağmen Türkiye'nin üretimine devam ettiğini vurguladı. Bu dönemde istikrar içinde büyüyebilmek önemli bir başarı dedi. Bakan Bolat, savaşlar sona erdiğinde Türkiye'ye yatırımların artacağını ve ticarette yeni rekorların kırılacağını söyledi. Gaziantep'te Suriye Arap Cumhuriyeti Başkonsolosluğu açıldı. Açılış programına Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel katıldı. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında tutuklu bulunan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un tahliyesine karar verildi. Kamuya borcu olan mükelleflere getirilen yapılandırma hakkının detayları belli oldu. Borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Teminatsız yapılandırma limiti 10 milyon liraya çıkarılacak. Faiz oranı da %29 seviyesinde olacak. Başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Açık hat dönemi kapanıyor. Sahipsiz hatlar tek tek tespit edilecek. Bilgi Teknolojileri Kurumu elektronik olarak doğrulanmayan belgelerle abonelik kurulamayacağı yönünde karar aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sahipsiz hatların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçeceğiz dedi. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Sapanca Gölü sınırlarındaki sazlıkta yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 8 dönüm sazlık zarar gördü. İstanbul Havalimanı bir kez daha Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. 1-7 Haziran'da günlük ortalama 1491 uçuş gerçekleştirildi. ABD ve İran bir kez daha karşı karşıya geldi. ABD Başkanı Donald Trump, bu gece İran'ı çok sert vuracağız diyerek tehditlerini sürdürdü. Dün gece İran'a 250 milyon dolarlık bomba attıklarını söyledi. Trump, İran'ın petrol altyapısını kontrol altına alacağız dedi. İran, ABD'nin saldırılarını hukuksuz olarak nitelendirdi. Ateşkesin fiilen işlevsiz olduğunu duyurdu. İsrail basını Avrupa ülkeleriyle boykot gruplarının kıskacına alınan İsrail'in dünyanın en çok boykot edilen ülkesi haline geldiğini yazdı. İşgal altındaki Batı Şeria'daki şiddet olayları ve Filistin topraklarının gasp edilmesi nedeniyle İsrail'in uluslararası bir yaptırım tsunamisiyle karşı karşıya kaldığı vurgulandı. Haberleri dinlediniz.

0: Hayat akıp giderken.
1: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri. Yeni bir gecede yine beraberiz. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Hepinize kocaman sevgiler yolluyorum. Başıma o kadar güzel bir şey geldi ki bu başıma gelenler dostlarının da başına gelsin diye şu anda temenni ediyorum. Bayram günlerinde kitap okurken birdenbire şu satırlarla karşılaştım.

Evvela hamd edelim diyor kitap. Evvela hamd edelim ve yaratan dünyayı ve dünya yüzündekilerini, bütün acayip ve garip şeyleri, yeri, göğü, cenneti ve melaikeleri ve rıdvanı, huri ve gılmanı, sümbül ve reyhanı, bülbül ve gülistanı, çeşmeyi, hayvanı, inci ve mercanı, mihri darıkşanı, işte bu aciz kul dahi hac etmek arzusuyla seyahati istedi hep. Acaba baba ve anamın kahır pencesinden nasıl kurtulup dünyayı dolaşarak alem seyyahı olabilirim diye endişeye düşüp kara kara düşünürken, Allah bir şeyin olmasını isterse sebeplerini hazır eder anlamında, ertesi günü sabahleyin Gedikpaşa tarafında eski dostumuz olan Okçuzade Ahmet Çelebi'nin evine vardım. Gördüm ki büyük hazırlık ile Bursa ziyaretine gidermiş. Bana hitaben, "Biraderim evliya, gel seninle evvela arkadaş, sonra yol anlamınca arkadaş olup 5-10 gün içinde eski hükümet merkezi olan Bursa şehrini seyir ve temaşa edelim. Ola ki hüzünlü gönlümüz, neşeli gamlı hatıramız abad ola. Orada nice ibret verici eserleri seyredip eski Osmanlı padişahlarının mezarlarını ziyaret edelim. Bilhassa Hazreti Emir Sultan'ın tekkesine yüz sürüp kalbimizi nurlandıralım." deyince içime bir ateş düştü ve o vefalı dostun teklifiyle

anlatımını okuduktan sonra benim de içime Bursa diyarı arzuları girdi. Gördünüz mü başıma gelenleri? Evliya Çelebi okurken yola çıktım ve Bursa'ya gitmeye karar verdim. Şimdi sizinle beraber Bursa'ya gidiyoruz. Bazen ben anlatacağım, bazen Evliya Çelebi anlatacak. Bursa, Evliya Çelebi'nin hayatında da çok önemlidir. İlk şehir dışı durağıdır onun Bursa. 27 Nisan 1640 tarihinde İstanbul'dan Mudanya Limanı'na geçerek başlattığı yolculuğu onu tüm Osmanlı coğrafyasını adımlayacağı 51 yıllık büyük bir serüvenin kapısını açtı. Ve Evliya Çelebi 17. yüzyılın önde gelen Osmanlı seyyahı ve nesir yazarı oldu. Hayatı boyunca gezdiği şehir sayısı 257. Osmanlı İmparatorluğu zirvedeyken Osmanlı topraklarını Balkanlar, Anadolu, Batı Asya, Orta Doğu, Mısır ve komşu toprakları gezdi. Gördüklerini ve yaşadıklarını Seyahatname adlı 10 ciltlik ünlü bir eserde topladı. İşte okuduğum kitap bunlardan birincisiydi. Bayram gününü Evliya Çelebi ile geçirmeyi düşünürken bir anda kendimi Bursa'da buldum. Şimdi Evliya Çelebi'nin gözünden Bursa'yı dolaşacağım. Onun duygularını yaşamaya çalışacağım. Şimdi bir müzik dinleyelim. Bursa'nın ufak tefek taşları.

Evliya Çelebi'nin gördüğüm şehirlerin hiçbirine benzemez diyerek hayranlığını belirttiği Bursa'yı üzerinde nur dolaşan ruhaniyetli bir şehir olarak tanımlayan Evliya Çelebi'nin Bursa'sındayım. Bursa efsane şehirdir. Bursa yürüyüşüme Emir Sultan Hazretlerinden desturu alıp başladım. Aynı Evliya Çelebi gibi. Üftade Hazretlerinin dibine varınca durdum, soluklandım. Eski Bursa. Yani Osmanlı Bursası burası.

Emir Sultan Meydanı'ndan aşağıya doğru yürümeye başladım. Çınarlarla dolu serin bir avluda nefeslendim. Yürümeye alışıkım aslında. Ama arada bir böyle mola vermek çok iyi oluyor. Hemen en yakın ağacın rahmet dolu gölgesine çekildim. Bursa'da biliyor musunuz? Her ağaç bir evliyanın göğe uzanan dualı elleri gibidir. Yere süzülenler yaprak değildir, dökülenler sır taneleridir. Rüzgarı bahane ederek önünüze düşen yaprakları yerden alıp dikkatlice izlerseniz Bursa'nın tarihini öğrenirsiniz. Bursa tarihtir. Osmanlı'nın kurulduğu yer. Zaten şehre girdiğiniz anda bu duyguyu alırsınız. Her yerde bir başka esinti, bir başka rüzgar dünden bugüne sizi getirir. Set başına doğru yürümeye başladığınızda Uludağ'ın başlangıcı olan yamaca örülmüş gibi gözüken ağaçlar gözünüze çarpar. Kafanızı kaldırdığınızda Uludağ görürsünüz. Özel olarak korunan bu dağın diğer adı Keşiş Dağı'dır. Ben yürümeyi çok seven bir kişi olarak yürüdükçe Bursa sokaklarında açılmaya başladım. Yürümek hayattır benim için. Set başından heykele geldiğimde Ulu Cami'nin şehre hakim olduğunu hemen hissettim. Ulu Cami mübarek minareleri Bursa'nın tüm tarihinin şahididir. Ona sorun, size anlatacaktır. Bana anlattı. Bursa'nın tarihini yazmak isteyenler bu iki minare ile mutlaka bir gönül bağı kurması lazımdır. Kesme taşlarının her biri salnamelerin yapraklarından farksızdır. Kesme taşlarına kulağınızı dayarsanız size hikayesini fısıldar. Dikkatlice incelerseniz kendisini açar ve şehrin tarihini okumaya başlarsınız. Ayrıca Ulu Cami herkesçe bilinen ama dile gelmeyen bir tılsımı da içinde saklar. Siz gitseniz bile o sizi kendisine çeker ve bir anda kendinizi yanında bulursunuz. Yazın serin, kışın sıcak olmasını kesme taşlara bağlasalar da bence bu sadece ehlinin vakıf olabildiği başka bir sırdır. Ulu Cami'de 5 vakit namaz kılan Hızır Aleyhisselam'ı göreceğine dair bir inanç vardır halkta. Sırf bunun için camiye mesken edinen cemaatin içinde önemli bir çoğunluğu hep bunu takip eder ve arar. Onlar Hızır Aleyhisselam'ı gördüler mi? Bilemem. Ancak Hızır Aleyhisselam'ın onların arasında bulunduğundan hiç şüphem yok. Ulu Cami'ye geldim ya, şimdi sözü Evliya Çelebi'ye bırakmak istiyorum. Bakalım neler anlatıyor bize. Bursa'da Selahattin ve diğer camilerin tamamı 1040'tır. 357'si Selahattin, vezirler, mükeba, ayan ve büyüklerin camileridir. Ama Ulu Cami bambaşkadır. Yıldırım Beyazıt Han tarafından yaptırılmıştır. Bursa'nın cami içinde 4 köşe paye sütunlardan her birinin aşağısı adam boyu kadar cilalı, altınlı, nakışlı, yukarılarında her payenin 4 tarafında ya Hannan, ya Mennan, ya Deryan, ya Sübhan, Esma-i Hüsna, Cenab-ı Hakk'ın adlarıdır bunlar bildiğiniz gibi, çeşitli yazılarla süslüdür. Bu yazıların harfleri altları üçer zirradır ki düzdür. Bu sütunlar üzerinde 19 takı kısralı kubbesidir. Hepsi kurşunla kaplı. Her kubbenin alemleri güneş gibi

ışık verir. 20. kubbe caminin ortasında olup caminin içine güneşin ışığı girip ışıklandırır. Bu açık kubbenin altında Hanefi mezhebine göre eni boyu onar arşın bir daire şeklinde havuz vardır ki içinde çeşitli balıklar yüzerler. Bütün cemaat o havuzdan abdest tazeleyip ibadet ederler. Bir ceviz levhasından yapılmış siyah minberi üzerinde üstad var kuvvetini sarf edip bir manin nakşi ile süslenmiştir ki burada olan Bursalı Fahri oyması gibi çiçek, turuncu işlemeli, çer gül, katmer gülleri, mutabakat gülleri ve çeşitli kitabeleri ve dünya ressamları bir yere gelseler yapamazlar bunları. Emsali bulunmaz. Meğer Karadeniz sahilinde Sinop Camii'ndeki nakışlı minber ola. Durup bir açıklama yapmak istiyorum. Bu anlattıklarım onun kitabındandı. Kitabın tamamını size okuyamayacağım için bazı bölümlerini aktarmak istiyorum. Evliya Çelebi Bursa'yı anlatırken şehrin kalbine Bursa Ulu Camisi'ni koyar. Ve bu muazzam yapıyı Bursa'nın Ayasofya'sı olarak değerlendirir, taçlandırır. Onun gözünde Ulu Cami ve Bursa'nın manevi dünyası mimari birer yapı olmanın ötesinde yaşayan ve nefes alan kutsal mekanlardır. Yıldırım Beyazıt tarafından Nibolu zaferinin bir şükran nişanesi olarak yaptırılan camiye Evliya Çelebi, İslam aleminin 5. en büyük camisi olarak kabul eder. Caminin tam ortasında, tavanı açık olan kubbenin altında devasa şadırvan. Hani demin anlatmıştı, abdest aldıklarını söylediği şadırvan. İşte o şadırvan, tavanı açık olan kubbenin altındaki devasa şadırvandan derin bir hayranlıkla hep bahseder. Akan suyun sesinin cami içindeki manevi huzuru ve huşuyu arttırdığını yazar. Caminin duvarlarını süsleyen devasa hat levhalarına dikkat çeker. Dönemin en büyük hattatlarının elinden çıkan bu yazıların camiyi adeta bir Hüsnü Hat Müzesi haline getirdiğini belirtir. Caminin akustik yapısını överken, müezzin mahfilinde yükselen ezan ve Kur'an seslerinin tüm kubbelerde nasıl yankılandığını estetik bir dille tasvir eder.

bir büyük cami yapılması emrini verir. İşte kubbeler bunlar. O arada istimlak çalışmaları yapılır. Cami inşa edileceği geniş arazide evler ve dükkanlar bedelleri ödenerek tek tek satın alınır. Ama caminin tam ortasına denk gelen yerde Musevi, bazı kaynaklara göre bu Hristiyan, bir kadına ait bir ev var. O dönemin ipek büküm atölyesi var orada bir de. Kadın diyor ki, burası bana atalarımdan kaldı, evi satmak istemem. Padişahın adamları kadını zorlamaz. Durumu kadıya taşır. İslam hukukuna göre kimsenin mülkü zorla alınamayacağı için mahkeme kadını haklı bulur. Kadın, Osmanlı adaletinin bu tavrından etkilenir ve bir süre sonra evini kendi rızasıyla satmayı kabul eder. Evet, verecektir artık evi. Ancak tek bir şartı vardır: evimin olduğu yere secde edilmesin. Kadının bu şartı üzerine evinin tam denk geldiği o boş alana secde edilmemesi için işte o devasa şadırvan inşa edilir. Böylece hem kadının vasiyeti yerine gelir, hem de camiye benzersiz bir akustik ve estetik katılır. Evliya Çelebi'nin anlattığı gibi, burada süzülen gün ışığının suyun üzerine düşerek cami içine nasıl bir aydınlık ve ferahlık yaydığını evliyamız anlatır. Şadırvandan dökülen 18 musluklu suyun sesi, cami içinde vaaz ve Kur'an seslerinin uğultuya dönüşmesini engeller. Suyu bir nevi modern ses yalıtım aracı olarak kullanan bu dahice mimari büyük bir övgüyle anlatılır. İyi ki Evliya Çelebi'yi takip ettim, ya da o benim kalıma girdi. Bursa'ya geldim. Bunları hatırladım. Zaten ben bir yere giderken hep elimde kitaplarımdan gidiyorum. Bursa'ya giderken de Evliya Çelebi'nin Bursa'yı anlattığı cildini aldım ki 10 tane cilttir bunlar. O ciltlerden biri benim size bahsettiğim. Hem Evliya Çelebi'yi okudum, hem dolaştım, hem Evliya Çelebi ile beraberdim, hem de kendimden baş başa. Bundan büyük bir mutluluk var mı? Yok.

0: Hey Bursalı, Bursalı dedi, gözün değişmez. Ama ben yine de hey Evliya Çelebi, Evliya Çelebi diyorum. Sen ne büyük adamsın. Evliya Çelebi'yi okuyun. 10 ciltlik kitabı almanıza lüzum yok. Kütüphanelerde var. Tahmin ediyorum sosyal medyada, yani bunun değişik kısaltılmış anlatımları da var. Okuyabilirsiniz. Kitabınızı alıp başucunuza da koyabilirsiniz. Çocuklarınıza güzel bir armağan yapabilirsiniz. Evliya Çelebi'nin anlattıkları Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki hayat, insanlar, yaşam şekilleri, yeme içme, kaleler, surlar, duvarlar, savaşlar. O bir sosyolog. Sosyoekonomik yapısını anlatıyor her yerin. İnsan profili her zaman var ve bunları bir sosyolog titizliğiyle kaydetmiş, önce düşünmüş. Mesela size bir örnek vereyim şimdi. Bursa Çarşısı çok önemli. İslam coğrafyasının en düzenli ve en zengin çarşılarından biri olarak nitelendirir. Yüzlerce dükkan, esnaf locaları, kentte 9000'den fazla dükkan bulunduğunu yazar. Esnafın son derece ahlaklı, hilleden uzak, ölçüde tartıda dürüst olduğunu özellikle vurgular. Burası çok kötü. Herkes ahlaklı, hilleden uzak, ölçü ve tartıda dürüst. Diyecek bir şey bulamıyorum. Belki siz bulursunuz. Bursa bedestenini anlatır. Buranın dünyanın dört bir yanından Hindistan, Acem, Avrupa'dan gelen tüccarlarla dolup taştığını belirtir. Kıymetli kumaşlar, mücevherler, özellikle Bursa'nın dünyaca ünlü ipek tekstil ürünleri, kadife, atlas, diba kumaşları, hep bunlar Çelebi'nin merceğindedir. Seyyahımız Bursa insanının yaşam tarzını, giyim kuşamını ve eğlence alışkanlıklarını gözlemlemiştir ve bunları aktarır. Bursa insani latiftir der. Bursa halkı terbiyeli, misafirperver, temiz giyinen ve konuşması nazik insanlar olarak tanımlar. Kadınların ipekli giysiler giydiğini, erkeklerin ise vakur, dürüst bir duruşa sahip olduğunu yazar. Yeme içme kültürü çok önemli. Kentin mutfağında değinen Çelebi, Bursa'nın has ekmeğini, sulu lezzetli şeftalisini, mis kokulu mis kabuğunu ve boz gibi Uludağ sularıyla yapılan şerbetleri öve öve bitiremez. Biz bugün sadece Uludağ, biz Bursa kebabı biliyoruz. Ama Bursa gerçekten bir hikayedir. Tılsımlı bir şehirdir. Bir efsane şehirdir. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu yerdir. Yaşamın başladığı bir yer gibi de düşünebiliriz Osmanlı İmparatorluğu için. İyi ki kitap okumayı çok seviyorum. Çok güzel bir bayram hediyesi oldu. Şimdi bu bayram hediyemi sizinle paylaşmanın da mutluluğu içindeyim. Hani demin demiştik ya, çarşılar. O kadar çok anlattığı var ki, dağlarını anlatır. Kaplıcalar. Oo, başlı başına bir konudur. Mesire yerleri başlı başına bir konudur. Şimdi ben size tarzını öğrenmeniz için çarşılarını, Bursa Sultani Çarşısı anlatımını size okumak istiyorum. Hepsi 9000 dükkandır. Kale gibi 4 demir kapılı bir büyük bedesteni vardır. 300 dolaptır. Her birinde Mısır hazinelerine malik hacegiller vardır. O kadar kıymetli mücevherler, kap kaçak vardır ki dillerle tarif olunamaz. Bedestenin dört çevresindeki kuyumcular çarşısı bir ulu yolun dört tarafından baştan başa kâgir binalardır. Gazacılar çarşısı, kavukçular çarşısı, İplikçiler çarşısı, bezazlar, hallaçlar çarşısı gayet süslü olup iyi huylu kişilerdir. Bunu hep vurguluyor, farkında mısınız? İyi huylu insan. ne kadar önemli. İyi huylu insan olmaya gayret edelim biz de. Bu var. Kökenimizde var. Ahlaklı, iyi huylu insanlar. Eğer biz bugün Evliya Çelebi'yi saygıyla anacaksak, saygıyla anılacak en güzel yanı, iyi, uyumlu, ahlaklı insanların var olduğunu bize hatırlatması. Devam edeyim şimdi kitaba. Gelin gibi mükellef Gelincik Çarşısı. Ayrıca bir caddenin iki tarafında olup öt, amber, misk, gül suyu satılır bir kokulu dükkanlar çarşısı. İçinden geçen adam keyfinden dışarı çıkamaz. İşte bu 10 adet esnaf dükkanları bedestinin dört tarafını kaplar. Kurşun örtülü kenarlardır. Bazı yerlerinde demir pencereler vardır. Her köşe başında muhakkak bir çeşme bulunur. Bundan başka daha 100 yerde tertipli yapılmış muhabbet pazarları vardır. Seyyahların rivayetlerine göre buralara benzer bir şirin bina başka yerde görülmemiştir. Bursa'nın bu çarşıları İstanbul'da bile yoktur. Fakat Halep'in çarşıları ile Edirne'nin Ali Paşa çarşısı bunlara denk olabilir. Saraçhanesi süslüdür. Uzun çarşısı gayet mamur ve süslü olup bütün esnaf orada vardır. Pirinçhanı yakınındaki kebapçılar çarşısı da mükelleftir. Hay Allah! Olmadı ki. Bitmiyor. Bitmiyor. Çelebi'mizi anlatmak bitmiyor. Ben Çelebi'yi biraz daha anlatmak istiyorum. İzninizle gelen hafta Evliya Çelebi'ye devam edeyim. Evliya Çelebi bir hayattır, bir görgüdür, bir terbiyedir, bir anlatımdır. Eşsizdir. Bu akşamlık bu kadar olsun. Gelen hafta devam edelim bu konuya. Tamam mı? Anlaştık mı? Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Hepinize kocaman sevgiler yolluyorum. Çelebi'yi hatırlayın. Kitaplarını alıp okuyun. Ahlaklı, erdemli, namuslu insanlar olmak için yola çıkalım. Bizim ruhumuzda bu var zaten. Bizi kimse bozamasın. Bozdurmayın kendinizi. Size sağlıklı, sevgili, güzel günler diliyorum. Yolunuz açık olsun.
1: Hayat akıp giderken...

0: Her şey sağlık için.
1: TRT Radyo 1'de yayımlanan Her Şey Sağlık İçin programına hoş geldiniz. Ben Yeşim Sert Karaaslan. Günlerden Perşembe. Yeni bir haftada yeni bir konu ve konukla sizler için mikrofondayız. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor İlkay Işıkay. Değerli hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Yeşim Hanım davetiniz için.
1: Sayın hocam, beyin aslında çoğumuz için kapalı bir kutu. Belki vücudumuzda başka organlarımızı birazcık daha yakinen tanıyabiliyoruz ama beyin dediğimiz zaman hepimizin biraz içi ürün.

0: ürpererek baktığımız bir organımız, çünkü tanımıyoruz, bilmiyoruz beynimizi. Beyin ve sinir hastalıkları dediğimiz zaman en sık hangi sağlık sorunları aklımıza gelmeli? Tabii bu uçsuz bucaksız bir konu ama en sık olanları nedir değerli hocam?
1: Yeşim Hanım, sadece beyin değil aslında omurilik de bir kapalı kutu. Mecazi anlamda da değil, beyin de omurilik de bir kemik kutu içerisinde gerçekten. Yani omuriliğimizi, omurgamız, beynimizi de kafatasımız koruyor. Gerçekten de kapalı kutunun içerisinde. İkisinin hastalıkları tabii birbirinden biraz ayrılıyor. En çok aslında omurgayla ilgili hastalıklar. Yani şeye baktığımızda, istatistiklere baktığımızda bu hastane başvurularının büyük kısmının %80'ini omurgayla ilgili hastalıklar, %20'si aşağı yukarı kraniyel, yani beyinle ilgili hastalıklar oluşturuyor. O %20'nin içindeki dağılıma bakacak olursak neler var? En sık işte inmeler, efendim, yani işte bu beyne pıhtı atması gibi. Ondan sonra epilepsiler, tümörler, beynin dejeneratif hastalıkları, bunlar nedir? İşte Parkinson hastalığı olabilir, Alzheimer olabilir, diğer demans türleri olabilir. Bu gibi hastalıkları görüyoruz şeyde, beyinle ilgili olarak, omurgayla ilgili olarak da çok sıklıkla dejeneratif hastalıklar görüyoruz. Yani dejeneratif ne demek? İşte yaşla beraber omurgada meydana gelen yıpranmanın sebep olduğu kanal daralmaları, misal boyun bölgesinde olabilir, bel bölgesinde olabilir, nadiren sırt bölgesinde olabilir. Oranın da, omurganın da tabii ki şeyleri var, tümörleri var ama en çok dejeneratif dediğimiz, yani bu yaşlanmayla omurga kanalını daraltan, sinirlerin çıktığı kanalları daraltan hastalıkları görüyoruz.
0: Şimdi toplumlara baktığımız zaman aslında hocam bilinçli hasta olmak da büyük önem taşıyor. Yani sağlık okuryazarlığının yüksek olması da önem taşıyor. Ve buradan dinleyicilerimiz de merak ediyorlardır. Kimi zaman biz hasta ve hasta yakınları başımıza herhangi bir durum geldiğinde hangi branşa, yani hangi uzmanlık alanına başvuracağımızı da bilmiyoruz. Biraz önce siz en sık görülen hastalıklardan bahsederken örneğin işte bel fıtığından bahsettiniz. Beyin dediğimizde, inme dendiğinde direkt beyin ve sinir cerrahisi aklımıza geliyor ama Alzheimer altına çizdiniz mesela. Alzheimer dediğinde bir yakınımızda acaba nöroloji uzmanına mı başvurmak lazım? Beyin ve sinir cerrahisine mi başvurmak lazım? Omurilikle ilgili bir sıkıntı yaşandığında bir fizik tedavi uzmanına mı başvurmamız gerekiyor? Yoksa yine beyin ve sinir cerrahisine mi hocam? Bunu nasıl ayırt edeceğiz?
1: Aslında ülkemizin çok güzel bir sistemi var. Aile hekimliği sistemi. Aslında hastalar bir rahatsızlıkları olduğu zaman aile hekimine gitmeli. Aile hekimi zaten tıp eğitimi almış ve işte bu konuda tecrübeli olan bir hekim olduğu için bir ön tanısı olur aile hekiminin ve hastaları gerekli branşlara yönlendirir.
0: Sevk zincirinin aslında en önemli basamağı
1: elbette
0: değil mi?
1: Evet, yani elbette ki, yani sevk zinciri şeyle başlamalı. Bu aile hekimiyle başlamalı. O açıdan da hani çok yaygın bir şeyimiz var, sistemimiz var gerçekten ama bunu bazen işte kullanmıyoruz, göz ardı ediyoruz.
0: O zaman bu sorunun cevabı şöyle olacak. Aile hekimine başvuralım. Evet. Aile hekimimiz hangi branşın bize o noktada yardımcı olacağı konusunda zaten sevki sağlayacaktır.
1: Evet, evet, kesinlikle, yani öyle diyebiliriz. Yani ona karar vermek zorunda olan hasta değil, elbette ki hasta hastalığıyla ilgili bilgi sahibi olmak, işte artık şey, bilgi çok kolay ulaşılabilir bir şey. Yani bir tabii hangi bilginin gerçekçi olduğu, hangi bilginin hani biraz dezenformasyon içerdiğini şey yapmak, ayırmak güç olabilir ama eskisi gibi değil artık, bilgiye ulaşmak çok daha kolay. Elbette ki bilgi sahibi olacak ama sevk zincirine aile hekiminden başlamak en doğrusu bence.
0: Buradan değerli dinleyicilerimize bir uyarıda bulunmak lazım diye düşünüyorum. Bilgiye ulaşmak çok önemli, çok daha kolay. Ancak bunu doğru kullanmamızda da fayda var. Örneğin Doktor Google dediğimiz arama motorlarına girerek hastalığımızı teşhis etmeyelim. Bizi hangi branşa yönlendireceğini bu tür platformlardan öğrenmek yerine aile hekimimize başvuralım. Demek önem taşıyor sanırım.
1: Kesinlikle, bunu mesela hastalarıma ben şöyle bir örnekle şey yapıyorum. İşte hastalarının mesleğini sorarım ben. Bir tanesi örneğin muhasebeci. Diyorum ki yani ben şimdi internetten muhasebeyle ilgili bir şey sorsam, bir kısım bilgiye şey yapsam, erişsem, sizin işinizi yapabilir miyim? Yani bir muhasebe konusunda bir fikir yürütebilir miyim? Yürütemem. Yani internetten edinilen bilgi tecrübeyle ve yılların birikimiyle harmanlanmadığı zaman hem insanı yanlış yönlendirir hem de gereksiz endişeye sebep olur. Elbette ki bilgiye sahip olalım ama bir bilene danışalım.
0: Burada hemen şunu sormak istiyorum değerli hocam. Teknoloji çok hızlı ilerliyor ve bilgiye erişim de aynı şekilde çok hızlı gidiyor. Şu an tamamen aklıma geldiği için bu soruyu size yöneltiyorum. Örneğin şu anda gençler başta olmak üzere birçok kişinin kullandığı birçok meslek dalında ChatGPT ve yapay zeka teknolojileri var. Yapay zeka teknolojileri özellikle bir hastalık, bir sağlıkla ilgili sorun olduğunda başvurulacak bir nokta mıdır, bir danışmanlık merkezi midir?
1: Aslında şöyle bir şey itiraf edeyim. O ChatGPT Large Language Model dediğimiz büyük dil modeli mimarisi üzerine kurulmuş bir şey. Aslında çok da zeki bir şey değil ama güzel eğitildiği zaman bu, yani biraz yapay zeka ile ilgili de bilgim olduğu için bunları söylüyorum. İyi eğitilmiş bir model olduğu zaman size iyi bilgi verebilir. Burada şeyden kaçınmak lazım, hani uçlardan kaçınmak lazım. Körü körüne bir onun sunduğu bilgiye inanmamak da lazım. Ama buna güvenilmez deyip tamamen onu göz ardı da edemeyiz. İşe yaradığı yerler var gerçekten. Bu büyük dil modellerinin işe yaradığı yerler var. Onlardan aldığımız bilgiyi çeşitli kaynaklardan doğrulayarak aslında kullanabiliriz. Kıstas fikir sahibi olmak için. Ama tabii ki şey gibi...
0: Ama karar verici mekanizma değildir.
1: Kesinlikle olamaz tabii ki. Onun için şey lazım, bir doktor tecrübesi lazım. Hiçbir yapay zeka modeli onu şey yapamaz, yerini tutmaz yani.
0: Sayın hocam, özellikle kanserler başta olmak üzere beyin hastalıklarında ya çok ciddi ve ileri evre ya da kanser dışında hareket bozuklukları hastalıklarında tam tedavi pek de mümkün olmuyor. Biraz önce siz birçok hastalıktan bahsetmiştiniz. Beyin ve sinir hastalıkları içinde en sık görülen, bilinen hastalıklar ele alındığında tam tedavi mümkün müdür?
1: Cevaplaması zor bir soru. Tam olarak tedavi edebildiğimiz hastalıklar var gerçekten. Bir kısmında da hastalığın ilerlemesini yavaşlattığımız tedaviler
0: var. Yani stabil kalmasını sağlıyoruz.
1: Evet, stabil kalmasını. Yani bir örnek vereyim. Şimdi sonuçta hepimiz belirli bir ömre sahip canlılarız. Yani ortalama yaşam süresi 80 küsür yıl. Yani 75 yaşında örneğin bir hastalığa yakalandığımızı farz edelim. O hastalık tamamen tedavi etmesek bile, o yaşta yakalandığımız bir hastalığı ilerleyişini yavaşlatsak, durdursak, zaten hasta ömrünü o hastalığın sabit, stabil haliyle tamamlayabilir. Yani buna belki de tedavi etmek deriz. Ama asıl sormak istediğiniz şey, hani o hastadan tamamen işte kür sağlamak, şifa sağlamaksa, bazılarında bunu başarabiliyoruz, bazılarında başaramıyoruz. Tümörler için dahi tamamen temizleyebildiklerimiz var. Tamamen hani ömrü boyunca bir daha hani o tümörle ilgili bir problem yaşamayacak hale getirebildiğimiz hastalar var. Bir kısmında da işte hastanın yaşamını biraz uzatabildiğimiz durumlar var. Bu çok değişken bir şey.
0: Sayın hocam, tabii ki hastalıklara göre değişiklik gösteriyor. Fakat beyin tümörleri, bel fıtığı, beyin pili gibi cerrahi seçenekleri ve uygulamalar neye göre belirleniyor? Bunu sormamdaki maksadım da şu. Aynı zamanda beyin ve sinir cerrahisi ana bilim dalı dediğimizde isminde cerrahi geçiyor. O yüzden seçenekler cerrahi mi sadece, ya da cerrahi dışında bir takım seçeneklerimizde söz konusu mu?
1: Elbette var. Cerrahi diyoruz ama cerrah orada aslında ameliyat edelim mi, cerrahi yapalım mı, yapmayalım alımı kararını veren de kişi aynı zamanda. Beyin tümörlerinde bile cerrahi yapmadan hastaları takip edebiliriz, tedavi edebiliriz. Hastalığın türüne bağlı bir şey. Örnek veriyorum. Beyinde, daha doğrusu beyin zarından kaynaklanan meningiom dediğimiz bir tür tümör var. Bu primer intrakranial, yani kafa tası içerisindeki yapılardan kaynaklanan, yani bir başka organdan metastaz yapıp kafatasının içine gelmiş olan tümörler dışındaki, yani oranın dokularından kaynaklanan primer intrakranial tümör diyoruz. Meningiomlar bunların içinde en sık gördüğümüz şeylerdir, tümörlerdir. Bu tümörler misal yavaş büyürler. Yani 75 yaşında bir hasta örneğin, alın lobunda işte şöyle 2,5-3 santimetre etrafında, tümörün etrafında ödem olmayan, hastada da bir semptoma yol açmamış, tesadüfen saptanmış bir meningiom diyelim. Bunu ameliyat etmeye gerek yok. Bunu sadece takip edersiniz. Belirli aralıklarla film çekersiniz, MR çekersiniz. Eğer tümörün boyutlarında bir artış yoksa, dedim ya bunlar yavaş büyür, 6 ay aralıklarla film çekmek bunların büyümesini gözlemlemek için yeterli bir sıklıktır. Eğer büyümüyorsa bu hastalar ömrünün sonuna kadar bu tümörle gidebilir. Başka bir örnek vereyim. cerrahi dışındaki örneklerden bahsediyorum. Yine benzer bir hasta, yine yaşlı bir hasta, ameliyat olması çok riskli. Yani ameliyatın biz getirdiği riskler, bir de hastada bulunan sağlık probleminin, yani beyin cerrahisiyle ilgili sağlık probleminin oluşturduğu, tümör olabilir, işte dejeneratif hastalıklar olabilir vesaire, oluşturduğu riskleri karşılaştırmak lazım. Sonuçta biz kasap değiliz, yani hastanın iyiliği için uğraşıyoruz. Eğer ameliyat etme riskleri o hastalığın kendi oluşturduğu risklerden daha yüksekse ameliyat dışındaki çözümleri öneririz. Bunlardan bir tanesi işte takip olabilir. Az önceki örnekte verdiğim gibi ışın tedavisi olabilir. Ameliyat yapmadan tümörü tamamen yok etmez ama en azından boyutlarını kontrol altında tutabilir. Ya da ilaç tedavileri, yani geçici çözümler olarak ilaç tedavileri, fizik tedavi yine bir çare verdiğim
0: örnekçeni. Ama alternatif olarak diğer seçeneklerde mutlaka.
1: Kesinlikle var. Yani burada karar verirken bizim göz önünde bulundurduğumuz nokta o dengeyi şey yapmak, tutturmak. Bizim uygulayacağımız cerrahi tedavinin riskleri mi daha fazla, yoksa o hastanın sağlık probleminin yarattığı riskler, tedavi edilmezse, cerrahi tedavi yapılmazsa oluşturacağı riskler mi daha fazla, onun dengesine bakmak lazım.
0: Sayın hocam, programımızın başında ben de siz de aslında altına çizmiştiniz. Beyin ve omurilik dediğimiz zaman kapalı bir kutu. Başka organlarımızla ilgili bir sıkıntı olduğunda birazcık daha rahat hekime gidiyoruz. Nacizane, ama bu konular olduğu zaman biraz kalp atışımız hızlanıyor. Acaba bize ne diyecekler endişesi yaşıyoruz ve bunun içinde de dinleyicilerimiz de bana katılacaktır sanıyorum. En çok bizi korkutan şu cümle: acil ameliyat. Acil ameliyat dendiğinde ne anlamamız gerekiyor? Acil ameliyat gerektiren durumlar nelerdir değerli hocam?
1: Bu aslında çok güzel bir soru. Bir yandan da benim gerçekten hastalara ve yani işte bizi dinleyenlere bununla ilgili bir şeyler söylemek istediğim bir konu. Şimdi ikiye ayrılıyor bunlar. Gerçekten acil olanlar. Bir de bazı meslektaşlarımıza biraz serzenişte bulunmak istiyorum. Çünkü şöyle bir örnek vereyim. Hasta geldi. İşte sıklıkla poliklinik hastalarına bakarken karşılaşıyoruz böyle şeylerle. Bir hasta geliyor. Hocam işte bende bel fıtığı varmış. Acil ameliyat olmam gerekiyormuş. Öyle söylediler. Peki diyorum hanımefendi, geçmiş olsun. Ne zaman söylediler bunu? İşte 2 hafta önce. Başka bir doktora gittim 2 hafta önce. Peki dedim, acil ameliyat oldunuz mu? Yok hocam, olmadım işte, size geldim. Ne oldu peki yani?
0: Demek ki acil değilmiş.
1: Yani orada biraz serzenişte bulunmak da istiyorum. Hani hastaların da bu konuyla ilgili biraz eleştirel düşünceye sahip olmaları gerektiğini inanıyorum.
0: Peki böyle bir cümle hastaya söylendiğinde, bu bel fıtığı olabilir, beyinle ilgili başka bir hastalık ya da başka bir hareket bozukluğu hastalığı olabilir. Bir hastaya ve ya da hasta yakınına bu ifade edildiği zaman ne yapılması lazım hocam?
1: Şöyle, aslında bu acil kavramı da hastalıktan hastalığa değişen bir şey. Öyle acil durumlar vardır ki onu dakikalar içerisinde çözmeniz gerekir. Bazı durumlar vardır yine acil, saatler içerisinde çözmeniz gerekir cerrahi olarak yani. Bazı hastalıklar vardır ki günler içerisinde çözmeniz gerekir. Yani aciliyette örneğin beyne pıhtı atması, onun saatler içerisinde bir üçüncü basamak, dördüncü basamak sağlık hizmetine ulaşıp yapılabiliyorsa o pıhtının, artık şey yapabiliyoruz yani, Türkiye'de beyin cerrahları da bunu yapıyorlar. Damarın içerisinden girerek o pıhtının temizlenmesi.
0: Girişimsel yöntemlerle
1: O pıhtı işte temizlenip beynin kan akımının tekrar sağlanması. Bunu saatler içerisinde yapmamız gerekir. Öyle durumlar vardır ki beynin içerisinde su dolu odacıklar bulunur. Onların tıkanması insanı dakikalar içerisinde öldürebilir. Onu çok hızlı o suyu tahliye etmemiz gerekir. Bazen beyin kanaması geçirir. Bunun için biz şey diyoruz, ilk 72 saatte ameliyat etmek lazım. Anevrizma diyoruz. Damar balonlu diyoruz halk arasında. İşte onun kanaması sonucunda beyinde yaygın bir kanama olur. O balonun kapatılması ve tekrar kanama riskinin ortadan kaldırılması gerekir. Bunu da işte 1-2 gün içerisinde yapmamız gerekir. Yani aciliyet de aslında tek bir kavram değil. Pek çok hastalıkta o süreler değişken. Aslında bunlar çok şey, çok net. Bu saydığım şeyler artık beyin cerrahisi pratiğinde belli kuralları olan şeyler. Ama bu tırnak içerisinde acil, yani aslında acil olmayan, genellikle omurga hastalıklarıyla ilgili işte oluyor. Omurga kanalında daralma var, acil ameliyat olman lazım. Omurga kanalında daralma var, işte

0: şey bel fıtığın var, boyun fıtığın var, acil ameliyat olman lazım. Eğer hasta zaten bir şeye geldiyse, ayaktan geldiyse size, yani bir doktoru görmeye ayaktan gittiyseniz zaten o pek acil olamaz. Ya onu anlatmaya çalışıyorum. Yani o acil, gerçekten hasta acil kliniğine başvurarak
1: Örneğin
0: kendini
1: ben
0: belli eder.
1: kendi başıma gelen bir şeyden kısaca bahsetmek isterim hocam. Bana da bel fıtığı tanısı konmuştu ve olay bir battaniyeye uzanırken aniden hissettiğim bir şeydi. Bir yırtılma hissi belimde hissettim. Ama ilk 6 saat içerisinde sadece şiddetli bir ağrı vardı. 6 saatten sonra bildiğiniz felçli gibi yürüyemez hale geldim. Yerimden kalkamıyorum. İki büklüm şekildeydim. Ve o zaman hekime gitmem gerektiğini anladım. O ana kadar ağrı kesiciyle duruyordum. Hekime gittiğimiz zaman sanırım bu acil statüsüne girdi. Çünkü yürüyemediğimi gördüler. Durum çok kötü dediler. Gerekli tetkikler yapıldı. Ama kimse acil ameliyat kararı vermedi. Uzmanlar inceledi, baktı. Şuralarda yırtılmalar söz konusu. Biz medikal tedaviye ve fizik tedaviye devam edeceğiz. Ondan sonra sizin kendinizi korumanızı rica ediyoruz. Daha dikkatli, daha özenli, kilo kontrolü çok önemli bilgileri verildi ve biz hekimlerimizin iki farklı branştan hekimlerimizin takibiyle üstünden bugüne kadar 5 yıl geçti sanırım. Bir daha böyle bir sağlık sorunu yaşamadım.
0: Siz
1: Hemen
0: şanslısınız.
1: cerrahiye girmedik.
0: Bravo. Bel fıtığında da çok acilen ameliyat olması gereken durumlar vardır. Caudae Cuina sendromu diyoruz. Yani o biraz tıp şeyse terimi kullanıyorum ama o çok çok nadir. Ben mesela meslek hayatımda 2002'den beri işte bu mesleğin içerisindeyim. İki defa gördüm, öyle söyleyeyim. O çok çok nadir gözüken bir şey ama onu zaten meslektaşlarımız bilir, tanır ve gerçekten de hani onu hiçbir şeye bırakmadan, hani riske atmadan onu şey yaparlar, tedavi ederler.
1: Peki sayın hocam, örneğin en sık görülen rahatsızlıklardan birisi demin söylediğimiz gibi beyne pıhtı atması, beyin kanamaları. Yakınımızda böyle bir kişinin olduğunu ya da biz kendimizde böyle bir şey hissettik, başımızda gerçekten bugüne kadar tanımlayamayacağımız şiddetli bir ağrı. Böyle bir şey gelişti. Ya da bunu yakınımızdaki kişiye söyledik. Bende böyle bir ağrı var. Ve bir beyin kanaması olma ihtimali aklımıza geldi. Bu noktada ilk yapılması gereken şey nedir? Ya da böyle bir bulgu aklımıza gelmedi. Sağlık okuryazarlığımız bu noktada çok iyi değil. Sadece başım ağrıyor dedik. Bu noktada ne yapılması lazım? Acil nedir?
0: Beyin kanamasına bağlı olan baş ağrıları insanın ömründe hissettiği en şiddetli ağrıdır ve o baş ağrısıyla kalmaz çoğu zaman. Bilinç değişikliği olur, başka nörolojik belirtiler olur. O zaten hani kişi de bunun farkına varır ve onun bir tıbbi yardıma ihtiyacı olur başkası tarafına. Ama bir kişi yani şiddetli bir baş ağrısı yaşıyorsa, yani yeni olabilir, eskiden devam eden baş ağrısının tarzı değişmiş olabilir vesaire, onun acil bir durum olma olasılığı düşük aslında. Yani çünkü acil bir pıhtı atması zaten konuşma bozukluğu, nöbet geçirme, efendim bilinç değişikliği, bir tarafın tamamen felç olması gibi bulgularla eşlik ettiği için o zaten o aşikar yani. Bunu hemen tetkik etmek lazım. Radyolojik görüntüleme tetkikleriyle, bu tomografi, MR, çeşitli şeyler var. Sonra anjiyo, işte problemin tipine göre. Ama sıradan bir baş ağrısının bir beyin kanamasıyla ilişkili olma olasılığı yok denecek kadar azdır, öyle söyleyeyim.
1: Peki sayın hocam, alanın uzmanı olarak size çok net olarak sormamız gerekirse acil nedir? Yani hangi durumda bir kişi evet bu bir aciliyet taşıyor ve benim hemen bir sağlık kuruluşuna gitmem gerekiyor hissetmesi lazım?
0: Beyin cerrahisinin acilleri kavram olarak kısa zaman içerisinde müdahale edilmediği takdirde hastanın hayatını ya da nörolojik fonksiyonlarını ileri derecede risk altına atacak tıbbi durumlar için konuşulur. Az önce de söylediğim gibi, yani buna bir insan kendisindeki durumun acil olduğuna karar vermek zorunda değil aslında. Çünkü acil olan bir şey de insanın yardıma ihtiyacı olur.
1: Bunu hisseder aslında değil mi hocam? Mesela bir başka programda değerli bir hocamız şunu söylemişti bize. Kalp hastalıkları ile ilgili konuşuyorduk. Gerçekten kalp krizi geçiren ve bu noktaya yani o ölümcül risk noktasına gelen kişi ölüm hissiyatına girer
0: Tabii,
1: dedi.
0: tabii.
1: Yani normal bir şey değil. Ben ölüyorum hissiyatına girer. İşte o noktada zaten hemen yardım edilmeli ve sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
0: Elbette.
1: Bu normal değildir çünkü. Bunu kişi bilir dedi. Aynısı acil

0: kelimesi için konuşmamız gerekirse beyin ve sinir hastalıklarında da geçerli midir hocam?
1: Evet, benzer bir şey mesela o kalp için, kalpte de mesela ağrı, kalp krizi geçiren bir hasta çok şiddetli bir göğüs ağrısı tarif eder. Beyin kanaması geçiren bir insan da çok şiddetli, ama yani az önce söylediğim gibi ömründe geçirdiği en şiddetli baş ağrısı. İşte gözünü açamayacak hale gelir, işte belki kolunda bacağında kuvvetsizlik meydana gelir, öyle şeyler eşlik eder, o zaman bilir gerçekten şey olduğunu, acil olduğunu.
0: Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Eksikliğinizi göstermesin ama Allah hiçbirimize de acil bir durumla sağlık merkezlerine ve sizlere gelmeyi de nasip etmesin
1: İnşallah.
0: Diyorum. İyi ki varsınız, var olmaya devam ediniz.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ
0: değerli
1: olun.
0: Dinleyiciler, bugün beyin ve sinir cerrahisinde acil kavramının içeriğini konuştuk. Ne zaman acil ameliyat yapılması gerekliliğini ele aldık. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor İlkay Işıkay konuğumuz oldu. Ben Yeşim Sert Karaaslan, yapımda Ayla Sert, ses almada Ayşe Koyinci ve kurguda Mehmet Müyesseroğlu'nun yer aldığı Her Şey Sağlık İçin programında haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın.
2: Her Şey Sağlık İçin.

5 dakika. Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adam mı? Seyyare. Bir düşüneyim. Nereye gitsem bugün? Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Güzel bir haber alıp mutlu olsam, gece yastığa başımı koyduğumda hep aynı rüyayı görüyorum. Kocaman bir ayçiçeği tarlasının içinde boyumu aşan çiçeklerin arasında buluyorum kendimi. Çiçekler arasında uzun uzun yürüdükten sonra bir kenara geçip ayçiçeklerinin güneşle bakışmalarını seyrediyorum. Bugün yine bu güzel rüyayla başladım güne. Şu an yaşadığım mutluluk artarak devam ediyor. Çünkü kucağımda kocaman bir ayçiçeği var ve dalında izlemeye doyamadığım bu çiçeğin çekirdeğini yiyorum. Kış ve bahar yağmurlarının ardından güneşe bakarak yeşerince filizleri, başlar ayçiçeklerinin saltanat mevsimi. Bana ayıracak bir 5 dakikanız varsa bu saltanatlı çiçekle ilgili size anlatacaklarım var. Daha araştırmaya başlar başlamaz şaşırmama sebep oldu bu güzel çiçek. Çünkü yeryüzünde konuşulan dillerin hemen hepsinde güneşle ilişkilendirilerek adlandırılan bu çiçeğe sadece biz Türkler ayçiçeği ismini vermişiz. Bunun mutlaka bir sebebi olmalı diyerek araştırmaya devam ettim. Ayçiçeği kelimesine ilk defa Osmanlı'da rastlanıyor. 1888 yılına ait belgelerde ayçiçeği isminin kullanıldığı görülüyor. Türk lehçelerinde yapılan araştırmalarda ise sadece Kazan Tatar Türkçesinde Aybagar ismiyle adlandırılıyor. Ayçiçeği isminin niye verildiği kesin bilinmemekle birlikte ay ve güneşin ikisinin de yuvarlak olması, ışık vermesi sebebiyle birbirinden ayırt edilmeden kullanıldığı tahmin ediliyor. Ayı kelimesinin avuç ve terazi kefesi anlamlarının da yuvarlak olduğu düşünüldüğünde ayçiçeği isminin yuvarlak olması sebebiyle verilmiş olabileceği düşünülüyor. Ülkemizde ayçiçeği, güne bakan, gün çiçeği, gün döndü gibi isimlerle de adlandırılıyor. Ayçiçekleri bileşikgillerden bir bitki türü. Ana vatanı Amerika olan bu güneşsever çiçeklerin 55 kadar çeşidi var. Ülkemizde genelde Ege ve Trakya bölgesinde ekilse de çok yüksek soğuk yerler hariç her yerde yetiştirilebiliyor. Ayçiçeği bir yıllık bir bitki olup boyu yarım metreden 4-5 metreye kadar ulaşabiliyor. Çok sağlam kök yapısı ve gövdesi olan ayçiçeği toprağı sıkı sıkıya kavruyor ve topraktan özellikle potasyum olmak üzere çok fazla besin maddesi alıyor. Gelelim bu güzel bitkinin kullanım alanlarına. Ayçiçekleri bitkisel yağ sanayisine ham madde veren bitkilerin başında geliyor. Ayçiçeği yağ en kaliteli ve lezzetli yağ.

0: Yağlardan biri, boya ve sabun yapımında da kullanılan ayçiçeği, besin değeri açısından zengin olduğu için hayvan yemi olarak da tercih ediliyor. Tohumları çerez olarak tüketildiği gibi tohum kabukları da maya yapımında kullanılıyor. İçeriğindeki oksin adlı hormon sebebiyle bütün günü güneşi takip ederek geçiren güneşsever çiçeklerin ne şekilde büyüyeceğini, miktarını ve yönünü bu hormon belirliyor. Oksin hormonu bitkinin üstünden aşağı doğru inerken bitkinin ışık almayan kısmında yoğunlaşıyor. Bu nedenle bitkinin karanlıkta kalan kısmı daha çabuk büyüyor ve bitki aydınlık tarafa doğru eğiliyor. Bize de bütün bir yaz ay çiçeklerinin güneşle olan aşkını seyredip Ağustos sonundan itibaren de çerezini yemek düşüyor. Biz 5 kadın 1 olduk yola çıktık. Emre ve Sertaş'tan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Feyza tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım.
1: Dakika.

Londra, dünyanın en önemli siyasi, ekonomik ve kültürel merkezlerinden biridir. Ne de olsa üzerinde güneş batmayan Büyük Britanya'nın başkentidir orası. Yüzyıllar boyu İngiliz İmparatorluğu'nun idari merkezi olan şehir, bugün de önemli bir metropol olmayı sürdürmektedir. Londra için derler ki, eğer bir insan Londra'dan sıkılmışsa o zaman hayattan bıkmış demektir. Her konuda iddialı olan Londra'yı bu kadar çekici kılan nedir acaba? Belki tarihten gelen prestiji, belki eğitim, kültür, sanat ve moda konularında sunduğu olanaklar, belki de küresel bir finans merkezi oluşu ya da hepsi birden. Anayasal monarşinin sürdüğü ülkede köklü bir demokrasi ve özgürlük ruhunun her yerde hissedilişi, Londra'yı çekici kılan bir başka sebep olsa gerek. Renkli evleri, açık hava pazarları ve antika mağazalarıyla Notting Hill, Doğa Tarihi Müzesi, Royal Albert Konser Salonu, bahçe ve saraylarıyla Kensington, ünlü saat kulesi Big Ben, Londra Kulesi, Tower Köprüsü ve Trafalgar Meydanı, adlarını bir yerlerde mutlaka işittiğimiz, resimlerini gördüğümüz mekanlardır. Westminster Sarayı, Buckingham Sarayı ya da Hyde Park'ı haberlerden, dizi ya da filmlerden hangimiz duymamışızdır? Hiç gitmemiş olsak da Londra'yı az çok biliriz hepimiz. Westminster Sarayı, Birleşik Krallığın parlamento binasıdır. 1100 odası, 100 ayrı merdiveni ve yaklaşık 5 kilometreyi bulan uzun koridorları vardır bu tarihi yapının. Buckingham Sarayı, 1837'de Kraliçe Victoria'nın tahta çıktığı günden bu yana kraliyet ailesinin yönetim merkezi ve Londra'daki konutudur. Westminster bölgesindeki halka açık kraliyet bahçesi Hyde Park, 140 hektarlık alanıyla dünyanın en büyük parklarından biri. İçindeki tarihi köprüler, anıtlar, farklı içerikte düzenlenmiş bahçeleriyle şehrin de en güzel yerlerinden biri. Charles Dickens bu devasa parkla ilgili şöyle bir yorumda bulunmuş. Eğer Hyde Park'ta ata binmiş ya da araba kullanmış olan herkesin hayaletlerini aynı anda görebilseydik, bu Britanya tarihinin en büyük gösterisi olurdu. ...1536'da Kral 8. Henry'nin özel avlanma alanı olarak kuruldu Hyde Park. 100 yıl sonra da halka açıldı. İlk zamanlar aristokrat ailelerin buluşma yeriyken, sonraki yüzyıllarda büyük protestolara, gösterilere ev sahipliği yaptı. Günümüzde Hyde Park sadece şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenleri değil, binicilik, tenis, futbol ve yüzme gibi spor aktiviteleri yapmak isteyenleri de ağırlıyor. Bir zamanlar bu parka 25 dönümü kaplayan kapalı alanıyla camdan bir bina bile kondurulmuştu. Nasıl yani derseniz anlatalım. 1851'deki Dünya Sanayi Sergisi için parkın bir köşesini mimar Joseph Paxton tarafından tasarlanan tamamen cam ve demirden oluşan ünlü Crystal Palace, cam saray inşa edildi. Sanayi devriminin bütün yeni buluşları, farklı ülkelerden binlerce kişinin bir araya geldiği bu ilginç yapıda sergilendi. Birkaç yıl sonra yakınlarda bir tepeye taşınan cam saray, 1936'da büyük bir yangında tamamen yok oldu. Geriye sadece bulunduğu semte ve bir futbol kulübüne yadigar bıraktı, adı kaldı. Biz biraz da Osmanlı aydınlarının gözünden bakalım o günlerin Londra'sına. 1863 yılında tedavi için gittiği Avrupa'da, Londra'ya da uğrayan devlet adamı Hayrullah Efendi'nin şehir izlenimlerine göz atalım. İngiliz devletinin hükümet merkezi olan Londra, Thames adlı nehrin kenarındadır. Bu şehrin genişlik ve büyüklüğü o mertebededir ki, güya beton cehanelerle örtülmüş bir eyalettir. Miladın 1851. senesi, şehirdeki ahali sayıldığı zaman 2 milyon 300 binken şimdi 3 milyona yaklaşmıştır. Bu memleket, ecnebilerin seyir ve ziyaretini ziyadesiyle layıktır. Zira insan üretim ve becerisinin varabileceği son nokta ve gücünün ulaşabileceği en uç hedef bu şehirde bir araya gelmiştir. Hekimbaşı Hayrullah Efendi, Avrupa Seyahatnamesi başlıklı eserinde, gelişmiş sanayinin etkisiyle fabrika bacalarından çıkan yoğun dumanın gökyüzünü kapladığına ve bu yüzden insanların gün yüzü göremediğine de değinir. Bir de bu ada ülkesine gelmenin ne kadar uzun sürdüğünden, ne denli meşakkatli bir yol olduğundan dem vurur.
Bugün İstanbul'dan 3-4 saatte ulaşılan Londra'ya o yıllarda atlı araba, gemi gibi vasıtalar kullanarak ancak birkaç haftada gidilebildiğini düşünürsek haksız da sayılmaz aslında. Koskoca İngiliz İmparatorluğu'nun başkentine ulaşmak için böyle bir zahmeti ve tabii bir de masrafı göze almayıp da ne yapacaktı insanlar? Londra'dan 1893 doğumlu İngiliz besteci Charles Williams'ın London Fair, Londra Ruhu adlı bestesiyle ayrılıyoruz bu akşam. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte müzikli şehir rehberinin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Coğrafyadan vatana. Saniye Öztürk'ün hazırladığı programımız başlıyor.
1: Merhaba değerli dinleyenler, TRT Radyo 1'den İstanbul'dan sesleniyoruz sizlere. Efendim geçen hafta dinleyenler hatırlayacaktır. Konuğumuz Profesör Doktor Azmi Özcan hocamla Atlasların Milletler İçin Önemi başlığı altında konuşmaya başlamıştık. Ancak yarım kalmıştı, bir virgül koymuştuk. Kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Evet kıymetli hocam, dedik ki büyük milletlerin, kültür ve medeniyetlerin olmazsa olmaz üç göstergesi vardır. Ansiklopedisi tamamlanmış, atlası hazırlanmış, temel kaynak eserlerinin neşredilmiş olması gerekir. Ve bizim bu ansiklopedi ve atlas konusunda çok geç başladığımızı ifade etmiştiniz bu çalışmalara. Ve kısa bir süre öncesinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Tarih ve Kültür Atlası'ndan bahsettik. Türk Kültürüne Hizmet Vakfı'nın yapmış olduğu güzel hizmetlerden birisi. Yine İslam Ansiklopedisi'nden ve Maarif Ansiklopedisi'nden bahsettik. Ancak daha da hızlı çalışılması gerekiyor. Zira yapay zeka dönemindeyiz ve veriler oldukça önemli. Sizin kendi içinizden bir bakış, kendi pencerenizden bir bakışla olayların, tarihi olayların aydınlatılması, yazılması, aktarılması oldukça önemli dedik. Ve sizin şöyle bir ifadeniz oldu: biz Türkler tarih yapmaktan yazmaya pek vakit bulamamışız denilir ki bu da doğrudur. Ama bir taraftan da işte Piri Reis'in çizdiği haritalar dedik, Kutadgu Bilig'den bahsettik. Tarihe baktığımız zaman var ama bir yerde bir enkıta, bir kesinti söz konusu ve sanki böyle köksüz gibi bir durum söz konusu olmuş ve yabancılaşmışız.
2: Doğru.
1: O var olduğumuz coğrafyalara yabancılaşmışız. Coğrafyayı bilmiyoruz. O coğrafyanın nasıl vatanlaştığından uzaklaşmışız.
2: Doğru.
1: Bunları konuşmuştuk hocam. Devam edelim kaldığımız yerden, nasıl yol alalım?
2: Bir kere önce keşfimizi yapalım. İnsan kendisini keşfederek yola devam etmeli. Çünkü inanırız ki Allah boş işlerle uğraşmaz ve bizim inanç değerlerimizde eğer Allah beni yarattıysa benim bir yaratılış gerekçem var. Bizi yarattıysa bizim bir yaratılış gerekçemiz var. O zaman yola devam edeceksek bu gerekçeyi bulup geliştirmemiz lazım. Bizim varoluş gerekçemiz bu. Her toplumun, her bireyin, her milletin bir varoluş gerekçesi olduğuna inanırız. Bu bizim günümüzdeki 8 milyardan farkımızı oluşturur. Tarihteki 150 milyardan farkımızı oluşturur. Ben ne için varım? Peki bu sorunun cevabını nerede buluruz? Bu sorunun cevabını kültürümüzde, tarihimizde, destanlarımızda, hikayelerimizde, şarkılarımızda, manilerimizde, deyişlerimizde, metinlerimizde, atalarımızın yazdığı Orhun abidesi gibi abidelerimizde buluruz. Bunların hepsinden toplar, damıtır, bir cümle çıkartırız. Biz Türkler ne için varız? O cümle şu: biz Türkler kendimizi yeryüzünden kötülüğü ortadan kaldırmak üzere

0: evlendirildiğimize inanıyoruz. Bunu ben söylemiyorum. Bu benim keşfettiğim bir şey değil. Az önce ifade ettiğim bütün o bileşenlerin toplamından ortaya çıkan cümle. Emri bil maruf, nehyanul münker olarak da İslami terminolojideki karşılığı. Bizim vazifemiz iyiliği hakim kılmak. Buna da takva diyoruz. Ve hakikaten tarihin çok uzun bir süresince bunu yapmışız. İnsanlar bizim gölgemizde nefes almış. Kim ne derse desin. Saniye Hanım, şu an geldiğimiz noktada tarihin bizden ayırdığı komşularımızın artık başkalarına güvenemeyeceklerini bizzat gördükleri günler yaşadık. Bizim olmadığımız zamanlarda Balkanların ne hale geldiğini hepimiz yaşayarak görüyoruz. Bizim olmadığımız zamanlarda vatan coğrafyasındaki hanelerin, viranelerin, gönüllerin nasıl dağıldığını yaşıyoruz. Ve bütün bunları görebilmek için de tarihe bakmak lazım. Biz Türkler 17. yüzyıla geldiğimizde bir şeyi ihmal ettiğimizi fark ettik. O da şu ki dünyada iyilik ve kötülük yarış halinde ve iyilik yavaş seyrederken kötülük çok süratli seyrediyor.
1: Evet.
0: Peki kötülük bunun için hangi araçları kullandı? Modern zamanların araçları bilim, teknoloji, ticaret ve sanat. Bunlar tek başlarına iyi veya kötü değil, yalın değerlerdir. Bunları iyi veya kötü yapan ne için kullandığınızdır. Eğer siz bilim ve teknolojiyi insanlığın hayrına kullanırsanız, mesela nükleer enerjiyi, atomu elektrik için, enerji için kullanırsanız ya da tıp için kullanırsanız bu iyi amaç için kullanmış olur ama ülkelerin üzerine bomba diye boca ederseniz bu da kötü amaç için. Burada belirleyici olan bu araçlara hakim olan insanların değerleridir, kültürleridir, medeniyetleridir. İşte uzun süre tarihte biz bu araçlara hakimken 17. asırdan sonra bu araçlar artık kötü amaçlar için kullanılmaya başlandı ve biz o tarihi süreci yaşıyoruz. Sizin sorduğunuz sorunun cevabı burada. Ne oldu bize diye. Ne oldu? Çünkü kötülük son sürat yoluna devam ederken iyilik konfor tarafından rahata intikal ettirildi. Elbette karnımız doyuyordu. Elbette ihtiyaçlarımızı karşılıyorduk. Ama zulüm bir kağıt mendilinin üzerinde suyun yayıldığı gibi yavaş yavaş yayılırken bana bir şey olmuyor rehaveti içerisinde seyrettik. Ve bugün geldiğimiz noktada saçaklarımızın dibinde 1000 yıl tarihi paylaştığımız vatan coğrafyasında çocuklarımız, 100 bin çocuğumuz gözümüzün önünde öldürülürken birkaç retorikten başka bir şey söyleyemez hale geldik. Neden bunu yapamadık? Çünkü araçlar bizim elimizde değil. Ve şu an ülke olarak yaşadığımız sıkıntılarından bazıları da işte bu araçlara yeniden sahip olma yolunda ciddi mesafe kaydetmeye başladığımız için istemiyorlar. İyilerin bu araçlara sahip olması. Çünkü rekabet dünyasında böyle. Biz 19. yüzyılda bir yol ayrımına girdik. Bu işin kesin bir tarih vermek mümkün değil ama dönem olarak 19. yüzyılın başı diyebiliriz. O günün dünyasında bu gemiyi yönetenler, yürütenler referans olarak artık kendi tarihi misyonlarını değil de kötülerin temsil edildiği Batı dünyasını model olarak aldılar ve önce Tanzimat denilen tepeden tırnağa bütün kurumların yenilenmesi, pusulanın artık tarihe değil Batı'ya doğru yöneldiği bir yeni dünya. Nehir yatağını değiştirdi. Nehir yatağını değiştirince de doğal olarak bir boşluk oldu. Biz şimdi tekrar hafızamızı hatırlayacağız. Buna biz keşfi kadim diyoruz.
1: Keşfi kadim.
0: Evet, çünkü insan tecrübesi evrenseldir. Ve eğer kendimizi keşfedersek yeniden o mayayı dünyaya bir nefes olarak takdim edebilecek imkanları elde edebiliriz. Çünkü şu an yeryüzüne hakim olan kötülüğü muhtemel gelecekte potansiyel olarak durdurabilecek yegane alternatif ihtimal bizim dünyamızda var gibi gözüküyor. Dünyanın iki tane birleşik devleti, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birleşik Devletleri, kötülük kervanının en önünde bir damla petrol için yüz binlerce kişiyi öldürmeden bir dünya. Bunu yapıyorlar, bu kötülük, ama bir de bunun dünyanın en adil paylaşım olduğu konusunda bizi ikna etmeye çalışıyorlar. Bunun adına da sömürgecilik diyoruz. Kurdukları bir düzen var. Bu düzeni yaşatmak için 5 tane güvenlik konseyi ülkesi var. Bunların görevi Birleşmiş Milletler Anayasası'na göre yeryüzünden savaşları durdurmak, ama yaklaşık 100 yıldır yeryüzündeki bütün savaşları bu 5 devlet çıkartıyor.
1: Evet, kıymetli hocam, şimdi ansiklopediden, atlastan, coğrafyadan, haritadan, kurucu metinlerden, geleneklerden yola çıkarak konuşuyoruz.

0: Bilmiyorum. Neler söylersiniz?
1: Dünya tarihinin en devrimci hareketi İslam. Çünkü Roma ve Sasanilerin kurduğu köle sistemine 611'de bir ses "ben buna itiraz ediyorum ve reddediyorum" diye yola çıktı. Ve Roma ve Sasani imparatorluklarıyla kıyaslanamayacak hiçbir imkanı yokken, ne ordusu, ne silahları, ne teknolojisi, ne geleneği, ne devleti yokken 100 yıl içerisinde dünyaya mührünü vurdu bu dönüşüm. Ama daha sonra bu mirasın evlatları zihinlerinde başka bir referansa kodlandılar ve kendilerini yönetme hakkını başkalarına devrettiler. O da Avrupa dünyası. Zihinde başlayan bu dönüşüm artık insanın sahip olduğu bütün değerleriyle kendisini daha aşağılık görme kompleksini şahsiyetinin bir parçası haline getirmesi neden oldu. Sıradan bir köy bakkalına gittiğiniz zaman bile Saniye Hanım, bir ürün istediğinizde o sıradan köy bakkalı size "yerli mi istiyorsun, Avrupalı mı istiyorsun" diye mukabele edince kastettiği sadece iki kelimeden ibaret değil, bir zihin dünyası soruyor size. Kaliteyi mi istiyorsunuz yoksa kalitesizliği mi istiyorsunuz diyor. Öyle ki yediğiniz yiyeceklere bile değer yüklüyorsunuz. Şu yiyeceği yerseniz çağ dışı oluyorsunuz, bu yiyeceği yerseniz aydın, çağdaş, gelişmiş oluyorsunuz. Bunu hayatın her alanında örnekleyebilirsiniz. Şu müziği dinlerseniz çok aydın oluyorsunuz. Bunu dinlerseniz köylü oluyorsunuz tarzında. Okuduğunuz kitaplar da böyle. Giydiğiniz kıyafetler de böyle. Hatta hangi renk olduğu böyle. Hep başkaları karar veriyor.
0: Ve farkında bile değilsiniz.
1: Hayır hayır. Öyle bir şey yok.
0: Aslında bu bir sömürge.
1: O bir statü. Siz para ödeyerek o statüyü alıyorsunuz ama başkalarının havuzuna su taşıyorsunuz. Bir kültürü kendinize kıble yaparsanız o kültürün ürünlerini de kaçınılmaz olarak ithal etmek zorundasınız. Ve onların her birisi Gazze'de çocukların üzerine silah olarak gelir sonra. Bu geniş bir bahis.
0: Çok geniş bir bahis hocam. Tabii burada demişsiniz ki amacım gençlere tehdit ne kadar büyük olursa olsun biz bunun farkındayız. Dolayısıyla istersek bunları çözebiliriz umudunu vermek. Tarihte bunu çok defa yapmışız. Hiç ummadık zamanlarda umulmadık işler ortaya koymuşuz. Aslında tüm bu bilgiler geçmişten büyük bir güç alarak
1: Evet.
0: tekrar yapabiliriz
1: Evet,
0: demek. Onu arkanıza almak.
1: çok önemli.
0: Yani Yahya Kemal'in meşhur ifadesi kökü mazide olan ati. Bunu başarabiliriz hissettirmek öncelikle önemli. Çünkü bu konuda maalesef yapamayız,
1: Tabii.
0: edemeyiz. Bizden bir şey olmaz ve tamamen sizin ifadenizle kabuleniz orası olunca da sürekli başınız oraya dönük, kompleks içinde eliniz kolunuz bağlı bir şekilde kabul etmek durumunda kalıyorsunuz. Önce bunu yıkmak, ne kadar karanlık olursa olsun bir ışık söz konusu olabilir. Bunun tarihimizde pek çok örneği var. Hatta hocam hani hep denilir Türk devletlerinden bahsederken kaç tane devlet işte kurmuşuz. Yıkılmış ama tekrar kurulmuş.
1: Tabii.
0: İşte Bilecik'te Mehmet Çelebi Camii üzerinden konuştuk mesela biz orada arkadaşlarla sohbet ederken yine büyük bir yıkım, yıkımdan sonra tekrar bir diriliş söz konusu
1: Hem de ne
0: olmuş.
1: kadar kısa sürede biliyor musunuz Saniye Hanım? 1400 yılında Osmanlı Devleti sıfırlanmış Ankara Savaşı'nda. Dağılmış yapı yani. Düşünün, devletin çöküyor. 1453'te Roma'yı devralıyorsunuz. Ya maya sağlam olunca ve o mayayı işleyecek ustaları yetiştirebiliyorsun ki bunlar öğretmenlerdir, ilim adamlarıdır. Benim imkanım olsa bu ülkenin en donanımlı insanlarını öğretmen yaparım.
0: En donanımlı insanlarını öğretmen
1: Evet.
0: yapmaktan bahsediyoruz. Çok haklısınız. Çok
1: Biz bu ülkenin
0: haklısınız.
1: en donanımlı insanlarını maalesef başka şey yapıyoruz.
0: Evet ve hala alt
1: Evet.
0: sıralarda. Öğretim deyince aklıma geldi hocam. Önemli bir husus. Yakın zamanda Milli Eğitim Bakanımız açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında hazırladığı yeni öğretim programlarında bir takım kavram değişiklikleri ve yeni içerikler öne çıkmakta. İşte tarihten coğrafyaya, sosyolojiden psikolojiye kadar birçok derste hem kullanılan dil yenilenmiş hem de güncel yaşamla ilişkilendirilen yeni kavramlar programa dahil edilmiş. Mesela Orta Asya yerine Türkistan, coğrafi keşifler yerine sömürgecilik politikaları, Bizans yerine Doğu Roma, Haçlı Seferleri yerine

0: Haçlı saldırıları, Ege Denizi yerine Adalar Denizi kullanılacakmış. Yani yıllardan beri konuştuğumuz bir husustu bu. Kavramlar ve kelimeler oldukça önemli efendim.
1: Onlar bizim hakikaten taşıdığımız değer ve kimlik unsurlarının kodları. Biz onlarla düşünürüz. Yani bir kavramın arkasında bir tarih vardır ve o kavramı silerseniz o tarihi ve değerleri yok edersiniz. Sayısız örnekleri var. Bununla ilgili de benim size hatırlatabileceğim. Mesela bir yüz dediğiniz zaman Türkçe'de yüzden fazla anlam alanı olan bir dünyadan bahsediyoruz. Onu sadece bir tek kavramla karşılamaya çalışırsanız o yüz tane anlam alanın hepsini yok ediyorsunuz. Bir hayat dediğiniz zaman mesela hayatla ilgili zaman içerisinde kurduğunuz bir dünya vardır. Sanırım Beşir Ayvazoğlu'nda okumuştum. Hayatım diyorsunuz. Hayatımı vakfettim diyorsunuz. Ama onun yerine sadece yaşam dediğiniz zaman bütün diğer anlam alanlarının tamamını kaybetmiş oluyorsunuz.
0: Evet.
1: Ve böyle yüzlerce verebileceğiniz örnekler vardır. Bu kavramlar bizim gelecek tasavvurlarımızı da bir şekilde sembolize olan değerler. İnsanın sadece ana dilinde düşünebilmiş olması zaten bu kavramların önemli olduğunu gösteriyor. Kavramların dolayısıyla bir kültür aktarımının da kodları olduğunu ortaya koyuyor. Ne kadar yabancı dil bilirseniz bilin o dilde düşünemezsiniz. Ama düşünemeyen insanlar hikaye yazamazlar. Bir gelecek tasavvuru ortaya koyamazlar. Dünyaya ait bir tezleri olmaz. O zaman başkalarının düşüncelerini ithal edersiniz.
0: Yani evet.
1: Başka kod, yani evinizde tuzunuz bitince nasıl komşudan tuz alıyorsanız, kültürünüzü üretemezseniz başkalarının kültürünü almak zorundasınız. Çünkü yaşamak zorundasınız. Şimdi biz kendi 24 saatimizi üretemediğimiz için kendimize yakışan bir 24 saat başkalarının 24 saatiyle yaşıyoruz. Ve dünyanın her yerinde bu başkalarının 24 saat sanayi toplumunda Avrupa'nın modellediği bir 24 saattir. Bakın eski biyografilere, güneş doğmadan önce kalkan ve besmele ile açılan bir sofrayla başlayan bir süreçtir hayat. Şimdi 8'de trafik telaş içerisinde çoğu kez bir bardak çay bile içemeden yola düşen insanlar, sevgisiz büyüyen çocuklar.
0: Her şey birbiriyle tabii, çok ilintili. Yani sadece bir kavram ya da bir kelimenin hayatınızdan çıkmasıyla aslında pek çok şeyi çıkartmış oluyorsunuz. Doğru. Bağlantılarını doğru koparıyorsunuz. Hepsi de başlı başına önemli. Hocam ama şu da var. Şimdi atılan adımlar oldukça kıymetli. İşte ansiklopedi yazımından başladık. Atlas'tan, haritalardan bahsettik. Kurucu metinlerin, geleneklerin aktarılması oldukça önemli. Ama hep gecikmeli olarak yapıyoruz ya hocam. Aslında tespitleriniz çok yerinde. Çözümler eyvallah tamam. Ama uygulayıcılar da bir o kadar önemli mutlaka.
1: Burada bir sistemsel bütünlüğe ihtiyaç var. Şöyle, yani bir ülkenin ilim insanları Kutadgu birlikte şöyle bir söz vardır. Tam da konumuzla uygun. Göz odur ki dağın ardını göre, akıl odur ki yarın ne olacağını bile. İşte bir ülkenin ilim insanları yarın ne olacağına dair karar vericilere uyarılarda bulunur. Karar vericiler de onunla ilgili politikalar geliştirir. Eğer uyumlu bir sistem yapısı ortaya koyabiliyorsanız hepsi birbirini bütünleyerek entegre bir sistem oluştururlar. Biz tarihi son birkaç yüzyılda çok süratli yaşadığımız için aslında bu bizim tarihi süreç içerisindeki en zayıf olduğumuz dönemler. Çünkü sürat içerisinde insanlar güçlü kurumsal yapılar oluşturamazlar. Hı. Bir boksörün bile en zayıf anı hareketli halidir. İki ayağı birden yerdeyse o güçlü durur, yumruklardan az etkilenir. Biz de tarihi çok süratli yaşıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Batılıların 300 yılda hallettiği bir şehirleşme ve göç olgusunu biz 30-40 yıl içerisinde yaşıyoruz. O zaman ne oluyor? Şehirlerimiz medeniyet sembolü olacağına, şehirlerimiz bu süratli göçle medeniyetsizliğin sembolü haline geliyor. Mimari anlayışımız dışarıya kaos olarak yansıyor. Müzikimiz öyle, edebiyatımız öyle, her şeyimiz öyle. İşte bu sürat içerisinde dinlenebileceğimiz asüde mekanlar inşa etmek zorundayız. İşte o kitaplarda onlar, ansiklopediler onlar, atlaslar onlar.
0: Tüm bunları bilmekle beraber, konuşmakla beraber yine de çok umutlanamıyoruz. Artık ipin ucu kaçmış falan diyoruz. Ancak siz umudunu hiç kaybetmeyenlerdensiniz. Evet. Gördüğüm kadarıyla tüm bu çalışmalar onu gösteriyor. O anlamda sevindirici tabii ki.

0: Yani Hanım, ben ne kadar uğraşırsak uğraşayım, bütün dünya bir araya toplansak, 13. yüzyılda bir tarafta Moğolların, diğer tarafta Haçlıların baskısıyla dünyanın karardığı vahşetin daha kötüsünü inşa edemeyiz. Bak, 13. yüzyılda doğudan Moğollar geliyor, batıdan Haçlılar geliyor. Aynı anda hepsi bize yükleniyor. Ve biz o kırık dökük halimizde hem Moğolları hem Haçlıları durduruyoruz. Nasıl durduruyoruz biliyor musunuz? Moğollar biz oluyor. Çünkü kültür değerlerimizin gücünden dolayı Müslüman ve Türkleşiyorlar. Haçlılar da bir yerde durmak zorunda kalıyorlar. Şimdi o dönemle kıyasladığımız zaman, ya da o dünyada 150 devlet inşa etmiş, 20 milyon kilometre kare vatan coğrafyasını işlemiş Osmanlıların 1919'da Polatlı ile Ankara arasına sıkıştığı şartlardan çok daha kötü olamayız. Bak, biz oradan yeni bir tarih inşa ettik 100 yıl içerisinde. Niye biliyor musunuz? Bu mayanız varsa, o mayayı üfleyecek birilerini hep yetiştiriyorsunuz. İşte benim de amacım gençlere bu nefesi aramalarını, bulmalarını. O nefes orada duruyordur. Öğretmendir, onu bulacaklar. O öğretmen dünya kaygısı yoktur, hesabı yoktur. Nefsini terbiye etmiştir. Öyle deriz biz. Talebenin hevesi, hocanın nefesi lazım deriz. O talebeyle o hocayı buluşturduğumuz zaman da bunların hepsini aşarız biz inşallah.
1: Evet, işte bunlar da bir çırpıda hani sihirli bir değnek gibi düzelmiyor. Müfredatta bazı
0: Olgunlaşması
1: şeyleri
0: lazım.
1: değiştirmek,
0: Kıvama gelmesi lazım.
1: kıvama gelmesi çok daha ayakları yere basan, artık o taşlar oturmuş ciddi bir sistem. Ve bunlar hani bir medeniyetten, bir kültür inşasından bahsediyoruz. Biz kendimizin o kadar uzağında kalmışız ki bunu da kabul etmek lazım. Ama bunlar bir çırpıda olmuyor. Çok.
0: Amerika'nın keşfi deyince Avrupalılara bir paye veriyorsun, değil mi?
1: Evet.
0: Amerikan vahşeti demen lazım.
1: Evet.
0: Pek çok şey böyle yani.
1: Kesinlikle. Bir anda değişiyor zaten. Bir durup düşünüyorsunuz. Hocam, şurada Mevlana Celaleddin Rumi'den bir cümle var. Geçmişten ibret almazsa kişi, geleceğe ibret olmaktır işi.
0: Evet.
1: Denilmiş. Bunu ilk kez Mevlana Celaleddin Rumi'nin sözü olarak okudum. Aslında tam da bu
0: Evet.
1: konuştuğumuz mevzuyla alakalı bir durum. Biz hep Akif'ten, Mehmet Akif Ersoy'dan alışmışızdır bu tarz şeyleri okumaya. Geçmişten ibret almazsa kişi, geleceğe ibret olmaktır işi.
0: Tarih bir ders almak için vardır. Bizde ise maalesef geçmişin çatışmalarını bugüne taşımak için kullanılıyor. O çok farklı bir şey tabii.
1: Hocam, evet, sürekli bir kavga, sürekli bir tartışma sebebi. Oysa ibret almak
0: Tabii
1: için
0: canım. Başka bir
1: vardır.
0: anlamı yok, çünkü değiştiremeyiz yani.
1: Değiştiremeyiz. Şu hata da hep yapılıyor kıymetli hocam. Tarihteki olayları ya da şahsiyetleri değerlendirirken bugünden değerlendiriyoruz. Oysa o dönemi bilmek, tüm bağlamlarıyla okumak, anlamak gerektiğini düşünürüm.
0: Doğrusu o zaten. Kendi şartlarında bir değer yüklemeniz lazım ona. Bugünden bakınca keşkelerle yürüyecek bir süreç değildir tarih. Dokunmadınız ama mesela tıpkı televizyonda bir filmi seyrettiğiniz gibi. Filme müdahale edemezsiniz, hikayeye müdahale edemezsiniz, senariste müdahale edemezsiniz. Ama oradan bir sonuç çıkartabilirsiniz. Benim annem rahmetli televizyonda bazen senaryoya ve oyunculara müdahale ederdi. Dikkat et, sağ tarafına bak falan derdi. Aynen onun gibi biz tarihe müdahale edemeyiz. Fakat tarih bize bir ders bırakır. Onu alabiliriz zaten. Onun kıymetli olmasının nedeni de odur. Fakat bu çatışma ve kaos ortamlarında tarih hep bir meşruiyet aracı olarak kullanılır. Ve bir de geçmiş çatışmaları günümüze taşıyarak kendi gemini yürütme aracı olarak kullanılır. Biz bununla ilgilenmemeliyiz. Biz sadece oradan alabileceğimiz dersler ve ibretlerle geleceği daha nasıl güzel yapabiliriz, ona yoğunlaşmalıyız. Sizler de vesile oluyorsunuz.
1: Coğrafyadan Vatana programında bunu yapmaya gayret ediyoruz hocam. Önemsiyorum. Ve tarihi şahsiyetleri, o coğrafyanın nasıl vatanlaştığını olduğu gibi anlamak ve bugüne yansımalarını konuşmaya gayret ediyoruz açıkçası. Çünkü bazen şunu da fark ediyorum, her şey biliniyor gibi. Hayır, aslında bilinmediğini, kendi tarihimize, coğrafyamıza dair, hani Türkiye'deki şehirlerimize, ilçelerimize dair, kültürel tarihi zenginliklerimize dair pek çok şeyin bilinmediğini de fark ediyorum sahaya çıktığım zaman açıkçası.
0: Kesinlikle bu hafızayı da tazelemek lazım, sürekli yeni

0: vermek lazım. Çünkü kültür ve medeniyet eğer kendisini yenilemez ve yeniden kendisini üretemezse o zaman zaman dışı kalıyorsunuz. Çok teknik bir kıyaslama yapayım. Mesela şu an biz dijital dünyada sürekli programlarla iş gören bir sektör içindeyiz. O programlar sürekli güncellenir. Siz 10. sürümünü, 11. sürümünü kullanmak zorundasınız. Aksi takdirde tıkanır, donar program. Telefonunuzu da öyle yeniliyorsunuz çünkü öyle kurga. Tıpkı bunun gibi kültür ve medeniyet de sürekli üretilmeli ve yenilenmelidir. O zaman bir değerler silsilesi inşa edersiniz. O da nasıl olacak? Kendi bilginlerinizi, kendi sanatkarlarınızı, kendi düşünürlerinizi yetiştireceksiniz. Dünyanın en zengin ülkesi olsan bunları dışarıdan alamazsınız. Ama dışarıdan mühendisi getirebilirsiniz. Teknik elemanı getirebilirsiniz. Doktorunuzu getirebilirsiniz. Fakat hukukçunuzu, felsefecinizi, ilahiyatçınızı getiremezsiniz. Onları yerli kendinizi yetiştirmeniz lazım. Onlar sizin değerlerinizi güncelleyerek dünyaya takdim edecek ve şu an dünyanın en çok ihtiyacı olan şey de huzur ve güvenlik duygusu. Dünyanın her yerinde kendimizi zayıf hissediyoruz insanla bak. Şu her an her şeyi kontrol ediyor. Uydudan bile ya da elimizdeki bir telefonla öldürülebileceğimiz gerçeğiyle karşılaştık. Tarihte bu kadar zayıf olduğumuz başka bir şey yok. Burada insanların tutunacakları sağlam zeminlere ihtiyaç var, sütunlara ihtiyaç var ve benim bütün gayretimin temelinde de bunu sağlama potansiyeli yeryüzünde en çok bizim kültürümüzde var olması gerçeğinden kaynaklanıyor. Onu hatırlatmaya çalışıyorum. Yani ben madenden bir cevher çıkartıyorum. Ustalara da diyorum ki alın bu cevherleri, bunlardan mücevherler yapın. Bu böyle. Tek başıma ben de yapamam. Siz de yapamazsınız. Ama hepimiz birlikte bir hikaye yazabiliriz. O hikayeyi paylaşabiliriz hep birlikte. Umarız öyle olur inşallah. Niyet bizden, gayret bizden, yardım Allah'tan. Öyle bilir, öyle inanırız.
1: Eyvallah. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Var olun, sağ olun. Çok istifadeli bir eyvallah program oldu hakikaten. Eyvallah. Vaktinize, ömrünüze bereket. Bir kez daha teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Sağ olun, var olun.
0: Teşekkür ederim.
1: İnşallah başka programlarda İnşallah. Yine sizi dinlemek nasip olur diyelim. Evet değerli dinleyenler, konuğumuz Profesör Doktor Azmi Özcan hocamdı. Atlasların, ansiklopedilerin, kurucu metinlerin milletler için önemi nedir diye konuşmaya başladık ve hocamın bütün yönleriyle Sömürgecilik kitabından da çok az bahsettik. Oldukça okunulur bir eser olmuş. Zaten burada amaç da gençlere ulaşmak. Aslında bu çalışmanın farklı dillere de çevrilmesi önemli olur gibi düşündüm.
0: İnşallah dua niyetine gelsin, birileri sizi duysun, imkanları olanlar yapsınlar. Ben tabii bunun belki söylemek ama belki konudaki samimiyetimizi ifade etmek için söylüyorum. Geliri gazeli çocuklara bağışlanmış bir projedir. Hmm. Yani bu tür şeylere ben hiçbir zaman, hiçbir çalışmamda ticari olarak yaklaşmıyorum. Çünkü amacı gölgeler diye düşünüyorum. Bu bir mesuliyet yansıması olarak düşünüyorum. Hı. Sizin de niyetiniz dua yerine geçer inşallah. Evet. Birisi sahiplenir, yapar.
1: İnşallah. Evet efendim, programımızın başında da ifade ettiğimiz gibi vatan bir hafıza. Milletleri millet yapan tarihleridir. Tarihsiz bir millet kişiliğini kaybetmiş bireye benzer. Ve yine denilir ki büyük milletlerin kültür ve medeniyetlerin olmazsa olmaz üç göstergesi, ansiklopedisi tamamlanmış, atlası hazırlanmış, temel kaynak eserlerinin neşredilmiş olması gerekir. Ve bu konu üzerinde konuşmaya, bilgiler almaya gayret ettik. Profesör Doktor Azmi Özcan Hoca çok kıymetli bir akademisyen, bir ilim adamı. Bu ülkenin yetiştirdiği önemli isimlerden birisi. İslam tarihçisi, ilahiyat profesörü, yazar. Kısaca bahsetmek isterim aslında özgeçmişinden ve eserlerinden bu vesileyle. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu. 86'da Manchester Üniversitesi'nde yüksek lisans, 90'da Londra Üniversitesi'nde doktora yaptıktan sonra Marmara Üniversitesi'nde doçent, Sakarya Üniversitesi'nde profesör oldu. 1983'te öğretmen, İSAM'da araştırmacı ve başkan, Boğaziçi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalıştı. Osmanlı-Hindistan

ilişkileri, hilafet makamı, Sultan II. Abdülhamit, yakın çağ Osmanlı siyasi tarihi, siyasi düşünceler tarihi, 19. 20. yüzyıl İslam dünyası ve fikir hareketleri, sömürgecilik tarihi, Osmanlı-İngiliz ilişkileri konularındaki araştırmalarıyla tanıyoruz kendisini. Eserlerinden bazıları Panislamizm, Osmanlı Devleti, Hindistan Müslümanları ve İngiltere, 1980'de İstanbul'da çıkarılan bir gazete ve İngiltere'nin kopardığı fırtına, Birinci Dünya Savaşı sırasında İngilizlere karşı bir Hint-Osmanlı planı, Sultan II. Abdülhamid'in Pan-İslam siyasetine Cevdet Paşa'nın tesiri, İngiltere Arap Hilafeti ve Osmanlı Devleti, Osmanlı Devleti'nde din ve vicdan hürriyeti, tanzimat, ıslahat ve misyonerlik üzerine çalışmaları, kitapları olan kıymetli bir isim. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Programı hazırlayan ve sunan ben Saniye Öztürk. Yapımda Deniz Sezer, teknik yapımda Kazım İncetaş. Bir sonraki programda aynı gün ve saatte tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

TRT Çocuk'tan yeni bir oyun daha. Sen de satrancın ustası olmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Zorluk seviyeni ayarla, rakibini seç ve oyun.

Bir roman, bir hikaye. Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in Tavuklar hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seslendiren Elif Karahan Toker.

geniş avlu tertemizdi. Ne toz, ne gübre, ne bir çöp vardı. Uzaktaki karanlık, ağzı dipsiz bir mağaranın girişini andıran ahırın dik çatısı üstünde birkaç güvercin hızlı hızlı geziniyor, oturduğum temiz peykenin önünde dağılmış bir tavuk sürüsü bekleyerek ve fikren meşgul dolaşıyordu. 50'den fazlaydılar. İçlerinde her renkten vardı. Büyük, parlak, kırmızı bir horoz etrafındaki tavuklara sarkıntılıklar ediyor, kabarıyor, silkiniyor, kaşınıyor, gagasıyla kanatlarının, kuyruğunun tüylerini düzeltiyordu. Hepsinin yüzleri hana dönüktü. Kırmızı ve yuvarlak gözleriyle peykenin yanındaki kapıya baktıklarının farkına vardım. Mutlaka yem vakitleriydi. Sahiplerini bekliyorlardı. Yağmurları takip eden havanın o şeffaf canlılığı içinde daha parlak, daha temiz, daha güzel gözüküyorlardı. İnsana şiirlerdeki hayali, köy alemlerinin lezzetini ve mutlu sessizliğini hatırlatan bu sevimli hayvanlar arasında gezinmek istedim. Kalktım, gerindim, keskin bir toprak kokusunu iyice teneffüs ettim. Küçük kapıdan dışarı çıktım. Peykenin önündeki tavukların hepsi bir anda bana baktılar. Sonra yürüdüğümü görünce hepsi birden sanki bir kumanda verilmiş gibi koşarak kaçtılar. Uzakta ahırın yanındaki bodur bir binanın arkasına toplandılar. Garip şey, korktular dedim. Döndüm, tekrar içeri girdim, peykeye uzandım. Tavuklar önlerindeki muhteşem horozlarıyla yavaş yavaş tekrar geldiler. Peykenin yanındaki kapının önünde toplandılar. Birisinin çıkmasını bekliyorlar gibiydi. Peyke'den eğilerek kolumu salladım. Kışt dedim. Hiç aldırmadılar, korkmadılar, kaçmadılar. Yine kalktım, yavaş yavaş dışarı çıktım. Hepsi kaçışarak yine ahırın yanındaki alçak binanın arkasına biriktiler. Tekrar içeri girdim. Bakalım geri gelecekler miydi? 3 dakika geçmeden yine geldiler. Küçük kapının önünde toplandılar. Bunlar şüphesiz benden korkmuyorlardı. Çünkü deminden atla 4 nala avluya girdiğim vakit hiç kaçışmamışlardı. Hatta ezmemek için atımı birden yavaşlatmış ve aralarında inmiştim. Şimdi neye böyle kaçıyorlardı? Küçük kapının önünde bekleyişlerine baktım. Mutlaka bir şey bekliyorlardı. Akşamdı. Mutlaka yem bekliyorlardı. Denemek için bir defa daha dışarı çıktım. Yine deminki gibi kümesleri olması lazım gelen o küçük binanın arkasına koştular, bekleyerek durdular. Zeki hayvancıklar diyordum. İşte çiğ beyaz badanalı şu hanın temizliğinden belliydi. Hancı gayet düzensever ve zevk sahibi bir adamdı. Bunlara rastgele ötede beride yem vermiyordu. Günlük gıdalarını kümeslerinde yiyorlardı. Onları kıymetli ve itaatkar bir bölük asker gibi mutlak bir düzene alıştırmıştı. Şimdi ihtimal yem vakitleriydi. Kapıdan birisinin çıktığını görünce kümeslerine koşuyorlardı. Girdim.

yine peykeye uzandı. Yavaş yavaş dönmelerine, yine kapının önünde birikmelerine bakıyor, zeki hayvancıklar diyordu. Bu esnada hancı elinde bir arpa eleğiyle önümden geçiyordu. Tavuklar onu görmemiş gibi hiç aldırmadılar. Bana gülümseyerek, "Çok yorgunsanız odanıza çıkın efendi," dedi. "Yatağınızı yaptım." "Hayır," diye karşılık verdim. "Burası daha hoşuma gidiyor." Hancı güldü. Gidecekti. Tavuklarının zekasını, kendi düzenseverliğini bilmem niçin bu adama söylemek istedim. Gülümseyerek ve gayri ihtiyari, "Tavukların çok akıllı," dedim. Hancı yüzüme bir şey anlamamış gibi garip bir bakışla baktı. Sonra kapı önünde sık bir küme halinde duran tavukları teftiş eder gibi baktı. "Çok cinstirler," dedi. "İçlerinde 13 tanesi günde 2 defa yumurtlar. Fakat efendi, çok akıllı olduklarını nereden anladınız?" Yüzüme bakıyor, çürük ve eksik dişlerini göstererek gülüyordu. Cevap verdim. "Karınları acıkmış. Bak kapının önünde nasıl bekliyorlar. Birisi çıkınca yemlerini verecek zannediyor ve doğru kümeslerine koşuyorlar." Hancının yırtık ve kirli tebessümü kapandı. Hiçbir şey anlamıyor, o ana kadar anladıklarının da boş olduğunu birdenbire idrak edenlere mahsus katlanan bir şaşkınlıkla yüzüme bakarak, "Onların kümesleri yoktur, ahırda yatarlar," diyordu. "Hem biz onlara hiç yem vermeyiz." Hancının şaşkınlığı tamamıyla bana geçmişti. Biraz durdum, sonra uzaktaki kapıdan her çıkışta tavukların koşarak arkasına toplandıkları küçük ve alçak binayı elimle göstererek sordum. "Öyleyse orası ne?" Hancı merakla işaret ettiğim tarafa baktı. Döndü ve bilmediğime asla şaşırmamış gibi gayet tabii ve kayıtsız cevap verdi. "Abdesthane."

Sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler kitabından Tavuklar öyküsünü okumayı bitirdik. Elif Karahan Toker seslendirdim. Sevgili dinleyiciler, sizlere Ömer Seyfettin'in Bahar ve Kelebekler kitabından Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür öyküsünü okumaya başlıyoruz. Seslendiren Elif Karahan Toker.

Tarih ezeli bir tekerrürdür. Genç tarihçi S.B. Mektup. Son tarih makalenizi büyük bir dikkatle okudum. Sizi bütün kuvvetimle, bütün varlığımla onaylarım. Gözlerini sınırsız geleceğe dikip geçmişe asla önem vermeyen bugünkü gençliğe güzel bir ders veriyorsunuz. Diyorsunuz ki yeni bir şey yoktur. Her şey eskidir. Eskiden gerçekleşmiş bir olayın aynı sebepler ve şartlar dahilinde tekrarıdır. İlimler ve fenler bile eskidir. Mesela fiziğin, tıbbın ilk kuralları geçmişte konmuş, yalnız bazı ayrıntılarında keşif ve yenilikler gerçekleşmiştir. Asırlarca evvel gelen Buda, bütün dinlerin, bütün felsefelerin bir ağızdan dile getirdikleri bilgelik ve erdem efsanesini dile getirmiş, sonrakiler, hatta şimdikiler hep onun düşüncelerini tekrar etmişlerdir. Ve okurken insanın kulağında beyaz ve güçlü dişlere çarparak fışkıran, coşup taşan bir nutuk izlenimi bırakan sağlam ve süslü ifadenizle hislerimizin iyi ve fena, övülen ve kabul görmeyen fikirlerimizin yeni ve sonradan edinilmiş olmayıp eskiden kalma bir miras olduğunu, hatta sosyalizm ve antimilitarizm gibi aymazlıkla yeni sayılan toplumsal hareketlerin bile pek eski olduğunu filozof Seneca ve ondan evvel gelenlerin sözleriyle ispat ediyorsunuz. Bu değer

ihtimalle bu en doğru hakikatleri içeren altın satırları ihtimal bazı gençler masum, alaycı bir gülüşle okudular. Onların fikirlerince geçmiş mezardır, ölümdür, yokluktur. Tarih en can sıkıcı, en faydasız, gerici bir uğraştır, köhneliktir. Ben de 4 sene evvel tamamıyla böyle düşünüyordum. Hiç tarih okumamış, mektepteyken tarih derslerinde ya uyumuş yahut bilinmez geleceği hayal ederek öğretmenin saatlerce söylediklerini asla işitmemiştim. Öğrenimimi tamamlayıp hayata girdiğim vakit Orta Çağ'ın nereden başladığını, Anibal'ın kim olduğunu, hatta Roma'nın kimler tarafından kurulduğunu, İstanbul'u alan Fatih'in babası hangi padişah olduğunu bilmiyordum. Fakat bugün sizin kadar bilgim olduğunu iddia edemesem de bizim bütün tarih öğretmenlerimizden, hatta bazı ihtiyar tarihçilerimizden pek çok tarihi bilgiye sahip bulunduğumu övünmeden söyleyebilirim. 5 senedir hayatım yalnız tarih okumakla geçti. Büyük bir kütüphanem var ki içinde tarihten başka kitap bulamazsınız. Eskiden sanat ve edebiyat sevdasıyla araştırdığım ünlüleri unuttum. Şimdi Michelet, Saint-Simon, Ernst Louis'den tutunuz da en vasat tarihçilere kadar hepsini büyük bir zevkle okuyorum. En önemsiz gelenekler, hatıralar beni büyülüyor. Artık Pierre Clément, Frédéric Masson, Joseph Turco, Lully, Pierre de Nolhoc, Doktor Cabani, en sevdiğim, en taptığım yazarlar. Dünü okudukça bugünün, yarının safhaları önümde perde perde açılıyor. Kendimde elimde olmadan gizemli bir falcı, bilinmezi bilen bir ruh hissediyorum. Şimdi gülümsüyorsunuz değil mi? Ve karşınızda olsam soracaksınız ki, niye tarihe bu kadar merak ettin? Büyük bir tarihçi, bir öğretmen mi olmak istiyorsun? Maksadın ne? Evvela sizi temin edeyim ki tarihçi olmak niyetinde değilim. Yazar, öğretmen, hiç. Bu merak bende hastalıklı, adlandırılamaz bir ruh halidir. Ben tesellisi mümkünsüz bir felaketin, intikamı alınamaz bir mağlubiyetin şaşırttığı bir adamım. Üzüntümü uyutmak için beynimi tarih çalışarak yoruyorum. 5 senedir sizinle tamamıyla hemfikirim. Tarih ezeli bir tekerrürdür. Ben bunu herkesten ziyade hissettim, yaşadım. İnancım tecrübeye dayalıdır. Benim kadar tarihin feci ve haksız tekerrürünü gören yoktur sanırım. Araştırma faaliyetiyle kısalan değerli zamanınızı suistimal etmediğime emin olarak hikayemi, kendi tarihimi, milattan önce 8. asırda cereyan etmiş bir vakanın haberim olmadan benim zavallı başımda nasıl tekrarlandığını size anlatacağım. Bu biraz ayrıntılı olacak. Fakat rica ederim tahammül ediniz. Binlerce kitapların tozlanmış sayfalarını süzen gözlerinizde harikulade bir kuvvet vardır.

0: Sevgili dinleyiciler, Ömer Seyfettin'in Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seslendiren Elif Karahan Toker.
1: Bir roman, bir hikaye.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. 23 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Arslan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de sular durulmuyor. İran'a yönelik yeni saldırı dalgasının ardından ABD Başkanı Trump, Tahran'ı yine tehdit etti. Halkbank'ın ABD'de 9 yıldır süren davasında sona gelindi. Özetlerin ardından haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan, İsrail'in ham maddesi, kan ve gözyaşı olan fitne üretim fabrikasına dönüştüğünü vurguladı.
2: Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan katliamcı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle sert tepki gösterdi.
2: İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sene ilki düzenlenen Kızılay ödülleri töreninde konuştu.
2: Kızılay Filistin'de, Bosna'da, Afganistan'da, Somali'de, Irak'ta, Suriye'de ve daha pek çok yerde yürüttüğü çalışmalarla gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin sadece kalplerine değil zihin ve hafızalarına da kazınmıştır. Kızılay bu milletin yüz akıdır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ProTürk projesinin detaylarını açıkladı.
2: ProTürk projesiyle kandan elde edilen kritik ilaçları artık ülkemizde üreteceğiz. Böylelikle Türkiye'yi plazmadan kritik ilaç üreten ülkeler sınıfına dahil ederek bu ilaçlarda dışa bağımlılığa inşallah son vereceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de düzenlenen törende 4 kategoride iyilik hikayelerine sahip 42 kişi ve kuruma ödüllerini verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu tartışmaları bir an evvel geride bırakarak kendi aralarında oluşturacakları mutabakatlarla partinin kurumsal kimliklerini en iyi şekilde korumalarını tavsiye ve temenni ederim. Bu tartışmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır. Herhangi bir partinin iç ihtilafında taraf olması asla mümkün değildir, asla düşünülemez. Herhangi bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni taraflardan birisinin kendi tarafına çekme çabaları da hiçbir şekilde sonuç vermez. Dolayısıyla biz ne yapacağımızı biliyoruz. Parlamenter hukuk bakımından elimizdeki imkanları, yani bu alanda bize bırakılmış olan alanı biliyoruz. Hiçbir hata yapmadan süreci yönetmeye çalışıyoruz.
1: Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki taktik savaşları

0: sürüyor. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK'dan 9 milletvekili için ihraç talebi çıkmıştı. Özel tarafı ise olağanüstü kurultay yapılması hedefiyle başka bir adım attı. Özgür Özel'e yakın 27 üye parti meclisinden istifa etti. Parti meclisi bu tartışmalar sürerken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından konuşan CHP sözcüsü Müslüm Sarı, parti meclisinden istifa eden üyelerle ilgili istifaların muhatabı CHP Genel Merkezi değildir dedi. İstifaların bölge adliye mahkemesine sunulması gerektiğini belirtti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP'de olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir çalışma yapılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.
1: İstifaların aslında muhatabı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi değil. Arkadaşlarımız istifalarını 36. Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunmaları gerekiyor. Yani şu an itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin yapacağı bir işlem yok. Bugün parti meclisinde olağan kurultay takvimini başlatmak üzere, olağan kurultay sürecini başlatmak üzere bir kurultay takvimi açıklanması ve bununla ilgili bir çalışma yapılması konusunda kararlaştırmış durumdayız. Neden olağanüstü kurultay değil de olağan kurultay? Çünkü şöyle bir durum var. Olağanüstü kurultayla ilgili bir tarih belirlemeniz gerekiyor. Ancak bu tarihi mevcut mahkeme kararı çerçevesinde belirleyemiyoruz.
0: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 68'i tutuklu 414 sanığın yargılanmasına İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor. 49. oturum eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya AŞ Reklam Müdürü Elif Güven'in savunmasıyla başladı. İddianamede Güven'in Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı ile birlikte hareket ettiği iddia edilmişti. İhale süreçlerinde aktif rol aldığı ve örgüt yöneticisi Ongun ve Bağdatlı'dan aldığı talimatlar doğrultusunda usulsüz ihale süreçlerini gerçekleştirdiği öne sürülüyordu. Dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklı mal varlığını aklamakla suçlanan Güven'e soruşturmada adı geçen bazı isimlerle ilgili irtibatları soruldu. Etkin pişmanlık ifadesini geri çeken Elif Güven, Ongun'un belediyede yönetici olduğunu, bu nedenle talimatlarını değerlendirdiklerini söyledi. Ancak Emrah Bağdatlı için tanıyorum fakat neden talimat alayım şeklinde savunma yaptı. Bir diğer tutuklu sanık Medya AŞ satın alma ve ihale müdürü Fatoş Ayık'sa hiçbir zaman menfaat elde etmediğini ve etkin pişmanlık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savundu. Savunmaların tamamlanmasının ardından 49. oturum sona erdi. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuya yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı belirtiliyor. MHP Adana İl Teşkilatı'nı feshetti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, fesih kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Parti tüzüğünün 52 ve 54. maddesi uyarınca Adana İl Teşkilat organlarının feshedildiğini bildirdi. Semih Yalçın, MHP Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım'ın atandığını açıkladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'la bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler, Rüstem Umerov'u Milli Savunma Bakanlığı'nda ağırladı. Görüşmede Türkiye ve Ukrayna ilişkileri, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. İran'a yönelik yeni saldırı dalgasının ardından ABD Başkanı Trump, Tahran'ı yine tehdit etti. İran'ı çok sert vuracağız dedi. İran'a bir gecede 250 milyon dolarlık bomba attıklarını vurguladı. ABD Başkanı Hark Adası başta olmak üzere İran'ın petrol altyapısını kontrol altına alacaklarını söyledi. Tercihinin adayı ele geçirmek olduğunu belirtti. Kara harekatı istemiyorum ama gerekirse küçük bir askeri grup gönderip oranın tamamını ele geçirebiliriz dedi. Trump, İran'ın petrol ve doğalgaz piyasaları üzerinde tam kontrol sağlayacağız ifadesini kullandı. İran'ın anlaşma için müzakereye devam ettiğini ama gururlu davrandığını dile getirdi. Trump'ın tehditlerine İran'dan yanıt geldi. İran Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'ye daha

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran arasında tekrar başlayan saldırılara ilişkin konuştu.
1: İki gün önce başlayan karşılıklı saldırıların tırmanma eğilim içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani bu gerçekten bizi endişelendirmekte. Bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeleri, bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini biz tavsiye ediyoruz. Çalışmalarımız, çabalarımız da bu yönde. Savaşın tırmanmasının, gerilimin artmasının, yeniden topyekün savaş ortamına dönülmesinin hiç kimseye bir faydası olmadığını hep beraber yaşadık, gördük. Ne kadar zor olsa da müzakerelerin açıkçası nihai noktaya taşınması bir amaç olmalı, bunu bitirmeliler.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Orta Doğu'daki savaşa rağmen Türkiye'nin üretimine devam ettiğini vurguladı. Bu dönemde istikrar içinde büyüyebilmek önemli bir başarı dedi. Ticaret Bakanı İstanbul'da 8. Kayseri Günleri buluşmasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bolat, savaşlar sona erdiğinde Türkiye'ye yatırımların artacağını, ticarette yeni rekorların kırılacağını söyledi. Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu politika faizinde değişikliğe gitmedi. %37'de sabit tuttu. Karar metninde enflasyonun ana eğiliminin Mayıs ayında gerilediğine işaret edildi. Son dönemde artan jeopolitik risklere ayrı bir parantez açıldı. Enerji fiyatlarında yüksek seyir ve belirgin oynaklık gözlendiği vurgulanırken bu gelişmelerin enflasyon görünümüne etkilerinin yakından izlendiği belirtildi. Avrupa Merkez Bankası yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez faiz artırımına gitti. Karar, savaşın tetiklediği enerji fiyatları kaynaklı enflasyonla mücadele kapsamında alındı. Avrupa Merkez Bankası politika faizlerine 25 baz puanlık artışa gitti. Mevduat faizini %2'den %2,25'e çıkardı. Karar, Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması nedeniyle artan enerji maliyetlerinin büyük ekonomiler üzerinde oluşturduğu zorlukları ortaya koydu. Kamuya borcu olan mükelleflere getirilen yapılandırma hakkının detayları belli oldu. Borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek. Teminatsız yapılandırma limiti 10 milyon liraya çıkarılacak. Faiz oranı %29 seviyesinde olacak. Başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Halkbank'ın ABD'de 9 yıldır süren davasında sona gelindi. Bankadan yapılan açıklamada müşterek talep dilekçesinin mahkeme tarafından kısa sürede değerlendirileceği belirtildi. Davanın düşürülmesinin onaylanmasıyla bankamız aleyhine açılan dava sona erecek denildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleşiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Emniyet ekipleri eş zamanlı operasyonlarda 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcılar Kenan Doğulu ve Ayşe Hatun Önal, oyuncular Beren Saat ve Enis Arıkan, internet fenomenleri Selin Ciğerci ve Kerimcan Durmaz var. Şüpheliler emniyete götürülmeden önce Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testinden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Açık hat dönemi kapanıyor. Sahipsiz hatlar tek tek tespit edilecek. Bilgi Teknolojileri Kurumu elektronik olarak doğrulanmayan belgelerle abonelik kurulamayacağı yönünde karar aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sahipsiz hatların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçeceğiz dedi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle

0: tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'ye tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de sular durulmuyor. İran'a yönelik yeni saldırı dalgasının ardından ABD Başkanı Trump, Tahran'ı yine tehdit etti. Halkbank'ın ABD'de 9 yıldır süren davasında sona gelindi. Spor. FIFA 2026 Dünya Kupası başladı. Turnuvanın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya geliyor. Meksika'da saat 22'de başlayan mücadele TRT1 ve TRT Tabi'den naklen yayınlanıyor. Real Madrid'in yıldız futbolcusu İbrahim Diaz, Fenerbahçe'nin gündeminde. Sarı lacivertlerin önümüzdeki günlerde faslı futbolcuyla görüşme yapacağı öğrenildi. NBA'de New York Knicks 53 yıl sonra ilk kez şampiyonluğun eşiğine geldi. Knicks 29 sayı geriden geldiği maçta San Antonio Spurs'u 107-106 yendi ve seride 3-1 öne geçti. Handbol erkek milli takımımızın 2027 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu. Dünya Şampiyonası'na ilk kez katılacak olan Ay Yıldızlılar C grubunda Hırvatistan, İspanya ve Şili ile karşılaşacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Van, Hakkari çevreleri, Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı Ankara ve Eskişehir 15, İstanbul ve Rize 19, İzmir ve Mersin 23, Balıkesir 14, Çanakkale ve Trabzon 18, Manisa ve Denizli 21, Bursa, Zonguldak ve Elazığ 16, Antalya, Hatay ve Mardin 22, Diyarbakır 20, Sivas ve Ağrı 11, Bayburt 10, Kars 8 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Bala Karakeçili yolunun 30 ile 35. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Karakeçili-Bala Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Bala Karakeçili istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Antalya-Alanya yolunun 19 ile 25. kilometreleri arasında bölünmüş yolun her iki tarafında birer şeridinde her gün saat 22-6 arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. Denizcilere yerel 535 sayılı bildiri. İzmir Körfezi Yat ve Yelken Yarışları 12-14 Haziran 2026 tarihleri arasında saat 9'dan saat 17.30'a kadar Foça Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere yerel 596 sayılı bildiri. Akdeniz Atış Eğitimi 11 Haziran 2026 tarihi saat 13'den saat 14'e kadar 36 derece 25 dakika kuzey, 28 derece 46 dakika doğu mevki merkez olmak üzere 2 mil yarı çaplı sahada yapılacaktır. Denizcilere yerel 597 sayılı bildiri Çandarlı Körfezi, yat ve yelken yarışları 13 Haziran 2026 tarihi saat 00.01'den 14 Haziran 2026 tarihi saat 23.59'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 38 derece 46 dakika 1 saniye kuzey, 26 derece 51 dakika 22 saniye doğu. 38 derece 49 dakika 59 saniye kuzey, 26 derece 53 dakika 20 saniye doğu. 38 derece 51.

1 dakika 50 saniye kuzey, 26 derece 53 dakika 54 saniye doğu, 38 derece 52 dakika 54 saniye kuzey, 26 derece 52 dakika 41 saniye doğu, 38 derece 54 dakika 53 saniye kuzey, 26 derece 50 dakika 58 saniye doğu, 38 derece 56 dakika 32 saniye kuzey, 26 derece 48 dakika 53 saniye doğu, 38 derece 52 dakika 19 saniye kuzey, 26 derece 46 dakika 31 saniye doğu, 38 derece 43 dakika 40 saniye kuzey, 26 derece 42 dakika 1 saniye doğu, 38 derece 42 dakika 41 saniye kuzey, 26 derece 42 dakika 23 saniye doğu, 38 derece 44 dakika 59 saniye kuzey, 26 derece 44 dakika 25 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.

İyi geceler değerli dinleyenler. Gecenin içinden ekibi olarak hepinizi sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. TRT Antay Radyosu'ndan canlı olarak seslendiğimiz programımızla, konu, konuk ve müziklerimizle saat 1'e kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Beri Van Erin, teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu ve ben Hatice Aslan Ersan. Gecenin içindeni resim sanatıyla başlayacağız. Programımızın ilk konuğu ressam Fatih Yıldız olacak. Sanat hayatını, yaptığı çalışmaları, katıldığı sergileri konuşacağız kendisiyle. Geceye müzikle devam edeceğiz değerli dinleyenler. Programımızın konukları müzisyen Ömer Çayırlı ve Cem Aydın olacaklar canlı yayında.

0: Bu gece programımıza iç dünyamızı dışa aktarımının en güzel anlatımlarından biri olan resim sanatıyla başlıyoruz. Ressam Fatih Yıldız, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak seslendiğimiz Gecenin İçinden programının ilk konuğu, kendisi telefon attığımızda. Merhaba.
1: Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Sizi tanıyabilir miyiz Fatih Bey?
1: Ben Fatih Yıldız, eğitimci, ressam. Ankara'da görsel sanatlar öğretmeniyim. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nda sanat koordinatörlüğü yapıyorum. Adıyaman doğumluyum, Adıyaman Çelikhan doğumluyum.

0: Evet, resme ne zaman, nasıl başladınız? İlginizi ilk ne zaman fark ettiniz? Oradan devam edelim mi?
1: Tabii ki olur. Adıyaman'ın en şirin ilçesi Çelikhan'da doğdum ben aslında. Çelikhan yaşam hikayeleriyle dolu dolu gördüğüm insanlar, doğa, gelenekler, yaşanmışlıklar, hayal dünyamı aslında şekillendirdi. Zaman içerisinde eserlerimde beni en çok etkileyen konular yaşadığım coğrafyanın insanı, kültürel zenginliği oldu. Özellikle Mezopotamya'nın, Anadolu'nun o kadim mirası, kadın figürleri, buğday başaklarıyla bereketi simgeleyen aidiyet temaların, çalışmaların merkezinde yer aldı bende. Köklerimden beslendiğim için evrensel bir dil kurabildiğimi düşünüyorum işin açıkçası.
0: Peki hep böyle miydi, bu alanda eğitim almışsınız, alanda eğitim vermeye devam ediyorsunuz. Bütün bunlar nasıl gelişti?
1: Şöyle anlatayım. Aslında resme ilgim çocukluktan beri başladı. Yani ilkokul öğrencisiyken işte ikinci, üçüncü sınıfta sınıf öğretmenimiz benim resimlere panoya asardı. Orada bir ilgi vardı zaten. Bir de yaşadığımız coğrafyada güzel bir coğrafya olduğu için hep bunları resmettik, ilerledik. Sonrasında tabii Adıyaman'dan ayrıldım ben. Eskişehir'e gittim. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitim Resim Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Ama ilk gittiğimde bir heykel hocam direkt bana şöyle bir eser verdi. Adıyaman Kağıthay ilçesinde bulunan Arsemya Ören yerindeki Herakles ve Antiyokos'un tokalaşma sahnesini, rölyefini bana ödev olarak verdi. İşin açıkçası ben o zamana kadar Adıyaman'a, Kağıthay'a, işte Nemrut'u bilmiyordum. Yani hani Çelikhan'da yaşıyorduk ama o bölgeleri çok bilmiyorduk. Tabii her öğrenci o bölgelere ait çalışmalar veriyordu. Bana da o Herakles'le Antiyokos'un tokalaşma sahnesini verdi. Ben o rölyefe başladığımda acaba bu ne diye yola çıktım. Sonradan tabii Komagene Krallığı'nın olduğunu, işte çok geniş bir kadim geçmiş kültüre sahip bir Adıyaman'da yaşadığımızı gördüm. Bu benim için bir başlangıç, bir milat oldu işin açıkçası. O şekilde bir resme tabii yöneldim. Yani bir resim eğitimini o şekilde aldım. Sonra yüksek lisans Gazi Üniversitesi'nde başladım. Hep o alanda çalışmalar yaptık, devam ettik. İşte sonra öğretmenliğe geçtim. Bu öğretmenlik sürecinde de tabii öğretmenlik yapıyoruz. Eğitim alanı içerisindeyiz. Eğitimler veriyoruz çeşitli kurum kuruluşlara, öğrencilere, gençlere, yetişkinlere. Sonradan şöyle bir Adıyamanlı yazarımız Sırrı Özbek ile bir yerde bir temasta karşılaştık. Sırrı Bey beni tanıyormuş. İşte ben de sonradan tabii tanıdım. Çok ünlü bir aktivist, roman yazar, çok böyle donanımlı bir insan. Onunla şöyle bir teklifle geldi. Ya dedi, Adıyaman'la ilgili bir çalışma yapalım mı? Ben o gün belki hayatımın en iyi günlerinden birini yaşadım diyebilirim. Şimdi o gün bir Komagene Krallığı için bir yolculuğa çıktık ve Sırları Taşlarında Saklı Şehir diye bir kitap hazırladık biz Sırrı Özbek'le. 4 yıl boyunca 40 milyon yıl öncesinden başlayarak İslam çağına kadarki olan Adıyaman'ın bütün ören yerlerini, tarihi kalıntılarını, tümüluslerini, ondan sonra bütün alanı biz fotoğrafladık, resmettik. Ondan sonra Sırrı Bey yazılarını yazdı. Bu şekilde bir yolculuk yaptık. Bu 4 yıl sürdü bu kitabın çıkması. Sırları Taşlarında Saklı Şehir diye. Orada benim ilgimi yine şey çekti. Yani o kadın motifleri, ondan sonra yaşam hikayeleri,

0: o taşa kazılan tarih beni gerçekten cezbetti. Biz o dönemde de Komagene kadınını biliyorsunuz, o kafasındaki kullandığı şar dediğimiz başlık, bugün geleneksel Orta Anadolu'da ve Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da kullanılan kadın başlığı, yani 2000 yıllık geçmişe dayanıyor. Ya o dönemde de kullanılmış, yani milattan önce 70'li yüzyıllarda. Tabii Adıyaman olunca o bölge, Komagene bölgesi de işte buğdayıyla ünlü. Buğday başaklarıyla harmanlayıp kadın figürünü evrensel bir kaligrafiye çevirerek bir tarz oluşturduğum ve bu şekilde resimlerimle ilerlemeye çalıştım. Bu şekilde ilerledik.
1: Evet, 4 yıllık bir çalışmanın sonunda kendi özgün tarzınız mı ortaya çıktı tüm
0: Evet.
1: bunların vesilesiyle? Baştan da söylemiştiniz, doğduğum coğrafya Mezopotamya çok ilgimi çekiyor diye. Resimlerinizde bunun öncesi ve sonrası nasıl fark ediliyor? Neler yaptınız bu aşamadan sonra Mezopotamya'nın kadınlarını çizdiğinizi biliyoruz. Biraz öncesi ve sonrasıyla bu farkı size kattıklarını, sizin anlatmaya çalıştıklarınızı paylaşalım mı dinleyenlerimizle Fatih Bey?
0: Tabii ki olur. Şimdi Mezopotamya'nın altın kadınları diye bir aslında lise döneminde hep böyle bir çocukluk hayalim vardı. Yani bir Mezopotamya'da bir kişisel sergi açmak dileğim vardı. Fakat birinci, ikinci, üçüncü sergilerde açamadık o bölgelerde. 34. sergimi 15 Nisan'da Diyarbakır'da St. George Kilisesi'nde açtım, müzenin içinde. Çok güzel bir avluda St. George Kilisesi'nde açtım. Bu benim bir çocukluk hayalimdi. Doğup büyüdüğüm topraklar, çocukluğuma götürdüğü insanlar, annelerimiz, ninelerimiz, herkes aslında, çok güzel dönütler aldım o Diyarbakır'da. Yani 7'den 70'e çok güzel taleplerle karşılandım. Çok güzel ilgi gördü. Bu benim için inanılmaz bir mutluluktu. Çok güzel misafir ettiler bizi Diyarbakır'da. Onu söyleyeyim ben. 35. sergimi geçen ay Ankara'da açtım ve sonradan tabii Antalya'ya geldik. Sizlerle karşılaştık.
1: Evet, peki ilk serginizi ne zaman açmıştınız? 35.sini Antalya'da açtım dediniz.
0: 36.sını Antalya'da açtım.
1: 36.sını Antalya'da açtınız. İlki kaç yılındaydı, neredeydi? O neler içeriyordu? Antalya'da neler izleyiciyle buluştu?
0: İlkini 2007'de Eskişehir'de bir karma sergiye katılmıştım okul olarak. Bölüm öğrencileri olarak bir karma sergi yapmıştık 2007 yılında. Eskişehir Anadolu Üniversitesi kampüsünün içindeydi. Tabii ilk sergimiz de çok böyle güzeldi. Bugün bir çalıştay vardı o Eskişehir'de. O çalıştayda da bugün gördüğümüz bütün ünlü ressamların o dönem daha genç yıllarıydı o ressamların. O ressamlar da çalıştaya katılmışlardı. Çalıştay sonrasında da biz bu sergiyi açmıştık. O da inanılmaz, böyle ilk sergi olması sebebiyle de çok güzeldi.
1: Peki 3. Antalya Çağdaş Sanat Fuarı'na katıldınız geçtiğimiz günlerde. Orada hangi eserlerinizle yer aldınız? Nasıl geçti sizin açınızdan bu sergi? Bunun değerlendirmesini de paylaşır mısınız bizimle?
0: Tabii ki Antalya 3. Çağdaş Sanat Fuarı'na aslında ikincisi, geçen sene de katılmıştım. İkinci ve üçüncüye katıldım. Çok güzel dönüşler aldım. 7'den 70'e herkes geldi. Yani güzel bir organizasyon oldu diyemem. Çünkü belli başlı aksaklıklar olmuştu organizasyon şirketi. Sanki ilk etaplarda biraz sıkıntılar yaşadı ama sonrasında hem gelen izleyici hem gelen koleksiyonerler fuarda

0: bayağı bir ilgi çekti. Bir de ön taraftaydı benim resimler, Mezopotamya'nın kadınları. Her gelen bir fotoğraf çekip böyle kendi sosyal medya hesaplarında paylaştılar. Ben çok mutlu oldum. Yani her gelen insan kendinden bir şeyler buldu. Aa, benim ninemi mi çizdin? Aa, benim anneannemi mi çizdin? diye ifadeler kullandılar. Bir de baya bir ilgi çekti diye düşünüyorum. Hani ben şöyle düşünüyordum. İlk işte bizim Adıyaman'da, Diyarbakır'da, Malatya'da, çünkü yerelde çıkıyor bu figürler, ama en nihayetinde baktığında bu ulusal basla yurt dışında da bu arada sergiler açtı. Ama Antalya'da da bu ilgi çok çok daha fazla. Yani çok daha da önemseniyor yani. Öyle diyebilirim.
1: Çok güzel. Şunu da soralım. Ankara, İstanbul gibi daha büyük bu alanda önde kentlerde sergiler tabii daha profesyonel hazırlanıyor. Siz de belirttiniz biraz önce. Ama farklı illeri, Anadolu'nun farklı köşelerine geçtiğinizde aksaklıklar olsa da orada da bazı çalışmalar geleneksel hale getirilmeye çalışılıyor. Sanat
0: Tabii
1: yurdun her yerine ulaştırılmaya çalışılıyor. Siz de katıldığınız illerden bahsettiniz biraz önce. Bu size neler hissettiriyor? Adıyaman'da başlamışsınız yaşantınızı, Ankara'da sürdürüyorsunuz hem iş hayatınızı hem sanat hayatınızı. Yurdun farklı bölümlerinde, illerinde sergilere katıldığınızda farklı izleyicilerle karşılaşıyor musunuz? Farklı tepkiler alıyor musunuz? Bu bir ressam olarak size neler hissettiriyor? Hem doğduğunuz topraklarda hem belki yurdun farklı yörelerinde bu çalışmalar konusunda neler düşünüyorsunuz?
0: Yani ben inanılmaz güzel tepkiler aldığımı düşünüyorum. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Bu sanatın yerelden evrensele ulaştığını belirtiyor. İşte geçen Mart ayında Londra'da bir sergi açtım. Londra'da işte yani en iyi demeyelim de işte orta sınıf bir galeride bir sergi açtık. Oradaki gelen izleyici kitlesi de yani hayranlıkla bakıyordu benim bu eserlerime. Güzel gidiyor yani, küçük illerde de olsa, büyük illerde de olsa, yurt dışında da olsa, yani kendimizi anlatabildiğimizi düşünüyorum. Yani şimdi kalkıp benim bir Fransız ya da bir İngiliz evi ya da bir binası, oradaki bir kadını çalışmam, oradaki insan çok cezbetmiyor. Aslında diyor ki, sanatın evrensel yönü şunu söylüyor. Hani diyor ki, sen evet bir yerden kopmuşsun, senin yaşam hikayeni biz merak ediyoruz işin açıkçası. Bu vesileyle de biz kendimizi ne kadar iyi tanıtabilirsek dünya bizi o kadar iyi tanıyacak diyebilirim. Çünkü bu çizdiğim kadın figürleri de zaten kaybolmaya yüz tutmuş durumda. 20 yıl önce, işte 30 yıl önce, hani çocukluğumda ben baktığımda mahallede dolaştığımda onlarca, belki de ellerce bu kadın motifini, kadın hikayesini görünce, şimdi mahallelerde dolaştığımızda böyle bu tür elbiseleri giyen kadınları da rastlamak çok nadirleşti. İşte bir bayramda, bir taziyede gittiğimizde, bir düğünde 40, böyle 3-5 tane kadın anca görebiliyoruz. Belki de 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bu da gidecek. Belki de yeni bir şeyler çıkacak. Ama işte bu resim yaşayacak. Bu resim belki de 200 yıl sonra, ya işte Fatih Yıldız diye birisi vardı, bizim Adıyaman'daki kadınlar böyleymiş diye diyebilecek diye düşünüyorum yani.
1: Sizi en çok heyecanlandıran bu duygumu bir Mezopotamya ilginizden ve bunun ilgi görmesinden memnuniyetinizden bahsettiniz. Belki o kıyafetler, o yaşam tarzı kaybolacak ama tablolar duracak. Birileri bunları görmeye, seyretmeye devam edecek. Bir sanatçı için, bir ressam için en büyük mutluluk kaynağı bu mudur?

0: Siz neler hayal ediyorsunuz bu anlamda?
1: Ya ben işin açıkçası yani bu yolculuğa Sırrı Özbek ile başladığımda ya o kadar inanılmaz bir keyifle başladım ki yani o ören yerlerini gezdiğimde oradaki anıt mezarlara girdiğimizde bir de özel izinle girdiğimiz yerler vardı. Halka açık olmayan yerler. Ya inanılmaz böyle keyif alıyordum. Yani o tümülüsler, o anıt mezarlar, o hikayeler, oradaki mozaiklere bakıyorsun. O dönemin bütün yaşam hikayelerini o mozaiklerde görüyorsun. Yani bir amfide, bir salonun alt kısmına, zeminine oluşturmuş. Bütün yaban hayatını görüyorsun. Giydikleri kıyafetlerinden tutun, yedikleri yemeklerden tutun. Orada avladıkları hayvanları dahi tasvir etmişler o mozaiklerle. Şimdi ben baktığımda 2000 yıl öncesi toprak altında kalmış mozaikleri bu arkeologlar, araştırmacılar çıkarıyor. Bu haliyle beni çok motive ediyor. Yani ben böyle bir fikirle yola çıktığım zaman ben inanıyorum belki de 200 yıl sonra, 300 yıl sonra, 500 yıl sonra bu resim yaşayacak ve 300 yıl sonraki insanlar diyecek, aa böyle kadınlar ya vardı, yaşıyorlardı. Şimdi taşa kazılmış o tarih. Bir şekilde duruyor yani. Tabii doğa ne kadar tahrip ediyor, işte depremler, büyük depremler yaşadık. Biz kitabı depremden önce hazırlamıştık. Ama depremden sonra baktığımızda bazı yerler hasar gördü. Kiliseler işte Mor Efrem Kilisesi var yer yerde. O haliyle doğa tahrip edebiliyor bazen ama az da olsa bir kalıntılar oluşuyor. Bu kalıntılar da bize ilginç geliyor. Yani bize keyif veriyor. Biz araştırmak istiyoruz. Biz köklerimizin nereden geldiğini görüyoruz. Oradan besleniyoruz. Evrensel bir anlatım gücüne ulaşmak istiyoruz bu anlamda. Bu da haliyle kitleleri canlı tutmaya çalışıyor, dinamik tutmaya çalışıyor. Bu şekilde söyleyebilirim.
0: Peki, kolaylıklar diliyoruz. Umarız bugünün eserleri de sizin de bahsettiğiniz gibi yüzyıllar sonra anılır, bir şeyler anlatır dönem hakkında. Şunu soralım peki, siz bir yandan da eğitimcisiniz, alanda eğitim veriyorsunuz. Kimler ilgi gösteriyor resme? Siz neler aktarmaya çalışıyorsunuz çocuklara, gençlere ya da farklı yaştan resimle ilgilenenlere? Dinleyicilerimiz için bu açıdan önerileriniz olabilir mi? Belki başlamak için, belki geliştirmek için hem icra eden hem de eğitimini veren bir isim olarak.
1: Çok teşekkür ederim. Aslında çok güzel bir soru yönelttiniz. Bazen işte şununla karşılaşıyoruz. Ya ben hiç resim çizemiyorum. Ben nasıl güzel resim çizebilirim? Aslında kötü resim yoktur ya. Herkes duygularını ifade edebilecek bir kabiliyete sahip. İşte şunu derler. İşte Cin Ali çizemiyorum. Biz de tam şöyle diyoruz. Tam orada başlıyoruz aslında. Cin Ali ile başlıyoruz eğitime. Yani işin temel teknik boyutunu anlatıyoruz. Yani ileri perspektifli şeyler işte ondan sonra ölçüler, oranlar, portre nasıl çizilir, doğa nasıl çizilir, manzara nasıl çizilir, ondan sonra tonlamalar nasıl verilir, renk bilgisi nasıl verilir. Bunları anlatıyoruz ama işin açıkçası en temelinde şu var. Yani biz duygularımızı, düşüncelerimizi, imgelerimizi sanata nasıl dönüştürebiliriz? Bu illa bir boya malzemesi olacak değil. İlla bir kalemle kağıt üzerine çizebileceğiniz bir obje değil. Bir sanat icra edebilirsiniz. Belki atık malzemelerden bir şey üretebilirsiniz. O da sanatın bir dalı neticede. Ne yapmak lazım burada? Benim önereceğim şeyler,

0: sanatla kalsınlar, mutlaka bir enstrüman olsun ellerinde. Yani ben hayalimde bir şey vardı. Geçen Antalya Sanat Fuarı'nda bir tane öğretmen arkadaşla karşılaştım. Dedim işte bu resim neyi anlatıyor? Dedi ki gördüğüm rüyaları çiziyorum. yani bir rüyadan yola çıkarak da ulaşabilirsin resme. Ama en nihayetinde cinayede çizsen, hiperrealist çalışmalar da yapsan sanatla kalmalarını istiyorum. Bu yani doğuştan gelen bir yetenek var elbette ama gerçekten çalışmayla da olabilecek bir şey. Belki zamanı gelmemiştir. Sabır en önemli faktörlerden birisidir. Sabredecek ve ısrarla devam edecek. Bir hafta, iki hafta, bir ay, iki ay, altı ay sonra belki de çok çok güzel işler ortaya çıkaracak ve dünya çapında tanınan bir sanatçı haline de dönüşebilecek diyebilirim.
1: Peki, teşekkür ediyoruz önerileriniz için de, katılımınız için de. Bu çerçevede gecenin içinden dinleyenleriyle paylaşmak istediğiniz başka bir şey var mı diyelim son olarak Fatih Bey?
0: Öncelikle nazik davetiniz ve bana düşüncelerimi paylaşma imkanı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutlu oldum, onur duydum. Sanatın insanları bir araya getiren, farklılıkları zenginliklere dönüştüren ve insan ruhunu besleyen evrensel bir değer olduğuna inanıyorum ben. Günümüz dünyasında sevgiye, merhamete, estetiğe ve kültüre her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Sanat da tam bu noktada insanları ortak duygularda buluşturan çok güçlü bir köprü görevi görüyor. Ben sanatın dünyayı değiştiren en güçlü dillerden biri olduğuna inanıyorum. Bir fırçanın, bir rengin, bir türkünün ya da bir şiirin insanların kalbine dokunabildiği bir dünyada umut ve zaman var olacaktır. Sanatla kalsınlar diyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz katılımınız, aktardıklarınız, güzel dilekleriniz için. İyi geceler diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi geceler. Sağ olun.
1: Hoşçakalın. Gecenin içinden programımızda ilk konuğumuz ressam Fatih Yıldız'dı.

0: Değerli dinleyenler, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak size seslendiğimiz Gecenin İçinden programının bu bölümüne canlı müzikle başladık. Müzisyen Ömer Çayırlı ve Cem Aydın stüdyo konuklarımız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Atış Hanım.
2: Merhaba. İyi akşamlar, iyi geceler.
0: Teşekkür ediyoruz bu güzel giriş için. Sizi dinleyenlerimize tanıtarak sohbetimize de başlayalım mı? Buyurun.
2: Bu bir şey, bunu Bafra'ya gönderiyoruz. Zaten Samsun
1: sözlerde geçiyordu.
2: Bafra'dan dinleyen arkadaşlarımız var.

0: Önce de bizim yayınımızı dinlemişlerdi. Artık yani sizin müdaviminiz oldular. Onlara çok sevgiler gönderiyoruz.
1: O zaman
0: Bafra için de özel bir beste yapalım istiyorum yani.
1: Peki Bafra'ya şimdilik selamlarımızı gönderelim. Besteleyince onu da buradan birlikte iletelim. Peki.
2: Bu türkümüz Vivan türküsüydü. Doğan Canku'nun babası Şeref Canku tarafından derlenmiş bir türküydü. Çok hoş bir türkü. O yüzden onunla girelim dedik, istemiştik. Şimdi Timur Selçuk'tan Senin İçin diye bir parça vardı.
0: Hemen girelim mi şarkıya?
2: Girebiliriz tabii ki.
1: Peki,
2: sözler Faruk Nafiz Canlıbel, Timur Selçuk.

0: Bir kez daha dinledik müzisyen konuklarımız Ömer Çayırlı ve Cem Aydın'ı değerli dinleyenler. Evet, ne zamandır birliktesiniz, neler yapıyorsunuz, neler çalıp söylüyorsunuz? Biraz yaptığınız müzikten bahsedelim mi dinleyenlerimize?
1: Tabii ki. Biz aslında yıllardır tanışıyoruz ama bu yıl birlikte çalışmalara başladık. Buzuki oldukça farklı bir enstrüman. Özellikle biz buzukiyi bu akşam kullanmak istedik. Çalacağımız parçalar da bunlarla ilişkili aslında biraz.
0: Biraz enstrümanını tanıtalım o zaman dinleyenlerimize.
2: Evet, aslında biz Ömer abi doktor kendisi. Ben tam müzisyenim artık. Tam ne derler? Tam zamanlı müzisyenim. Ama çok başarılı bir müzisyen. Yani çok donanımlı bir müzisyen abimiz. Onunla çalışmak keyifli. Biz tabii aslında bir profesyonel otel müziği için bir araya geldik. Bir çalışma yapıyoruz şu anda. Sahnede alıyoruz birlikte. Ama kendi aramızda böyle arkadaş ortamında veya işte sizin gibi daha samimi, kendi istediğimizi çalabileceğimiz ortamlarda Buzuki'yi tercih ediyorum getirmeyi. Buzuki ile de biraz işte biz tabii bir Akdeniz ülkesiyiz. Bu Akdeniz müziği yapma fırsatımız var. Bizim jenerasyonumuzun popüler grupları var. İşte Grup Gündoğarken gibi, Yeni Türkü gibi. Ve gene yani zaman zaman Akdeniz müziği ve Türk Anadolu müziği yapan modern folk üçlüsü gibi, Doğan Canku gibi. Böyle yani Türk folklorik müziği, Akdeniz, Anadolu melodisini armonize eden, yani dünya müziğine dünya müziği platformu

0: da seslendiren örnekler bunlar. Sizin TRT'nin de bunun zaten çok katkısı var. Bilhassa biz onları dinleyerek şu andaki müziği sevdik, yaptığımız müziği biraz sizin sayenizde sevmiş olduk. Sonra şimdi de sahiplendik, yani size vermiyoruz.
1: Çok güzel çalıp söylüyorsunuz, dinleyicilerle buluşturuyorsunuz ve bunu artık tam zamanlı yapıyorsunuz. Kolaylıklar
0: yani
1: dileyelim
0: Ömer abi
1: size.
0: De öyle oldu artık, yani
2: Evet,
0: doktorluğu şu
2: emekli
0: anda
2: oldum.
0: artık emekli.
2: Daha çok müzikle uğraşıyoruz.
1: Güzel, kolaylıklar diliyoruz size. Devam edeceğiz müzik sohbetimize de, ama bu biraz önce bahsettiğiniz eserlerin içinden ne seçtiniz başka gecenin içinden dinleyenler için?
0: Ne sırada
1: Sırada
0: ne
1: ne
0: var?
1: var?
2: Bodrum'un 1972
0: Evet.
2: Tınıları olacak.
0: Bir dakika. Bu da Gün Doğarken şarkısı. Bu geçtiğimiz aylarda İlhan Şeşen'i kaybettik.
2: Evet,
0: Grubun kurucusu amca olarak tanınıyor bu yeni nesil tarafından. Ama biz onu çok eskiden beri Grup Gün Doğarken'in lead vokali olarak biliyoruz. Bir bestecisi de o. Yani ağırlıklı Gün Doğarken'in bütün bestelerini yapan İlhan Şeşen'di. Çok güzel şeyler bıraktığını düşünüyorum. Biz keyif alarak çalıyoruz, yani öyle diyeyim artık.

0: yetsin mi?
1: Böyle küçük bir kuble olmuş oldum.
2: Peki İlhan Şeşen'i andık. Biraz yaz havası aldık. Teşekkür ediyoruz yeniden size. Evet, ne zaman çalıp söylemeye nasıl başlamıştınız? Kaç tane enstrüman çalıyorsunuz böyle? Bu gece bunu tercih ettik derken arkasında neler var? Biraz bunlardan bahsedelim mi dinleyenlerimize?
1: Yani Ömer abi nasıl başladın? Sen anlat.
3: Ben başlayayım o zaman. Tabii lise döneminde başladı. Gitarla başladı. Aslında daha önce blok flüt mandolinle çalmıştım. Daha sonra çeşitli enstrüman denemelerinden sonra tekrar gitar ve bas gitar konusunda, hatta son dönemlerde biraz da kontrbas çalışmaları yapıyoruz. Müzik insanı gerçekten hayatta en oyalayıcı, en iyi eğlendirici uğraşlardan birisi.

0: birisi. Cem tabii daha profesyonel bir eğitim alarak başladı. Cem İTÜ konservatuar değil mi Cem?
1: Yani konservatuar ama yani nerede müziği öğrendik dersek, müzik o kadar çok geniş platformlarda icra ediliyor ki, yani akademik olarak icra ediliyor, alaylı olarak icra ediliyor, sahnede para kazandıran bir profesyonel bir yanı da var. Bunların hepsine biraz bulaşmış oldum yani ben bir tarafıyla. Ama bu dönemde bir belki yani bir geçen programda da bahsetmiştik. İkinci baskı oluyor dinleyenler varsa eğer. Benim bir firmamız da var. Bir organizasyonu da yapıyoruz müzik işinin. Onun yani müzik endüstrisinden bahsetmiştik. Turizmdeki müzikten bahsetmiştik. Orada biraz başka bir yanında boy gösteriyoruz. Kendimiz için yaptığımız işte Ömer abiyle özel seçtiğimiz repertuarlar var. Böyle caz diyeceğim ama yani cazın entelektüel yapısından istifade ettiğimiz bir popüler müzik çalışmamız var aslında. Onu da ne zaman sunarız, sizlere haber veririz, onların bir şeyi olursa, bir sunumu olursa ya da ne diyoruz ona,
0: zamanı
1: galası olursa, bir şey olursa.
2: Peki alanda çalışmaya, denemeye, üretmeye devam ediyorsunuz farklı tabii alanlarında. Evet, müzik evet, biraz sanat, biraz eğlence, belki sizin de dediğiniz gibi artık biraz da tüketim endüstri, ama hepsi iç içe, hepsi güzel. Siz de lise yıllarından beri devam ediyorsunuz. Halinizden memnunsunuz. Peki ilk sahneniz ne zamandı? Önce size soralım, çünkü sizinki biraz daha her alandan görünüyor.
1: Ben ne zaman herhalde lise yıllarımda evde bağlama vardı. Babam da müzisyendir. Kendisi, o da konservatuvar kurucusudur. Sakarya Üniversitesi Konservatuvarı'nın kurucularındandır. Yani evde hazır bir bağlama vardı. Hep ben bir konsere hazır bir haldeydim yani.
2: Çok onun için güzel.
1: Lisede falan çok çaldığımı hatırlıyorum yani şu anda. İlk kez ne zaman aldım elime bilmiyorum yani.
2: O kadar çok gidiyorsunuz. İlki hangisiydi biraz?
1: İlk çaldığımız türkü neydi? Şeyi çaldım yani, iyi bir böyle hakkını vererek çaldığım bir Azeri türküsü vardı, Kaytağı diye. Onu çaldığımı hatırlıyorum şimdi.
2: Çok güzel. Peki siz nereye kadar hatırlıyorsunuz Ömer Bey?
0: Tabii ailede vardı müzikle uğraşan. Babaannem bir şeyler çalardı. Babamın sesi güzeldi, halam falan. Ortaokulda değerli bir müzik öğretmenim Besim Akkuş, ismini söylemem de onurla söylüyorum hatta, bizleri teşvik edendi müziğe. Daha sonra lise yıllarında okul orkestrası, şu anda yok ama Bamus Restoran diye bir restoran vardı bir zamanlar Antalya'da. Orada müziğe başladık diyebiliriz. Hatta Levent Yüksel birlikte müzik yapıyorduk orada. Şimdi ne çalalım Cem? Ağlıyor İstanbul var. Yine İlhan Şeşen'i almış olacağız.
1: Onu mu çalalım?
2: Tamam. Peki dinliyoruz hep birlikte.

Ömer Çayırlı ve Cem Aydın'ı dinledik bir kez daha. Bu kez Ağlıyor İstanbul'u söylediler bizim için. Teşekkür ediyoruz. Evet.

0: bir sahne söz konusu olduğunda o güne, o geceye özel bir repertuar mı hazırlıyorsunuz? Biraz doğaçlama mı yapıyorsunuz? Akışına, gelen tepkilere mi bakıyorsunuz? Nasıl hazırlanıyorsunuz? Birlikte bir sahne alacağınız zaman, bir izleyiciye, dinleyiciye hitap edeceğiniz zaman.
1: Tabii ki mutlaka öncesinde bir prova var. Bir öncesinde kararlaştırılan bazı şeyler oluyor. Ama yayın akışlarında, bazen program akışında bazen küçük değişiklikler yapıyoruz. Doğaçlama şeyler de oluyor, değil mi Can?
2: Ya o, yani bu en zor işi, biliyor musunuz? Yani hep biz karşıya bakıyoruz. Yani karşı, çünkü bir kendimizi satmamız gerekiyor işte maalesef. Niye maalesef diyorum? Keşke istediğimiz şeyi yapabiliyor olsak. Hep o şey içerisinde bunu seçebiliyor olma lüksü için mücadele ediyoruz yani. Repertuar en önemli şey, hep repertuar üzerine konuşuluyor ama esasında aslında ben şunu son zamanlarda düşünüyorum. Ne çaldığımızdan çok nasıl çaldığımız beni enterese etmeye başladı. Biz onu nasıl icra ediyoruz? Ne, hangi sazlarla icra ediyoruz? Hangi vokal teknikleriyle icra ediyoruz? Hangi armonik formları kullanıyoruz? Hangi dünya müziği formlarını veya otantik formları kullanıyoruz? Onlarla birlikte dinleyiciden kimi yakalıyoruz ondan sonra? Hangi dinleyiciyi yakalıyoruz? Yani tamamen bir sosyolojik bir işe kalkışmış durumdayız yani.
1: Aslında değil mi? Hani ben, çalınan parçanın seyircideki karşılığını gördüğümüz zaman o katılım, güler yüz. Biz ona göre bir aslında bir yol çiziyoruz değil mi sahne için?
2: Evet, artık daha çok şey oldu zaten işler. Yani tabii ki her dönemde müzik alıcısını aradı. Kendi alıcısına hitap etmeye çalıştı. Ama günümüzde işte geçen programda da konuşmuştuk. Belli şeyleri duymak istiyor insanlar. Onları kendine ait hissediyorlar. İşte bizim Türk halkının duymak istediği şeyler var. Alman halkının duymak istediği, Amerikalının duymak istediği şeyler müzik var. Müzikler var. Biz de ben hepsini seviyorum bunların. Hepsini sevdiğim yanları var. Hepsi çünkü bir şey, bir altyapı üzerine kurulmuş müzikler. Yani boş bir şey yok. İnsanlık öyle yani. Her kültürün güzel yanları var. Kötü yanları yok aslında. Bir tek birbirleriyle kavga ediyorlar. Yani o.
1: Ama müzik her zaman kardeşliği getiriyor değil mi?
2: Yani getirse iyi olur.
0: Peki şunu soralım. Bunca yılın ardından sahnede geçirilen zamanın, farklı yerlerde farklı insanlara çalıp söylemenin ardından az çok öngörülebiliyor mu bu sizin için? Bir yere davet edildiğiniz zaman, işte gidip belki karşınızdaki insanları gördüğünüz zaman neyi sevecekleri konusunda bir tahmininiz oluyor mu? Bu kişisel olarak da aslında çok değişken ama siz neler hissediyorsunuz, neyle başlayacağınız o anda değişebiliyor mu? Ya da gelen tepkiler hiç aklınızda olmayan bir yere götürebiliyor mu sizi? Bu canlı olarak, etkileşim alarak bunları seçip icra etmek nasıl bir şey? Biraz tarif eder misiniz bize?
2: En zor kısmı yani.
1: En zor kısmı.
2: En zor kısmı. Ben onu şey yapardım, ilk müziğe başladığımda büyük abilerim yanımda, ne çalacağız abi derdim. Yani giriş parçamız hangisi olacak diye sordum da, fotoğrafa bakacağız derdi mesela bizim bir abimiz, öyle derdi, fotoğraf, yani dinleyici profiline bakacağız orada. O kadar güveniyordu kendine. Ama tabii hazırlıklı olmak her zaman iyi bir şey. Onu da, repertuar işi zaten bizim meselemiz bu yani. O fotoğrafta gördüğümüz insanın kılık kıyafetinden, yüzünün şeklinden, saçının kesiminden, onun hangi müziği dinlediğini müneccimliğini yapmak zorundayız.
0: Peki bu müneccimliği yapamadığınız zaman en uygun bulduğunuzu deneyerek mi başlıyorsunuz? Her zaman mümkün oluyor.
2: Tabii orada şey gibi, artık orada bir ortaya bir şey atılıyor.
0: Gelen
2: bakalım ne oluyor diye bakıyoruz orada.
0: Güzel. Bu durumda farklı mekanlarda sahne almak biraz sosyologluk mu gerektiriyor? Müzik bilgisiyle birlikte ne gerektiriyor sizce?
2: Ya gerek, şöyle gerek. Yani bazı tarzlar, ya insanlar hep aynı şeyleri dinlemek istiyorlar. Ben aslında eleştiriyorum dinleyici. Dinleyiciyi, audience'ı eleştiriyorum. Yani başka şeyler dinlemeye açık olmalılar bence. Çünkü

0: o klişe, o paternden çıkmak onlara bir dünya zenginliği verebilir. Ama yok, insan zaten şey yapıyoruz, biz bir tatile gelmişiz veya bir yerde eğlenmeye gitmişiz. Bildiğimiz bir şeyin çalınması bizi güvende hissettiriyor herhalde. Bana öyle geliyor. Yeni bir şey çaldık mı işte. Yani biraz dinleyicinin kendisini bir kulağını falan eğitse iyi olur. Yani naçizane söylüyorum. Yani
1: Evet.
0: her konuda yani biz zaten şeyin namlunun ucundayız biz sürekli. Günah keçisi biziz ya.
1: Peki müzik türleri nesillere göre, döneme göre aslında sürekli bir dalgalanma halinde. Burada yeniden kastınız hangi yeni? Günümüz müziğini mi birazcık tanıtmak istiyorsunuz? Farklı türlere açık olmalarını mı umuyorsunuz? Neler deniyorsunuz? Ya da belki beklenti biraz karşılanabilir ama işte birkaç tane de sizin tercihiniz olan şarkıyla devam edilebilir. Bu anlamda kastınız nedir? Siz mesela günümüz pop müziğini ne kadar takip edip dinliyorsunuz? Dinleyici bunu ne kadar talep ediyor? Çünkü çalıp söylediklerimiz hep Türk klasikleri diyebileceğimiz bir
0: Tabii.
1: alandan aslında.
0: Doğru.
1: Büyük ihtimalle sahnede de bunlar bekleniyor sizden.
0: Yani dünyanın en çok lafını kesiyorum belki abi de. Mesela dünyanın en çok satan albümlerinden bir tanesi Amerika'daki Fleetwood Mac'in Rumours albümü. Rumours'taki o albüm benim çok hoşuma gidiyor. Benim en sevdiğim albüm. Ama Türkiye'de Fleetwood Mac'i bilen hiç kimse ben duymadım yani. Bizim
1: Az.
0: ancak müzisyen camiası bilir. Mesela onu bilse iyi olurdu. Bütün Amerika çalkalanıyor yani onunla. Yani orası da bir must değil yani. Amerika dünyanın en iyi müziğini yapıyor anlamında söylemiyorum ama en iyi teknolojileri kullanıyorlar yani. Bizde de yani şimdi ben Doğan Canku'dan bahsettiğimde kaç kişi biliyor bilmiyorum Doğan Canku. Hadi biz tevellütten dolayı bilelim. Bizim tevellütümüzde olup da bilmeyenler de olacağını düşünüyorum ben.
2: Doğru, gençler o zaman gene bir Ali Paşa adıyla Van Türküsü, Modern Folk, Doğan Canku ve Şeref Canku'dan dinleyelim, ne dersiniz?
1: O zaman tanıtalım, hatırlayalım.

0: TRT Antalya Radyosu stüdyolarında Gecenin içinden canlı yayında müzikle devam ediyor değerli dinleyenler. Bir taraftan dinliyoruz, bir taraftan da sohbetimizi sürdürüyoruz. Çok da özgür değiliz çalıp söylerken dediniz. Sadece kendiniz için müzisyen arkadaşlarınızla bir araya gelip çalıp söylediğiniz olmuyor mu peki? Müzisyenin özgürlüğü nerede, onu soralım mı?
1: Arkadaş sohbetinin aslında en güzeli o. Çünkü dostlarla paylaştığınız müziklerle aslında bir oluyor. Hı hı. O bizim birliğimizi, dostluğumuzu da pekiştiriyor değil mi canım? En rahat olduğumuz, özgür olduğumuz ortamlar gerçekten.
2: Tabii, yani tabii bizim bu, yani dinleyici bizim ötekimiz. O ötekiden beslenmek zorundayız. Hı hı. Ama tabii şimdi şeylerin, müzik tarzlarının lead ettiği müzikler var. Yani Türk halk müziğinin, Türk sanat müziğinin, işte hafif batı müziğinin, klasik müziğin, cazın. Şimdi bunlar, bunların bir repertuarları ve sound anlayışları var. Bu biraz teknik mi konuşuyorum bilmiyorum ama bunlar müziği yönlendiriyor. Bu şeylerin de, bu müzik tarzlarının da lead enstrümanları var. Mesela bebop caz dediğiniz zaman üflemeli grupları var. Veya işte halk müziği dediğiniz zaman bağlama çok önemli. İşte sanat müziği dediğiniz zaman makamsal zenginlikleri olan bir Türk müziği ses sistemini kullanıyor. İşte klasik müzik dediğiniz zaman çok sesli armoni tamparaman kullanıyor. Yani o kadar çeşitlilik içerisindeyiz ki, yani evrendeki nebatat gibi müzikler var.
0: Evet, onu zengin kılan da, herkesin kendinden bir şeyler bulmasını sağlayan da belki bu çeşitlilik. Evet. İllaki herkesin sevdiği, dinlediği birden fazla müzik türü oluyor ya da çalmayı tercih ettiği, yani, enstrümanlar oluyor.
2: Tabii. Farkında olurlarsa, yani dünya müzikleri

0: Farkında olmak aslında dünya kültürlerinin farkında olmak. Onların hem melodik yapıları hem sözleri, armonik yapıları bunlar hep o kültürlerin dinamiklerinden beslendiği için. Daha bir işte bizim müzikte belki de işte müziğin evrensel bir dili var ya, yani hep kullandığımız bir dil var. O yüzden bir ortak dil konuşuyoruz yani biz müzisyenlerle bir araya geldiğimizde. O dilden dolayı yani belki de en konuşulan dil bu. En ortak dil bu. Yani İngilizceden daha güçlü herhalde ya.
1: Kesinlikle. Bütün dillerden belki de daha güçlü sanatın, müziğin dili. O güzel. Ne mutlu o dili konuşabilenlere, o dilde kendini ifade edebilenlere diyelim o zaman. Bu da herkesin harcı değil malum. Büyük bir bölümümüz sadece dinlemekle yetiniyoruz. Yine dinleyelim mi sizi?
2: Evet. Yine gün doğarken
0: hangisi
2: şaşandan aklına bir şey gelmesin.
0: Evet.
2: Sözleri çok güzel.
0: Şuradan da bir arada bakacağım abi.

0: Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Sesinize, nefesinize sağlık diyelim.
1: Evet, biz teşekkür ederiz. Yani sürçü çalış ediyoruz. Kusura bakmasınlar.
0: Bu ne anlama geliyor peki? Sürçü lisan, tamam. Lisan. Sürçü çalış nasıl oluyor?
1: Evet. Yani tabii ben şimdi buzuki böyle biraz teknik konuşursak double tellerden oluşuyor normalde. Mesela gitar altı single telden oluşuyor. Bu double tellerden oluşuyor. Yani uzun süredir gitar çaldığım için bu biraz şey geliyor bana şimdi. Biraz zor, baskılar zor geliyor.
0: Birazcık uyum sorunu var aramızda bu tellerle diyorsunuz.
1: Biraz şey, kas çalışması lazım. Parmaklara kas çalıştırmamız lazım.
0: Peki, biz destek oluyoruz o kasların çalışması için bol bol şu
1: evet,
0: anda.
1: Sağ olun.
0: Müzisyenler neler dinler peki? Türlerden bahsettik. Dinleyici ne istiyor? Bunu nasıl algılıyorsunuz? Bunlardan bahsettik. Siz neler dinliyorsunuz? Ne zaman dinliyorsunuz? Onu repertuarınıza ekleme amaçlı mı dinliyorsunuz? Dinlenirken rahatlamak için mi dinliyorsunuz? Bir müzisyen kaç farklı şekilde müzik dinler? Neler dinler?
2: Aslında Cem arkadaşımız biraz önce bahsetmişti. Müzisyen aslında müzik olarak emek verilmiş eserleri fark ediyoruz. Biz aslında onları çok seviyoruz. Ama tabii her sevdiğimiz müzik de sahne için kullanılamıyor. Değil mi Cem?
1: Yani dinleyici basit melodik yapıları tercih ediyor. Çünkü zaten hayatın bir kendine göre, kendi istihdamı ile ilgili bir zorluğundan geliyor oraya. Hı hı. Yani müziğin tabii birkaç türü var. Hem entelektüel müzik var ama tölere müziği olarak biz müziği öyle biliyoruz. Yani tölere eden, bizi deşarj eden, rahatlatan yapısından dolayı o basit armoniyi veya ritmi duymak istiyor. Ama bir müzisyen onu çalmak istemiyor bence. Yani tercih etmek istemiyor. Veya mesela ben ne dinliyorum gün bu aralar? Bossa Nova dinliyorum. Mesela Brezilya Bossa Nova'ları dinliyorum. O beni relax ediyor. Bazen mesela onu bir tür müziğe maruz kaldıysak çokça, o zaman kulağım temizlensin diye London Filarmoni açıyorum. Orada bir trompetçi dinliyorum. Sevdiğim trompetçiler var. Yani kulağımı temizlemek istiyorum. Çünkü biz şey gibiyiz yani, o Ömer abinin konusuna gireceğim. Sitoplazma yani kök hücrede şekil alıyor ya, atıyorum kalsiyum biriktirip kemik oluyor.
2: Evet,
1: sitoplazmanın içerisinde biz de müzisyenler olarak ne dinlersek ona doğru dönüşüyoruz. Çok kolay dönüşüyoruz. Kulağımız gidiyor oraya ya. Yani. Oradan kurtulup bir, o bizim frekanslarımız var, 440 frekans mesela, o oraları, o temiz sesleri bir duyup tekrar kendimizi de akort etmemiz gerekiyor yani. Evet. Naçizane böyle konuştum yani.
0: Siz neler söyleyeceksiniz peki bu duruma? Kulak temizlemek sizde de var mı?
2: Aslında dediğiniz gibi aynı şeyleri tekrar etmek bazen beynimizi yorabiliyor. Farklı şeyler dinlemek inanın onları tazeliyor. Aslında orada kastedilen o, değil mi Cem? Evet, klasik müzik, uzun sesleri içeren, işte klasik Türk müziği bazen, türküler, uzun havalar bazen, gerçekten kulakta böyle bir tedavi edici bir tarafı var aslında. Ruhumuzu değiştiriyor ve dinleyen kişilere de bizde öyle olduğu için biliyoruz. Onların dertlerine, onların sorunlarıyla, onların duygularıyla ilişkili bir takım parçaların içinde bir şeylerin olması o ilişkiyi daha kolay sağlıyor. Öyle diyebilirim, öyle tanımlayabilirim.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Gecenin içinden dinleyenleri ne dinleyecekler? Sırada ne var?
2: Bir tane jokan yapalım, ne dersin? Onu da saygıyla alalım.
1: Bunu hangi ton yapacağız? Yine si minor mu yapacağız?
2: Olur.

0: Evet, gecenin içinde ne devam ediyoruz değerli dinleyenler. Doğan Cankuyu, İlhan Şeşen'i, Tanju Okan'ı, pek çok müzisyeni
1: İlhan
0: anarak.
1: İlhan Şeşen'i, evet.
0: Onlardan eserler söyleyerek, çalarak. Evet, yaz geliyor. Sahneler artıyor mu? Neler yapıyorsunuz son zamanlarda? Önümüzdeki günler için yeni planlar var mı? Nasıl geçiyor
1: müzik hayatı? Türk turizm biraz zor bir sezona hazırlanıyor. Evet, çünkü zor. İşte savaş var. İşte politik pozisyonlardan sürekli etkileniyoruz. Biz de aslında bir her zaman söylüyorum, müzisyenden çok turizm çalışanıyız biz. Oradan ekmek kazandığımız için arkadaşlarımızı zor bir dönem bekliyor şimdi. Biz de orada en doğru pozisyonları almaya uğraşacağız yazın. Ama yani bir natural olarak düşünürsek yaz çok güzel bir şey. Tabii geliyor bahar, baharı geçirdik, yaz geldi. Havalar biraz fazla ısındı, ısınacak şu anda, bekleyen bizi o.
0: Evet, değişik bir iklim geçişi yaşadık bu yıl. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Akdeniz'de birazcık daha keskin hissediyoruz herhalde bu durumu. Bakalım neler getirecek yaz diyelim. Ama bize müzik getirsin, umarız barış getirsin de diyelim. Evrensel
1: yani
0: bir
1: barış, barışı çok istiyoruz ama barışı tanımlamasını yapamıyoruz herhalde kendimiz. Hepimiz, yani buna biz de dahilizdir belki. Şimdi biz hep sordunuz siz, yani böyle bir platformda bize sorduğunuz zaman dünya iyisi oluyor, çıkıyoruz yani. Ama bazen savaşın sebebi de olabiliyorsunuz. Çünkü herkes bizde, yani Türk kültürü de büyük bir kültür. Bakıyorsunuz öbür tarafta daha köklü Avrupa kültürleri var, şeyler var. Yani Türk kültürü her zaman kendini olması işte bu kültürün varoluşu potansiyel bir tehdit unsuru oluyor başkaları için. Onlar da bizim için oluyor falan. Yani bu ekonomik bir mücadeleye de dönüşüyor ve barışsızlık kaçınılmaz oluyor.
0: Evet, gönlümüz barıştan yana. Keşke müzikte olduğu gibi kültürlerde, insanlarda birbirlerini besleseler, destekleseler. Umarız bir gün diyelim.
1: Bu şeyler, keşişler bir yürüyüş yaptı. Hintli keşişler. Hindistan'dan başladılar. Sonra Amerika'da yanılmıyorsam Texas'tan Washington DC'ye kadar yürüyerek Walk for Peace, yani barış için yürü etkinliği yaptılar. Belki duyuyorsunuzdur. Bence önemliydi. O, hatta o yürüyüşün başladığı sırada eyaletlerden birisinde keşişlerin olduğu yürüyüş grubuna bir araba çarptı ve keşişlerden birisinin ayağı koptu. Bir de orada bir köpek var. Ta Hindistan'dan beri Aloka ismi. O barış yürüyüşüne destek veren bir köpekle birlikte yürüyorlar. Hiç ayrılmamış. O da peşlerinden gelmiş. O kazadan sonra hareket çok büyüdü. Herkes barış için...

0: eyaletlerin başında o keşişleri karşıladılar. Eyaleti sonuna kadar hem polis destek oldu, eyalet destek oldu. Washington DC'ye kadar yürüdüler. Şimdi de tekrar Hindistan'a kadar yürüyorlar. Yani durmuyorlar. Barış için yürümeye devam eden bir grup insanın olması umut verici tabii. Yani bizim için, hepimiz için.
1: Evet, umudumuz daim olsun diyelim. Neyle devam edelim?
2: Neyle devam edelim? Sen benim şarkılarımsın, yapalım.
0: Okay.
2: Gene müzik.
0: La, la. La.

0: Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Değerli dinleyenler, Antalya Radyosu'nda gecenin içinden müzisyen konuklarımız Ömer Çayırlı ve Cem Aydın'la eşlik ettik size. Teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiğiniz, canlı canlı çalıp söylediğiniz, hem şarkılarınızla hem sohbetinizle renk kattığınız için programımıza.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Bizler teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel.
1: Güzel bir platformda bizi ağırlıyorsunuz. Berivan Hanım, Özkan Bey miydi?
0: Evet.
1: Özkan Bey, sizler. Teşekkür ediyoruz. Çok iyi hissettiriyorsunuz bize burada.
2: Kesinlikle.
0: Biz teşekkür ederiz. Müzik ve sizinle eşliğiniz bize iyi hissettirdi. Umarım dinleyenlerimiz de bizimle aynı görüştedir diyelim. Belki bir başka gecede yeniden görüşmek üzere. İyi çalışmalar, çok güzel çok geçecek bir yaz dileyelim size.
1: Birçok abile hepimiz için öyle.
2: Hepimiz için.
0: Değerli dinleyenler, konuklarımız müzisyen Ömer Çayırlı ve Cem Aydın'dı.

Saatimiz 0.59'u gösteriyor. Gecenin içinden sona eriyor değerli dinleyenler. Gecenin içinden ekibi olarak programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan Antalya Radyosu'ndan eşlik ettik size. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu geceler dileyerek ayrılıyoruz. Hoşçakalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katliamcı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Siyonist soykırım şebekesinin başı sözleriyle tepki gösterdi. Hitler'in yolundan gidenlerin akıbeti tarihteki diğer zalimler gibi olacak dedi. Türkiye, hukuk ve tarih önünde hesap vermeleri için elinden geleni yapacak ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene ilki düzenlenen Kızılay Ödülleri töreninde konuştu. Türk Kızılay'ın Gazze başta olmak üzere mazlum coğrafyalarda arı gibi çalışarak yardım faaliyetleri yürüttüğünü belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, bu gece İran'a yönelik yeni saldırıları iptal ettiğini açıkladı. İran'la harika bir anlaşma yaptık diyen Trump, anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz'ün açılacağını söyledi. İran ise Trump'ı yalanladı. Henüz anlaşma konusunda nihai kararın verilmediği duyuruldu. Tekirdağ Ergene'de bir kimyasal madde üretim tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada biri ağır 4 işçi yaralandı. Patlamaya neden olan kimyasal sızıntıya karşı inceleme başlatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne tartışmaları kendi aranızda çözün çağrısı yaptı. Meclis bu tartışmanın asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır dedi. Kurtulmuş, İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hadsiz ifadelerine de tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tansiyon yüksek. Bir yanda 9 milletvekili için Merkez Yönetim Kurulu'nda verilen ihraç talebi, diğer yanda Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen 27 parti meclisi üyesinin istifası. Parti meclisi, karşılıklı hamlelerin hız kesmediği tartışmalı atmosferde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Olağanüstü değil ama olağan kurultay için çalışmaların başlayacağı duyuruldu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 49. oturum yapıldı. Duruşmada tutuklu sanıklar Elif Güven ve Fatoş Ayık savunma yaptı. Savunmaların tamamlanmasının ardından 49. oturum sona erdi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerinde olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında tutuklu bulunan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un tahliyesine karar verildi. Halkbank'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 yıldır süren davasında sona gelindi. Bankadan yapılan açıklamada müşterek talep dilekçesinin mahkeme tarafından kısa sürede değerlendirileceği belirtildi. Davanın düşürülmesinin onaylanmasıyla bankamız aleyhine açılan dava sona erecek denildi. Kamuya borcu olan mükelleflere getirilen yapılandırma hakkının detayları belli oldu. Borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebilecek, teminatsız yapılandırma limiti 10 milyon liraya çıkarılacak. Faiz oranı da %29 seviyesinde olacak. Başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Açık hat dönemi kapanıyor. Sahipsiz hatlar tek tek tespit edilecek. Bilgi Teknolojileri Kurumu, elektronik olarak doğrulanmayan belgelerle abonelik kurulamayacağı yönünde karar aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sahipsiz hatların yasa dışı faaliyetlerine

faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçeceğiz dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin transatlantik ittifaka bağlılığını sürdürdüğünü söyledi. Washington yönetiminin NATO'nun kolektif savunmasında öncü rol oynamaya devam ettiğini belirtti. Ankara'daki zirvede müttefiklerin savunma sanayi üretimini artırmaya yönelik çalışmalarını da ortaya koyacağını kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'da tehlikeli madde alarmı nedeniyle birçok kat ve koridor kapatıldı, bazı katlar tahliye edildi. Daha sonra yanlış alarm verildiği açıklandı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Geçmişin mirasını bugünün nefesiyle buluşturan Gece Ezgileri programı başlıyor. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Gece Ezgilerine hoş geldiniz. Programımıza Aşık Veysel'e ait Sivas türküsüyle başlıyoruz. Nazan Balkır mikrofonda. Mecnunum Leyla'mı gördüm. Bir acayip hala düştüm.

Muzaffer Sarı Sözen'in Dürriye Keskin'den derlediği Muş türküsünü Kenan Tuna'dan dinliyoruz. Havada bulut yok, bu ne dumandır? Mahallede ölü yok, bu ne şivandır?

Azize Gürses'in Şah Ruharif'ten derlemiş olduğu Azerbaycan türküsünü İmran Koç söylüyor. Aziz dostum menden küsüp incidi, ayrılık ya kimi çekti eridi.

Takan Süyahet Sivas türküsüyle Süleyman Yıldız sizlerle. Bu yarayı dosttan dosta aldım ezeli. Eser şu bağrıma yel dertli dertli.

Sezgin'in derlediği Kayseri türküsüyle İbrahim Can sizlerle. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bugün posta günüdür. Canım, yüreğim sızılar.

Öztürk'ün Medine Köseoğlu'ndan derlediği Sivas türküsünü Nursel Ercan söylüyor. Ürünü ürünü gelir dereden, görünür Mevla'yı seversen görünür.

Ali Osman Öz Yakupoğlu'na ait Giresun türküsüyle Bülent Arslan huzurlarınızda. Giresun'un içinde iki sokak arası, altı kurşun attılar, üç de bıçak yarası.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Nezaket mevsimi.
1: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün hayatın içinde en çok fazlalıklara boğulduğumuz bir konuyu, harcama alışkanlıklarımızı ve bütçemizin sınırlarını korumayı konuşacağız. İsraf etmemek, bütçenin terbiyesi başlığı altında sahip olduklarımızı korumanın ve ihtiyacın ötesine geçmemenin aslında bir karakter olgunluğu olduğunu ele alacağız. Hayatın ölçüsü imkanlarımızın genişliğinde değil, o imkanları kullanırken takındığımız hassasiyettedir. Sevgili dinleyiciler, israf sadece ekmeği çöpe atmak değildir. Vaktin, emeğin ve bize emanet edilen her türlü kaynağın hoyratça harcanmasıdır. Bir şeyi sırf alabiliyor olduğumuz için almak aslında eşyaya karşı takındığımız bir hürmetsizliktir. Kişinin kendi bütçesine bir sınır çizmesi dışarıya karşı bir yoksulluk değil, aksine kendi nefsine karşı kazandığı bir zaferdir. Sosyolog Bauman, modern dünyanın bizi sürekli arzulayan ve tüketen varlıklar olarak kurguladığını söyler. Bauman'a göre tüketim kültürü bizi doyurulmaz bir açlığa mahkum etmiştir. Bu sarmaldan çıkışın yolu, Bauman'ın işaret ettiği o sınırsız arzulara karşı itidal ile durabilmektir. Kendi bütçesini bir terbiye süzgecinden geçiren insan, aslında modern dünyanın o sahte pırıltılarına karşı da hürriyetini ilan etmiş demektir. İhtiyacı olmayan bir şeyi almamak, sadece maddi bir tasarruf hali değildir, aynı zamanda ruhsal bir hafiflemedir. Kıymetli Kemal Sayar yavaşla derken aslında bize kanaat etmenin şifasını da hatırlatır. Sayar'a göre biriktirdiğimiz her gereksiz eşya ruhumuzun üzerine çöken birer ağırlıktır. İnce bir ruh, azla yetinmenin huzurunu keşfetmiş ruhtur. Harcamalarımızda gösterdiğimiz o hassasiyet, Kemal Sayar'ın vurguladığı kendine yetme halini güçlendirir. İsraf, kalbin duyarlılığını azaltırken ölçülü yaşamak, insanın kendi öz değerini eşyadan bağımsız bir şekilde inşa etmesine olanak tanır. Medeniyet tasavvuruyla ufkumuzu açan Saadettin Ökten Hoca, bir şehirli insan profili anlatırken vakar ve kanaat kavramlarının altını çokça çizer. Ökten Hoca'nın penceresinden bakmayı başarırsak, bütçeyi yönetmek de bir geçim derdi değil, aslında bir hayat estetiğidir. Elindeki imkanı başkasının mahrumiyetini gözeterek ve evrendeki dengeyi koruyarak kullanmak, medeniyetimizin bizden beklediği o vakır duruşlardandır. Gösterişten uzak durmak, Ökten Hoca'nın işaret ettiği o gönül zenginliğinin en belirgin dışa vurumudur. Gabor Mate, insanların bazen duygusal boşluklarını satın alma eylemiyle doldurmaya çalıştığını hatırlatır. Mate'e göre aşırı tüketim aslında içsel bir huzursuzluğun maskelenmesidir. Kıymetli dinleyiciler, incelik bazen durabilmektir. Mate'in işaret ettiği o içsel

0: dengeyi yakalayabilmek adına vitrinlerin veya reklamların kışkırtmalarına kapılmadan elimizdekiyle mutlu olmayı öğrenmek modern zamanların en asil duruşlarından biridir. Fransız düşünür Henri Bergson, hayatın kaliteli bir süreklilik olduğunu savunur. Bergsoncu bir bakışla bakarsak israf, o hayatın enerjisini boşlukta harcamak, kaynakları verimsizleştirmek demektir. Ölçülü bir bütçe yönetimi, o enerjiyi gerçekten değer üreten alanlara yönlendirme sanatıdır. Kıymetli dinleyiciler, harcadığımız her kuruş aslında bizim dünyaya ve geleceğe dair bir tercihimizi ortaya koymak demektir. İsraf etmemek, ekonomi kuralı gibi gözükse de kainatın dengesine duyulan derin bir saygıdır. Unutmayın ki gerçek şıklık üzerinizdeki kıyafetin pahasında değil, harcamalarımızdaki o asil ölçüde gizlidir. Mevlana'nın hikmetli uyarılarından birini daha hatırlayalım, bizim harcama pusulamız olsun. Her ne ki ihtiyacından fazladır, o senin için bir yüktür. Hatta bazen bir zehirdir. Bu ağırlıklardan kurtulun ki ruhunuz hafiflesin. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Betül Şatır, itidalin berekete dönüştüğü, fazladıklardan arındığımız huzurlu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi'yle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük. Teknik yönetimde Gürden Acar ve speakeriniz ben Sıla Koç. Tüketim kültürü dijital bağımlılıkla birlikte yeni boyutlar kazanıyor. Ülkemizdeki tüketim tarzını belirleyen bu yeni kavramlar neler? Bu kavramların tüketici yaşam tarzı ile ilişkilerini ve ayrıntıları ele alacağız. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Sevtap Ünal stüdyo konuğumuz olacak. Sağlıklı yaşama olan tutkumuz farkında olmadan sağlığımızı tehdit eden bir takıntıya dönüşebilir mi? İşte buna wellness sendromu mu diyoruz acaba? Ayrıntıları İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı öğretim görevlisi Doktor Özge Elmas Günaydın'ın katkılarıyla öğreneceğiz. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, programımızın ilk bölümünde tüketim kültürümüzü konuşacağız. Buradaki değişimleri konuşacağız. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Sayın Sevtap Ünal bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Sıla Hanım. Çok mutluyuz burada. TRT ailesiyle bir arada olmaktan her zaman için büyük keyif alıyoruz.
0: Karşılıklı efendim. Bizim için de öyle. Şimdi tüketimi sık sık konuşmamız gerekiyor galiba. Evet. Bir hatırlatmamız gerekiyor. Çünkü her gün hayatımızın içinde. Ve bu bir kültür ama değişen de bir kültür. Öncelikle bir tanımlayabilir miyiz? Ne anlamamız lazım tüketim kültürü dediğimiz zaman?
1: Tüketim kültürü dediğimiz şey şu, aynı hani bildiğimiz kültür, hani hayatımızın her yerinde olan kültür gibi yaşayan değişen bir kavram. Hı hı. Tüketim kültüründe artık bir ürünü satın almamız sadece belirli bir ihtiyacı karşılamak üzerine dayalı olmuyor. Ürün satın alırken aslında bir statü göstergesi satın almak istiyoruz, bir yaşam tarzı satın almak istiyoruz. Veya diğer insanlardan ne kadar farklı ve ayrı olduğumuzu göstermek istiyoruz. Dolayısıyla ürün sadece belirli bir ihtiyacı karşılamak için değil, sahip olduğu birçok anlam için satın alınıyor.
0: Bu anlamları biraz daha açmak lazım herhalde. Arzı da çünkü belirleyen farklı faktörler var, talebi de. Bu çok insan psikolojisiyle bağlantılı galiba.
1: Kesinlikle. Klasik iktisat teorisinde arz ve talebi belirleyen yine tüketicidir. Tüketici ve üreticidir. Ama klasik iktisat teorisindeki bakış açısı şudur. Tüketici ihtiyaçlarını karşılamak için en rasyonel olan alternatifi seçer. Hı hı. Rasyonellikten kasıt nedir? Alacağı, elde edeceği fayda ve karşılığında ödeyeceği maliyeti, ücreti kıyaslayarak kendisine maksimum faydayı sağlayanı seçer denir.
0: Biraz duygulardan arınmış bir
1: yaklaşım. Kesinlikle sıfır duygu.
0: Ama öyle değil.
1: Ama gerçek hayatta kesinlikle böyle değil. Yalnız Sıla Hanım şunu vurgulamak istiyorum. Tüketim kültürü çoğu insan modern çağın bir ürünü zannediyor. Ama tüketim kültürüne baktığımızda milattan önce 3000 yıllarına dayandı. Yani işte Mısır medeniyetinde sonra geliyoruz tekrar işte Avrupa'da, İngiltere'de şaşalı bu dönemlerde. Her zaman hayatımızda olan bir şeydi aslında tüketim kültürü. her zaman insanoğlunun var olduğu yerde ihtiyaçlarını giderirken buna bir anlam katma ihtiyacı her zaman vardı.
2: Sadece rasyonel bir bakış açısı
1: o
2: değil.
1: O hiçbir zaman olmadı.
2: Benim buna ihtiyacım var, bunu da bu karşılar, en makul fiyata bunu alırım. Hiçbir zaman aslında çok...
1: Ya da çok nadir diyebiliriz. Biliyorsunuz son dönemlerde işte Göbekli Tepe gibi çok eski medeniyetler keşfedildi. O dönemlerde insanların ihtiyaçları nedir diye sorguladığımızda herhalde kimsenin aklına bir takı malzemesi gelmez.
2: Değil mi? Evet.
1: Ama vardı.
2: Evet. Bu da bir ihtiyaç olarak algılanıyor.
1: Kesinlikle. Yani bizim burada işte şunu biraz değerlendirmemiz lazım. İhtiyaçtan neyi anlamalıyız?
2: O zaman gelelim yaşadığımız çağa. Dijital bir çağda yaşıyoruz. Evet. Bağımlılığın üstelik çok arttığı bir çağda yaşıyoruz. Çeşitli bağımlılıklarla birlikte dijital bağımlılık. Şimdi tabii yeni kavramlar da devreye giriyor sanıyorum. Av ve avcı sözcüklerini kullanıyorsunuz. Açıklayabilir misiniz?
1: Şimdi yine biraz geçmişe atıfta bulunacağım. Denilmekte ki ilk insanlar avcıydı. Sonra toplayıcı ve tarım kültürüne geçti. İnsanoğlunun yapısında zaten avcı olmak her zaman vardı. Peki günümüzde bunun yansımaları neler dersek, pardon, güzel bir fırsatı buldum. Mesela çok güzel bir kampanya vardı, yakaladım. Buna bir av gözüyle bakılıyor. Ve siz de eğer tüketiciye işte stoklar tükeniyor, bunu kaçırma. Böyle fırsat bir daha gelmez. Ömürde bir kere rastlanacak fırsat gibi önüne bir av sunduğunuzda tüketici açıkçası o anki tek ihtiyacının o ava sahip olmak olduğunu düşünüyor. Mesela bunun günümüzde kullanılan bir terimi de var. Günceli kaçırma korkusu.
2: Evet.
1: FOMO olarak geçiyor. FOMO aslında eski bir kavram. Kıtlık dönemlerinde insanların özellikle işte dünya savaşları yaşandığı dönemlerde, ciddi kıtlıkların yaşandığı dönemde insanların stokçuluk, yani satın alayım, sahip olayım güdülerinin çok fazla geliştiği dönemlerden beri olan bir kavramdır. Ama avcılıkla ilgisi ne derseniz şu, aynı mantık. Bu fırsatı kaçırmayayım, bu benim için güzel bir av ve buna sahip olayım. Günceli kaçırma korkusu günümüzde peki neden çok parladı? İşte sosyal medya, dijital dünya. Dijital dünya açıkçası her şeyi önümüze çok hızlı sunuyor. Çok hızlı. Her şeyi çok hızlı tüketiyoruz. Her şeyden çok hızlı şekilde haber alıyoruz. Ve mesela bakın şeyin bir sözü vardır son dönemlerde. George Ritzer'in bir sosyologtur kendisi ama tüketim kültürü üzerine çok çalışmıştır. Şöyle bir ifadesi vardır onun. Toplumların McDonald'laşması diye bir terimi vardır. Neden McDonald's terimini kullandı? Fast food, hızlı tüketim. Denilmekte ki günümüzdeki tüketim anlayışı da müthiş bir hıza ulaştı. Hani fast foodlarda nasıldır süreç? Hızlı çözüm alma, hızlı şekilde sonuç alma.
2: Bu kolay olduğu için mi? Burada herhalde şuna da girmek gerekiyor. Sözünüzü kestim, kusura bakmayın ama alışveriş yöntemlerinde de dijital dünyayla birlikte değişim oldu ya. Bu kolaylaştırıyor, hızlandırıyor işi. Kesinlikle. Bu değişim nasıl? Bunu nasıl değerlendirirsiniz bizim için?
1: Ulaşım kolaylığı, ödeme kolaylığı, elde etme kolaylığı bunların hepsi süreci hızlandırdı. Mobil alışverişler, telefonunuzda bir tıkla çok rahat ürünlere ulaşmanız, satın almanız. Ama yine bakın aralarında bağlantı kuracak olursak yine av, avcı, yine günceli kaçırma korkusu ve yine ben bu fırsatı kaçırmamalıyım çünkü zaten herkes bu fırsata sahip korkusu. Aslında baktığımızda hepsinin altında bir takım duygusal nedenler var.
2: Evet, evet. Aslında dönüyoruz, bakıyoruz. Başlangıçta neyse hala oyuz bir şekilde bu av ve avcılık konusu onu getiriyor aklımıza. Ama tabii bu arada diğer yöne de bakmak lazım. Dedik ya, bir de arz var.
1: Evet.
2: O arzın nasıl pazarlandığı
1: evet.
2: var. Sizin dediğiniz gibi aslında son dönemde bu fırsatlar hiç bitmez oldu. Sürekli bir fırsatla karşılaşıyoruz. Hı-hı. Yine de etkili olabiliyor mu Sayın Hocam?
1: Yine klasik iktisat teorisinde denilmekte ki tüketici talep eder, üretici arzını sunar. Günümüzde değişen nokta şu, açıkçası biz pazarlama alanında da pazarlamacı olarak üzülerek söylüyorum. Üreticiler artık sadece arzı yönetmiyor, talebi de yönetiyorlar. Tüketicinin istek ve ihtiyaçlarını av konumuna getirip tüketiciye sunarak onu daha arzu edilir hale getirerek ve bu fırsatı kaçırma, işte sosyal medya etkisi, fenomenlerin etkisini de kullanarak tüketimi, yani ihtiyacı ortaya çıkarma konusunda daha bir hızlandırıcı rol oynuyorlar maalesef.
2: Evet. İhtiyaç nedir o zaman? Avlayabileceğimiz her şey mi? Buna mı dönüştü?
1: İhtiyaç, insanoğlunun ihtiyaç tanımı çok kompleks. Ben mesela öğrencilerle veya iş dünyasına yaptığımız insanlarla ilk konuşmalarımızda şunu söylerim. Neden tüketiyoruz? Klasik cevap olarak da şunu alırım, ihtiyacımız var. Peki neden o zaman 50 çeşit dondurma var?
2: Hı hı.
1: 50 çeşit dondurma acaba bizim hangi ihtiyacımızı gideriyor? Herkes düşünür. Şimdi ihtiyaç dediğimiz şey çok kompleks. Yani bir klasik Maslow'un 5 aşamalı ihtiyaçlar hiyerarşisi var. İşte fiziksel ihtiyaçlar, daha sonra ait olma, işte saygı duyma, en üstte kendini tamamlama. İnsanoğlundaki ihtiyaç sıralaması çoğu zaman bu sırayla gitmiyor.
2: Evet.
1: Yani fiziksel ihtiyaçlarımızı öteleyip sevilme, saygı duyma, bir gruba ait olma ihtiyaçlarımızı öne çekiyoruz çoğu zaman. Bu da bizi neye yönlendiriyor? Belki gelir seviyemizin üzerinde veya yaşam tarzımızın çok üzerinde ve belki bütçemizi çok zorlayacak ürünleri, markaları almak için daha belki temel ihtiyaçları erteleme yoluna bile girilebiliyor maalesef.
2: Hı hı. Marka düşkünlüğü bu hep gündemde olan bir
1: evet.
2: konudur. Çok yeni bir şey değil ama devam eden bir yanı da var. Bir yandan da bir antipati de var günümüzde. Hı hı. Burada bir değişiklik var. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl

0: şey şu. İnsanlar tat satın almıyor. Marka satın alıyor.
1: Evet.
0: Yani markanın gücü işte burada ortaya çıkıyor.
1: Peki burada şu soru da akla geliyor açıkçası. Hani başta söylediniz ya, insanlar ben farklıyımı da göstermek istiyor.
0: Evet.
1: Ama bir yandan da herkes gibi olmaya mı çalışıyor?
0: Şimdi bu konuda şöyle dediğiniz çok doğru. Markayı çok net şekilde göstermek isteyen bir grup var, tüketici. Bir grup tüketici de var. Aslında en lüksüne, en ayrıcalıklısına, kimse de satın olmayana sahip olayım. Ama hani zahmetsiz bir gösteriş ve ben aslında çok markamı öne sürmüyorum diye hani minimalist marka tercih edenler de var.
1: Evet. Peki bu influencerlar ne kadar etkililer tüketici
0: Çok.
1: üzerinde?
0: Çok fazla. Maalesef bir demografik özellik de öne süremiyoruz. Hani gençler, çocuklar üzerinde çok etkililer gibi bir genelleme yapamıyoruz. Açıkçasını konuşmak gerekirse bütün yaş gruplarında, her cinsiyete sahip insanda, her gelir düzeyine sahip insanda influencerların çok büyük etkisi var. Influencerlar bizim danışma grubu olarak ifade ettiğimiz gruplar içerisinde yer aldılar. Influencerların sadece söylediği değil, günlük hayattan paylaşımlarını bile model alarak taklit eden insanlar var. Hani şu markayı kullanın demeseler bile üzerinde gördüklerini, içtiklerini, yediklerini takip eden büyük bir hedef kitleleri var.
1: Peki onların çalışma sistemi nasıl diye sorsam, belki bunu konuşmak lazım. Yani tüketim kültüründe yeri nedir bu insanların?
0: Günümüzde en büyük aktör onlar. Açıkçası firmalar artık tanıtım tutundurma kampanyalarında influencerlar için ayrı bir bütçe ayırıyorlar. Yeni bir iş alanı olarak ortaya çıktı. Influencer ajansları türedi. Mesela yurt dışı pazarlarına girmek istiyorsanız Türkiye'de de ajanslar var. Bu ajanslara hangi pazara girmek istediğinizi söylediğinizde o pazardaki makro mikro influencerların hangisi sizin ürününüz için daha uygunsa onlarla iletişime geçiyorlar. Daha siz pazara girmeden pazarı size hazırlıyorlar. O derece.
1: O zaman genel bir değerlendirme ile bitirelim mi sohbetimizi? Siz neler söylemek istersiniz dinleyicilerimize? Hepimiz birer tüketiciyiz çünkü.
0: Evet.
1: Finali nasıl yapmak istersiniz?
0: Şimdi çağımızda tüketici olmak gerçekten zor. Çok fazla çeldirici var. İşte bir markalar, markalı imajları, influencerlar üzerimizde çok fazla etkililer. Çok fazla uyarıcının olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Pazarlama aksine düşünüldüğü gibi tüketiciyi kandırma sanatı değildir. Aslında gerçek doğru olması gereken pazarlama tüketicinin ihtiyacını ona sunmaktır. Ama bunu yaparken çok fazla çeldiriciyle tüketiciyi yanıltmak doğru ve gerçek pazarlama değildir. Yani bir pazarlamacı olarak ben aslında tüketicilerin bu noktada bilinçlendirilmesinin daha önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: efendim bize
0: teşekkür ediyorum.
1: katıldığınız için bugün. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Sevtap Ünal konuğumuz oldu.
2: Sakın sen kuşlar

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde konuğumuz İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı Öğretim Görevlisi Doktor Özge Elmas Günaydın bizlerle birlikte stüdyomuzda. Hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bugün konumuz wellness sendromu. Evet. Nedir bu?
1: Wellness sendromu şu şekilde, öncelikle biraz sağlıktan bahsederek girelim aslında konuya. Bütünsel bir kavram wellness bizim için. Sağlık hepimiz için çok önemli bir kavram ama aslında bir sonuç. Yani ya tansiyonumuz normal seviyededir ya da işte ruhsal sağlığımız iyidir gibi. Wellness bunun çok daha geniş bir kavramı. Yani fiziksel olarak iyi olmak, sosyal olarak iyi olmak, finansal olarak iyi olmak ya da ruhsal anlamda. Ama bunu sendrom haline getiren şey şu. Evet, sağlıklı olmak için bir çaba sarf ediyoruz. Bu mükemmel bir şey. Her zaman bunu sürekli bir şekilde devam ettirelim. Ama eğer bu bizde sağlıklı olmak adına göstermiş olduğumuz çabalar içsel olarak bizde bir huzursuzluk, kaygı, takıntı haline geliyor ise bu noktada bir sendrom niteliğine dönüşüyor. Örnek veriyorum, sebze yemek. Evet, çok güzel bir şey. Bunu yapalım zaten. Biyolojik olarak da destek sağlar. İşte lifli gıdalar bizi de destekler.

0: Ama sürekli olarak sebze yemek için işte et restoranlarından uzak durmak ya da gittiğiniz restoranlarda işte ben bunu yiyemem ya da ben bu restorana gidemem gibi ifadelerle karşılaştığımızda o zaman iş biraz seyrinden çıkmış oluyor. O yüzden wellness sendromu sağlıklı olmak adına gösterdiğimiz çabaların bir süre sonra bizde bir huzursuzluk, kaygı, endişe ya da pişmanlık duygularını böyle zirvelere doğru çıkarması olarak ifade edebiliyoruz.
1: Peki ne oldu da bu sendrom ortaya çıktı?
0: Ne oldu? Bu aslında hayatımızın çok güzel, kolaylaştıran unsuru olan sosyal medyanın bizi tetiklemesiyle çok ortaya çıktı. Günümüzde sosyal medya kullanım sıklığı çok fazla. Belki bizler bile biraz daha haddinden veya sınırından fazla kullanıyoruz. Sosyal medyada çok pembe bir görüntü var. Herkes muhteşem hayatlar yaşıyor. Herkes çok zinde, çok fit, çok güzel evlerde yaşanıyor, çok güzel arabalara biniyor. Mesleki olarak herkes çok profesyonel. Baktığımızda aslında çok pembe bir hayat, çok idealize ama asla çok ulaşılabilir değil. Çünkü gerçek yaşamda böyle bir kusursuzluk yok. Ya bir gün başımız ağrabilir ama o gün finansal olarak çok iyi olabiliriz. Ya da işteyizdir ama sağlık olarak belki karnımız, belki başımız ağrıyor olabilir. O yüzden sosyal medyanın o bize gösterilen pembe hayatı insanlarda bir yoksunluk, bir eksiklik ya da bir kusursuzluk arayışına doğru bizi yönlendiriyor. Ve bu da insanlarda sürekli hep en iyi olmalıyım. Açıyoruz storyleri, güzel güzel hayatlar. Şöyle oluyor yani bende neden bu yok? Ya da bende vuramadım sanırım çok yeterli değil biraz daha fazla yapmam gerekiyor gibi sorulara kapılıyoruz. Sosyal medya en önemli tetikleyicisi. Bunun yanında sağlık teknolojileri de etkili olabiliyor. İşte akıllı saatler ya da telefonlarımızdaki işte aplikasyonlar gibi. Bunlar aslında özünde çok güzel şeyler. Hani bakalım ne kadar yürümüşüm, kalp atışım nasıl olmuş ama benim çevremde de bunun örnekleri var arkadaşlarımda. Kendilerini kontrol etmeye başlıyorlar. Bakın öz denetim çok farklı bir şey ama bunu takıntılı yapmak çok kötü. Bakıyor bugün bu kadar yürümüşüm. Bir de uygulamalarda şöyle var. Özge bugün düne oranla biraz az yürümüşsün. Bir korku salıyor insanlara bu şekilde ve insanlarda da bu kaygılı bir hale dönüşebiliyor. Elbette o uygulamaları sağlığımızı daha bütünsel hale getirmek için destekleyici bir araç olarak kullanmamız gerekiyor. Ama bu amaç haline geldiğinde her gün bu kadar yürümeliyim, her gün bu kadar spor yapmalıyım, şunları yemeliyim, işte chia tohumum eksik olmamalı gibi bir algıya kapıldığımızda süreç değişebiliyor maalesef. Bir de wellness aslında bir yaşam tarzının pazarlanması haline geldi. Artık wellness özünde çok güzel bir şey. Finansal, fiziksel, işte sosyal olarak iyi bir hayatınız olsun. Evet olsun çok güzel olur bu. Ama bunun bir pazar haline gelmesi, işte detokslar, uygulamalar, sağlık kampları, işte takviyeler, böyle ismini yeni yeni duyduğumuz oruçlar, aralıklı oruçlar diyeyim, diyetler. Bunun bir pazar haline gelmesiyle insanlarda şöyle oldu. Ya bunu ben galiba yapmak zorundayım. Bu olmak zorunda algısı oldu insanlarda. Zaten sosyal medya açtığımızda da wellness bir yaşam şekli felsefesi haline getirirse çok güzel bir şey. Ama artık şey oldu, performans göstergesi. Bugün
1: Sağlıklı yaşamaktan çıktı iş.
0: Bugün sporunu yaptın mı tik atıyorum. Bugün chia'lı işte bowl'unu yedin mi tik atıyorum. Ama bugün işte ben şu kıyafetleri giyip böyle ortalarda gezinemedim ya da sosyal anlamda çok güzel kafelerde bulunamadım. Bunun bütünselliğini yakalarken performans göstergesi gibi hissetmek çok ciddi bir kayıp oluyor insanlar için ve bu noktada sendrom da bize diyor ki Özgeciğim merhaba ben geldim diyor.
1: Peki bu nasıl gelişiyor? Yani insan fark etmiyor mu bunun artık bir sendroma dönüşmeye başladığını? Yavaşça mı oluyor? Nasıl oluyor da oluyor? Kime oluyor?
0: Evet, şöyle sosyal medyada şimdi bunları görüyoruz, tetikleniyoruz. Şimdi içimizdeki maalesef biz bunu literatürde sosyal karşılaştırma olarak ele alıyoruz. İnsanlar bazen kendinden çok üst seviyede olan insanla kendisini karşılaştırıyor ve bu ciddi bir yetersizlik duygusu ortaya çıkarıyor. Bazen aşağı yönlü de yapıp kendimizi tatmin de edebiliyoruz. Ama bireyin bunu anlaması için aslında kendisine içe dönük bir öz denetimini sağlaması gerekir. Eğer endişeler, kaygılar ortaya çıkıyor ise birey bu noktada durup düşünmesi gerekiyor. Ama sosyal medyanın tetiklemesi, insanları bu alanı doğru yönlendirmesi bunu hafif hafif ortaya çıkarabiliyor. Davranışa odaklanmamak lazım. Yani sağlıklı beslenmek.

0: sebze yemek, işte düzenli spor yapmak, uyku kalitesine dikkat etmek. Bunlar çok güzel şeyler. Davranışta da değil sorun. Davranışı nasıl ve ne derecede kendinizle özdeşleştirdiğiniz. Herkes günde 3 saat yürümek zorunda değil. Herkes çiyalı tohumları tüketmek zorunda değil. Bu soruya cevap vermek gerekiyor ve bireyin bunu anlama noktasında kendisine dönmesi lazım. Yavaş yavaş olan bir şey ama verilecek cevabı bulmak için kendimize şunu sormamız gerekiyor. Acaba ben sağlıklı olmak için mi yaşıyorum, yoksa yaşamak için sağlıklı olmam mı gerekir? Bu soruyu kendilerine sorduklarında aslında sendromda mıyım yoksa değil miyim sorusunun cevabı biraz daha kolay çıkabiliyor. Bilimsel olarak tabii ki de sağlıklı olarak yaşamamız gerekiyor. Sağlıklı yaşamak için doğmadık. Bu sorunun cevabını vermek gerekiyor.
1: Peki özellikle belli yaş gruplarında ya da bazı meslek gruplarında bu daha yaygın mı?
0: Şöyle Alanya'sında bu çeşitli gruplarda incelenebiliyor. Biz çoğunlukla genç kesimde bunu inceliyoruz. Burada da aslında yine sosyal medyaya bağlanıyor. Çünkü onlar bunu çok sık bir şekilde kullanıyor. Bizler de kullanıyoruz. Ama hani yaş aralığı dersek mesela 18 ve 40 yaş arası desek çok yanlış olmayacaktır. Bilimsel verilerle de destekleyebiliriz. Çünkü sosyal medyayı kullanma eğilimi diyelim işte bu fitspiration görselleri dediğimiz yani bedeni biraz daha metalaştırmak genç kesimde biraz daha ağırlıklı olarak yaşanabiliyor. Bu yüzden onlar daha fazla etkileniyor diyebiliriz. Ama bunun yanında şöyle de bir şey var. Çok fazla insanların göz önünde olduğu dış değerlendirmelerin kolay yapılabildiği işte müdür ne bileyim işte müdür yardımcıları ya da CEO'lar ya da işte siyasi olarak tercihler yapılabilenler bu tarz insan önünde olabilen mesleklerde ister istemez kendinizi zaten denetlemek ve kontrol etmek zorundasınız. Dışarıdan görünüyorsunuz ve değerlendirmeye çok açıksınız. Kıyafetinizden tutun saçınıza kadar. Bu tarz meslek gruplarında da aslında ön planda olduğunu görebiliyoruz. Bir de şu açıdan inceleyebiliriz. Şimdi wellness sendromu için en iyiye ulaşmak dediğimiz için evde kendi halinde bir hanımefendi de şunu diyebilir. Ben evet bir CEO kadar görünmüyorum ama görünmek istiyorum. O zaman hemen ortaya atılıyor. Diyor
1: Bir de
0: ki
1: bu var.
0: bunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım ve beni göreceksin. Böyle de çıkabiliyor ama ağırlıklı olarak 18-40 yaş desek çok da yanlış bir ifade
1: Cinsiyete
0: olmayacaktır.
1: göre farklılıklar oluyor mu?
0: Cinsiyete göre çok farklılık arz etmeyebiliyor. Çünkü genç kesimlerde alana göre değişebiliyor. Bazen bizim incelediğimiz çalışmamızda örnek vermem gerekirse biz fiziksel özellik açısından inceledik. Dedik ki çekicilik, beden imaj memnuniyetsizliği kimde daha fazla görünür dedik. Bizde kadın katılımcılarda daha fazla çıktı. Hani
1: Çünkü daha fazla
0: kültürel
1: baskı var üzerinde.
0: evet kültürel alanda da tabii ki bu hani toplum baskısıyla da ortaya çıktığını söyleyebiliyoruz. Ama iş hayatında biraz daha erkek kesime kaydığını söyleyebiliyoruz. Bu tarz
1: İlginç.
0: sonuçlar da karşımıza çıkabiliyor ama alan çok kıymetli. Sosyal açıdan mı iyiliğe bakıyoruz, fiziksel açıdan mı iyiliğe bakıyoruz ya da ruhsal açıdan iyiliğe mi bakıyoruz? Bunlar sonuçlarımızı çeşitlendirebiliyor.
1: Aslında farklı birçok psikolojik etmene dayanıyor
0: Evet evet
1: galiba.
0: kesinlikle.
1: Çünkü bazı kişilerde özellikle bu sağlıklı olma çabası strese ve kaygıya
0: Evet,
1: dönüşüyor.
0: evet, evet.
1: O kişinin belli özellikleri olsa gerek
0: Evet.
1: bununla ilgili, değil mi?
0: Kişiliğimiz burada çok önemli. Çünkü örneğin mükemmeliyetçi kişilik yapısındaki insanları düşündüğümüzde bunlar zaten çok üst standartlar, hep yüksek standartlar peşinde koşan insanlar ve wellness sendromu onlar için mükemmel bir şey aslında. Çünkü onlar zaten hep onun peşinde koşuyor. Saçım da iyi olsun, kıyafetim de iyi olsun, işim de iyi olsun, sosyal hayatım da iyi olsun. Ama bunların hepsinin bütünselliğini sağlamak çok zor. O yüzden standartlar yerine biraz daha sürdürülebilir çabayı takip etmek gerekiyor. Kişiliğimiz çok çok kıymetli. Bazı insanlar örneğin sosyal karşılaştırmaya çok eğilimlidir. Sürekli kendini birileriyle karşılaştırır. Onun saçı bu renk, ben de bunu yapmalıyım. Yani orada düşündüğü şey şu, onda o var ve güzel, o zaman o bende de olsun. Ama o onda güzel. Sende güzel olup olmayacağının cevabını asla bilmiyoruz. Bu soruların sorulması gerekiyor ama ifade ettiğiniz gibi kişilik özelliğimiz çok önemli. Benliğimiz yani bizim mevcut benliğimizle ideal benliğimiz arasındaki fark acaba nasıl? Yani olduğumuz noktayla olmak istediğimiz nokta arasında çok fark varsa O zaman insanlar bu tarz sendromlara yönelebiliyor. Çünkü onu alınca, dışarıdaki güzel gördüğü bir şeyi alınca, oranın küçüleceğini, idealize ettiği bir şeye yakınlaşacağını düşünüyor.
1: Evet.
0: O yüzden kişilik, yani psikolojik ve kişisel faktörler çok çok kıymetli.
1: Peki bunun belirtileri var mı? Yani bir kişide wellness sendromu olduğunu görebilir miyiz? Ya da kendimizde olduğunu nasıl fark ederiz?
0: Şöyle konuşmamızın en başında da belirttiğimiz gibi, eğer sağlıklı olmak mükemmel bir şey. Öncelikle dinleyicilerimize bunu tekrar vurgulayalım. Sağlıklı olmak adına her zaman çaba göstermeliyiz. Ama bu her zaman kısmı bizde acaba bir kaygı uyandırıyor mu? Bu soruyu kendimize sorduğumuzda cevabımız evetse, o zaman maalesef bir şeyler yanlış gidiyordur. Çünkü sağlıklı olmak demek, insana fiziksel olarak da, sosyal olarak da, finansal olarak da iyilik halinde olması. Wellness zaten bunu söylüyor zaten. Sağlık, sağlığın biraz daha büyüğü iyilik. Yani bunlar uzun olumlu kavram.
1: Hı hı.
0: Bunu sendroma dönüştürdüğü nokta takıntıdır. Az önce ifade ettiğimiz gibi, sebze yemek çok güzel bir şey, yiyelim. Ama sebze yemediğimizde, ya da tamamen örnek veriyorum, bir gün hamburger yediniz ve sıkıntı bastı. Nasıl yaptım? İşte kilo aldım. İşte kalorisi geldi. Şöyle geldi, böyle geldi. Kaygılar, anksiyetik tavırlar, işte insanda psikolojik olarak olumsuz durumlar ortaya çıkarıyorsa, o zaman bu bir problemdir. Çünkü sağlıklı olmak güzel bir şeydir, ama sağlıklı olmayı takıntı haline getirmek sağlıksız bir davranıştır. Bunu ayırt etmesi gerekiyor. Dinleyicilerimizin belirtiler anlamında kişinin kendisinde olan bir şey. Kaygı durumunuz ortaya çıkıyorsa, ciddi pişmanlıklar, huzursuzluklar hissediyorsanız, o zaman burada sıkıntı oluyor. Çünkü sağlıklı olmak için çabalarken mutsuz oluyorsanız, bu zaten yanlış olduğumuzu gösteriyor diyebiliriz.
1: Şimdi bazı kişilerin buna daha yatkın olduğundan bahsettik ama aslında genel olarak wellness kültürü biraz insanların içinde, herkeste biraz var olan o yetersizlik duygusunu körüklüyor olabilir
0: mi? Kesinlikle temeli zaten yetersizliğe geliyor bunun. Çünkü sosyal karşılaştırma yapıyoruz. Pembe hayat görselleri görüyoruz ve geride kalmış hissediyorsunuz. Bu çok basit bir şey de olabilir. Gittiği bir kafe olabilir. Giydiği bir kıyafet olabilir. Sabah onun işte o çok güzel çiyalı ya da ne bileyim yulaflı bowl'larını görmüş olabiliriz. Ya da her gün yoga yapıp güneşi selamlayan, işte namastelerle güne başlayan arkadaşınızı gördüğünüzde bir saniye diyorsunuz. Aslında şöyle de var. Önünüzde domates, salatalık, peyniriniz var. Çok güzel. Çok güzel bir kahvaltı. Sağlıklı. Ama karşı tarafta böyle güzelce desenlenmiş yulaflarla, çileklerle, muzlarla görünce, aslında ikisi de sağlıklı ama o daha güzel olduğu için bile sağlıklı bir şey yaparken dahi yetersiz hissediyorsunuz. Ve bunu tetikleyen şey ciddi anlamda sosyal medya oluyor. Eğer siz de kişilik yapısı olarak zaten eğilimliyseniz karşılaştırmaya, her şey birbirine girip çorba haline geliyor ve o anda dökülüyor her şey. Bu noktada aslında yine kişinin kendisine dönmesi çok çok kıymetli. Hep söylüyoruz ya, işte sağlık olsun gerisi hallolur. Bu cümleyi gerçekten kabul ederek, içimizde hissederek söylememiz gerekiyor. Çünkü çok uzaklaştık bu cümleden.
1: Bu sağlık olsun dediğiniz gibi biraz böyle ruh sağlığı geri plana mı atılıyor acaba?
0: Evet,
1: sanki
0: evet.
1: Beden sağlığı mı daha önde tutuluyor?
0: Evet, evet. Fiziksel sağlığı kurtaralım derken, yani çoğunluklu olarak fizikselden öne çıkarak anlatıyorum ben. Yoksa tabii ki işin içerisinde diğerleri de var. Fiziksel sağlığımızı toparlayalım derken ruhsala gidiyoruz. Önceden, yani eski zamanlarda insanlar için sağlık mesela hastalığın olmayışıydı. Ama günümüzde bütünsel anlamda çok iyi olmak, sağlıklı olmak ya da wellness olmak. Yani eski zamanlara gittiğimizde insanlar sağlıklı olduklarında bunu böyle göz göze getirmemeye çalışırlardı. Hani bak bende bu var, bende şu var, ama günümüzde böyle değil. Her şeyi ortaya seriyoruz. Karşı taraftaki de diyor ki bende neden bu yok, bende neden bu yok, bende neden bu yok. O zaman var olanları bile göremeyecek noktaya gelebiliyoruz. O yüzden bütünselliği daha iyi değerlendirmek lazım. Davranışlara, daha doğrusu anlamını doğru vermek gerekiyor. Belki dinleyicilerimize de şey olabilir. Nasıl yani, o zaman spor yapmayacağız mı? Düzenli beslenmeyeceğiz mi? İfade etmek istediğimiz tabii ki de o değil. Davranışla kendinizi bütünleştirmeniz gerekiyor. Yoksa tabii ki de diyet yapılabilir. Diyetisyen diye bir meslek grubu var. Şimdi
1: tabii,
0: bir diyetisyen
1: sağlık
0: şey
1: için
0: diyebilir.
1: Var.
0: Ben diyet veriyorum insanlara. Onlar sendromda değil. Örneğin hani bir obezite sorunu vardır. Sağlık sorunu vardır. Vücudun biyolojik yapısının toparlanması gerekiyordur. Diyet yapılabilir. Ama her ay böyle değişik, yok su diyetleri, yok işte bilmem ne oruç diyetleri, bir şeyleri sürekli takip ediyorsak burada sorun var oluyor.
1: Evet.
0: Bunun cevabı sağlıklı olmuyor yani literatür anlamında da alan yazında da biraz problemlere merhaba diyor.
1: Bizlerin de bunu konuşuyor olmasının sebebi aslında bunun çok aşırı boyutlara da bazı insanlar için gelebiliyor olması.
0: Maalesef,
1: gerçekten
0: maalesef.
1: Hayatı çok kötü etkileyebiliyor olması. Herkesi bir parça olabilecek.
0: Evet.
1: Belki zaman zaman olup zaman zaman geçebilecek durumlarda. İşte o geçebilmesi önemli galiba.
0: Geçmiyorsa ve bunu artık davranış haline getirdiysek o zaman sorun olabiliyor. Örneğin bir arkadaşım vardı benim, onu örneklendirmek isterim. Çok güzel, estetik anlamda çok güzel bir vücudu var. Bir gün geldi iş yerine, bir yerden bir şey söyleyeceğiz. Tatlı mı söyleyecektik tam hatırlamıyorum. Şöyle yaptı, nereden söyleyeceğiz dedi. Evet, bu önemli bir şey, nereden söyleyeceğimiz önemli. İşte şuradan şuradan söyleyeceğiz. Sonra baktı, işte dedi ben dedi bir alayım mı dedi, neler varmış. Baktı böyle bir AI'dan yani yapay zekaya bir şey yükledi. Hesapladı böyle, dedi ki bunun kalorisi bu kadar dedi, ben bunu yiyemem dedi, günlük kalorimi aşıyor. Nasıl yani dedim, günlük kalorimiz var ya dedi, bunun üstüne çıkmamamız lazım. Ben dedim öyle bir şey bilmiyorum. Ben vücudum ne isterse bunu ona vermeye çalışıyorum. İstiyor bunu çünkü.
1: Her istediğini de değil tabii.
0: Elbette yani, belirli bir sınırda değil. Ama kalori hesabı hiç yapmadım. Tabii ki de her gün sabah akşam hamburgerler, çikolatalar tüketmiyoruz ama... ve baktığında şöyle diyor, göbeğim var diyor benim. Hayır dedim.
1: Bu belli ki artık bir takıntı,
0: evet,
1: bir kaygı haline
0: kesinlikle
1: gelmiş başka bir boyutta. Şimdi sağlıklı yaşam konusunda iyi bir okur yazar olmak gerekiyor galiba.
0: Evet.
1: Dengeyi korumak
0: kesinlikle
1: gerekiyor. Bu yolda tavsiyeleriniz neler olur dinleyicilerimize?
0: Tavsiyelerim şunlar olur. Öncelikle bilimsel verilerden destek alınması gerekiyor. Uzman bilgilerine dayanılması gerekir. Bence en önemli kısım da sağlık konusunda biraz esnek olmak gerekiyor. Çok katı standartlarda hareket etmemek lazım. Eğer ciddi anlamda biyolojik olarak bir sorun yoksa, bu cümlelerimiz tabii ki de hani bir obezite sorunu yaşayan ya da farklı bir sağlık sorunu, yani tıp alanında sağlık sorunu yaşayan birisi için çok geçerli olmayabilir bizim söylediklerimiz. Çünkü yapmak zorundadır onu.
1: Tabii.
0: Ama standarda yakın ya da standart altı üstü bir değerdeysek sağlık konusunda esnekliği kabul etmemiz lazım. Yani sürekli kalori hesabı yapmamıza gerek yok bizim. Bunun yanında sosyal karşılaştırmadan biraz uzak durulması gerekiyor. Ben subjektif olarak bunu çok savunuyorum. Kendi hayatımda bunu uyguluyorum. Eğer bir oruçtur, detokstur bunu yapacaksak ben bunu sosyal medyada yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ve hayatımın, yani günlük demeyeyim de burada günlük de sınırım var. Bunu aşıyorum, itiraf ediyorum. Aha. Ama yıllık olarak mutlaka 3-4 ay sosyal medya detoksu yaparım. Bir uzak dururum. Ve bu bende kendime yönelik bir şeyler fark etmemi sağlar. Bu tarz uygulamalar yapılabilir ama en önemlisi bence bilimsel verilerden ve uzman destekleriyle ilerlemek ve o pembe hayat görüntüsünde kendilerine bir detoks uygulamalarını önerebilirim.
1: Evet, hepimiz uzun yıllar sağlıklı yaşamak istiyoruz ama o ömrü sosyal medyada harç.
0: Evet.
1: Değerli.
0: Maalesef. Maalesef.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben efendim. Çok teşekkür ediyorum.
1: İçin bugün İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı öğretim görevlisi Doktor Özge Elmas günaydın konuğumuz oldu. Yaşamın Ritmi'nin bugünlük sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve ben Sıla Koç. Hoşça kalın.
2: Yaşamın Ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim merhabalar. Mutfağın sırlarından yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı gönderiyoruz. Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz limon ve sarımsak kürü birçok hastalığın tedavisinde yardımcı olarak kullanıldığı için bu kürden bahsetmek istiyorum. Bu kürü amacına yönelik kullandığımızda uzun vadede etkisini görmek mümkün. Limon sarımsak kürü için 2 litre limon suyuna ihtiyacımız var. Yani 10 bardak taze sıkılmış limon suyuna ihtiyacımız var. 40 tane de sarımsak kullanacağız. Tabii sarımsakları diş olarak ve kabuklarını soyarak kullanmamız öneriliyor. Cam bir kavanozun içine limonun suyunu, içine sarımsak dişlerini atıyoruz. Kapağını örtüyoruz. 25 gün boyunca buzdolabında değil, oda sıcaklığında bekletiyoruz. Gün aşırı çalkalamamız öneriliyor. 25 günün sonunda içindeki sarımsakların neredeyse kaybolacak kadar küçüldüğü ya da eridiğini göreceksiniz. Sonrasında yine çalkaladıktan sonra her sabah aç karnına yarım bardak kadar içmemiz öneriliyor. Evet, pek çok hastalığın şifasıdır deniliyor. En azından doğal besinler olduğu için, içinde herhangi bir kimyasal bulunmadığı için korkusuzca yapabiliriz. Ama tabii ki tansiyon ya da şeker ya da kronik bir rahatsızlığınız varsa bunu mutlaka doktorunuza danışarak yapmanız lazım. Evet, bir diğer kür de şöyle: limon, sarımsak ve maydanoz kürü. Bu kür de kalp damar sağlığı için çok öneriliyor. Özellikle kalp damarlarında tıkanıklığı olanlar için. Çünkü kan dolaşımını güçlendiriyor deniliyor. Bunun için de bir demet ince doğranmış maydanoza, bir diş sarımsağa, iki çorba kaşığı limon suyuna ve yarım bardak suya ihtiyacımız var. Efendim, bu işlemi robot yardımıyla da yapabilirsiniz. Öncelikle yapmanız gereken iyice yıkanmış bir demet saplı maydanozu rondoya koyabilirsiniz ya da doğrayarak koyabilirsiniz. Bir diş sarımsağı yine rondonun içine koyun. İki çorba kaşığı limonun suyunu ve yarım bardak suyu koyun. Rondonuzu çalıştırarak onların adeta püre kıvamına gelecek kadar incelmesini sağlayın. Bu karışımı her sabah yemek yemeden en az yarım saat önce tüketmemiz öneriliyor. Maydanoz demişken, maydanoz ciddi bir C vitamini deposu. Aslında maydanozun A vitaminince zengin olduğunu biliyoruz ama C vitamini yönünden de çok zengin. Limon hakeza C vitamini deposu. Onun için bu kürü inşallah böyle ihtiyacımız olmasın diyelim ama sağlık sigortası gibi düşünelim böyle kürleri. Arada bir yapmanın vücudumuza faydası olacaktır tabii ki. Evet, bugün de süremizin sonlarındayız. Hafta içi her gün biz buradayız. Oradaysanız görüşmek isteriz. Hoşça kalın, sağlıkla afiyette kalın.
0: Mutfağın sırları.